Biz onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Onların hepsi Allah Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği, nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün nebiler asaleten devrin imamlarıdır. Ve nebilerin yaşadığı dönemlerde insanlar kutbu nübüvvetle hidayete ererler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Kur'an-ı Kerim mütevasına baktığımız zaman kökü şeriat, gövdesi tarikat, meyvesi hakikat, dalları marifet, kurbiyet, ubudiyet ve kutbiyet olarak ifade edilebilir ve her devirde mutlaka hidayete erdiren ya asaleten devrin imamı veya vekaleten devrin imamı vardır. Allah Teala her devirdeki devrin imamıyla ya insanlar hidayete ererler, iki cihan saadetinin sahibi olurlar veya ki hidayet kendilerine tebliğ ettiği an kulak asmazlar, hidayetçinin tebliğine, davetine icabet etmezler ve başlangıç noktasını zaten herkes delalette, delalet onların üzerine hak olur. İşte size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun hitabı aslında delalette olan insanlardır. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde Kale biter cemiyan ba'dikum li ba'din adu. Hepiniz siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. İşte en üst noktada hidayet devrin imamıyla gerçekleştirilir. Her devirde devrin imamı, her devirde Allah-u Teala'nın o kavmin ana lisanıyla hidayeti tebliğ edecek olan kavim resulleri, onları kavimleri de temsil edecek olan maruf emreden, münkerden nehyeden veli mürşitler ve vekil mürşitler vasıtasıyla insanlara tebliğ edilir. Yani insanlar Allah'a davet edilirler. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide davete icabet edenler, kısacası ruhunu Allah'a ulaştıran, ermiş evliya olan zahitler, muhsinler, ulul elbab, muhlisler, salihler, mürşitler ve kavim resulleri olarak karşımıza çıkıyor. Devrin imamları Allah Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği nebi ise, peygamberse o asaleten devrin imamıdır. Ama devrin imamlarının asaleten devrin imamı olmadığı, nebilerin olmadığı dönemlerde Allah Teala kavim resulleri arasından seçtiği vekaleten devrin imamıyla insanların
Allah'a ulaştırılması, hidayete erdirilmesi söz konusu. Yani ruh verenler Allah-u Teala'nın daveti kabul eden, başlarının üzerine devrin imamın ruhunu gönderdiği kişiler bu ruh. Ya asaleten devrin imamının ruhu bir peygamberin ruhudur veya onun olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamının ruhudur. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala vekaleten devrin imamlarından bahsediyor. İnsanlar Allah'ın katında iki grup olarak mütalaa edilirler. Delalette olan insanlar ve delaletten kurtulan insanlar. Başlangıç noktasında herkes negatif özelliklerin sahibi, ayetlerden gafil, hüsranda, cehennemlik, helakte, şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu, gay yolunda, birbirinin düşmanı, fıskta, isyanda, fitnede, tüm bu negatif özellikler herkeste var. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar Allah'ın katından hidayetçiler gönderiliyor. Taayyüz-i Müce göre. Hidayetçilerin Allah'a daveti söz konusu. 7 safa davet söz konusu. Allah-u Teala'nın irşatla, mürşitle vazifeli kıldığı herkes insanları Allah'a davet eder. Bu Allah'a davet edenlerin başında elbette devrin imamları geliyor. İşte bu devrin imamları ve onun etrafındaki sahabe veli mürşitler Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu işte bu bizim yolumuzdur. Bu Allah-u Teala'nın en üst noktada devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi Allah'a davet ederler. Yunus 25'te Allah teslim üde olan zatına davet eder. Nahl 125'te ise hikmetle Allah'ın yoluna davet et ki hikmetle davet etmek Kur'an ayetleriyle davet etmektir. Ve Hac 67'de sen Rabbine davet et. Kasas 87'de sen Rabbine davet. Fusilet 33'te Allah'a davet eden ıslah-ı nefs yapan ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Görüyorsunuz ki Allah'a giden yolun başında Allah'ın zatına davet vardır. Ve bu davet negatif özelliklerinin sahibi olan delalette olan insanlara yapılıyor. Daveti kabul edenler hidayet üzere olanlardır. Daveti kabul etmeyenler ölüme kadar üzerlerine delalet hak olanlardır. Allah-u Teala en şerefli varlık olan insanı üç vücut ve serbest irade ile yaratmıştır. Hicr 26'da fizik bedenimiz, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde nefsimiz ve her insan anne karnından fizik vücut ve nefsle delalet standardında dünyaya geliyor. Allah-u Teala doğar doğmaz zatından secde 9'a göre ruh üfürüyor ve böylece kişi 3 vücut serbest irade aklın standardı içinde hayata devam ediyor, hayata başlıyor. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da nefsimizin 19 afetine %100 tesir ediyor.

Hidayet, dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel insan ruhunun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, teslim olmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ruh, Allah'ın bizdeki emanetidir. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَتْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ زَلُومًا جَهُولًا. Emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik, teklif ettik, onu yüklenmekten çekindiler. İnsan yüklendi çünkü insan zalim ve cahildir. İşte emanet Allah'ın zatından üfürülen ruh, bu ruhu yüklenen, bu emaneti yüklenen fizik vücut ve nefstir. Ve ruhumuzun, emanet olan ruhumuzun sahibine iade edilmesi, teslim edilmesi Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Bu tebliğ kendilerine yapıldığı zaman kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu seyri sülükle 7 tane gök katı aşarak 7. gök katında 7 alimi geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve ermiş evliyadan olur. Allah'ın zatına ulaşması ruhun Allah'ın zatına yok olarak Allah'ın zatına teslim olması İslam'ın 1. safhası olan ruhun Allah'a teslimi gerçekleşir. Başlangıç noktasını söylemiştim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliği söz konusu. Ama tebliğin kendisine ulaşmadığı, Allah'a davetin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yoktur. İşte İsra 71'de Allah Teala şöyle buyuruyor. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler böylece kitaplarını okurlar. Onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Evet, o gün diyor, bütün insanlar küllü inasın bir imamiyim. Öyleyse herkes imamlarıyla çağrıldığına göre tebliğ hayattayken, dünyayı yaşarken herkese ulaşmıştır. Hadis-i şerifte bu ayetleri tutuşan hadis-i şerifte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz herkes kendi zamanlarının imamıyla Rablerinin kitabı peygamberlerin sünnetiyle çağrılacaktır. Hidayet ve delalet dediğimiz zaman konu başından itibaren ikiye ayrılıyor. Hidayete adım atmak, delaletten kurtulmak anlamına geliyor. Herkes doğduğunda itibaren delalettedir. 19 negatif özellikten bir tanesi de delalettir. Allah Teala herkesi delalette olarak bu dünya üzerinde yaşatıyor ve kendi iradesiyle delaletten kurtulmayı dilemedikçe o kişi ebediyen delalette kalmaya mahkumdur. Hidayet nedir? 3 ayet-i kerime bunun manasını açıklıyor. Alimran 73, kul innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Alimran 120, kul innel hüdallah ve hüda Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ve 3. ayet Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yahdullahu fehuvel muhted, Allah kimi kendisine ulaştırsa o hidayet erer. Ve men yuddil, Allah kimi delalete bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide,
Kimi dalalete bırakırsa onun için bir veli mürşid yoktur. Allah kimi kendi zatına ulaşırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kimi de dalalete bırakmışsa o kişi için bir veli mürşid bulunmaz. Veli olan evliyadan bir mürşid bulunmaz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde ise وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِنَ وَاَنَ الْقَاسِتُونَ bizden teslim olanlar da var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar, irşadı, mürşidi arayanlardır. Kimdir mürşidini arayacak olan? İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman Allah Teala birinci basamağın, 28 basamağın, İslam merdivenin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Bu ikinci basamakta olayları değerlendiren insanlardan bir kısmını Allah seçiyor, diğerlerini seçmiyor. Seçilmeyen insanlar uzak delalette olan insanlardır. Yakın delalette olanların hepsi seçiliyor. Uzak delalette olanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu insanlar, uzak delalette olan insanlar, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olarak açıklamasına rağmen bu insanlar, uzak delalette olan insanlar, insan ruhu insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur diyerek Allah'ın yoluna ki insanların girmesine engel oluyorlar. Ve Allah Teala onların uzak delalette olduğunu buyuruyor. Kişi üçüncü basamakta olayları yaşar. Başlarına musibet gelen kişiler o gelen musibetlerden ders alırlarsa o zaman bir taraftan musibetlerle imtihan olmak, öbür taraftan Allah'ın zatına davet, kendisine tebliğ ulaşması, bunları değerlendiren kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman bu dilekle o kişi hidayete adım atar. Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve beşinci basamakta o kişi Allah'ın yeryüzündeki temsilcisini mürşidi mürşid olarak görmeye başlar. Rahim esmasının tecellisiyle Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı alır. Allah'ın ayetlerinin manasına varır o kişi. Kalbindeki ekliniti alır, fıkıh hasasını açar, ifatı koyar. O kişi ayetleri kalbine indirir, kendisine mal eder. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sualinde fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Kimin kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmaz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar ayetlerden gafildirler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diler de Allah-u Teala Rahim esmasıyla üzerine tecelli ederse o zaman kulaklardaki işitmeye mani olan engeli vakrayı alır. Kalbindeki ekineti almak suretiyle o kişi Allah'ın ayetlerini kalbine indirir, ona iman eder. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ kendilerine ilim verilenlerin irşat makamının veli resul ve nebi resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi içindir. Yani veli resul, nebi resulün söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilmeleri için. Mürşid kimdir? Mürşid, Allah'a davet eden kişidir. Mürşid, Allah'ın sözlerini insanlara söyleyen kişidir. O zaman o kişi

Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ne demiştik? Emanet ruhtur. Ümmetinden emanetin kaldırılması bu uzak delalette olanların insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmaları sebebiyledir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiiller ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklamasına rağmen kitabı bilmeyen 19 tane zanna tabi olanlar Bakara 78'e göre ve minhum ummiyine la ya'lemune el-kitabe illa mani. Onlar kitabı bilmezler. Sadece emaniye bilirler. Öyleyse bu insanlar 19 fiille 73 ayet-i kerimede insan ruhunun hayatta Allah'a ulaşmasını bilmiyorlar. Bilmiyorlar neyi biliyorlar? Zannı biliyorlar. İnsanların zannı ne? İşte bu kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar diyorlar ki insan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Kişi dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman delalet üzerine hak olur. Başkasının dilemesine mani olursa o zaman uzak delalet standartlarında değerlendirir ve Allah'ın düşmanı olur. O halde kalbine rahmet sızan kişi, huşu sahibi olan kişi ne yapar? Mutlak surette mürşidini arar. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala o kişinin gözlerinden perde icab etme süreyi basar asansın müşahatlar perdeyi almak suretiyle mürşidi mürşid olarak o kişi algılar. İşte huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Nitekim Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü mübeşirat nedir? Allah Resulü mübeşirat salih rüyadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Allah'ın müjdesi olan rüya mübeşirattır. Allah'ın müjdesi olan rüyalar ki bunlar kimlerdir? Allah Teala'nın peygamberleri salih rüya mübeşirattır. İşte rüya ile ilgili Kur'an ayetlerine baktığımız zaman bunların başında Hazreti İbrahim geliyor. Hazreti İbrahim Saffat suresinin 103. ayet-i kerimesinde 102. ayet-i kerimesinde ey oğulcağızım gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı görüyorum. Hazreti İsmail'in kurban edilmesi olayını Allah'a rüyada Hazreti İbrahim'e gösteriyor. Hazreti Yusuf'un gördüğü rüya salih rüyadır. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethinde gördüğü rüya salih rüyadır. Kişinin kalben ulaşmayı diledikten sonra huşu sahibi olan kişinin Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını mürşidini Allah'tan sorması Allah'ın kendisine mürşid göstermesi salih rüyadır. Allah Teala mürşidi Allah tayin eder ve mürşide tabi olmayı Allah Teala farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amittakullah ve abtegu ileyhi vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Yetmez. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhim zilletu eynema sekufu hablin min Allahi hablin minen

ayet-i kerimesinde insanların üzerine nerede olursa olsun zillet damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine sirat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar hariç. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır, sirat-ı müstakime adım atmıştır. Ama kim 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa o da insanlardan bir ipe tutunmuştur. Ve insanlardan bir ipe tutunan mürşidine tabi olur ki Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde فَمَنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a aminun ve Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala kendisinden bir fazıl ve rahmetin içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sirat-ı müstakime ulaştıracak. İşte bu Allah'a ulaştıran sirat-ı müstakim Allah'ın ipi. Ve Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabe şöyle buyuruyor. Ayet-i kerime Yusuf 108. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani. İşte bu ben ve bana tabi olanların Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu işte o bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların basiret üzere kalp gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bizim yolumuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'ta çıktığı yol gene sirat-ı müstakim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde kim bir hidayetçiye devrin imamına tabi olmadığı cihetle itaatsiz biatsiz ölürse cahiliye üzere ölür. Kim de bunu kabul ettikten sonra çıkarır atarsa biatını yanında kurtarıcı bir delil olmaksızın Allah'a kavuşur. Bu kavuşma şirkli bir kavuşmadır. Cehennemi hak eder. Hadis-i şerifte şirksiz Allah'a kavuşana cennet vacip olur. Şirkli Allah'a ulaşana cehennem. Yine Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde bir imama biat edip de ona elinin safkasını ve kalbinin semeresini veren, samimi olarak biat eden kişi gücü yettiğince ona itaat etsin. Öyleyse her devirde devrin imamına itaat asıldır. Devrin imamına itaat Allah'a itaattir. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yut'ur rasule fakat atallah." Resule itaat Allah'a itaattir. Kim hidayettedir? Kim delalettedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça ifade etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda onlar için bir mürşit, bir hidayetçi yok. 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin delalette olduğunu buyuruyor. Evet, 10 tane ayet-i kerime Al-İmran 164, Arap 186, Nahl 36, Kehf 17, Taha 123, Kasas 50, Zümer 23, Câsiye 23, Akâf 32 ve Cuma 2 mürşidine tabi olmayanın delalette olduğu buyuruluyor. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dilemeyenler hidayetçi talep etmiyorlar ve onlar kendi zanlarına tabi olurlar. Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bugüne kadar gelmiş geçmiş ve gelecek bütün insanların en üstünüdür. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e ne buyuruyor? Sen de kimseyi hidayete erdiremezsin diyor. Çünkü Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasına tebliğ ediyor. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği için de delalet hakkı oluyor. Peygamberler de insanları hidayete erdiremez diyorlar. Halbuki söz konusu olan hidayete vesile olmaktır. Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa bütün sahabenin nefsini tezkiye etmiştir.
Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimizin 5 görevini açıklıyor. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Öyleyse Allah Resulü sahabeye sizin nefsinizi Allah Resulü tezkiye etsin diyor. Tezkiye etmiş mi? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeden kendisine tabi olanların hepsinin nefsini tezkiye etmiş. Nefsini tezkiye etmek isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu sebeple müşriklerine kainattaki en büyük müşrik olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane ayet-i kerimede kesinlikle mürşide tabiyeti açıklıyor. 7 tane hadiste. 7 ayeti evvela söyleyelim. Mürşide tabi olmanın 7 tane ayet-i kerimesi. Allah Teala İn kuntum tuhibbunallaha, Allah'ı seviyorsanız mürşide tabiyette evvelki sıraitimizde Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Âl-i'mrân 164'te Allah müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere kendilerinden bir Resul bahsetti. Meryem 43, Hazreti İbrahim aleyhisselam babasına çağrıdan gel bana tabi ol ki senin sırat-ı seviyeye ulaştırayım. Yasin 21, sizden ücret istemeyen mürşitlere tabi olun. Mumin 38, ey kavmin bana tabi ol ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Zuruf 61, bana tabi ol işte bu sırat-ı müstakimdir. Ve Cuma 2 öyle. Yani 7 tane ayet-i kerime mürşide tabiyeti Allah-u Teala farz kılıyor. Ve marufla emreden, münkerden neyeden Allah'ın irşat da vazifeli kıldığı kişiler de 7 ayet-i kerimede anlatılıyor. Kimdir marufla emreden, münkerden neyedenler? Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Âl-i'mrân 104, Âl-i'mrân 110, Âl-i'mrân 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Hac 41 ve Lokman 17. Bu ayetlerin hepsinde Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı mürşitleri Allah-u Teala açıklıyor. Allah'ın peygamberleri, resulleri, peygamber olmayan resulleri, mürşitler hepsi nefsleri tezkiye etmekle vazifelidir. Aslında nefsi tezkiye eden Allah'tır. Ama onları vazifeli kılar. Onları vasıta kılar. Onlar vesile olurlar. Onlar olmazsa irşadı bulmaz. Çünkü bir insan mürşidine ulaşmazsa kalbinin mührü açılmaz. İçine iman yazılmaz. Kişinin nefs tezkiyesi yapması imkansızdır. Nefs tezkiyesine başlayabilmek bir başka açıdan kişinin hidayete ermesi mürşidine ulaşmazsa mümkün değildir. Mürşidine ulaşamazsa ruhu asla vücudu terk edip Allah'a doğru yola çıkamaz. Yola çıkması için Allah'ın tayin ettiği mürşidi kişinin görmesi lazım. Rüyasında ona ulaşıp önünde diz çökmesi ve tövbe etmesi lazım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demesi lazım. El öpmesi lazım. Allah'ın ceryanın mürşitten o kişiye geçmesi gerekir. Kişinin ruhu sadece o dergaha gidebilir. Başka bir dergahta onun yeri yoktur. Ama günümüze bakıyoruz, konumuzla ilgili din adamları tamamen Kur'an'a aykırı zanlarda bulunuyorlar. Kur'an mürşit farzdır diyor. Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır diyor. İşte Kur'an ayetleri 7 ayette Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar delalette kalır, onlar için mürşit yoktur. Kur'an demek Allah demiş oluyor yani. Evet Kur'an diyor. Allah diyor ki 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenler delalette kalır. Ve Allah diyor delalette olanlar için bir mürşit yok. 10 ayet gereğince. Ama yine aynı Kur'an
Yedi ayette Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hidayet üzere olur ve Allah Teala onlar için mürşit olduğunu, mürşide tabi olmanın farz olduğunu buyuruyor. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Kur'an'ı açıklayan Allah Resulü yedi hadiste Allah'a ulaşmayı dilemeyi açıklıyor. İşte yedi hadis. Yine Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yedi tane hadiste mürşide tabiyeti açıklıyor. Hem Kur'an farz kılıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ama bizim zanlarına tabi olanlar, kitabı bilmeyenler, onlar ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ancak ölümle insan ruhuna ulaşır diyor. Kur'an Allah-u Teala mürşide tabiyeti farz kılıyor, ama zanlara tabi olanlar, zancılar, ki Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır, zancılardan önce ilim öğrenin. Zanlarına tabi olanlar, hayır, kullarla arasına kimse giremez, mürşide tabiye şirktir diyor. İşte günümüz gereken dil tatbikatı, insanların zanlarından oluşan, Kur'an'dan uzak, tamamen hürafelerle bir din yaşantısı söz konusu. İnsana hayat veren ruhtur. Veren nedir deniyor insanlara? İnsana hayat veren ruh mudur? Evet diyorlar. Tarikata bağlanmak, cennete girmek için tarikata girmek farz mıdır? Değildir. Müslüman ilmihal ve ahlak kitaplarındaki bilgileri uygularsa cennet ehli olur diyorlar. Allah ile kul arasında kimse giremez, bir din adamına soruyorlar. Mürşide tabi olmak gerekli midir? Allah ile kul arasında kimse giremez. Allah insana şah damarından daha yakındır. Tamamen zanlardan oluşan insanların bidatlerle bir din yaşantısı söz konusu. Ve böyle olunca da delalette kalıyorlar. Delalette olan yedi grup ayet gereğince gideceği yer cehennem. Ve bir kısım Allah tarafından seçilmeyenler de kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar da gay yolu üzerinde insanları tamamen şeytana bağlayarak cehenneme doğru götürüyorlar. Söylemiştik, mürşidine tabi olmayanlar on ayet gelince delalettedir. Ve gidecekleri yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar sebir-i reşat üzerindedirler. Onlar için yedi ayet-i kerimede mürşit farz. Maruf emreden münkerden ne edenler, yine yedi ayet-i kerimede Allah-u Teala açıklıyor. Her zaman diliminde mutlaka kavim resulleri, veli mürşitler vardır. Her devirde devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. O devrin imamını temsil eden kavim resulleri var. O kavim resulleri temsil eden veli mürşitler var. Ve vekil mürşitler silsile-i meratiple hep insanlara tebliğ yapılıyor, Allah'a davet ediliyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde ümmetim içinde her zaman bir adil imam var olacaktır. Hakimlerin tarifini, batıl ehlinin biadetlerini, cehillerin yorumundan dinini uzaklaştırıp yok etsin diye Allah vazifeyi kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de geçen mürşitlerin 19 tane ayrı ismi söz konusu. Ve bu 19 isimle Kur'an'da belirtilen mürşitlerden birisine ulaşmak ancak hacet namazıyla mürşidin Allah'tan sorulmasıyla mümkündür. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kim hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa arzan, hacet namazıyla mürşidin Allah'tan istenmesi, o ayetlere bakalım inşallah. 7 ayet-i kerimede istihane. Evet. Hacet namazıyla mürşidin kalp doktorunun Allah'tan istenmesi. Fatiha 5, Bakara 45, 46, Nisa 75, Maide 35, Maide 90, Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi mutlak surette mürşide tabiyeti açıklıyor bizlere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ey insanlar hepiniz zelalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim.
Yani Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz Akabe'de biat olayını, Resulullah'a biat olayını gerçekleştirdiklerinde Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'ın durumuna bakması için Mekke'ye elçi olarak gönderdi. Daha sonra Hazreti Osman dönmeden oradakiler için biat emri gelir ve herkes Peygamber Efendimiz'e biat ederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu da Osman'ın biatı diyerek sağ elini sol elinin üzerine koyarak kendi elini sağ kendisi öper. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz duyuruyor ki Hüdeybiye ağaç altında biat edenler hiç kimse ateşe girmeyecektir. Başka bir hadisinde kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Her kim imama, kamil mürşide veya devrin imamına itaat ederse muhakkak ki bana itaat etmiş. Her kim imama isyan ederse o da bana isyan etmiştir. Öyleyse bir kere daha söyleyelim. 7 hadis-i şerifte Allah-u Teala Allah'ın Resulü mürşide tabiyeti açıklıyor. Ve mürşide tabi olmadan hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini açıkça ayetlerde Allah-u Teala buyuruyor. O halde size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Bu ruh verenler her devirde Allah tarafından devrin imamının ruhu insanların başlarının üzerine gönderiliyor. Ama onları, o ruhu arayıp bulanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın davetini kabul eden 12 tane insanla hacet namazını, mürşidini Allah'tan soran, Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişilerdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz'in nimetiyle dileyerek size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Allah'ın davetine icabet etmiş, kalben ulaşmayı dileyen, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiyseniz ve siz de ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden Rabbinize ulaşmasını ermiş evliya olmak istiyorsanız, Allah'ın bir sevgili dostu olmak, iki cihan saadetinin sahibi olmak istiyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeni arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekiline, vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a eylesin, mübarek olsun. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Toplum olarak insana hayat veren ruhtur diye biliniyor. Bizlere ruh vermeye gelenler manevi açıdan bize hayat veriyorlar diyebilir miyiz? Bu konuda ne buyurursunuz? Evet. Gerçekten de 7 sabah davette baktığımız zaman 1. sabah davette Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin ki Allah kişiyle kalbi arasına gidiyor. O zaman bu açıdan başlangıç noktasında insanlar 19 negatif özelliğin sahibi sağır, dilsiz ve kör ölüdürler. 19 tane negatif özelliğe bakacak olursak onlar sağır, dilsiz ve ölüdürler. İşte bu ölü olan insanlar daveti kabul etmeleri halinde onlar ne yapıyor? Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve ölüyken diriliyorlar. O açıdan bakıldığı zaman evet, bunu söyleyebiliriz. 19 açıdan bakın. Sağır, dilsiz ve kör ölüdürler. İşte Allah Teala bu ölü insanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler ölüyken diriliyorlar. O zaman Enfal suresi 24. ayet-i kerimesi böyle ve yine kardeşimizin suali toplumla insana hayat veren ruhtur diye biliniyor.
bizlere ruh vermeyen gelenler manevi açıdan bize hayat veriyorlar diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, gök katlarına göre zikrin çekilmesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kalpte 15 bin zikir, ruhta 2 bin zikir daha, 17 bin zikir. Hafi sırda 2 bin zikir daha, 19 bin zikir. Hafi da 2 bin zikir daha, 21 bin zikir. Afada 23 bin zikir ve letaif-i nefste 25 bin zikir, letaif-i ruhta 33 bin zikir çekiliyor. 7 tane vücudun 7 noktası söz konusu. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, bazen virt ortasında sıkıntılar gelebiliyor. Bunun sebebi nedir? Açıklar mısınız? Düşünceleriniz zikirden sapıyor. Allah'ı düşünerek zikrederseniz o zaman bu mutluluğu hep yaşarsınız. Allah razı olsun. İkinci suali, gün içinde yaptığımız hatalar zikrimize ve günlük ibadetlerimize negatif tesir yapabilir mi? Tabii ki derecat kaybedersiniz. Zikirden de alıkoyar mı? Evet, düşünceniz başarıya kaydarsa tabii. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, insanlardan önce başka canlılar yaratıldı. İnsanlar sonradan mı oluştu? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Evelem yerlezine keberu enne semavate vel arde kânet aratkân." فَتَقْنَهُنَّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. İnkar eden kafirler semanın arzın bitişik olduğunu görmediler. Tek bir noktaydı. Büyük patlamayla Allah Teala o tek noktadan bütün kainatı oluşturacak olan enerji partiküllerini yarattı. Sonra enerji maddeye dönüştürdü. Ve Allah Teala bu ayette diyor ki her canlı şeyi sudan yarattık. Suda başlayan tek hücreli bir amip, bu hücrelerin bir araya gelmesiyle çeşitli canlı türleri, en sonunda maymunlarla noktalanan bir yaratılı zinciri. Günümüzde genetik mühendislik ileri safhada gelişmiş durumda. Maymunlar üzerinde yapılan incelemede 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Eğer Darwin'in söylediği doğru olsaydı insan maymundan türemesi 35 çift kromozomun sahibi olması gerekir. Hayır ki, yapılan bütün incelemeler insan 23 çift kromozomun sahibi. Yetmez. Ayaklar el hüviyetinde. Hiçbir topuk olayı yok. Yetmez. İnsan beyni maymun beyninin 5 katı kadar. Bu açılardan hiçbir zaman insan bir maymunun devamı değildir. Sosyal medyadan başka bir kardeşim, hayat sadece sevgiden oluşsaydı Peygamber Efendimiz kafirlerle karşı savaşa çıkar mıydı? Kin ve nefret duyguları da Allah içindir diyebilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala en çok insanı seviyor ve insanları seviyor. Her şeyi severek yaratmıştır. En üstünde yarattığı varlık da insandır. İnsanları da severek yaratmıştır ve Allah insanı çok seviyor, mutlu olmasını istiyor. Bizlerin de Allah'ı sevenlerin de insanları sevmesi söz konusu. İşte etazimul emrillah, şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, Allah sevginin işaretidir, sembolüdür. Yani siz Allah'ı seviyorsanız ona itaat edersiniz. Din Allah'a itaatle başlar ve mahlukata şefkat, İnsanları sevmek. Allah'a itaat eden, Allah'ı sevenin insanı sevmemesi mümkün değil. Eğer ben Allah'ı seviyorum ama insanı sevmiyorum diyorsa o yalan söylüyor. Onun kalbinde Allah sevgisi yok. Allah Teala nasıl severek yaratmış da bizim de sevmemizi istiyor ve
Sevgiyi daima öğrenen ve öğretenler olmayız. Bizden bunu istiyor. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyorsa Allah herkesin sevmesini istiyor. Burada sevgiyi yayanların, sevgiyi kalplere taşıyanların, bu sevgiyi bilmeyen, nefret ve kin içerisinde olan insanların onlara karşı savaşına karşı bir nefsi müdafaadır cihat. Yoksa kin ve nefret söz konusu değil. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, 10 aydır tabibim, görevlerini yapıyorum. Kendimi sakin hissediyorum ama mutlu olduğumu hissetmiyorum. Bu durumda Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyum? Evet sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin zannettiğiniz gibi zevkler şu bu değil. Mutluluk bir uyum halidir. Şimdi kardeşimiz diyor ki görevlerimi yapıyorum. Demek ki Allah'la kişi arasındaki durum, itaat olayı var. Kendisine verilen görevleri yerine getiriyor. Öte yandan çevresiyle de kavga halinde değil, sakin hissediyorum kendimi. O da var söz konusu. Zaten iş dünyasında da bu afetler faal halde değilse o zaman kişi mutludur, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mutluluk bir uyum halidir. Üç alemde kavganın bittiği, Allah'la ilişkilerde emir ve nehirler itaat, başka insanlarla ilişkilerde dostluk, sevgi, kardeşlik, el ele gönül gönül olmak, iş dünyamızda da nefs ve ruh arasındaki kavganın tamamen sona ermesi. Başlangıçta tamamen insanlar bunun zıttı durumda. Ama kişi Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak o üst seviyedeki mutluluğa ulaşabilir. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, Nisa suresinin 78-79. Ayetlerinde hayrın Allah'tan, şerrin ise kendi nefsimizden olduğunu söylüyor Allah-u Teala ama bir yandan da ikisi de Allah'tandır diyor. Bu iki ayette ikisi de Allah'tandır demesinin sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda ve münafıklar kendilerine bir hayır ulaştığı zaman bu Allah'tandır. Kendisini üzecek bir durumla karşılaştığı zaman Peygamber Efendimiz'e bu sendendir diyorlar. Her ikisi de Allah'tandır diyor. Çünkü hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Ama öte yandan Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda olması hasebiyle o münafıkları üzen durum da eğer böyle de olsa o da yine Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda, aklıyla da Allah'a teslim. Öyleyse her ikisi de Allah'tandır demesi öyle. Yani birinci açıdan hayır Allah'tandır, tamam. İkinci açıdan her ikisi de Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'den münafıkları üzen bir durumla karşılaştığı zaman münafıklar bu sendendir diyorlar. Hayır de ki diyor, o da Allah'tandır. Çünkü Allah Resulü tasarrufta. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Bir hasenat ulaşırsa Allah'tan, bir seyyet ulaşırsa senden. Ama münafıklara gelince o kendisini üzen durumu Allah Resulüne atfediyorlar. Hayır diyor. Allah, o da Allah'tan çünkü bizim tasarrufumuzda. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Haram Kur'an, Haram Mutluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden
500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7'yle. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِيْكَانَ وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِينَ عَاتِنَا غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilme inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım. Dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın zatını görmek. Birinci sual, halk arasında söylendiği üzere Allah'ın zatının bu dünyada görülemeyeceği doğru mudur? Ayetleri incelediğimiz an bunun sadece fizik vücudun baş gözüyle Allah-u Teala görülmez diyebiliriz. Ama yaratılışımıza baktığımız zaman insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalinden kuru topraktan ve şekillenen bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimizin baş gözleriyle gerçekten Allah-u Teala görülmez. Nitekim Hazreti Musa Aleyhisselam fizik bedenin baş gözüyle Allah'ı görmeyi dilemek istedi. Allah-u Teala beni göremezsin. Israr edince, ya Musa şimdi bu dağa tecelli edeceğim. Ondan sonra talebin devam ediyorsa konuşalım. Araf suresinin 143. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. Fizik bedenin baş gözüyle Allah'ın görülmeyeceğini Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim bana kendini göster, sana bakayım. Allah-u Teala beni asla göremezsin. Fakat daha bak, o mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün buyurdu. Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onun paramparça etti ve Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sana sonra ayıldığı zaman sen subhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim. Yani Hazreti Musa aleyhisselam baş gözüyle Allah'ın görülemeyeceğine iman edenlerden. Fakat insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine ait ve nefsimizin baş gözü olduğu gibi kalp gözü de var. Nefsimizin kalp gözü açıldığı zaman, ki daimi zikirde açılır herkes için müktesevak olarak o, ama kalp gözü açıldığı zaman direkt kişi Allah'ın zatını görür mü? Hayır. Bir de üçüncü vücudumuz ruhun, Allah'ın zatından bize üfürdüğü ruhumuzun da baş gözüyle Allah-u Teala görülüyor. Secde 9'da sümme sevvâhe ve nefâhâ fîhî min ruhî. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Şimdi üç vücut serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşayan insan söz konusu. Evet, gerçekten de halk arasında söylendiği üzere Allah'ın zatının bu dünyada görülmeyeceği, fizik vücudun baş gözüyle Allah'ın görülemeyeceğini Allah-u Teala Araf 143'te açıklıyor zaten Hazreti Musa'ya. Ama iki vücudumuz daha var. Nefsimiz, nefsimizin kalp gözü. Sevgili kardeşlerim, bir de ruhumuzun baş gözü var. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünya hayatını yaşarken nefsin kalp gözüyle defaatle Allah'a gördü. İşte hadis-i şerifte her kulun bir yüzünde iki gözü vardır ki onlarla dünyevi olan şeyleri görür. Bir de kalbinde iki gözü vardır ki onlarla uhrevi olan şeyleri görür. Eğer Allah bir kula hayrı dilerse kalbinde olan gözlerini açar. Onlarla o kuluna gaybden vaat ettiği şeyleri görür. O zaman gaybi bir vesileyle, kalp gözüyle gaybi olan şeye iman eder. Yani kalp gözüyle kesinlikle Allah'ın zatı görülür. Nitekim birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu açıklamış. Al-İmran 18'de Allah'ın zatının görüldüğü, Zuruf 86'da Allah'ın zatının dünya hayatında görüldüğü, Kaf 37'de Allah'ın zatının görüldüğü, Yusuf 108'de Allah'ın zatının görüldüğü, Bakara 140'da Allah'ın zatının görüldüğü, Necm 11'de Allah'ın zatının görüldüğünü Allah-u Teala ayetlerde bir bir açıklıyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ı görebilir miyiz? Göremeyiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın zatını görebilir miyiz? Göremeyiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'ın zatını görebilir miyiz? Göremeyiz. İrademizi Allah'a teslim ettikten sonra Allah'ın zatını görebilir miyiz? Evet, görürüz. İşte dünya hayatında özellikle kalp gözüyle Allah'ın zatının görülmesi iradenin tesliminden sonraki bir müjdedir. Öyleyse kişi Allah'ın zatını görmeyi istiyorsa yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini teslim edecek. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen ayetlerde açıkça Allah-u Teala Allah'ın zatının görüleceğini ifade ediyor. Necm 1'de ise ruhun baş gözüyle de Miraç'ta Allah'ın zatını Allah Resulü gördü. Allah-u Teala bir sual sorulduğu zaman onun kafadan verilen cevaplarla savuşturmasını uygun görmez. Kur'an'da ayet desteklemesini, ispat etmesini ister. Allah görülür mü? Sualin cevabı kesin olarak evettir. Evet, Allah'ın zatı görülür ama herkes görür mü? Herkes görmez tabii. Allah'ın zatını görebilmek için her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözü de bedavadan açılmaz. Allah'ın zatı değil, görülmek, ona fizik vücutla da ulaşılabilir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç olayında fizik vücuduyla yokluğa ulaşmış ve Allah'ın zatını görmüştür. Bir hürafe Allah bir insan mıdır ki görürsün, Allah görülmez diyenler bu söylediğimiz ayet-i kerimelere inkar edenlerdir. Al-İmran 18 Şehid Allahu ennehu La ilahe illahu vel melaiketu ve ulilmi. Yani Allah kendi zatına şahitlik ediyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Melekler şahittirler ve ilim sahipleri, ulilim şahittirler. Allah'ın zatını görenlerdir. Zuruf 86'da her devirde şefaat etme yetkisine sahip olan devrin imamı Allah'ın zatını görendir. Kaf 37'de keza öyle sahabe ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah'ın zatını gördüğünü Yusuf 108 açıklıyor. Kul hazi sebili edu ila Allahi ala basiretin ene ve men ettebani. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyor. Daha birçok ayet-i kerime. İkinci sual, Allah'ın zatını görmek şerefine erenler bunları nasıl başarmışlardır? Allah'ın zatını görenler bir, ruhlarını, iki, fizik vücutlarını, üç, nefslerini, dört, iradelerini Allah'a teslim ederek başarmışlardır. Yunus 25-26 Vallahu yedu ila darisselam ve yehti men yaşav ila siratil mustakim lillezine ahsenel husna ve ziyade. İşte bu ayetlerde Allah teslim ürde olan zatına davet ediyor ve dilediğini de sirat-ı müstakim ulaştırıyor. Sirat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştıran yol. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنَ الْحُسْنَى. Ruhun teslimiye Allah'ın zatına ulaşmak var ve ziyadesi ve daha sonra fizik vücut teslimi, nefs teslimi ve iradenin teslimiyle de Allah'ın zatını görmek söz konusu. Zaten Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef İki etapta gerçekleşiyor. Allah'ın zatına ulaşmak, bu nefs tezkiyesidir. Allah'ın zatını görmek, bu da nefs tasfiyesidir. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Evet, normal statüde budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse Allah'ı görmeye hak kazanır. Allah'ı görenler her devirde mutlaka vardır. Bu olgu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak tahakkuk eder. Huzur namazının imamlarının Allah'ın zatını görecekleri de kesin bir teminata bağlanmıştır. Allah'ın üst seviye evliyaları açık açık Allah'a gördüğünü söylüyor. Yunus Emre, can gözü onu gördü, dil ondan haber verdi. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Allah'ın görünmeyeceğini iddia etmek Kur'an'ın bilinmemesinden kaynaklanır mı? Evet. Allah Teala Al-İmran 18'de Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melâiketu ulemi. Yani Allah kendi zatına Allah'tan başka ilah yoktur diye şahitlik ediyor. Melekler de Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyor. Ve ilim sahipleri de. Kimdir ilim sahipleri? İşte iradesini Allah'a teslim edenler. İlim açısından insanların hangi durumda olduğuna Kur'an perspektifinden bakarsak, cahiller, ilim verilenler ve ilim sahipleri. Cahiller, Kur'an'ı bilmeyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlim verilenler, Kur'an'ı öğrenmeye başlayanlardır. İlim sahipleri de gerçekten bir hakkın 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın ilim sahibi kıldığı kişilerdir. Allah'ın zatını gören herkes Allah'ın göreceğine şahitlik edenlerdir. Bu kişiler dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görüyorlar. Ama Allah Teala bu şahadeti Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık yazmasına rağmen gizleyen bir takım din adamları var. Her devirde olacağını söylüyor. Şahadeti gizleyenler aslında kendilerini görmedikleri için hiç kimsenin de göremeyeceğini zannedenlerdir. Allah Teala onlara da zalimler diyor. Onlar sadece inkar ederler. Onların böyle söylemesi de Allah'ın hakikaten hiçbir zaman değiştirmez. Allah dünyada görülmediği gibi ahirette de görülmesi mümkün değildir diyenler bu söylediğimiz ayetlere iftira edenlerdir. Bakara 140'ta Allah Teala Allah'ın katındaki şahadeti ketmedenden gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah katındakilerin hepsi Allah'ın zatını görenlerdir. Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın insana da verilen mahlukuna verdiği en büyük nimet Allah'ın zatının görülmesidir. Bu şerefe layık olmak içinse önce Allah'a ulaşmayı dilememiz farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, Kur'an okumak, Allah'ın görevlerini yerine getirmektir. Allah'a ulaşmak bunlardır. Dini görevlerimizi yerine getirmektir.
3: İbadet, güzel kulluk.
4: Onun isteklerini yerine getirebilmek falan yani.
5: Ölüm aklıma geliyor aslında. Ölüm bir nevi Allah'a ulaşmak değil mi? Herkesin Allah'a ulaştığı gün yani. Hani illaki buluşacağız.
1: Peki biz bu dünyadayken de Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
2: Tabii ki. Allah'ın dediği dini görevlerimizi yerimize yaparsak tabii ki her zaman ulaşabiliriz yani.
3: Yani bizzat kendisini göremeyiz tabii ki ama yani alimler zaten var yani. Bizzat önümüzdeler. Bu şekilde ulaşabiliriz yani düzenli ibadet, takva.
5: Kalben Allah'a ulaşmak olabilir. Bu yüzden de belki ibadetle Allah'a ulaşabiliriz.
4: Yani namaz kılarken bir nevi onun yanındaymış gibi kıldığımız için yani her an yanımızda gibi sonuçta.
1: Bütün Allah'ın dostları da hepsi Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Ona dost olmak istemişler. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Tabii ki. Neden olması? Çok istedim. Kaç sene önce namaz kılıyordum. Yani namaz kıldım. Bayağı güzel şeyler yaşadım. Hayatımda değişiklikler oldu. Namazı bıraktım. Her şeyim alt üst olmaya başladı.
3: Tabii bu dünyavi ve şu çağda biraz zor tabii ki. Biri söylemişti herhalde. Bu devirde diyor, yani namazını düzenli bir şekilde kılan bir insan zaten en iyi Müslümandır diyor.
0: Misafirimize Allah'a ulaşmak, dini görevimizi yerine getirmektir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan Allah'a ulaşmış olur mu? Hayır. Her şeyden evvel bütün insanlar için Allah'a ulaşmak, dünya hayatını yaşarken Allah'ın 12 kere farz kıldığı ruh emanetini mürşide tabi olarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'a ulaşması ustası gerçekleştirmesiyle olur. İslam'ın 5 şartını yerine getirenler hiçbirisi bunu gerçekleştiremez. Kaldı ki Es-salatu miracil muminin. Namaz muminin miracıdır. Eğer kişi gerçekten kalbin ulaşmayı dilemiş, imanı artan mümin, kalbine iman yazılan mümin olmuşsa, o zaman namazda miracı yaşar, huzur namazını da iştirak eder. Ama o yoksa, o zaman o da mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartını yerine getirerek hiç kimsenin Allah'a ulaşması mümkün değil. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerinin muhtevası Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir. Ameller niyete tabidir. İbadet, ibadetin imamı ilimdir. İlim ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani hem ilmi yok hem devamlı ibadet yapıyor. O aslında şeytanın maskarası. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedefe ulaşmamızı, 7 menzile ulaşmamızı Allah istiyor. Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Rum 31. Bu bizi şirkten kurtarır. 12 tane insanla Allah'ın bizim için ait müşride tabi olmamızı istiyor. Bu da tövbe kapısından geçmek demektir. Mumin 15. Allah dünya hayatını yaşarken ruhun teslimini istiyor. Rad 21. Bu vuslatı gerçekleştirmektir. Allah Teala fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememektir. Allah nefsimizin Allah'a teslimini istiyor. Bu da nefsimizin manevi kalbindeki bütün afetleri temizlemektir. Allah Teala ihlasa ulaşmamızı istiyor. Ve Allah Teala iradenin de teslimini istiyor bizden. İrade teslimiyle de Allah'ın zatını görmek. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. 7 tane de vasıta var. Şimdi 7 tane vasıta, evvela 7 hedefimiz, sonra altına 7 vasıtayı yazacak olursak ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki 7 hedef emre bizi ulaştırıyor. Ama şu anda İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde müşride tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde zikir yok. Kara kanı ne var? Sevmü selat, haccü zekat. Kelime-i şehadet diyorlar ama kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. Hiç kimse kendi kendine kelime-i şehadet söylediği zaman o gerçekleşmiyor. Kelime-i şehadet 7 şahidin huzurunda mürşide tabi olduğu zaman söylenmesi halinde geçerlidir. Birinci şahit Allah-u Teala, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü şahit tutan melekler, beşinci şahit mürşidin kalp gözü, altıncı şahit kiramen katibi melek, yedinci şahit amel defteri. Bir kere kiramen katibi melek amel defteri herkes için geçerli. Öte yandan Allah-u Teala devrin imamı, devrin imamının ruhu, tutan melekler de herkes için geçerli. O zaman gelelim bütün insanlar için bunu söylenebilmesi kalbine imanın yazılmasıyla gerçekleşir. Kalbe iman yazıldığı zaman o kişi La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime-i şehadeti getirirse o kişi kurtuluşa ulaştırır. Ama ondan sonra da zikir yok. Yani sadece sevmü selat, haccü zekatla olmuyor. Yunus Emre bu sebeple ne diyor? Sevmü selat haccü zekatle zanmak gibi terzahid işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Yani mürşide tabiyet mutlak surette gerekli. İslam teslim demektir. Bu konuda şeytanın korkunç tuzağıyla insanların mahvolduğunu görüyoruz. Diyorlar ki İslam dini İslam'ın 5 şartından ibarettir. Bunları yapan herkes İslam'dır. Biz de diyoruz ki hayır. Kur'an-ı Kerim'de 7'li bir sistemden oluşur. İslam'ın şartı 7'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek 6. safa ifade ediyor. Allah'a teslim olmak, ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekse konunun bütününü ifade ediyor. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah'ın zatını görebilmek her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözünün açılması için de daimi olarak Allah'ı zikretmemiz emredilmiştir. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Dediğiniz gibi kalp gözünün açılması başta. Allah'a daha çok yaklaşmak.
5: Allah'ı hatırlamak. Sık sık Allah'ı hatırlamamıza yardımcı oluyor bence. Çünkü gerçekten günlük hayata çok fazla daldığımızı unutuyoruz.
1: Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir? Nasıl bir insan olur zikreden kişi?
4: Görünüş açısından da değişiklik olur bence.
3: Hal ve hareketler.
4: Evet. Yani dışarıya yansır bu bence. Yani düzenli
3: Allah'ını
4: bir şekilde yaptık
3: sonuç. Allah'ını düşünerek adım atar birçok konuda bence.
5: Bence sürekli izlendiğinin farkında olarak yaşar. Hani yalnız başına hissetmek, kimsenin onu izlemediğini düşünerek

0: dert vermiştir ama onun dermanını da vereceğini bildiğin için hani içinde yine de bir rahatlık olur. Yani ben bunu yaşadım ama Allah en iyisini biliyordur dersin.
1: Misafirimiz zikir konusunda devamlı izlenin farkına olarak yaşar. Bu sorumlulukla hareket etmesine yardımcı olur. Zikir Allah'ın varlığını hatırlamak mıdır? Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Rabbinin ismini zikret. Rabbimizin ismi Allah. Allah Allah diye zikret diyorum. Şimdi bu zikrin Allah Allah demek olduğunu nereden biliyoruz? Gerçekten de İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 7 kat gökler ve yerler, bunlar arasında yaratılan her şey Allah'ın ismi tesbih ediyor. Tesbih gayri iradi varlıkların külli iradenin tesiriyle Allah isminin tekrarına tesbih ediyor Allah-u Teala. Bir ecnebi prof Müslümanlardan şunu duyuyor. Biz Müslümanlar her şeyi Allah'a zikrettiğine inanıyoruz. Adam da merak ediyor ya nasıl olur bu? Kur'an'ımı eline alıyor ve araştırıyor. Diyor ki bu Müslümanların söyledikleri doğruysa o zaman Bakara 26'da bir sivrisineğin de Allah demesi lazım. Ve sivrisineği Allah laboratuvara koyuyor. Ve hareketlerini incelemeye başlıyor. Gerçekten bu profun yaptığı araştırmada neticede de yüksek frekans altında bir çekimle sivrisineği inceliyor ve düşük frekansta da çekimle sivrisineği inceliyor. Yüksek frekans altındaki çekilen şeyde sivrisineğin devamlı bir teviye Allah ismini tekrar ettiğini söylüyor ve o zaman Arşimet'in suyu kaldırma kuvvetinin keşfettiği gibi o da diyor ki Müslüman'ın kitabı doğru söylüyor, Müslüman'ın kitabı doğru söylüyor ve bu ecnebi prof eğer o şeye bakacak olursak net olarak görüyoruz. Şimdi en küçük atom hidrojen atomu merkezinde bir proton etrafında 10 üzeri eksi 10 santigrat bir elektron. Sivrisineğin zikrettiğine o slaytımızı gösterebilirsek iki kere Allah'tan enerji alıyor, iki kere enerji veriyor. Nedir bu? Elektron bir tam dönüşünde Allah-u Teala açıkça onu ispat ediyor. Gelen enerji elektronuna enerjisini aktarırken otomatik bir ses çıkartıyor. Topaçlar var. Veya düdük diyebiliriz. Düdüğe üflediğiniz zaman nasıl bir ses çıkartıyorsa Allah'ın katından gelen enerji elektrona çarpıp enerjisini aktardığı zaman elektron da bir ses çıkartıyor. İşte bu ses kendi lisanıyla Allah isminin tekrarıdır. Öyleyse her zerre Allah'ın ismini tekrar ediyor. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz zikir bu manadaki bir zikir. Allah'ı hatırlamak da zikirdir. Evet, zaten zikir hatırlamak manasına gelen bir kelimedir. Allah-u Teala hatırladığımız zaman isminin tekrarıyla hatırlamamız emrediliyor. Papağan gibi bu ismi Allah'ın ismini tekrarlamamızı Allah-u Teala tekrar lamamamızı Allah emrediyor. Papandığı sevmeyenler Allah'ın ismini zikretmezler. Ve ne yazık ki yerleri kurtuluş yeri olamaz. Allah-u Teala Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُمُ ذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَا الْقُلُوبِ Şunu büyütürsek elektronlar çekirdek etrafında dönerler. Her yarım turda bir kere Allah'ı tesbih ederler. Böylelikle

0: Allah'ın katından bir çift nötrino rahmet denilen enerji parçacığı hızla gelip enerjilerini elektronuna aktarırlar. Bu da elektronların tekrar yarım bir tur yapmasını sağlar. Bu işlem yaklaşık saniyede 120 milyon kez gerçekleşir. Ve her şey Allah'ı tesbih ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Bazı insanlar Allah'a rüyalarında gördüklerini söylüyorlar. Allah rüyada görülebilir mi? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Suali de tekrar edecek olursak, bazı insanlar Allah'ı rüyalarında gördüklerini söylüyorlar. Allah rüyada görülür mü? Hayır. Sevgili kardeşlerim, nasıl fizik vücudun baş gözüyle Allah-u Teala görülmüyorsa, nefsimizin de baş gözüyle Allah-u Teala görülmez. Rüyada rüyayı yaşayan nefsimizdir ve baş gözüyle böyle bir muhtevaya sahip olur. Ama Allah hiç kimseyi rüyada göremez. Allah rüya standartlarında görülebilen bir varlık değildir. Allah ancak onu size tevdi ettiği kalp gözüyle görülebilir. Allah sizin kalp gözünüzü atmayacak da, kalbinizde bir engel var. Kışavet adlı bir perde, o perde oradayken kalp gözünüz açılmaz, göremezsiniz. Bütün Allah'ı görenler, dostları ayan beyan kalp gözüyle görenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Allah'ın irşat makamına tayin ettiği tüm resuller, mürşitler Allah'ın zatını görmüştür. Ve Allah-u Teala o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mevlana gibi keşke olabilsek ama olamayız sanmıyorum. Ama Allah'ın görevlerini yine getirirsek oluruz.
4: Bir yoldayız ama haritamız yok. Hani belki o mürşitler bize bir harita olabilir. Hani gitmek istediğimiz yola daha kolay gitmemizi sağlayabilir.
5: Öğretmen gibi bir şey yani. Yani Allah'la iletişimi daha doğru ve güzel bir şekilde yapılmasını öğreten kişi olarak geliyor bana.
2: Sizce bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
3: Benim çevremde yok, bilmiyorum ama Türkiye genelinde vardır herhalde.
2: Peki onları nasıl bulabiliriz?
6: Çağımızda zaten hani sosyal medya olsun, bazı yerlerde hani görüyoruz. Yani bu kadar sadece, yani dışarıdaki, yani herkesi bilmesek de bildiklerimiz de var.
4: Zor olduğunu düşünüyorum. Hani nasip. İnşallah herkese bulmak nasip olur ama hani biraz bilmiyorum, onların yolunu aramak, biraz da aramak gerekiyor bence. Hani oturduğumuz yerden de bulunmuyor.
5: Sizin gibi insanlara da vesile olabilir bunu aslında.
6: Evet.
2: Konuda Rabbimiz aslında hacet namazını emrediyor. Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
5: Öyle mi?
6: Deneyebiliyoruz.
5: Mesela ben de bu yolda gitmek istedim. Ama işte dünyavi şeyler seni tutuyor, bırakamıyor ya. İşte nefis, şeytan. Yapamadım. En azından hiç başlamamak daha mantıklı geliyor şimdi bana.
0: Misafirimiz mürşit konusunda, ben de bu yolda gitmek istedim. Yapamadım. Hiç başlamamak daha mantıklı geliyor bana. Allah'ın emrini yarıda bırakmak yerine hiç yapmamak daha mı doğrudur? Hayır, doğru değil. Bir insan tövbe ederse, görevlerini yapmasa daha çok günaha girmez. Eğer öyle olmasaydı ne kadar günaha girecekse o kadar günaha girer. Allah'ın emrettiği şeyler için siz yapmayın, bu sizi daha çok günaha sokar arasındaki bir talep hiçbir zaman geçerli değil. Allah Teala kaideleri koyarken kademeleri devreye sokar. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman her şeyin değiştiğini, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman her şeyin değiştiğini görecektir. Mürşid sevgisini Allah ona verecektir. Görevlerini yerine getirmekte hiçbir zorluk çekmeyecektir. Allah-u Teala zikri sevdirecektir, namazı sevdirecektir, orucu sevdirecektir, bütün ibadetleri sevdirecektir ve bunları yapmanın da huzurunu, mutluluğunu o kişi yaşayacaktır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sonsuz hürmet ve hasretle ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. Muhterem hocam. Basar ve rüyet kavramları arasındaki farkı açıklar mısın inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Basar ve rüyet kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Allah Teala'nın dizaynında insanların istifadesine sunulan iki tane göz var. Birisi baş gözü, onun görme hassası bunun sonucunu rüyet olarak ifade ediyor. İkincisi ise kalp gözün, bunun görüşü de basar hassasıdır. Allah Teala, Allah Teala sana baktıklarını görürsün ama onlar seni göremezler. Ve minhum men yüzüne ileyk, nazar ederler, bakarlar ama onlar göremezler. Ve minhum men yestemine, bir kısmı seni duyuyor ama işitemezler. İşte bütün bunlar o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemediğinin bir neticesidir. Öyleyse kalp gözüyle görüş basarı ifade ediyor. Baş gözüyle görmek rüyeti ifade ediyor. Allah-u Teala'ya basiret gözüyle, kalp gözüyle bakılır. Allah'ı gören kişi basiret üzere Allah'ı görür. Basiret bütün insanlar için bir formül ifade eder. Kalp gözleri açılırsa basar hastaları çalışacaktır. Basar üzere olacaklardır. Kalp gözleri görüşe açık olacaklardır. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Ben ve bana tabi onlar basiretle, yani kalp gözüyle görerek Allah'ın zatını görenlerdeniz. Yunus suresinin 42-43. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? وَمِنُوا مَيَسَّمِنَا اِلَيْكِ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُسُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akletmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? وَمِنُوا مَنْ يَنْزُرُنَا اِلَيْكِ اَفَاَنْتَ تَعْتُ الْاُمْيَا وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْسُرُونَ. Onlardan sana bakanlar var. Fakat eğer onlar görmüyorlarsa, basar hazları çalışmıyorsa, amaları sen mi idare ettireceksin? Öyleyse gerçekten basar hassasıyla rüyet birbirinden farklı olan şeylerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Antalya'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, sosyal medyada bir din adamını dinlerken herhangi birini evliya olarak gösterip de gidip ona tabi olmak şirktir. Allah ile kul arasına kimse giremez dedi. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, bu görüşteki insanlar Kur'an'dan nasibini almayan insanlar. Gerçekten de eğer Kur'an-ı Kerim'i okumuş olsaydı, tabi okumak yetmiyor, mürşidine tabi olan birisi olsaydı bu sözü söylemezdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim mürşitle okunan bir kitap. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur. İşte hidayetle Kur'an'ı okumak mutlaka mürşide tabi olmayı gerektiriyor. Allah Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de özellikle Enbiya 73'te ve cealnâhum eyyimeten yehdüne bi emrina ve uhayna fiyel khayrati ve ikâmi selâti ve itâz zekât ve kanun ve nâbidin. Allah Teala buyuruyor ki onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse bizzat Allah Teala kendisiyle diğer insanlar arasında imam tayin ediyor. Bu her devirde huzur namazının imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Sadece onlar mı var? Hayır. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde her kavimde لَقَدْ بَعَصْنَا فِكُلِّ اُمَّتَنَا رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَهُ تَغُوتَ. Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a hapsolmasın diye Resuller bahsettik. Belki o zat-ı muhterem diyecek ki tamam, Enbiya 73 peygamberleri ifade ediyor, evet. Ama peygamberlerin fetret döneminde ne diyeceksin? İşte bu her kavimdeki Resullerin arasından bir tanesini Nahl 36'da her kavimde Allah'ın ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli Resuller var. Onlardan bir tanesini yine Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki huzur namazının imamı olmasın. Huzur namazının imamı Allah'a temsil ediyor. Ama huzur namazını temsil eden kavim resulleri var Nahl 36'da. Onların arkasından onların yetiştirdiği o kavim resullerini temsil eden veli mürşitler var. İşte Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yahdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudil, ama kimi delalette bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşit yok. İşte bu zat-ı muhterem bir veli mürşidin olmayacağını ifade ediyor. O zaman veli mürşid yoktur diyen kişi delalette. Onun için bir Allah dostu şöyle ifade ediyor. Demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşid var mu acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. İşte bu zat-ı muhterem de henüz edep ehlinden olmamıştır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen 10 ayet gereğince delalette olan birisi. Evet, 10 tane ayet bunu söylüyor. Bu 10 ayetten bir tanesi de Kehf 17. Evet, Ali İmran 164. Onlar ondan evvel açık bir delalet içindeydiler. Arap 186. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok, mürşit yok. Nahl 36. Kehf 17. Allah kimi kendisine ulaşırsa o hidayete ermiştir. Kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. Ta 123. Öyleyse bu vatandaş evliya olarak gösterip de gidip ona tabi olmak şirktir diyen kişi için o 10 ayet gereğince delalette ve delalette olduğu için de Allah'a ulaşmayı dileyemeyen birisi. Henüz ehli edep arasına girmemiş. Ehli edepten olmayan bir insanın da mürşide tabi olması daha düşünülemez. Zaten o şekilde oluyor. Yetmez. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa mürşid, onu Allah'tan isteyin. İşte her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. Ama kavim resulleri, veli mürşidler, vekil mürşidler hepsi hidayete vesile olanlardır ve Allah Teala vesileyi Allah'tan isteyin. Herhangi birisine tabi olunmuyor. Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olunuyor. Allah da şirki mi emrediyor? Zat-ı muhterem. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, çok mutsuzum, mutlu olamıyorum. Mutlu olmak için ne yapmalıyım? Mutluğa giden yol nasıl bulunabilirim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler, kendileriyle birlikte Allah'ın gönderdiği şeriat kitapları, bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse mutluluğu ait olduğu yerde aramak durumundayız. Kitaplarda değil, Allah'ın kutsal kitaplarında aramalıyız. Allah'ın kutsal kitaplarında baktığımız zaman mutluluğun enfusi ve afaki olmak üzere iki kanadı olduğunu görüyoruz. Enfusi mutluluk bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak muhtevası içinde gerçekleşir. Ve bu tamamen Allah'tan hoşlanmak, Allah'a sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak, sevgiye dayalı, zikre dayalı bir muhteva ifade ediyor. Enfüsî mutluluk zikirle gerçekleşen bir. Bir de afaki mutluluk var. İnsanlarla olan ilişkilerimiz. Allah Teala toplumsal hayatın içerisinde insanların birbiriyle ahenk içerisinde bir toplumsal yaşamı yaşayabilmeleri için en az seviyede kısası koymuş. Ama bu konuda bir emri yok. Kısas toplumsal hayatın bir gereği olarak Allah'ın koyduğu şeriat hükmüdür. Yani şeriat kısası emrediyor. Ama kim mürşidine tabi olmuşsa, tarikat ise affı emrediyor. Hakikat ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemi emrediyor. Öyleyse kim mürşidine tabi ise onun toplumsal hayattaki ait olduğu standart nedir? Kim kendisine bir haksızlıkta bulunursa o kesinlikle affedebilmelidir. Onun için Hazreti Musa Aleyhisselam en adil hakim kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. Hazreti İsa Aleyhisselam komşunu kendin gibi sev. Nevire Sultanı Peygamber Efendimizin afaki mutluluğun olmasa olmaz şartı kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe imanın kemaline eremezsin buyuruyor. O halde mutluluğu evet şu anda sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din karşısı için arzu edip istemedikçe iman etmiş olamaz. Hakkı manada. O halde her halükarda bu hedefe ulaşmak durumundayız. Yani şunu istiyoruz. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak onları mutlu etmekten geçer. Biz kimi mutlu edersek onun kat be katını Allah Teala bize yaşatıyor. O zaman mutlu olmak istiyorsak etrafımızda 8 milyar insan var. Onlara hangi mutluluğu verirsek, onlardan gelmezse dahi mutlaka Allah görüyor. Onun için iyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir? Halık bilir. Allah mutlaka o mutluluğu bize veriyor. Yani bizimle Allah arasındaki ilişkiler ve bizim diğer insan arasındaki ilişkiler. İnsanlar ben Allah katında nasıl bir yerin sahibiyim diye merak ediyorlarsa toplumsal hayat içinde başka insanlara karşı davranış biçimlerine baksınlar. Eğer kendisine yapılan zulmü o da intikam almak istiyorsa bu şeriatı ifade ediyor. Ama şartlar ne olursa olsun nefs eskesi yapmış tahrikat ehli olan birisi Rabbim beni imtihan ediyor. Çünkü her olayda muhatap Allah-u Teala'dır ve ya takdiri ya izni tahtında gerçekleşiyor. O zaman olay buysa o daima affı seçer. Kendisi başka insanlar ne yaparsa yapsın. Onları affedebilmelidir. Kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek de en üst noktadaki hakikati ifade ediyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Bakara suresi 187. ayet-i kerime izah eder misiniz? Bakara 187'de muhterem efendimizin tefsiri, itikaf, insanın bir bina içinde 40 günlük bir süreyi dışarıya çıkmadan geçirmesidir. İtikaftaki kişi dünya cuma namazlarının dışında ile irtibatını keser. Evet, dünya ile cuma namazlarının dışında ile irtibatını keser. İtikaf süresince cinsel temas da bütünüyle yasak edilmiştir. Bu süreç içerisinde Ramazan ayı varsa 30 günü Ramazan ayına ait olur. İtikaf orucunda hayvani gıdalar yenmez ama itikaf Ramazan orucuna döndürülürse özel bir perhizi yoktur. İftar vaktinde sabahın fecrine kadar insanlar yiyip içebilirler. İftardan sonra da Allah'ın helal kıldıkları olmak şartıyla ne istenirse yenilebilir. İtikafe ya Ramazan itikafı değilse kişi arbain çıkarıyor demektir. Tarihi camilerin alt katlarında arbain çıkartmak için hücreler vardır. Arbain 40 demektir. Allah'ın evliyasına mutlaka itikafı yaşamışlardır. Her perşembe günü tasavvuftakiler mutlaka oruç tutarlar. Perşembe günü itikafın 40 günden sonra gelirse 40 günlük süreç 41 güne ulaşıyor. Bakara 187. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti. Ve sizi affetti. Şimdi artık onlara Allah'ın sizin için yazdığı şeyleri fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye kadar gündüzün aydınlığı gecenin karanlığına erinceye kadar yiyin, için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz onlarla kadınlarınıza yaklaşmayın. Artık ona yasaklara yaklaşmayın diye Allah Teala emrediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Cappar Hocam, hasretli ümmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, izninizle bir sual arz edecektim. Bizim için bir mürşidin rolü nedir? Mürşitlik, manevi yolculuğumuzda bize nasıl rehberlik eder? Allah razı olsun. Tekrardan hasretli ümmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt'im, Allah'ın kitabı sünnetim. Ehl-i Beyt Burada mürşitlik makamını ifade eden bir muhteva içeriyor. Ve Kur'an-ı Kerim mürşitle okunan bir kitap. Bunu en güzel biçimiyle Yunus diyor ki, gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen, daha birinci safayla alakalı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşma dileği o kişi dilememişse, sabahtan akşama kadar insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin sözü bir başkasına tesir etmez pozitif istikamette. Çünkü kendisinin kalbi kapalı, Allah'a ulaşmayı dilemediği için kalp kapalı ve kalbi kapalı olan bir insan sadece dilden söyler. Dilden söylen de başkasının kulağından düşer. Ama ancak kalpten söylenen kalbe işler. İşte bir insanın kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka kalpten ulaşmayı dileyen bir kişinin davetiyle, Allah'a ruhunu ulaştırmış olan kişinin davetiyle gerçekleşir. Hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yolun uğramadıysa Hazreti Muhammed'e gitti kervan kaldın dağlar başında. Bizim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e yolumuzun uğrayabilmesi mutlak surette mürşid-i kamile ihtiyaç vardır, tabiyen. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Neceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Neyle arayacağız? Hacet namazıyla. Hacet namazı olmadan mürşide ulaşmak mümkün değil. Bin kez okuyorsan aktan karayı, bir kamil mürşide, yani dini yaşamak üzere bin tane kitap okusan yine bir sonuç alamazsın mürşitsiz. Ve kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmazsan. Mürşitle kadılar, müftülerin söyledikleri birbirinden farklı. Kadı, müftü ve diğerleri fıkıh açısından belki bir yerdedirler ama mürşit Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen, yaşayan ve öğreten, Allah'ın emriyle öğreten kişidir. Gel ey kardeş, şimdi gidelim böyle, nice aşıkların bağrını dere, Cebrail delildir rahmete bile. Allah Teala'nın uğruna kainatı yarattı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin mürşidi var mıydı? Evet. Cebrail selamdı. Cebrail aleyhisselam onun mürşidiydi. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz levlel murabbi lema araftu rabbi. Benim mürrebim, benim mürşidim olmasaydı ben de Rabbime arif olamazdım buyuruyor. Öyleyse mürşidsiz dini yaşamak mümkün değil. Yunus Emre bunda mana var dedi. Bir kamil mürşide sen de var dedi. Yunus Emre oğulları neyle olmuştur? Mürşidi Tapduk Emre ile olmuştur. Tapduk'un tapusunda kul olduk kapısında. Yunus miskinçiydik, piştik elhamdülillah. Öyleyse manevi kemalatın olmasa olmaz farzı mürşide tabiyettir. Mürşid de bu dini yaşamaktır. Ve bütün Allah dostları mürşidlerine tabi olmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den önce kabile hayatını yaşayan bedeviler cahiliye döneminde birbirler arasında kan davaları vardı. Alabildiğine cahiliye hükümleri sürüyordu. Ama 23 senelik kısa süre içerisinde Resulullah'ın, müşriklerin hası olan Resulullah'ın eğitimiyle, ona tabiyetiyle asr-ı saadete ulaştılar. Öyleyse bir insanın kamil manada değişebilmesi mutlaka daha önce 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir mürşide %100 ihtiyaç var. İşte bu geleneksel din tatbikatının içerisinde 7 hedefin 7'si de yok. Geleneksel din tatbikatının Allah'a ulaşmayı dilemek yok, mürşide tabiyet yok, ruhun teslimi yok, fizik vücut teslimi yok, nefsin teslimi yok, irşada ulaşmak yok, iradenin teslimi yok. 7 safhanın 7'si de yok. Ama sahabe Kur'an ayetleriyle sabittir ki bu yedi safhanın yedisini yaşayarak asr-ı saadete ulaştı. Bugün ise din tatbikatında milyarca sene kalsanız asla kamil manada değişen, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan bir kişi bulamazsınız mürşitsiz olan. Çünkü onlar ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhallahlaşır. Daha başında bu hükmü kabul eden, inanan bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşma dileği dilemeyince de hiçbir zaman Allah-u Teala ona mürşit göstermeyecektir. Mürşidi olmayan kişinin ruhu asla hayattayken Allah'a ulaşmayacaktır. Ruhunu Allah'a teslim eden hiç kimsenin fizik vücut teslim yapması mümkün değil. Fizik vücut teslimi yapmayan kimsenin nefsini teslim etmesi mümkün değil. Nefs teslimi yapmayan bir insan irşada ulaşamaz, iradesini teslim edemez. Yedi safhanın yedisi yok. Belki diyeceksiniz ki tamam yedi safha yok ama vasıta emirler var, İslam'ın beş şartı. İşte sevgili kardeşlerim, hayati önemi haiz olan vasıta emirlerin içerisinde de Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve her şeyden önce zikir yok. Çünkü Allah'a ulaşma dileği yoksa Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli etmiyor ve rahmet gelmiyor, gelse bile onun kalbine girmiyor. Bu insanlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmeyen bir muhtevada. Öyleyse Allah'a giden yolda mürşid bizim kılavuzumuzdur. Yedi safhanın yedisinde ve seyri sülükte o bizimle beraberdir. Manevi bir takım güzelliklerin yaşamasında bizimle beraberdir. Kısacası gök katlarının hepsinde onunla bir bir çıkıyoruz. Nasıl ölümle vazifeli melekler ruhu yedeni alıp yükselebiliyorlarsa, ölmeden evvel ruhumuzun gök katlarına yükselebilmesi ancak mürşidin kılavuzluğuyla gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Aradan bir kardeşim Muhterem Hocam, günümüze baktığımız zaman Ramazan'dan Ramazan'a zekatlarını verenler vardır. En güzeli zekatımızı kazancımıza göre nasıl vermeliyiz? Gün, ay, yıl olarak nasıl değerlendirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, günümüz şartlarında insanlar ev kiralıyorlar, birçok ihtiyaçlarını aylık olarak gerçekleştiriyorlar ve çalıştıkları yerlerde maaşlarını aylık olarak alıyorlar. Öyle olunca kazancımızın %2,5 her ay zekattır. %2,5 da bir toplam %5'ini vermekle mükellefiz. Bu bizim dışımızda çalışamayacak durumda olan insanların hakkıdır. Bakara 177'de Allah-u Teala bunu söylüyor. İnan şartlarını ifade ettikten sonra enteresan Bakara 177 bakın. Evvela inan şartını Allah-u Teala sayıyor. Bir, Allah'a inanmak, ruhun dünyasına ulaşmasına inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, nebilerine inanmak, inan şartları. Ama bu inan şartlarının kalp şartlarına dönüşebilmesi mutlak surette akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dilenenlere ve köle azadına onlara haklarını vermektir. Namazı kılmaktır, zekat vermektir vesaire. Öyleyse bir dediğimiz zaman %2,5'u mutlaka hak sahiplerine vermek durumundayız. Onlar da yaşamlarını bu şekilde sürdürürler. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerinde buna çok önem vermiş. Malınızın zekatını veriniz. Zekatı kul hakkı olarak değerlendiriyor. Onu olmayan namazı, orucu, haccı, zekatı, cihadı ve imanı yoktur. İstanbul'dan bir kardeşimiz, "Durum hocam, tebliğ yaptığım bir kişi tövbe edip görevlerine başladı. Tekrar görevlerini bıraktı. Şöyle dedi, ben tövbe alınca el öpmeyi yanlış görüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olmasına rağmen bir hadiste el öpmek diyor dedi. Bu konuyu açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde اَنَّلَّذ۪ينَ يُبَيْنَكَ اَنَّمَا يُبَيْنَ اللّٰهِ يَعْدُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ. Burada muhakkak onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerinde tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonraki mahiyetini bozarsa. Öyleyse el öpmek vardır biat olayında. Biat el üzerine eldir. Yetmez. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesi. Oraya da bakalım. رَقَدْتِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنَ اِذْ يُبَيُّنَكَ تَحْتَ شَجَرَةِ. Andolsun ki o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu. Onların kalplerinde olanı biliyordu. Böylece onların üzerine sekineti indirdi. Onlara yakın bir fetih nasip etti. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesiyle birlikte gidiyorlar. Ama müşrik ve kafirler onları Mekke'ye sokmuyorlar. Sokmadan evvel bir yerde Allah'ın Resulü sahabesini çağırıyor. Bana bütün koşullarda biat etmeye hazır mısınız? Hazırız diyorlar. Ama orada daha önce Resulullah'ın elçi olarak gönderdiği Hazreti Osman var. Oradaki bütün sahabe biat ediyor ve elçi olarak gönderdikleri Hazreti Osman onların yanında olmaması hasebiyle Allah Resulü sağ elini sol elinin üzerine de koyarak biat oluyor. Bu da Hazreti Osman'ın yerine diyerek elini öpüyor. Öyleyse biatta el üstünde el ve el öpmek Resulullah tarafından bizzat bize gösterilmiş. Ama kendi paşa gönlü bilir tabii. Din bir gönül işidir, sevgi işidir. İsteyerek yapılan iştir. Zorla güzellik olmaz. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim Zümer 17 ile Yunus 62-63 arasında yine bir zabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Zümer 17 Ela enne evliyallahu ve la Zümer 17 vellezine neşene bu tağuta en ya'buduha ve anabu ilallah ilahemül büşra fe beş ibadî. Evet. Var. Neden var? Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar. Onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. İşte fethuli fi ibadi ruhunu Allah'a ulaştıranların Allah'ın kulları arasına girdiğini ve onlara müjdele olduğunu söylüyor. Burada da mürşide tabi olmayan evvela tağutun kuluyken Allah'ın kulu olarak kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Öyleyse kesinlikle var. Yeter ki o kişi Allah'a yönelsin, Allah'a ulaşmayı dilesin. Yunus 62-63'te de onlar Allah'ın velileri için korkuyordur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar üçüncü safhada aminu takva sahibi olmuşlardır. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Onlara müjdeler vardır. Ahiret ve dünya müjdesi. Üç tane cennet, dünya saadetin yarısı. Daha ötesi de fevzül azime kadar uzanan bir mutluluk. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre abd ve abid kelimeleri ne anlama geliyor? İbadet eden herkes abiddir. Ama abd olmak o ibadetlerle bir hedefi yerine getirmektir. Sabahtan akşama kısan bir şartı yerine getiren bir insan abiddir. Ama abd olabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İkinci safa abd olabilmesi mürşidine tabi olmasına bağlı vesaire. Ama ne yazık ki günümüz geleneksel din tatbikatında hedef emirlerin hepsi yok edildiği için İslam'ın beş şartıyla sadece abid olunabiliyor ama abd olma noktasına kimse gelemiyor. Onun için kurtuluş söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinleyelim.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Ben Azerbaycan Nahçıvan'dan Rauf Cerezade. Siz Sokom'u çok seviyoruz, hürmetle hasret ellerinizden öpüyoruz. İzniniz olsa bir sualım olacaktı inşallah. Başkalarını mutlu etmenin Allah açısından önemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başkalarını mutlu etmenin Allah'ın önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanları yaratan Allah'tır. Allah insanları çok seviyor ve insanlar için tek dilediği şey insanları mutlu etmek. Öyleyse Allah'ın alakası başkalarını, bütün insanları mutlu etmek. Siz de başkalarını mutlu ederseniz Allah'ın alakıyla ahlaklanan, Allah için yaşayan birisi olursunuz. O sebeple Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, onlar en üst noktada başkalarını mutlu etmeye çalışan insanlardır. Yetmez, enfusi mutluluk zikirle kaimdir. Ama o üst noktadaki mutluluğu yaşayan bir insan, daha üst seviyede mutlu olmak istiyorsa o zaman başkalarını mutlu etmelidir. Başkalarını mutlu etmeye çalıştığı zaman iki katlı ekmek kadayıf. Yani bir, zaten zikir yaparak o mutluluğu yaşıyor. Ama başkalarının da mutluluğunda bir payı varsa o daha üst seviyede bir mutluluk. Öyleyse hepimizin önünde 8 milyar insanı evreye alırsak, onları mutlu etmek için bir gayretin içinde olursak, onlara vermek istediğimiz mutluluğun aynısını onlar bize ulaştırmasalar dahi Allah biliyor ve Allah Teala da onların mutluluğa ulaşması noktasında Allah bizi mutlu ediyor. Öyleyse dinin özü Allah için olmak ve Allah için olmanın sağlaması da başkaları insan için yaşamak, başkalarını mutlu etmektir inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer.
3: Kim istemez ki ya Resulallah? Allah Resulü diyor ki ben istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin. Dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konumda Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, strese nasıl başa çıkılır? Birinci sual, insanlarda strese neden olan faktörler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, stres kişiyi dehşetle rahatsız edici bir faktör olarak hayatımıza yer alıyor. Ne zaman bu stres bize tesir icra eder, huzursuz oluruz? Nerede savaş varsa, kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Savaşın var olmasının arkasında nefse ruh arasındaki kavga sebebiyledir. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtilen bir fizik bedenin sahibi olarak Allah bizi yaratmış. Et ve kemikten oluşan İnsanın kalıbı, doktorların ihtisas alanı ama fizik beden nefsimiz için bir mekan, ruhumuz için de bir mekandır. Nefs berzah alemine aittir ve nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Bir de Allah-u Teala secde 9'a göre zatından bize ruhu üfürüyor. Sümme sevvâhe ve nefâhâ fîhî min ruhî, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta da afetlerin zıttı olan hasretler var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Ruhun hasretleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiillerin hiçbirisini işlemeyen bir yapıdadır. Ve ruh, nefsten bunun olmasını istiyor. Nefs de yapısındaki 19 afet sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini isyan eden yasak olan fiilleri işliyor. Şeytan nefsin yanında yer alarak Allah-u Teala Nur 21'de Ya yüvellezine amenü la tettebikutu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olan kimdir? Nefsimizdir. Yani nefsinize uymayın demiş oluyor. Kim nefsine uyarsa, kin ve nefret afetine uyarsa, Allah'ın yerine, sevgi yerine, kin ve nefreti geçirerek, kavga ve kaosa sebep olur. Kim imanın yerine küfrü tercih ederse, kavga ve kaosa, strese sebep olur. Kim doğruluğun yerine yalanı tercih ederse, keza öyle. Yani kısacası şeytanın anlamına tabi olmayın demekle nefsinizin afetlerine tabi olmayın demiş oluyor. İşte stresin temel faktörleri nefsimizdeki afetlerdir. Yani stres varsa bunun tek sebebi nefsimizdeki afetlerdir. İçimizde nefsin orduları, ruhun orduları devamlı kavga halindedir. Az evvel ifade ettiğim gibi birbiriyle çatışma halindeler. Böyle bir savaşın varlığıdır ki kişiyi evvela iş dünyasında huzursuz eder. Böyle bir insanın şuur altında birikim oluştuğu için çevresine de zulmedecektir. Ve bu birikim strese dönüşür. Evvela kin vardır. Kin alınmamış istikamdır. Kin belli bir ölçüden sonra strese dönüşür. Stres depresyona ve daha öteye geçer.
Bu birikim strese dönüşüyor ve kişi stres sebebiyle yeniden huzursuz olacaktır. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar ve sosyal bir varlık olan insanın başka insanlarla birlikte yaşamasında bir barış, huzur, karşındakinden yana olan bir mutluluğu yaşayabilir, huzur içinde olabilir ki karşındakini düşman beller ve hep onun karşısında yer alır. Şimdi insanlar neden mutsuzdur? Bir slaytımız var, onu görelim. Başlangıç noktasında üç alemde kişi hep kavga halindedir. İnsan neden mutsuz? Evet, dikkat edin. Evvela nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle. Bak, ruh 19 tane hasretin sahibi, nefs 19 afetin sahibi ve nefs akıldan dediklerinin yapılmasını ister. Ruh da akıldan dediklerinin yapılmasını ister. Sonuçta akıl birisinin lehine karar verecektir. Akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Akıl o güne kadar Allah'ın emirlerine isyan, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa nefsin taleplerine evet diyecek. Akıl Allah'ın emrinden yerine getirdiği, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa o zaman o istikamette karar verecektir. Bu şekildeki bir insan çevresiyle de kavga halindedir. İşte görüyorsunuz, devamlı çevresiyle kavga halinde bir insan. Allah'ın emirleri açısından olaya baktığınız zaman tamamıyla dünyaya dönük, Allah'ın emirlerine isyan eden yapıda işleyen birisidir. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala %51 oranında nefsinin manevi kalbindeki afetleri devreden çıkartıyor. Şeytan artık sadece %49'una tesir edebiliyor. %51 oranında kalp nurlanıyor. Kalbi %51 oranında nurlanmış olan kişi çevresindeki insanlarla %51 oranında uzlaşma halinde. Allah'ın emirlerini de yarı yarıya yani yerine getiriyor ve %51 oranında emre itaat ediyor. Ama fizik vücut teslimine baktığımız zaman bu oran %81'e ulaşıyor. Çevresindeki insanlarla %81 halinde o paylaşma halinde ve bu şekilde devam ediyor. Ama nefsin Allah'a teslimi, nefs de ruh gibi 19 faziletin sahibi olduğu an o zaman bu kişi çevresiyle olan insanlarda devamlı yardımlaşma ve Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. İkinci sual, stresle nasıl başa çıkılır? Sevgili kardeşlerim, stresle başa çıkmanın yolu Allah'ın emirlerine itaat etmekten geçer. Zariyat 56'da Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Kul olmak bir dilektir. Nereden biliyoruz? Zümer 17'den. وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ

0: kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler ayetlere iman edenlerdir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulanlardır. Rum 31. Kalpten ulaşmayı dileyenler küfürden kurtulanlardır. Sebe 20. Kalpten ulaşmayı dileyenler delaletten kurtulanlardır. İrat 27. Kalpten ulaşmayı dileyenler sağır disikör olmaktan kurtulanlardır. Kalpten ulaşmayı dileyen fıstıktan kurtulan, kalpten ulaşmayı dileyen şeytana kul olmaktan, onun dostu olmaktan kurtulanlardır. Bir dilek sadece. İşte bu dileğin sahibi olan kişi 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabi olması halinde 7 kadeh, 7 tane inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibi oluyor. Bu slaytımıza da bakacak olursak, evet, 7 inanç şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet. Bu 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetle o kişi nefs tezkiyesi ve tasfiyesine başlıyor Allah'ın izniyle. Ve o zaman da mutsuz olan kişi mutsuz üçgeninden mutluluk üçgeni ve en sonunda mutluluk karesi. Nefsini tamamen tasfiye ettiği zaman mutluluk karesine ulaşacak. İnsanlara dikkatle bakın. Bir stres dünyası insanları devamlı kemiriyor. Hiç kimse Allah'ın kendilerini mutluluğa götürecek olan tekniklerini farkında değil. Hep mutluluğu başka yerlerde, büyücülerde, hüddamcılarda veya psikologlarda arıyorlar. Ama bunların hiçbirisi çözüm değil. Evet, görüyorsunuz ki gerçekten hep insanlar mutluluğu başka yerlerde, büyücülerde yani şeytanın tekniklerinde, büyücülerde, hüddamcılarda, psikologlarda arıyorlar. Ama bunların hiçbirisi çözüm değil. Çözüm Allah'ın verdiği teknikle ruhunuzun güzelliğini nefsinize de yaymaktır. Nefsinizin 19 faziletin sahibi olmanızdır. Nefsindeki afetler olan insan hep huzursuzdur, hep sıkıntılıdır. İşte bu huzursuzluklardan kurtulmanın yegane yolu daimi zikrin sahibi olmaktır. Allah'ın ismini zikretmek stresi azaltır. Daimi zikre ulaşan kişide stres vücuda gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres sıfırdır. Öyleyse sıfır stresi bir hayata ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala mutlaka onu doktoruna ulaştırır. Reçeteyi doktorundan alacaktır. Doğuştan herkesin nefsi hastadır. Bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Reçeteyi onlardan aldığımız takdirde reçeteyi hayatımıza tatbik etmemiz halinde Kur'an-ı Kerim ki reçetedir. Bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. Üçüncü sual, günümüze tavsiye edilen transandan meditasyon gibi uygulamalar stresi azaltır mı? Çoğaltır tam tersi. Genelde kullanılan kelime büyü lisanından Sanskritçe om kelimesi kullanılır. Bu transandan meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Bir insan düşünce sistemini herhangi bir şey üzerine, bir obje üzerine veya bir kelime üzerine yoğunlaştırabilirse o zaman düşünce sistemi üzerinde ağırlık yaptığı, stres oluşturduğu sistem üzerinden kalkıyor ve kişi gerçekten bir rahatlama hissediyor. Ama bu rahatlamayı çok iyi bilen iblis bunu bir silah olarak kullanıp insanlara transandantal meditasyon sanki pek çok şeyi halledecekmiş gibi onlara tanıtıyor. Oysa ki transandantal meditasyon kesinlikle kişide stresi azaltmaz, sadece çoğaltır. Kişinin kalbindeki meditasyona başladığı sırada A kadar karanlık varsa meditasyonun sonunda bu karanlık A artı B kadar olacaktır. Daha da artacaktır. Yani transandantal meditasyon stresi azaltan bir faktör değil, çoğaltan bir faktör olarak hayatımızda yer alır. Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu hükümleri hayatımıza tatbik edersek güzelliğe ulaşırız. Allah'ın hükümlerinin tam tersi bunlar hep şeytanın söyledikleridir. Allah Teala da Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olursanız şeytan size fuhşiyatı münkere emreder. Şeytanın emrettikleriyle hiç kimse huzura mutluluğa ulaşamaz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala depresyon, panik atak, stres gibi şeylerin insanların Allah'a uzak kalması sebebiyle oluştuğunu açıklıyor. Ve mutluluğumuz için Allah'a ulaşmayı dileyerek tasavvufu yaşamamızı emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek

0: deyince ne anlıyorsunuz?
1: Kalbini temizlemedikten sonra Allah'a ulaşamazsın ki. Önce kalbini temizleyeceksin. Allah'a inanacaksın. Ondan sonra ulaşacaksın. Başka türlü ulaşamam.
2: Ben Allah'a ulaşmak deyince açıkçası Allah'a vesilelerle ulaşılır. Ben kesinlikle bunun namaz olduğunu düşünüyorum. Namaz hani Allah'la aramızdaki iletişimin bir vesilesidir.
3: Allah'a ulaşmayı dilemek ibadet demek.
2: Dua ettiğimizde de daha sonra kendi içimizde Allah-u Teala'yı andığımızda da hani aynı şekilde ulaşmak yani.
4: Her gün var. Her gün oluyor. Her gün yatarken o dualarımızı ediyoruz zaten. İsteklerimiz oluyor yani. İsteğimiz olmazsa olmaz zaten. Yapamayız yani.
1: Önde kalp. Haca gidip geliyor adam. Onun bunun hakkını yiyin. Evin kirasını pahalandırıyor. Sen ne hacısın sen? Hacına git oğlum. Bence ha.
2: Ey Yüce Allah.
1: Sana ulaşmak istiyorum.
3: Senin dostun olmak istiyorum.
2: Beni dostluğuna kabul eyle ya Rabbi.
3: Ölmeden evvel.
2: Ruhumu.
1: Sana erdirip ermiş evliyan olmak istiyorum.
5: Bir misafirimiz Allah'a vesileyle ulaşılır. Ben kesinlikle bunun namaz olduğunu düşünüyorum. Allah'a ulaşmanın en önemli vesilesi namaz mıdır? Namaz olsun, oruç olsun, zekat olsun, hac olsun ve diğer bütün ibadetler bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalardır. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmanın mutlak surette bidayetinde bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemek, bu dileğin sahibi olan kişinin mutlaka Allah kendisi için tayin ettiği mürşide ulaştırır ve mürşid de Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah'a ulaşmak insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye etmek ise zikirle gerçekleşir. Ne kadar çok namaz kılarsanız kılın, bu hedefe ulaşamazsınız. Bu hedefin kurtuluş noktası zikirdir. Elbette Allah için namaz kılmak bir zevktir. Allah'la bir olmaktır. Allah'ın namaz sırasında verdiği mutluluğu yaşamaktır. Ama namaz başlar ve namaz biter. Allah ise namazı bitirdiğiniz zaman artık ayaktayken, otururken veya üstü yatarken daima Allah'a zikredin buyuruyor. Öyleyse bizden Allah'a ulaşan fizik bedenimiz değil, nefsimiz değil, irademiz değil, bizden Allah'a ulaşan ruhumuzdur. Ama ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Fatır 18'de men tezekka fe innema tezekka li nefsi ve illallah mesir. Kim tezkiye olursa kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin de yegane vasıtası zikirdir. Rad 27'de ellezine amenu ve tetmeyinu kulübün min zikrillah. Ela bi zikrillahi tetmeynel kulüb. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse zikirle kalp emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye, tezki kademine geçecekse o zaman zikirle ruh yediklerine gök katı yükselir ve Allah'ın zatına ulaşır. Evet, dediğim gibi ruhu Allah'a ulaştıran tir zikirdir ve nefs tezkiyesi tasfiyesi zikirle gerçekleşir. Mutlak surette hedefe ulaşmak istiyorsak zikirsiz bu mümkün değildir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Tüm sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak onları huzursuz ve mutsuz eden tüm faktörlerden kurtulmak için en önemli adımı atmıştı. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Benim için bir yol gösteren olarak ifade ediyor. Çünkü hani nasıl desem bir yeri gezmek istediğimizde hani bazı turistlerin hep rehberleri oluyor değil mi? O yeri hiçbir şekilde bilmiyorlar. Hani bilmedikleri için de bir rehber gerek, bir gösteren gerek. Ben bir mürşidin de hani Allah-u Teala'yı kimse yani her anlamda tanıyamaz, bilemez. Bir mürşid de hani bizi tanımamızda o yolu daha kolay bir şekilde görmemize yardımcı oluyor yani.
3: Ya yol göstericidir bence bir mürşide yani tabi olmak. Ama bunu aşırıya kaçırmamak derecesinde olması lazım. yani tapınırcasına değil de hani onun da bir Allah'ın kulu olduğunu gözeterek ben.
1: Tabii Müslüman olmak, Allah'a inanmak. Benim gördüğüm görüşüm bu yani. Peygamber Efendimiz'e inanmak, onun yolunda gitmek.
4: En büyük şey mürşit Efendimiz'dir, onun sünnetine uymaktır. Onun sünnetine uyarsak zaten hidayet etmiş oluruz yani.
3: Tabii ilk önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonra bir mürşid-i kamil olabilir yani.
5: Bir misafir mürşid bir yol göstericidir ama bunda aşırı yakışılmaması lazım. Yani tapınırcasına değil de onun da Allah'ın bir kulu olduğunu düşünerek dedi. Mürşide tabi olan insanlar onu ilah mevkine mi koyun getiriyorlar? Hayır sevgili kardeşlerim, bu tamamen insanların bir uydurması. Allah-u Teala bütün kavim Resullerinin mürşid olduğunu buyuruyor. Ve Allah-u Teala bütün kavim Resullerine insanların itaat etmesi için Allah gönderdiğini buyuruyor. İtaat asıldır. Şimdi gelelim mürşidin görevlerine. Bu bir kavim Resulü ise 4 görevin sahibidir ve 4 görevle vazifeli olan Veli Resul Haç 2'de ifade ediliyor. O size ayetleri tilavet ediyor. Şimdi tekrar oraya gelelim. Haç Cuma 2'de pardon. Cuma 2'de Allah'ın ayetlerini size okur. Yani bütün kavim Resulleri Allah'ın gönderdiği mürşitlerdir. Ve birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde nedir? Allah'a davet vardır. Allah Teala da daveti kabul edeni mürşide ulaştırıyor, ona tabi oluyor. Tabi olduğu zaman o kişi nefs tezkiyesine başlıyor, bir. Tabi olduğu zaman o kişi kitabın öğretilmesine başlıyor, iki. Tabi olduğu zaman o kişi hikmeti öğretmeye başlıyor. Yani nefs tezkiyesi bir, kitabın öğretilmesi 2, hikmetin öğretilmesi 3. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Ruhun hidayeti. Kitabın öğretilmesi fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Hikmetin öğretilmesi nefsin Allah'a teslimini ifade ediyor ve 7 safa 4 teslim, 3 teslim. Diğer irade bir teslim yani bir vücut değil ve bunun bu şekilde olmasını istiyor. Başlangıç noktasında herkes yiğitte, Câsiye 23'te ve Kasas 50'de eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani mürşidin davetine icabet etmezlerse. Şimdi kardeşlerimiz diyorlar ki zaten Peygamber Efendimiz bir mürşid. Evin mürşid mi? Mürşidlerin hem dahası. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki kendi dönemizdeki hayatta olan mürşide tabi olun. Nerede demiş? Tam 7 tane ayet-i kerimede. Şimdi okulduk dinleyicileri, bir daha da dinleyebiliriz. Allah Teala tam Allah'ın Resulü tam 7 hadiste hayatta olan mürşide tabi olun. Bak benden sonra nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse her devirde insanların Peygamber Efendimizin bu sözünü dinleyen, onun sünnetini yerine getiren, ona tabi olmak isteyen insanların ifade ettiği şeye itaat etmesi lazım. Halife ve imamı araması lazım. İkinci hadis. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler gelecek. Onlara tabi. O zaman haccet namazıyla kişinin Allah'ın kendisi için tayin ettiği alimi, halifeyi sorması, Allah'tan sorması, onu bulup ona tabi olması lazım. Üçüncü hadis, size ruh verenler gelecek, arayın bulun. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. Üçüncü, dördüncü hadis, benim sünnetime ve benden sonraki Raşid halifelerin sünnetine, yani devrin imamına tabi olması. Hadis-i şerif 5, bana itaat Allah'a itaattir. Bana isyan Allah'a isyandır. Ama her kim imama, devrin imamına tabi olursa o bana tabi olmuştur. Her kim devrin imamına asi olursa o bana asi olmuştur diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi soruyorum sizlere, Peygamber Efendimiz'i mürşit olarak kabul eden sevgili kardeşlerim, bu kadar Allah'ın Resulü konuşuyor. Siz kendi hayatta olan mürşidinizi arıyor musunuz? Her şeyden Allah'ın size o mürşidi gösterebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah Resulü bunu söylüyor mu? Evet, 7 tane hadiste de bunu söylüyor. Hemen altına ilave edelim ki karşılıklı kaybetmeyelim. 7 grup hadiste mürşide tabiyet, 7 grup hadiste de Allah'a ulaşmayı dilemek. Cümle hadisi. Bunlar da Resulullah'ın hadisleri. Şimdi Resulullah bu hadislerde Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, dileyin, dileyin. 7 kere tekrar ediyor. Bugünkü din uygulamasında Allah'a ulaşma dileği yok. Dileyen kişi mürşide ulaşır. 7 grup hadiste de hayatta olan mürşidinize tabi olur. Bunların hiçbirisi yok ama kişi diyor ki ben mürşid olarak Peygamber Efendimiz'i tanırım. Güzel de sevgili kardeşim, tanımış olsan onun dediklerini yaparsın, itaat edersin. Allah-u Teala gizli şirke düşen insanların mürşidlerine ulaşamadıkları için gizli şirkte olduklarını söylüyor. Ama birileri çıkıp diyor ki mürşide tabiyet şirktir. İnsanlar Allah'a bırakırlar, onlara tapınmaya başlarlar. Bugüne kadar acaba hangi mürşide tapmış insanlar? Yetmez. Allah haliktir. Mahluk değildir. Mürşit de olsa mürşitlerin hepsi de mahluktur. Allah tarafından yaratılmıştır. Allah yaratılmış değil, yaratandır. Öyleyse Allah diyor ki mürşidime itaat edin. Mürşide itaat şirk midir? Mürşid kendisine tabi olanların önünde onları Allah'a ibadet ettirmekle vazifeli olan kendisi de onlarla beraber Allah'a ibadet eden olmasına rağmen insanlar tarafından kendisine ibadet edilmesini isteyen bir adam üyeti sokulmak isteniyor. Bu tamamen şeytanın bir tuzağı. Bütün mürşitler kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a tapınsınlar diye Allah tarafından vazifelendirilmişlerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem hocam, sevgiyle, hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Stresten kurtulmamızda kadere iman etmenin rolü var mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
5: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Evet. Stresten kurtulmamızda kadere iman etmenin bir rolü var mıdır? Elbette. Kader bizim irademizin dışında vücut bulan bir olayın bize tesir etmesi halidir. Yani bize tesir eden bu olay var ama bizim irademiz bu olayın oluşmasında bir rolü yok. İşte bu bir kaderdir. Kaderin tesir ettiği kişi bu olaydan hiçbir şekilde derecat kaybedemez. İster ona tesir eden olay onun hoşuna giden bir olay olsun, derecat kaybedemez. İster ona zarar veren, onu sıkıntıya sokan, üzülmesine sebebiyet veren bir olay olsun, gene derecat kaybedemez. Öyleyse kadere iman ettiğimiz zaman problemimiz kalmıyor. Kadere iman, kederden emin olmaktır. Kadere iman eden kişi, kederden emin olur. Evet, kadere iman, gerçekten bir daha söyleyelim, stresin, yani stresten kurtulmamızda kadere iman etmenin rolü var mıdır? Vardır. Kadere iman eden, kederden emin olur, stresten beri olur. Evet, stresten beri olmak, kadere imanın mutlaka bir ömrü. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Tasavvufa girip de zikirlerini günden güne artıran insanların mutlulukların da her geçen gün artacağını söylüyor. Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
1: Evinde mutluysa, hanımınla, hanımına saygılıysa bence mutlu olur. Yani Allah'a da ben çıkartmayacağım.
4: Allah'a yaklaşmaktır. Ne kadar zikredersek o kadar çok yaklaşmış oluruz bence.
2: Kesinlikle devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur. Hani ben mesela şahsen ruhum daraldığında, kendimi kötü hissettiğim zamanlar hani Allah'ı anıyorum, zikrediyorum. Hani bunları yaptıkça ben bunu yaşamış olarak söylüyorum. Hani başka bir şey söyleyemem. Kendim yaşadığım için hani zikrederek insan ferahlıyor yani.
3: Ayet-el Kürsi olsun, işte öbür ayetlerimiz olsun, hepsi bizi yani kötülüklerden koruyan dualar olsun, ayetler olsun, hepsi bizi kötülüklerden korur bence.
4: Allah'ı anarsak sürekli şu dünyadaki dünyanın yani peşine düştüğümüz birçok şeyi atlatmış oluruz. Tam teslim oluruz. Mutluluğu da bence kazanırız yani.
3: İlla ki yani zikir yani daha şey yapıyor, daha motive ediyor. Daha tat, lezzet almayı bence.
5: Misafirimiz evinde mutluysa, hanımına saygılıysan bence mutlu olursun. Tabii Allah'ı da kalbinden çıkartmayacaksın dedi. Mutlu olmak için Allah'ı zikretmek kadar başkalarıyla olan ilişkilerimiz de önemli midir? Evet de zikir enfusi mutluluğu başkalarıyla olan ilişkilerimiz daha farklı mutluluğu ifade ediyor. Zikir mutluluğun en büyük işareti ve teminatıdır. Zikre dayalı bir mutluluk 24 saatlik bir zaman parçasının bütününe kadar giderek kişiyi daha çok, daha çok, daha çok mutluluk sadece sağlar. Ama mutluluk sadece zikre bağlı bir saadet reçetesi değildir. Mutluluğun bir kanadı da zikirdir ama ikinci kanadı başkalarıyla yaşama, mutlu bir şekilde yaşamaktır. İki ayrı cepheden de Allah insanların mutluluğu hedef göstermiştir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok Efendimizin himmetiyle kalbimden seviyorum muhterem hocam. Muhterem hocam, eğer uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Stresten uzaklaşıp devamlı mutlu ve huzurlu olabilmek için Allah ve Resulü'nü ön planda tutmayı nasıl başarabiliriz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam.
5: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, stresten uzaklaşıp devamlı mutlu huzurlu olabilmek için Allah ve Resulü'nü ön planda tutmayı nasıl başarabiliriz? Çok çalışarak, çok tevekkül ederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Evet, tekrar ediyoruz. Bir, çok çalışarak. İki, çok tevekkül ederek. Üç, çok ibadet ederek. Dört, çok hizmet ederek. Önümüzde çok geniş bir alan var. Hepimiz insanız ve başka insanlarla birlikte bir faaliyetin içindeyiz. Allah için çalışmak asıldır. Allah-u Teala, biz Allah yolunda hizmet ettikçe bize sonsuz mutluluğu o hizmet boyunca ihsan edecektir. Allah yolunda ibadetlerimiz, bizi aklar, gayretimiz kendi mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Düşünce boyutunda veya yaşantıda sürekli ve Allah ve Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabiliriz. Öyleyse tekrar ediyoruz, çok önemli, çok çalışarak, Allah'a çok tevekkül ederek, çok ibadet ederek ve de çok Allah yolunda hizmet ederek bu hakikate ulaşabiliriz. Hepinizin bu çoklar listesini hayatınıza tatbik etmenizi Efendimiz Himmet-i Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha maazzelevat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. De anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürdüysen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
1: Fatiha maselava.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruh ve hasletleri. Birinci sual, ruh nedir? Hasletler neyi ifade eder? Ruh, Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan ve tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir mahluktur. Bizim bir vücudumuzdur. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Nitekim Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "Enne eretne emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve ebeyna en yahminha ve şvekna minha ve hamelel insan ennehu kanu zelûmen cehûle." Emaneti, ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasında yaratılan herkese tevdi ettik yüklensinler diye. Hiçbiri yüklenmedi, insan yüklendi çünkü insan zalim ve cahildir. Öyleyse ruh emaneti Allah'ın zatından üfürülmüş ve bu emanet fizik, beden ve nefse birlikte yüklenmesi için teklif edilmiş, kabul edilmiş. Şu anda Allah'ın bize bir emaneti. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesi sadece ruhun bize verilmesi. Ruhun kalbine baktığımız zaman da orada 19 tane haslet göreceksiniz. Evvela yaratılışımıza bir beraberce bakalım. Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde "Lakad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan, bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi halk etmiş. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu fizik bedenin içerisinde yarım ağırlıklar kanunu göre bulunan berzah alemine ait bir nefsimiz var. Ve nefsin o mesevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde nasıl 19 tane hastalık varsa, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte ruhumuzda da bunların zıtları olan 19 tane haslet var. Ruhun kalbine baktığımız zaman orada 19 tane haslet görebiliriz. Ruhumuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Orada yalnız güzellikler vardır. Nefsimizdeki afetler de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadırlar. Dolayısıyla Allah Teala biz insanları bir denge varlık olarak yaratmış. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesine Allah Teala "Sana ruhtan soruyorlar. Kul er ruhu min emri Rabbi." Ruh Rabbin emrindendir. Aslında Allah'tan bize ulaşan ve tekrar Allah'a dönecek olan her şey bir emirdir. Geliyor, bir iş yapıyor ve tekrar geri dönüyor. İşte ruh da Allah tarafından bize üfürülmüş bir vazifeyi yerine getirmek ve tekrar Rabbine, sahibine dönmek. Bu vazife nefsin yedi kademedeki tezkiyesi. Eğer gereken Allah razı olsun, İşlem yapılmadığı takdirde Allah ruha nefse azap etme yetkisini vermiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileğini, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. 73 ayet-i kerimede bunu açıklayan Rabbimiz 12 ayet-i kerimede de bize farz kılmış. İşte Nisa 58, Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7, onunla bağladığım misakinizi hatırlayın. Enam 152, ve bi'ahdillahi afu Allahu lana ahdinizi ifa edin. Yunus 25, Allah teslim yurt olan zatına davet eder. Rad 21, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettirir, ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve bunun gibi devam eden tam 12 tane ayette ruhun ölmeden evvel hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmış. Bu farzı yerine getirmek Rabbe itaat etmektir. İkinci sual, ruhtaki hasletlerin zaman içerisinde değişmesi, çoğalması mümkün müdür? Hayır. Afetler azalabilir. Gerekli fazilet noktasının şeyine ulaşabilir ama ruhumuz değişmez. Ruhumuz değişmez, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsimiz ruhumuz gibi olmak mecburiyetindedir. Aradaki farkı tamamlayan fazilettir, fazıllardır. Fazıllar hasletlerle aynı özelliğe sahiplerdir. Nefsimizin kalbindeki afetleri azaltan, hasletleri çoğaltan faktör zikrimizdir. Evet, daha doğrusu nefsimizin manevi kalbinde afetleri azaltan ve faziletleri arttıran faktör zikirdir. Basit bir misal verelim. Diyelim ki kişinin isyanı afeti 7 puan. Buna karşılık itaat hasreti 13 puan. Toplam 20 eder. Kişi daimi zikre ulaşana kadar ruhundaki itaat hasreti 13 olmakta devam edecektir. Ama o 7 puanlık isyan afeti adım adım faziletlerle yer değiştirecek ve neticede 7 puan fazilet olacak. 19 ayrı cephede konu 20'ye tamamlanacak. Ama hasretlerle değil, faziletlerle. Evet, bizim bir slaytımız var. Yani evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Başlangıçta nefsimizin 19 tane afeti var. Ruhumuzda da 19 tane haslet var. Hasletler dikkat ederseniz değişmiyor. Sadece değişen afetlerdir, yerine faziletler gelip yerleşiyor. 19 tane afetin yerine 19 tane fazilet gelip yerleşiyor. Öyleyse hasletlerin değişmesi söz konusu değil. Tekamülün en üst noktasında yaratılan ruhumuz değişmez haliyle Allah'ın değişmesini istediği nefsimizdir. Örneğin Allah'ın zatına bize üfürülen ruhu Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken Allah'a ulaştırırsak Allah Teala nefsimizin manevi kalemindeki afetleri %51 oranında azaltıyor. Başta %100 afetle doluyken kalbimiz %49'a iniyor. %51 nurla doluyor. Tasfiyede ise bu olay tamamen %100'e ulaşıyor. Ve böylece 19 haslete karşılık 19 tane fazilet. Ve böylece nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun buyuruyor. Evet, gerçekten de insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninde ulaşmamız gereken 7 tane menzil var. Birinci menzil Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci menzil Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncü menzil ruhu teslim etmek. Dördüncü menzil fizik vücudu teslim etmek. Beşinci menzil nefsi teslim etmek. Altıncı menzil irşad. Yedinci menzil iradeyi teslim etmek. Ama bu 7 safhanın 7'si de ancak Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşit de oluyor. Mürşit alalede bir insan değil, 7 safha 4 teslimi yaşayan, teslimi külliyle Allah'a teslim olan kişi. İşte Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi, Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde buyurulduğu gibi insanları Allah'a davet ediyor. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Mürşid, kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Mürşid, sonsuz hazın sahibi. Fevzul azim, hazul azim, ecrul azim ve fadlul azimin sahibi. İşte Kim ki nefsini değiştirerek huzurlu mutlu iki can saadetine sahip olmak istiyorsa, o zaman mürşidin davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği noktada, ki mürşitsiz bu dileme de söz konusu değil. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde, hikmet sahibi alim yani Allah'ın taniti mürşit. Onun sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Mümin kulağından sorulan işitenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani davete icabet edenlerdir. O zaman davete icabet eden kişiye Allah Teala sorulması halinde hacet namazıyla mürşidini göstereceğini buyuruyor. Bu sebeple Allah Resulü hadisinde diyor ki size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa tabiyet sırasında Allah'tan yedi nimet alır. Bu yedi nimetten bir tanesi de, birincisi de devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi. Yani o nimetin başımızın üzerinde yer alması söz konusu. İşte ruh verenler, bu ruh devrin imamının ruhudur. Mürşide tabiyet de ancak başımızın üzerine gelip yerleşir. Allah Teala arayın bulun. Kime bu emri veriyor? Ulaşmayı kalben dileyene. Ulaşmayı kalben dileyen emri kişinin mürşide tabi olmasını istiyor ve siz eğer hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorarsanız Allah Teala o mürşidi mutlaka size gösterecektir buyuruyor. Her devirde Resul vardır. Allah'tan gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. O ruh devrin imamının ruhudur. Her devirde insanların başlarının üzerine ruhu verecek olan mutlaka devrin imamıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda başının üzerine derhal devrin imamının ruhu ulaşır. O kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hangi ayet-i kerime? Mümin 15. Refi-i derecatun zülharşi yulkuyur ruha min emni ala men yaşa min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emri tebliğ edecek bir ruhu mutlaka gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Senin Allah'a ulaşma günün geldi vücudu terk et. Devrin imamının ruhu başımızın önünde yer alıyor. Nöbeti ben devralıyorum. Her bir hem bir nimettir hem de bir muhafızdır. Allah Teala Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde ve uzibetil cennetü lil muttakine gayre baid. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin hafiz. Bu Allah'ın kimlere için vaadidir? Evvâb olan ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, fena makamının sahibi, hafiz olan, mürşidine tabi olan, başının üzerinde devrin imamını yer alan kişi içindir. Hadis-i şerifte benden sonra peygamber gelmeyecek. Bundan sonra size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartı verilir. Ama gelin görün ki genellikle din tatbikatı bunun tam tersine Allah ile kul arasına kimse giremez diyor. Allah Teala mutlaka size ruh verenler gelecek. Devrin imamı gelecek. Onu arayın bulun, tabi olun diyor. Allah Resulü karın üzerinde emekleyerek dahi olsa Mehdi Aleyhisselam'a ulaşın tabi olun demesine rağmen sanki bunların hiçbirisi yokmuş gibi birisi zanna tabi olarak kulla Allah arasına kimse giremez diyor ve hürafeye inanıyor, Allah'ın hakikatini reddediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu Allah'a ulaşmaya dileyerek hayattayken Allah'a iade etmenizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kesinlikle ibadetlerimiz. Haram denilen şeylerden uzak duracağız. Uzak durmamız gerekiyor. Zamanı gelince de zaten en temiz şekilde, en düzgün şekilde ruhumuzu teslim etmemiz.
3: Temiz bir ibadet. Gönülden yaptığı zaman, temiz ruhla yaptığı zaman gerçekten
2: Dualar da kabul olur. Her şeyimiz kabul olur.
3: Allah'ı zikretmek lazım çokça. Sünnetleri de uyguladığımız zaman bence Allah-u Teala iyice yakınlaşırız yani.
4: Allah-u Teala rızk verir. Ona sabretmeyi öğrenmemiz lazım. Ona yalvarmamız lazım. Elimizi açıp dua etmemiz lazım. Şu anda buradaysak bu deprem bizi o kadar şey etti. Allah canımızı sağ koydu. Onun emanetiyle yolundayız çok şükür Rabbim.
1: Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Yürekten kalpten inanmak lazım.
5: Yani canlı bir şekilde. Biz de onun emanetleriyiz. Bizim de ruhumuz ona ulaşacak bir gün, evet.
4: Bizi yanına çağırmasının nedeni yani cennetin kapısı açık olması.
2: Ruh hayattayken ibadetle, dinden kopan Allah'tan da kopmuş oluyor. Zaten o zaman da en büyük cezayı hak etmiş oluyoruz. Zaten her şey gösteriyor bak, yıkılmış, dünya yıkılmış. Bu saatten sonra yani bunları öğrenip de Allah'a sürekli Allah-u Teala'ya yönelmemiz gerekiyor.
1: Bir dilekle olabilir mi?
3: Yani bir dilekle bence olabilir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşması konusunda yürekten kalpten inanmak lazım dedi. Günümüz insanının Allah'a ulaşmayı dilememesi, bunun olacağına inanmaması sebebiyle midir? Herkes Allah'a inanarak doğar. Çünkü hani fıtratıyla doğar. Kendilerinde tek Allah'a inanmak hasreti de vardır. Allah'a üç teslimi yapabilecek olan hasretler de hasretler arasında mevcuttur. Ama şeytan insanlara Allah'a inanmayan kafirdir, inanan mümindir diye bir yalanı kabul ettirmiştir. Mümin olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olaydır. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun ölmeden Allah'a ulaştırılmasına inananlardır. Bunun üzerine farz olduğundan emin olanlardır. Mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına inananlardır. Dolayısıyla Allah'a ulaşılmaz, ruh insana hayat verir ve vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruha ulaşır. Safsatası iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş. Ve bu kabul sebebiyle ne yazık ki insanlar davranışlarıyla ayetlere ters davranıyorlar. Rum 30'da yaratılışta hani fıtratıyla yaratılan herkes kesinlikle Allah'a inanan bir durumdadır. Ve insanın ruhu kim olursa olsun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama Allah-u Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını istiyor ve davetçiler geliyor. Hiçbir insan kulu yoktur ki akib ve bali olduğu noktadan itibaren daveti muhatap olmasın. Davetçiler duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye insanları uyarıyorlar. Ama insanlar seçilenler diyorum. Bir kısmı ulaşmayı diliyor. Diğer kısmı ise dinde fırkalara ayrılarak delaleti hak ediyor. Bazıları da başlangıçta seçilmiyorlar. O seçilmeyenler olayları yanlış değerlendiren, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Ama dileyenler diledikleri noktadan itibaren Allah-u Teala'nın vasıta emirleri onları sevdirtmesiyle 7-8 aylık süre içerisinde onların ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ama dilemeyenler Yunus 7-8'e göre ya kazandıkları sebebiyle mutlaka Allah'ın cehennemine gidiyorlar. Dileyenlerin için Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ederek 7 inanç şartının sahibi kılıyor, 7 kalp şartının sahibi kılıyor ve onları 7 nimetle destekliyor. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimet. Ulaşmayı kalben dilen kişi Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına inanıyor, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyor, bahsü ba'del mevte inanıyor. Ama görüyorsunuz ki tek başına Allah'a inanmak kurtuluş için mümkün değil. Meleklere inanmak da kurtuluş için mümkün değil. Kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak. Dinin iki kaynağı Allah'ın kitapları ve bu kitapları açıklayan Resuller. Allah'ın kitabı ve bu kitabı açıklayan Resul ne diyor? Diyor ki ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Çünkü bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi mutluluktur. O zaman hidayetse ruhun hidayeti, ölmeden evvel ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Ve hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu da inanmasıdır. Bahsü bademe zaten ölümden sonra herkes dirilme. Yani dinin iki kaynağı önemli. Ama ne yazık ki iblis bu ikisini de devre dışı tutmuş. Yani bu iki şey yoksa inanç şartları da gerçekleşmiyor. Bu iki şey yoksa kalp şartları da gerçekleşmiyor. Yediği nimette söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nimetlerine kavuşabilmemiz ve ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
6: İlmi bilen bir kişidir herhalde. Bize daha iyi, faydalı şeylere yaptırmamızı sağlayan, o kişilere denk gelirsek valla ben seve seve arkalarından giderim. Çünkü bilimi de öğrenmek çok isterim. Yani o şeyi mürşitlerden, o şeyleri de öğrenmek çok isterim. Ama günümüz hayatında bizi öyle bir noktaya itiyorlar ki dünya daraldıkça daralıyor, bizi farklı yönlere itiyorlar. Çalışmanız %70 artıyor, iletişim kesiliyor. Küçüldükçe küçülüyoruz. Bunları biraz daha geliştirmemiz lazım. Öyle insanlara denk gelmemiz lazım.
3: Allah'a yakınlaşmamız gerekiyor. Yani çok uzaklaştık çünkü biz. Çok da başımıza musibetler geldi. Çünkü çok vicdansız olduk her şeyle beraber.
2: Mürşit demek yani örnek insan, temiz insan, her şeyi doğru yerinde yapabilen bir insan.
1: Mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
4: Evet. Bütün felaketleri olan, olacak, deprem, ne bileyim, açlık, her ne olursa olsun bunlar Allah'ın bir şeyi yani, uyarıcısı.
2: Olabilir. Ama bugünümüzde o yol göstericiyi de bulmak çok zor. Normal insanlardan daha kötü yaşayıp da bize yol göstermeye çalışan, başka yollara teşvik etmeye insanları görüyoruz. Onun için kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'imizi de takip ettiğimiz zaman zaten bunu kendimiz buluruz. Kimseye gerek yok bize yol göstericiye.
0: Misafirimizin şu konusunda günümüzde o yol göstericiyi bulmak çok zor. O yüzden kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım dedi. İnsan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Bir kere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. اَنَّا اَسْتَقْفَ الْحَدِسِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرِ الْحَادِ هَادِ مُحَمَّدِ Öyleyse Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinin İki kaynağından bahsediyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabın kendisine indirdiği Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Şimdi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca kendisine tabi olan sahabeye Kur'an'ın bütününü anlattı. Ve onlar 7 safhanın 7'sini de yaşadılar. İşte sahabenin Kur'an ayetlerine göre Peygamber Efendimiz'le birlikte yaşadığı 7 safha. Şimdi iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an, değişmez haliyle elimize var. Ve Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir daha Nebi de gelmeyecek. Ve o Nebi'nin sahabeyle birlikte icra ettiği, yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 safha 4 teslim. Şimdi beraberce bakalım ne görüyoruz. Kur'an diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin farz. 12 kere farz kılmış. Kur'an diyor ki mürşidinize tabi olun farz. Kur'an diyor ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın farz. Peygamber Efendimiz de bunları anlatıyor ve sahabenin bunları gerçekleştirdiğini buyuruyor. İşte sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Sahabe hepsi mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Sahabe ruhunu Allah'a teslim etmiş. Merat 21. Şimdi dinin iki kaynağı bunu farz kılıyorsa, yapmışlarsa, onlar örnek olmuşlarsa bize günümüzde ne yapmamız lazım? Günümüzde de aynı şeyi icra etmemiz lazım. Bunu yaparsak biz de Kur'an'daki İslam'ı yaşarız. Ama ne oluyor? Bir insan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Başlangıç noktasında herkes delalette. 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bir insan sağır, dilsiz ve kördür. O sağır, dilsiz ve kör nasıl gittiği yolun doğru olduğundan emin olabilir? İmkansız. Öyleyse mutlaka o kör olana gören, işiten ve idrak eden birisi lazım. İşte 19 tane negatif özelliğin sahibi olan insanlara 19 tane pozitif özelliğin sahibi olan bir hidayetçi, Allah vazifeli rahmet sahibi alimi, o gelip insanlara Allah'a davet ediyor. Diyor ki duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte dilemesi halinde Allah ona mürşit sevdiriyor ve mürşide tabi olduğu zaman dinin yaşanabilmesi için iki kaynaktan, birincisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resul ve çok kısa süre içerisinde de o zikrini arttırırsa mutlaka Allah'ın Kur'an'daki dinini A'dan Z'ye kadar yaşamış oluyor. Zümer 9'da bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler daimi zikrin sahibi kişiler, bilmeyenler ise ayetlerden gafil olanlar. Ayetlerden gafil olan kendisine yol tayini yapabilir mi? İmkansız. O zaman bilmeyenlere ne yapması lazım? Enbiya'yı da bilenlerden sorup öğrenmesi lazım. Enfal 24'e göre, Enam 36'ya göre işiten birisi oluyor. Aksi takdirde bu şekildeki bir Câsiye 23'te hevasını ilah edinen birisine denk gelirse, faydasız ilimle o kişiyi Allah yolundan saptırırsa o zaman hali çok zor. İşte bu açıdan diyoruz ki Bakara 45-46'da mutlaka hacet namazını mürşidinizi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Resulullah'ın sünneti bu. Öğrenen ve öğreten. İslam garip başladı. Garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimdir o garipler ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan sünneti ıslah edenler öğrenenlerdir. Ortadan kaldırılan sünneti ihya edenler de öğretenlerdir. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemuhu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Yani Resulullah'ın sünnetini A'dan Z'ye kadar hayatına tatbik eden. Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır ama önemli olan Allah'ın doğrularıdır, Allah'ın yanlışlarıdır. Allah Teala buyuruyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i aklınızı nasıl kullanacağınızı göstermek için indirdik. Aklını kullanmayanlara azap ederiz. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Mürşit Allah'tan aldığı ilmi öğreten ve yaşatandır. Kim hacet namazını kılarsa Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Hadis-i şerifte zancılardan önce ilim öğrenin, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hocam inşallah bir sorum olarak da hocam. Ruhun nefse azap etmek konusunu açıklar mısınız? Hürmetle inşallah hocam ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok severim kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ruhun nefse azap etmesi konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Tezkiye olması gereken, tasfiye olması gereken nefsimizdir. Ruh ise Allah'ın emrindendir. Ruh Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'ın zatına dönecektir. Ama bu dönüşü nefsin afetlerinin yaradan fazla temizlemesine bağlı olduğu için Allah ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerinde gerçekleştirir. Ne zaman siz bir günah işleme tatbikatına girerseniz o anda ruhunuz vücudunuzu terk eder, hiçbir suçunuza iştirak etmez, etmesi mümkün değildir ve Allah'ın fizik vücudunuza verdiği azabın aynını ruhunuzla nefsinize tatbik eder. İki defa azap yaşarsınız. Evet, demek ki ruh zaten Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Nefs de afetleri sebebiyle Allah'ın emrine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir muhtevadadır. İşte ne zaman nefs Allah'ın bir emrine itaat etmezse, itaat ederse ruh çok kısa süre içerisinde Allah'a ulaşır, vazifesini yerine getirir. Ama itaat etmediği takdirde nefsin görevini yerine getirebilmesi için ona azap eder. Bir hatayı da işlerse aynı şekilde o hata işlememesi istikametinde vazifesini yapması için ona azap eder. İşte ruhun nefse yaptığı bu azap halk arasında vicdan azabı deniyor. Ve nasıl ruh nefse azap ediyorsa Allah da fizik vücuda azap ediyor. Ve böylece iki kere azabı yaşarız. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Fatır 18'de men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve ilallâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: İnsan ruhu programlandığı an Allah'a teslim olmuştur. Allah-u Teala istiyor ki bizi günaha sürükleyen neslimizi de ıslah edelim. Ruh hüviyetine büründürelim. Sizce nefs nasıl ıslah olur?
2: Allah'a yönelmekle. Başka türlü zaten ıslah etmemiz mümkün değil.
6: Allah'a teslim olmamız lazım. Nefis çok basit aslında da bize çok zor geliyor. Çünkü şeytan bizi bir şekilde yakalıyor bir yerde. Nefsimizi yendiriyor bizi.
2: Bol bol dua edip estağfur çekmek, sabretmek.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsinizi tezkiye edecek yegane ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanlar neler değişir?
3: Dürüst olur. Hayatı da düzene girer.
6: Allah kazadan, beladan, yani senin görüp görmediğin bütün şeyleri, yani durduğun yerde belki de araba çarpacak, seni çarpmaz. Onlardan bile koruduğunu farkında bulmazsın.
2: Sakinliği, yani dinine daha düşkün, nefsine daha düşkün. Allah'ın huzurunda huzur bulmak yer. Küfür yok, şükür var, sabır var. Hele ölümün bile daha büyük cennete gitmesi bir vesiledir. Psikolojik olarak çökmüştüm. Yani ne yapacağımı şaşırmıştım. Hayatımdan vazgeçmiştim. Öyle yani o duruma geldi. Tüm insanlar böyle. Şimdi ben yöneldim. Tekrar kendi özümü buldum daha doğrusu. Özümü bulunca ruhsal olarak rahatladım. Buradan ibaret olmadığını anladım dünyanın. O bir tarafa hazırlık yapmaya başladım. İnşallah Allah katında da bu kabul olur. Yani en büyük zikirlerin biri bu olduğunu düşünüyorum kendimce.
0: Evet, bir misafirimiz nefsin ıslahı konusunda aslında çok basit ama şeytan bir şekilde bizi yakalıyor, nefsimizi yeniyor dedi. Şeytanın nefsimiz üzerindeki etkisini nasıl yok edebiliriz? Şeytanın üzerimizdeki etkisinden şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek bizi yakalıyor. O afetleri azaltabilirsek, yerine faziletleri yarıştırabilirsek şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Öyleyse bize düşen, mürşidimize tabi olduktan sonra zikirle devamlı olarak kalbimizdeki faziletleri artırmak, afetleri azaltmaktır. Afetlerin azalması, faziletlerin artışı, şeytanın da üzerimizdeki etkisinin yavaş yavaş azalması demektir. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki, ben sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah'a ulaşmayı dilememize ve mürşide tabi olmamıza mani oluyor. Ama Allah-u Teala da tam tersi Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşide tabi olmamızla birlikte devamlı zikrimizi arttırmamızı istiyor.

0: olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sayın hocam, mübarek ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah abimden. Size bir sorum olacak. Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi ise, din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil, Allah'tan korkmayı öğütülüyorlar? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çok güzel bir sual. Bir daha, Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi. Din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil de Allah'tan korkmayı öğütüyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar. Allah'la aramızdaki ilişki evvela hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşma dileğiyle sevmek, tabiyetle. Aşk olmak nefsin teslimiyle, hayranlık ise irade teslimiyle gerçekleşir. Öyle bir devrede yaşıyoruz ki din adamlarımızın nefsin afetlerinden, ruhun hasretlerinden, bu afetlerle hasretlerin savaşı sebebiyle mutsuz oluşumuzdan ve ancak nefsimizin afetlerinin daimi zikirle tamamen yok ettiğimiz zaman mutlu bir dünya saadetine ulaşacağımızdan haberleri yok. Allah'ı sevmeyi temin edecek olan hiçbir vasıtanın sahibi olmadıkları için geri yerlerinde bir tek şey kalıyor, insanları Allah'tan korkutmak. Korku nefsimizin bir afetidir. Korkuyu pekiştirmeniz bu afeti artırmak anlamına gelir. Sevgiye dayalı herkesi mutlu edecek bir dünya yerine korkuya dayalı herkesi mutsuz edecek olan bir dünya anlayışı söz konusu. Şeytan bizlere olan korkunç hediyesi işte bu korkudur. Halbuki Allah Resulü seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah sevgisi, Allah Resulü 23 sene boyunca sahabeyi sevgiye davet etmiş ve diyor ki hadisinde, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz, beni Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi benden dolayı seviniz. Hiçbir zaman Allah Resulü Allah'ın nimetlerinden dolayı korkunuz, beni de Allah'tan dolayı korkunuz, sahabemi de benden dolayı ondan korkunuz demiyor. Tam tersi seviyor, seviyor, seviyor ve din adamları ağzından çıkan sözlerini farkında bile değiller. Öyleyse biz hep insanları Allah'a davet edelim, sevgiye davet edelim, Resul sevgisine davet edelim, bütün müminlerin sevgisine, insan sevgisine davet edelim. Allah razı olsun. Sualler var. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Efendimiz namaz mümin miracıdır dadisi. Namazda kanitun olmak arasında bir illiyet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve neredeydi? Arştaydı. Allah Teala diyor ki, her şeyi yarattı sonra arşa istiva etti. Öyleyse arştayken de varlıklar alemi yoktu, hiçbir şey yoktu. Yarattı ama yarattığı zaman da yine arşta. Allah'ın bir zamana, mekana ihtiyacı yok. Ama varlıklar alemini Allah-u Teala ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz, biz insanları da kuşatmıştır. İşte kim ki Allah'a ulaşmayı kalben dilenmişine tabi olur da kalbine iman yazılırsa, o zaman namazda miracı yaşar. Çünkü namaz, es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. O zaman hem namaz kılar, huzur namazına iştirak eder, hem de eğer namazda kanitin olursa, işte o Allah'ın ilim ve rahmetiyle kendisini kuşattığı şey, onu kendisinden ayrıldığını ve Allah'ın zatında yoklukta beraber kıldığını ve namazın bitiminde tekrar kendisine geldiğini düşünmesi şeklinde ancak kanitin olabilir, yaşayabilir. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak hangi basamaklara tekabül ediyor? Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ı sevmek bir şeyde tabiyetle başlar. Bu tabiyetle birlikte hoşlanma da devam ediyor. Sevmek de devam ediyor. Ve çünkü mürşide tabiyette birlikte ruhun hidayeti söz konusu.

0: Sevmek, fizik gücün hidayeti söz konusu sevmek, nefsin hidayeti söz konusu aşık olmak, iradenin hidayeti söz konusu hayran olmak. Hepsi tabiyetle birlikte başlar. Allah razı olsun. Ve ruhun hidayeti 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Fizik gücün hidayeti 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsin hidayeti 27. basamakta 26'da Allah'a teslim oluyor ve ihlasa ulaşıyor 27. basamakta. İradenin hidayeti 28. basamağın 4. kademesinde Allah'a teslim oluyor. Allah razı olsun. Ardından birkaç mühterem hocam, insanın başkalarına güler yüzlü, tatlı, alçak gönüllü de bir sadaka hüviyetine geçer mi? Evet. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Fecir suresi 27-28 ayeti Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini öğrendik. Tebliğ yaparken Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini nasıl ispatlayabiliriz? Açıklar mısınız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayette söylemiyor. Birçok ayette söylüyor. Örneğin Allah musibetleri niçin vücuda getiriyor? Rum suresinin yanılmıyorsam 41-42-43. Ayetlerinde belki Allah Teala karada ve denizde fesat vuku buldu. Rum suresinde. Ve bu fesadın bir kısmını onlara tattırırız ki Allah'a rücu etsinler. Allah'a dönsünler diye. Rum suresinin 41-42-43. Evet. İnsanların eliyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tatılması için umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönerler. Bunun gibi birçok ayet söz konusu. Mesela Allah Teala Bakara 18'de sümmün bükmü humyun fehem la yercun. Onlar sağır dilsiz ve kördür, onlar artık dönmezler. Neden öyle diyor? Çünkü ulaşmayı dilemeyenler sağır dilsiz ve kör. Ulaşmayı dileyenler, gören işten virak eden, onlar Allah'a ruhlarını dönendirenlerdir. Rum 42'de yeryüzünde dolaştın, böylece daha öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Müşrik olanlar irci emrine icabet etmeyenlerdir. Rum 43'te öyleyse Allah'a onu geri döndürmeyeceği gün, kıyamet günü gelmeden önce ve içinizi kayım olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan dine ikame için ikamet edin. Allah razı olsun. Birçok ayet-i kerime bunu söylüyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir takım olaylar yaşıyorum, insanların davranışlarından ve sözlerinden negatif etkileniyorum. Bu olayların negatif etkisini üzerim sürmemesi için ne yapabilirsin? Gayet basit sevgili kardeşim. Her olay aslında etkileniyorsak, negatif etkileniyorsak nefsimizin afetini bize bildiriyor. Eğer birisinin zulmünden dolayı bu noktadaysak bu sefer bir derecat kazandırıyor. Öyleyse bizi üzen her olay bize derecat kazandırdığı gibi aynı zamanda bizim nefsimizin afetinin de varlığına işaret ediyor. Eğer nefsimizin afetleri varsa ilacı nedir? İlacı zikir, hemen zikre başlamak inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, abdestsiz olduğumuz zamanlarda zikrediyorsak zikir olarak sayılır mı? Yoksa mutlaka abdest aldıktan sonra mı zikir yapmalıyız? Zikir sayılır, derecat kazanırsınız ama nefsin ıslahını da istiyorsanız mutlaka abdesti zikir yapmanız lazım. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, İsa suresi 105. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? İsa 105'e bakarım inşallah. Muhakkak insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. İhanet edenlere taraftar olma. Sevgili kardeşlerim, her devirde iki grup insan var. Allah'a ihanet edenler ve Allah'a sadakat gösterenler, emaneti sahibine teslim edenler. Enfal suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam. Hayır, 27. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi sadece. Ey amenu, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinizde bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse ihanet edenlerden yana olma demek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet et. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Ve ihtilaflı olan konularda Kur'an ayetlerini göstermek suretiyle onlara adaleti, hakkı tebliğ et inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bütün misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz evliyalık ve ermişlik. Birinci sual, evliyalık, ermişlik ne demektir? Evvela evliyalık, ermişlik ne olduğunu anlayabilmek için yaratılışa bakmamız lazım. Allah Teala insanı bir fizik bedenle, bir nefsle ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla mücehhez olarak serbest iradeyle yaratmış en şerefli mahluk insan. İnsandan daha üst seviyede bir mahluk yok. İşte İnsanın bu yapısına baktığımız zaman Allah-u Teala dinimizin adı İslam, İslam'ı yaşamamızı istiyor. İslam, Allah'a teslim olmak. Belki bir insan neyim var ki Allah'a teslim edeceğim? İnsanın kendisinin Allah'a teslim olması gerekir. Sırasıyla evvela ruhunu Allah'a teslim edecek. Daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Daha sonra nefsini, en son olarak iradesini Allah'a teslim edecek. Ve dört teslimle Allah'a teslim olan herkes Allah'ın veli mürşidi olarak Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah için vazife yapacak. Ama evliyalık bir dilek. Her ne kadar evliya kelimesi tekil olarak kullanmaya dilimizde usul haline gelmişse de veli tekildir. Evliya bunun çoğuludur. Veli dost demektir. Allah'ın evliyası da Allah'ın dostları demektir. Ve evliya kelimesinin karşılığı da Türkçemizde ermiş kişi şeklinde ifade ediliyor. Nereye ermiş? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'a ermiş kişi. Ermiş olmak ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış olmak demektir. Allah-u Teala'nın da bütün insanlardan istediği budur. Bütün insanların ermiş evliya olmak gibi bir hedefi vardır. Nitekim şu anda yüzlerce Allah'ın dostu, evliyası var aramızda. Olmadığı devirde de hiçbir zaman mümkün değil. Her devirde mutlaka devrin imamı ve usulayetimizi gösterebilirsek, her devirde mutlaka devrin imamı var en üst seviyede. Deryen'e yaptığın sirayet. Yeni yapılan sirayeti gösterelim inşallah. Evet, her devirde mutlaka aramızda arda arkasız kesilmeksizin yani bir Resul veya onun olmadığı dönemlerde bir veli Resul olan devrin imamı var. Her devirde arda arkası kesilmeksizin Allah Teala'nın vazifeli kıldığı veli resuller var. Her devirde 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler, şahitler var. Mürşitler var, sıddıklar var, şehitler var ve saliler var. İşte Allah Teala herkesin bu 28 basamak İslam merdivenini yaşamasını istiyor. Ve bu 28 basamak İslam merdivenin 21. basamağında kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ruh 22. basamakta Allah'a teslim alıyor. Fizik vücut 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Ve nefs 27. basamakta Allah'a teslim oluyor. iradede 28. basamağın 4. kademesinde Allah'a teslim oluyor. Öyleyse Allah'ın bütün insanlardan istediği şey herkesin Allah'a dost olması, ermiş Allah'ın bir sevgilisi olması söz konusu. Evliyalar eskiden vardı, şimdi yok. Olayı tamamen hürafe, bidat, Kur'an'dan haberi olmayanların uydurduğu bir zandır. İkinci sual, bir insanın nasıl ermiş evliya olur? İşte şu anda ekranda görüyoruz. Başlangıç noktasında bütün insanlar olayları yaşarlar. Birinci basamak Bakara 216'ya göre. Arkasından ikinci basamakta Şura 13'e göre seçilenler ve seçilmeyenler diye ikiye ayrılıyor. Seçilmeyenler her devirde insanların %10'dan azı. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olmayan olan şeytanın dostları, insan ve cin şeytanlar. Bunlar seçilmiyor. Geri kalan insanların %90'dan fazla seçiliyor. Ve seçilenlerden de serbest irade sahibi kişi muhakkak hidayete muhatap oluyor. Hidayete muhatap olan kişi diğer üçün süresinin 3. ayet-i kerimesine göre şükür yolunu seçerse 4. basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve 5. basamakta gözlerdeki hicaben mestürü alınıyor. Mürşidi mürşit olarak görmeye başlıyor kişi. 6. basamakta kulaklardaki vakra alınıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. 7. basamakta kalbindeki ekinet alıyor. Kişi kalbine ihbat koruyor. Kişi mürşidin sözlerini algılamaya başlıyor. Allah Teala o halde bırakmıyor onu. 7 Furkan sahibi olan kişi Tegavun 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre göğsünden kalbinden nüronunu açıyor. Ve Zümer 22'e göre göğsünde şer eden kişiye Allah Teala nurunu göndermek suretiyle 12. basamakta kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazını kılması halinde Allah ona mürşidi gösteriyor. Ve mürşide tabi olan insan 7 nimet sahibi oluyor. 7 nimetle desteklenen bu kişi emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, maziye ve tezkik kademelerini bir bir geçerek 21. basamakta 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ermiş evliya oluyor ve 22. basamakta ruh Allah'a teslim oluyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman mürşidi olmayan delalette. Evliya olmak demek ki mutlaka mürşide tabi olmaktan geçer. Evliya olmak dünyadaki en kolay bir şey. Çünkü evliyalık Allah'ın garantisi altında. Allah Teala evliyalık kapısını herkese açmıştır. Kim bu hedefe ulaşmak isterse kalbi bir talebi yeterlidir. Allah Teala mutlaka o kişiyi ruhunu kendisine ulaştıracak, onu ermiş evliya yapacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasının olayının bir adı da hidayettir. Allah'ın evliyası hidayete erenlerdir. Ruhun vücuttan ayrılabilmesi için mutlaka bir hidayetçi, bir mürşit farzdır. Yunus Emre bu sebeple evliyalık bir dilektir, bilene düğün dermek. Öyleyse evliya eskidendi, şimdi evliya yok falan olayı tamamen bir hürafe, bir bidat, Kur'an'dan haberi olmayanların uydurduğu bir takım zanlar söz konusu. Öncelikle Zümer 53'te Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Fatır 5'te sakın, Allah'ın vaadi haktır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunu kesinlikle bilin. Ve sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Öyleyse öncelikle başlangıç noktasında dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar var. Yunus 7-8'e göre. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ama dünya hayatının razı olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemez. Şeytan devreye girmek suretiyle o kişi günahların affı istikametinde müşride ulaşması. Onu da iblis diyor ki Allah gafur rahimdir, sen hiç yapma. Mutlaka Allah seni günahlarını affedecektir. İşte Allah Teala uyarıyor, diyor ki sakın şeytan sizi Allah'ın affına gönderek aldatmasın. Sakın dünya hayatında sizi tuzağına düşürmesin. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlar günümüzde evliya olabileceğine neden inanıyorlar? İnanmamaların arkasında şeytan var. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar onları Kur'an'dan uzaklaştırmış. Kur'an'ı unutmuşlar ve Kur'an'ı unutanlar kendi zanlarına tabi olarak bidatlarla yeni bir din yaşıyorlar. Bakara 78'de Münhumül ümüyne la ya'lemünel kitabe illa mali. Onlardan bir kısmı ümülerdir. Kitabı bilmezler. Yani Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emani kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Allah-u Teala insanlık tarihinin hangi döneminde olursa olsun insanları evliya olmaya davet ediyor. Ancak insanlar buna inanmıyorlar ve diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Allah Teala ise evliya olmayı onların mümkün görmediği bir tarzda bir kolaylığa bağlamış. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o evliyadır diyor. Dindeki bidatler şeytanın insanların başına uyduğu en büyük tuzaktır. Ama çağımız hidayet çağıdır. İnsanların unuttukları hidayeti erdirilme zamanı gelmiştir. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse ondan sonrası tamamen Allah'a aittir, Allah'ın garantisindedir ve Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaşmak suretiyle ermiş evliya kılacaktır, kendisine dost kılacaktır. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olmaktır. Konumuzla ilgili halkımıza suallere yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Pek çok insan evliyalığı ulaşılmaz bir makam olarak görür. Sizce günümüzde evliya olmak mümkün müdür?
2: Tabii ki her zaman her devirde mümkün olmuştur.
3: Mümkün değildir günümüzde.
1: Sizce?
3: Değil.
4: Günümüzde mümkün müdür değil de yani zordur diyelim.
1: Peki neden sizce?
3: Evliya olmak için şehri terk etmek lazım. İnsanları terk etmek lazım. Tek başına bir yerlerde duracaksın. O da olmuyor hayatımızda. Onun için biraz zor bu durumda, bu zamanda.
4: Eski dönemlerde bence daha temizdi insanlar. Şimdi artık kimse kimseyi istemiyor ki herkes birbirine kötü niyetle bakıyor. Yani nefsi temizlenmek lazım biraz onlar gibi olabilmek için.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin evliyalığa adım atacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah yeri göğü dua üzerine kurmuştur. İnsan duayla kendi kaderini bile değiştirebiliyor.
3: Allah'a ulaşmak tabii ki çok güzel bir şey. Hani insan istese ulaşır mı? Ulaşır. Dua ile ulaşır çünkü.
4: Bence gönül olarak ilk önce Allah'a almak, samimiyet, bağlılık benim aklıma ilk gelen Allah'a ulaşmak. Yani gönül olarak Rabbimize bağlanmak.
2: Ayet-i Celle'de Allah bize namazı emretmiş ya, namazla beraber duayı da emretmiş. Ben cami cemaatinde namaz kılan bir insanım devamlı. İnsanlara bakıyorum etrafımda, namazı bitirmez kaçıp gidiyor. Ya kardeşim 2 dakikada duayı ayırsana ya. Hiç mi Allah'a karşı bir ihtiyacın yok ya?
0: Misafirimiz evliya olmak konusunda eski dönemlerde insanlar daha temizdi. Onlar o gibi olabilmek için nefsi temizlemek gerekiyor dedi. Evliya olmak nefsi temizlemekten mi geçer? Evet. Evliyalık bir dilektir ama ermiş evliya olmak mutlaka 7 kademeden nefs tezkiyesini gerçekleştirmekten geçer. Fatır 18'de Allah-u Teala men tezekke fennemeye yezekeli nefsi ve ilallahel mesir. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah razı olsun. Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münker emreder. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala rahim esmasıyla tecelli eder, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve mürşide ulaştıktan sonra 7 kademedeki nefs gelsiyle o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır, ermiş evliya olur. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmadan evliya olamaz. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefs tezkiyesi arasında mutlak bir illet rabıtası söz konusudur. Ruhu Allah'a ulaştıran şey nefsin tezkiyesidir. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Nefsi tezkiye etmek ise nefsi afetlerden temizlemek demektir. Allah'ın yoluna giren kişi nefs tezkiyesinin mürşidine ulaştıktan sonra başlayabilir. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Ve zikirle emmare, levame, mühime, mutmaine, raziye, marziye, tezkik kademelerini bir bir geçmek suretiyle kişi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Allah'ın ermiş evliyası olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Evliya olarak kimleri tanıyorsanız hepsinin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Mürşit deyince Rabbimiz için çok çaba gösteren, çok emek harcayan, o yolda yürüyen, nefsini tamamen yok eden insanlar geliyor aklıma.
2: Kur'an-ı Kerim'de bir ecele ardat diyor ki, salihlerle beraber olun, yani evliyalarla beraber olun. Yani aynı namaz gibi, oruç gibi, hac zekat gibi bu bize farz olmuş oluyor. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır diye bir laf vardır.
3: İlla ki bir yere tutunmak lazımdır. Ama sadece ben sadece şuna inanıyorum. Bu ortamda diyeyim, bu zamanda Allah var, Allah birdir, peygamber onun kulu ve elçisidir. İkimizin arasına aracı koymayalım diyorum, düşüncem.
1: Peki bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
2: Her annenin babanın 5 vakit, yani sabahtan akşama da evladına dua ettiği bir dua vardır. Allah seni iyilerle karşılaştırsın. İyi o evladı karşısına çekiyor, evlat o iyiden kaçıyor ya. O iyi güzelliği, iyi hakikati tavsiye ediyor. Ya dayı, amca, teyze her neyse bu devirde bu kaldı mı, bu zamanda oldu mu falan. Dinin, iyiyin, güzelin zamanı devri yoktur. Bizim dinimiz evrenseldir. Milli değildir ki yani. Şimdi peygambere, peygamber arkadaşına gelir emir bizi de bağlar.
3: Her yüzyılın bir alimi vardır. Bu yüzyılın da bir alimi vardır ama nerededir, nasıldır bilmiyoruz. Rabbim karşılaşmak nasip etsin.
0: Misafirimiz, bizim dinimiz evrenseldir. Peygambere gelen emir bizi de bağlar dedi. İnsanlar zaman içerisinde Allah'ın emirlerini unutmuşlar mıdır? Evet. Allah Teala Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde ve ma nursilul mursaline illa mubeşirin ve munzirin. Biz rezillerimizi ard arda müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Hiçbir kavim yoktur ki içinden nezir geçmiş olmasın. Nezir demek o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yerin cehennem olduğu kendisinde tebliğ eden insan demektir. İşte Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesi de bunu ifade ediyor. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size bir nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Burası her devirde nezir var mı? Var. Her devirde Resul var mı? Var. Her devirde o Resullere davetine uyan kişi mutlak surette Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır mı? Evet. O halde yapılması gereken mutlaka o kişinin Resul'ün davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bakara suresinin 85. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Teala اَفَتُومِنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُ مِبَعْدِ Kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İşte ne yazık ki insanlar Kur'an-ı Kerim'den habersiz ve farkında olmadan birçok ayet-i kerimeyi de inkar ediyorlar. Bunların başında da ruhun dünyasında Allah'a ulaşması geliyor. Din evrenseldir, sadece bizim dünyamıza değil, bütün kainatta sadece tek bir din olmuştur. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Hanif dini dediği Hazreti İbrahim'in dinidir. Arapça adı İslam'dır. Ancak insanlar hafızayı beşer nisanına mamur olması hasebiyle zaman içerisinde Kur'an'ı öğrenmeyince dinin emirlerini unutuyorlar. Asırlar geçince Allah'ın söylediklerini unutan bu insanlar artık Kur'an'dan uzaklaşıyorlar. Bütün zamanlarda olduğu gibi zamanımızda da insanların büyük bir kısmı Allah'ın söylediklerini artık dikkate almıyor ve kendi zanlarına tabi oluyorlar. İşte onun için Allah Teala Biz Resullerimizi sadece uyarıcılar ve müjdeciler olarak göndeririz. Kim davete icabet ederse, Allah'a ulaşmayı dilerse Resul onun için bir müjdecidir. Kim de davete icabet etmezse, ulaşmayı dilemezse Resul Nezir onun için bir uyarıcıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Rekatü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle o güzel kokulu ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem Hocam, indirilen bütün kutsal kitaplarda insanları evliya yapacak emirler var mıdır? Bunu bize açıklar mısınız? Tekrar da ellerinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Rekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Rekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir daha ifade edecek olursak, indirilen tüm kutsal kitaplarda insanlar evliya yapacak emirler var mı? Var tabii. Kutsal kitaplara göre 7 sabah 4 teslim. Hepimizin Allah'ın dostu olmamız Allah-u Teala'nın temel emridir. Bütün insanları Allah'ın dostu yapmak üzere Allah-u Teala mukaddes kitaplarını indirmiştir. Örneğin Arapçada veli manasına gelen sıddık, İbranice'de sadık ile ilişkilendirilmektedir. Hristiyanlıkta azizler vardır, Yahudilikte hahamlar vardır. Bütün bunlar hepsi Allah'ın dostu, Allah'ın evliyasıdır. Dolayısıyla 7 sabah 4 teslimi yaşayan bir insan tek bir dilekle 21. basamağa ulaştığı zaman evliya olur. Şimdi Tevrat ayetleri göre 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil ayetlerine göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an ayetlerine göre Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa. 2. safa mürşide tabiyet, Tevrat ayetiyle İncil ayeti ve Kur'an ayeti. 3. safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti. Öyleyse bütün kutsal kitaplarda ruhu Allah'a ulaştırmak, ermiş evliya kılmak, Allah'a dost kılmakla ilgili emirler yer almış mıdır? Kutsal kitaplarda evet. Gösterdiğimiz ayetler bunun bir ispat vasıtası. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kişinin ermiş evliya olması için, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması için en önemli vasıta emir zikirdir. Sizce zikrin insana faydaları neler?
4: Zikir önce dilimizi temizler bence. Daha sonra kalbimizi temizler. Biz kadınlar olarak çok dedikodu gıybetle ilgilendiğimiz için bence biraz da ondan uzaklaşmış oluruz. Böylece bedenimiz de temizlenmiş olur.
3: Allah'ı zikretmek, Allah'a ulaşmak çok güzel şeydir. Zikirle ne olur o da?
2: Mana alemin yollarını açıyor, insanı Allah'a yaklaştırıyor. Farzdan fazlasını yaptığın zaman o zaten seni evliyalığa götürüyor.
1: Zikir farz değil midir?
2: Farzdır yani, Allah'ı anmak, Allah'a şükretmek. Yani tabii ki farzdır. Onu güzel söylediniz, çok güzel bir tespit yakaladınız.
1: Herkes zikretseydi sizce nasıl bir dünya olurdu?
3: Çok güzel bir dünya olurdu. Hiç kötülük olmazdı. Herkes iyi olurdu.
1: Herkes evliya olur muydu?
6: Herkes evliya
3: olurdu.
6: Olmazdı.
2: Yok, herkes olmaz. İyiler kötüler birbirine sınanıyor. Kötüler mutlaka var olacak. Şimdi kötü olmazsa iyi anlamı olmaz. Şu anda bak gündüz güneş var. Onu güzelleştiren gecenin karanlığıdır. Her şey zıttıyla güzeldir.
6: Herkes o yola gitse, zikir çekse mesela, Rabbime yönelse herkes evliya olur da, ama Rabbime yönelmeyince, zikir çekmeyince, biz duamızı namazımızı kılmayınca, yapmayınca ne evliya olunur ne Müslüman olur. İnce doğru konuşak, öyle değil mi?
0: Müslüman herkes evliya olmaz. Kötüler de mutlaka var olacak. Kötü olması iyinin olmama anlama gelmez. Her şeyin zıttıyla kayın kılarak çıktı yaratmış Allah-u Teala dedi. Hiçbir zaman evliya olmayacak insanlar da var mıdır? Evet, Allah tarafından seçilmeyenler hiçbir zaman evliya olmayacak olan insanlardır. Her devrede insanların %10'dan azı bu şekildedir. Nisa 167, 168, 169'da اَنَّ keferu ve وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلِمُوا لَمْ يَكُنُوا لَا لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَارِكَ اِلَا تَارِكِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ اَفْيَا بَلَا. İşte bu insanlar Allah'ın yolunun üzerine oturmak suretiyle Allah'a giden yolu evri ve büyürü olmak şekliyle insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Bir de her devirde bunlara kalbi meyleden insanlar var. Yani her devirde şeytanın dostları bu onlara meyledenler, her devirde Allah'ın dostları bu ona meyleden, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Herkes evliya olamaz. Evliya olmak için kişinin evliya olmayı dilemesi gerekir. Evliya mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Dilemediğiniz Allah'ın evliyası olamazsınız. Kendileri dilemedikleri gibi, aksini iddia ettikleri gibi, başka insanları da Allah'ın yoluna saptırmaya çalışan insanların Allah'ın yoluna girmeleri mani olan insanlarsa uzak bir delalet içindedir. Onlar asla evliya olamazlar. Uzak delalet içinde bulunan insanlar Allah'ın kalplerinde hayır görmeyerek insanları sebebiyle başka insanlar yoldan çıkarmaları sebebiyle onlara hakikatleri göstermediği insanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Hocam. Ellerinize hürmet, asit öpüyoruz inşallah. Sizi çok seviyoruz. Bir sorumuz olacaktı inşallah. Evliya olmak isteyen kişi dünyadan elini eteğini çekmeli midir inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, evliya olmak isteyen kişi dünyadan elini eteğini çekmeli midir? Kesinlikle hayır. Bu tamamen bir hurafe, Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir bidat. Necm 39'da Allah Teala ve ellesin insani ila masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Allah Teala'nın dini bir ölçü üzeredir. Kur'an-ı Kerim ölçüler kitabıdır. Allah'ın emirlerinde ifrat ve tefrit yok. Tabi zikrin dışında zikri daimi zikri Allah farz kıldığı için zikirde tefrit var ama ifrat yoktur. Her devirde halk için hak ile olmak Allah'ın bir farz emridir. Birçokları zannederler ki bir insan tasavvufa girdiği zaman artık elini dünyadan elini eteğini çekmesi gerekir. Allah Teala hiç de öyle söylemiyor. Allah'ın evliyaları da öyle yapmamışlar. Tasavvuf İslam'ı yaşamaktır. İslam ise Kur'an-ı Kerim'in emri gereğince çalışmaktan ibarettir. Dünya nimetini elde etmek için de çalışacaksınız. Ama dünya çalışmasını Allah'ın emirlerine tercih etmeyeceksiniz. Tam tersine insanların içinde olacaksınız. Allah'ın güzelliklerini insanlara tebliğ edeceksiniz. Davranışlarınızla başkalarının Allah'ın bir evliyasını nasıl davranması lazım geldiğini her seferinde ispat ederek onlara örnek olmak durumdasınız. Bu bir hürafedir, bir bidattır. Allah'ın hediyelerini almak için insanın dünyadan elini eteğini çekmesi gerekmez. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse bize düşen Kur'an'daki vaaz edilen emirleri Allah'ın emrettiği usul dairesinde Allah'ın yardımıyla gerçekleştirmek. Belki kullar için imkansız gibi görünüyor bazı emirler, onlara zor gibi geliyor ama Allah için çok kolay. Öyleyse din Allah'la birlikte yaşanır. Din mutlak surette insanı ahiret ve dünya saadetine ulaştırır. Herkesin Allah'tan beklentisi mutlu olmak. Zaten Allah Teala herkesi mutlu olabilecek standartlarda hani fıtratıyla yaratmış ve Allah insanların en zirve noktada mutlu yaşayabilmesi için farz kıldığı bu hanif dinini yaşamasını bekliyor. Bu da bir dilektir. Bilene düğün dernek. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in himmetine yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutluluk programının sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu Veli Mürşid'e tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
8: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, bir kardeş muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine alacağı nurlardan dolayı kişinin etrafında oluşan olaylarda bu olaylar hakkına karar vermesi daha sağlıklı ve daha adilce olur diye bilir miyiz? Nurlardan ziyade kişinin sağlıklı kılan olay, Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Allah'ın o kişiyi %100 koruma altına almasıyla gerçekleşir. Allah Teala Nahl suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki: "İnnehu leyse lehu sultanen alellezine amenu ve ala rabbime tevekkelun." Amin olanların ve Allah'a vekil kılanların üzerine şeytanın bir sultanlığı yoktur. Kişinin amin olabilmesi için bir, Allah'a ulaşmayı dilemesi, pardon, bir, Allah'a inanması, iki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanması, üç, farz olduğuna inanması, dört, dilemesi halinde, Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah-u Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştıracağından emin olması. Bu amin olan kişiye artık şeytanın bir sultanlığı yok. Vallahi Rabbime tevekkülün, Allah'ı vekil kılanın üzerine şeytanın bir sultanlığı yok. Şeytanın sultanlığı innema sultanu alellezine tevellevnehu vellezine hum bihi müşrikun. Şeytanın sultanlığı onu dost kılanlara. Şeytanın sultanı yaptığım gücü sadece onu şeytana yönelenlerin, onunla, şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir. Onu dost kılanlar. Ona yönelen, etevellevnehu, ona yönelen ve şeytanla Allah'a şirk koşanların üzerindedir. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı diyen kişinin kalbine alacağı nurlardan dolayı kişinin etrafında oluşan olaylar hakkındaki karar olayı değil. Onu koruma altında tutan Allah'ın koruması, şeytanın sultanlığı onlar üzerinde yoktur. Kimin üzerinde? Amin olanları ve Allah'ı vekil kılanların üzerinde yoktur. Şeytanın devrede olmaması hasebiyle o kişi Allah'ın koruması altında sağlıklı bir yapıya sahip olur. Allah'ın izniyle. İstanbul'dan bir izleyicimiz muhterem hocam, birinci suali: Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eden bir kişi mürşide ulaşıp tabi olmayı kabul etmiyor. O dilden kabul ettiğini zannediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi dilden kabul ettiğini zanneden bir kişi elbette mürşide tabi olmayı kabul etmez. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi kalpten dileseydi, mutlak surette Allah Teala ona mürşid sevgisini gösterirdi. O da severek mürşide tabi olurdu. O zaman belli ki bu dilden dilemiş, kalpten dilememiş. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmazsa cennete gidebilir mi? Hayır. Zaten kalpten dilememiş Allah Teala, kalbi talebi değerlendiriyor. Allah'a ulaşmayı dilden dileyenler, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenler, bir slaytımız var yan yana gösterebilirsek, ayetler net olarak ortaya çıkacaktır. resimli bir slaytımız var. Dilin söylediği kalbinde olmayanlar, dilinin söylediği kalbinde olanlar. Evet, şimdi dilinin söylediği kalbinde olmayanlar. Bu kişi dilden söylüyor ama dilin söylediği kalbinde de yok. Allah'a ulaşmayı dilediğini söylüyor ama kalbinde yok. İşte Maide 40 mi? Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Diliyle iman ettiğini söylüyor ama kalbiyle iman etmiyor. Yunus bu konuda içi kafir, dışı Müslüman çok. İşte bu insanlar içi kafir, dışı Müslüman. Hücurat 14. Araplar biz mümin olduk. Amin olduk. Onlar de ki siz amin olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Teslim olduk deyin, kalplerinizin içine iman girmedi. Yine de dininin söylediği kalbinde yok. Fetih 11. Araplardan geride kalanlar, mallarımız, ailelerimiz bizi meşgul etti, artık bizim için mağfiret dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Münafıkın 1. Biz şehadet ederiz ki muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Allah muhakkak senin gerçekten Allah'ın Resulü olduğunu biliyor ama Allah şahit eder ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Bütün bu ayetler bize kişinin dilinin söylediği kalbinde yok. Ama bir de gerçekten dilinin söylediği kalbinde olanlar. Bakara 46, Enam 36 bunlar işitenler, bunlar kurtuluşa ulaşanlar. O zaman kardeşimizin sualine bir kere daha, Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eden bir kişi tamam, mürşide ulaşıp tabi olmayı kabul etmiyor. Bu mürşide tabi olmayı kabul etmemesinin arkasında o kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilden yapması vardır. Kalbinde yok. Dili kalbe indirmemiş. Dili kalbe indirse o zaman mutlaka kurtuluşa ulaşır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmasa cennete gidebilir mi? Hayır. İkinci suali, kişi mürşide tabi olduğu sırada ruhu Allah'a doğru yola çıkıyorsa o kişinin başının muhafız olarak devrin imamının ruhu yoksa tabi olduğu mürşidin ruhu mu gelir? Kişi mürşide tabi olduğu sırada ruhu Allah'a doğru yola çıkıyorsa o kişinin başının muhafız olarak devrin imamının ruhu yerleşiyor. Tabi olduğu mürşidin ruhu değil. Her devirde bütün insanların, yani Allah'ın yolunda olan bütün insanların başlarının üzerinde tek bir ruh var. O devrin imamının ruhudur. Onun için şöyle söyleyelim. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumunu bildiriyor. Tevhid de başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar. Yani kurtuluşta olanlar başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar. Onlar ve teslim olanlar da bu. Her devirde tek cemaati oluşturanlar onlardır. Orası tabi olduğu mürşidin ruhu değil. Nerede, hangi mürşide tabi olsa olsun, tabi olduğu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Hatay'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Fecr suresinde Allah'tan razı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak bahsediyor. Tövbe 100 ve mücadele 22 ayetlerinde de Allah'tan razı olmak ve Allah'ın onlardan razı olmasından bahsetmekte. Bu ayetlerdeki illiyet rabıtası nedir? Açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşim, 7 safa rıza var. Bu 7 safa rızaya beraberce bakalım. Allah Teala 1. safa rıza Zümer 7'de eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Şükreden kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Bu 1. safa rızayı ifade ediyor. 2. safa rıza mürşide tabi olanların. Onları kendinden bir ruh ile destekledi. Devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine geldi. İşte Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Bu da 2. safa rıza. Ve Fecr 28'de de ruhunu teslim edenlerin rızası. Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Fetih 18, 4. safhada yine tabi olanların durumunu ifade ediyor. Allah müminlerden razı oldu. Onlar da kalplerinde olanı biliyordu ve Allah da onlardan razı oldu. Bakara 207, 5. sefer rıza, Allah'ın rızasını dileyerek. Nisa 114, 6. sefer rıza, kim Allah'ın rızasını istemek için bunları yaparsa. Ve tövbe 100, 7. sefer rıza, Allah onlardan razı, onlar da ondan, Allah'tan razıdırlar. Öyleyse görüyorsunuz ki devamlı olarak karşılıklı rıza, ama bu rızanın muhtevasında öncelikle kimin rızası geliyor? Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde bahsi geçen konu önce bizim Allah'tan razı olmamız. Radiyeten mardiye. Mardiye kademesi de Allah'ın bizden razı olması. Öyleyse de öncelikle daima bizim rızamız geliyor. Biz Allah'tan razıysak peşinden Allah'ın rızası devreye giriyor. Rabia Sultan dua ediyor. Rabbim senden rızanı diliyorum diye dua eden kişiye sesini duyduğu zaman şaşarım o insana ki kendisi Allah'tan razı değil ama Allah'ın rızasını diliyor. Buradan murat ne? Buradan murat şunu ifade ediyor. Bizim Allah'tan razı olmamız halinde Allah mutlaka o seviye rızasıyla bizden razı. Mürşidi Allah Teala bize göstermiş. Biz Allah'tan razıyız. Allah da bizden razı. Ruhumuzu Allah Teala kendisine ulaştırmış. Biz Allah'tan razıyız ama Allah Teala da bizden razı. Şöyle. Yani öncelikle daima birinci sırada bizim rızamız geliyor. Biz Allah'tan razı değilsek Allah'ın rızasını almamız o seviye itibariyle mümkün değil. Dördüncü sual Kocaeli'den bir kardeşim muhterem hocam. Bir kişi imtihan yaşadığında, bir olay yaşadığında ilk olarak iş dünyasında şeytanın vesvesesine kapılıp sonrasında bir gün geçmeden olayın farkına varıp bu olayda Allah'ın onu ulaşmak istediği hedeflere bir vasıta olduğunu fark ettiğinde ve af dilediğinde o imtihanı geçmiş oluyor mu? Ders alıyor sadece ama imtihanı geçebilmesi o olay tekrar vuku bulduğu zaman bir daha bir engelle karşılaşmaması söz konusu. Bu da ancak kalbine ulaşan nurlarla gerçekleşir. Yani sadece farkına varıp anlamak değil imtihanı geçmek. Onu anladıktan sonra o olayın bir daha yaşanmaması için gerekli olan nurun o kişinin kalbine girmesi lazım. Mesela kişi için ne zaman imtihan bitiyor? Daimi zikre ulaştığı an. Şeytan yine uğraşmıyor mu? Uğraşıyor ama her seferinde mağlup oluyor. Her seferinde kişi galip geliyor ve artık o kişi galip gelmek için bir ekstra şey harcamıyor. O sadece onun vazifesini Allah diyor ve o da Allah diyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle, hasretle, gül kokulu ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Buradan İbrahim Dinç. Size bir sualim olacak Muhterem Hocam. Bereket nedir? Bereketimizin artması için neler yapmalıyız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de bizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, bereket aynı miktar parayla birinin diğerinden çok seviyede bir fayda sağlaması olayıdır. Ya mesela bereketi olmayan insanlar ne diyelim 10.000 TL alıyorlar maaş olarak ama Allah'ın parasını bereketli kıldığı kişi o da 10.000 TL kazanıyor. Fakat biri ayın sonunu getiremiyor. İki yakası bir araya gelmiyor. Borç harç içerisinde. öbürü ise gül gibi geçiniyor. Miktar, para miktarı aynı para ama birisinde Allah'ın bereketi var, diğerinde yok. Bereketi Allah Teala kimin ve bereketi nasip eder? Allah yolunda olanlara. Nitekim Allah Teala birçok ayet-i kerimelerde Allah Teala fazlından arttırıyor. Yani Allah Teala'nın fazlıyla, bereketiyle biz güzelliklere kavuşuyoruz.

Allah'ın zikrine koşun, alışverişi bırakın. Çünkü zikir Allah'ın alışverişinden daha sevdedir. Bu sizin için daha iyidir. Ama feyza kudiye selatu, namazı kılbitken fenteşürü filerdi, yeryüzüne dağılın, vebtehu min fetillahi, Allah'ın fazlından isteyin, vezkurullahi kesiren. Zikredin, Allah'ın fazlından isteyin. Yani Allah'ın fazlı aynı miktar paradan üst seviyede bir Allah'ın artış sağlamasıdır. İşte namazı kaza edip kılıp bitirdiğiniz zaman yeryüzüne dağılın, Allah'ın fazlından isteyin. Allah çok zikir, onu ki böylece felah ayırasınız. Örneğin Bakara 261'de وَالَّذ۪ينِ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَاتٍ حَبَّةٍ. Mallarını Allah yolunda harcayanın hali her başında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara ihsanda bulunuyor. Normalde aslında derecat kaybında bire birdir. Kişi şer niyet ediyor ve o şeri işliyor. Bire bir derecat kaybeder. Ama kişi henüz mürşidine ulaşmamış, hayır işliyor, bire on kazanır. Ama mürşidine ulaşırsa Allah Teala onun fazlından ondan 100, 200, 300, 400, 500 arttırarak. Bu artışların hepsi Allah'ın fazlıdır. Allah fazlı keremiyle arttırıyor. Bereket Allah'ın bereketi de bu şekilde inşallah. Allah razı olsun. Şanlı müfadem bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde hamdini, şükrünü eda etmeyen sınıfta kalır. Buyurdu. Evet sevgili kardeşlerim. Şükür, Rahman esmasıyla Allah'ın bize verdiklerinin bize vermesinden dolayı Allah-u Teala'ya şükretmemizi Allah-u Teala emrediyor. Fiziki nimetler için tabii. Ama ham manevi nimetlerde Allah-u Teala Rahim esmasıyla bize verdiklerine de ona hamd etmemiz gerekiyor. Mesela Allah'ın rahmeti için biz hamd edeceğiz. Fazlı için hamd edeceğiz. Selavati için hamd edeceğiz. Sekinet için hamd edeceğiz. Feyz için hamd edeceğiz. Salah nur için hamd edeceğiz. Yani fizik ötesi manevi nimetler hepsine hamd edeceğiz. Ve bu Rahman esmasının, Rahim esmasının tecellisiyle bize ulaşanlardır. Rahman esmasının tecellisiyle bize ulaşanlar, şu zahiri alemde her türlü Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere karşı da bizim şükrümüzü eda etmemiz lazım. İşte gerçekten de hamdini, şükrünü eda edemeyen sınıfta kalır olayı doğrudur. Çünkü şükrün eda edilmesi Allah'ın bize verdiklerinin Allah'ın belirlediği ölçüler içerisinde onu yerine getirmemiz. Maddi nimetlerin sahibiyiz. Allah-u Teala %2,5 zekatı vermemizi istiyor. %2,5 da paranın kiri %5. Ve Allah-u Teala bize bir fizik beden vermiş. Yine aynı şekilde onundan dolayı şükretmemiz lazım. Kısacası fiziki standartlarda Allah'ın bize verdiklerinin hepsine şükredeceğiz. Fizik ötesi standartlarda da hamd edeceğiz. Hamdimizi, şükrümüzü en doğru şekilde nasıl eda edebiliriz? Dediğim gibi inşallah Allah'ın Rahim esmasıyla bize verdiklerine hamd edeceğiz. Ama Rahman esmasıyla bize verdiklerine de şükredeceğiz. Hamd-i şükrün edası onun misliyle ihtiyaç sahiplerine vermektir. Mesela ham manevi nimetler bizi mutlu ediyor. Rahmet bizi mutlu eder, salavat mutlu eder vesaire. O zaman hamdimizin edası başkalarını mutlu etmek.

0: Yine Allah Teala bize mal vermiş. Ne diyor Allah Teala, size ilim verdim. Ben verdim ya Rabbim, hayır diyor. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Mal verdim sana, ne yaptın? Ben verdim ya Rabbim diyorsun. Hayır, insanlar sana ne kadar sana cömert desinler diye yaptın. Sağlık verdim, ne yaptın? Yine aynı şekilde. Neyse, bunu Allah için yerine getirmemiz lazım. Hamdimizi, şükrümüzü en doğru şekilde Allah için. Yani ruhumuzu Allah'a teslimi, fizik vücudumuzu Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi. Bu hamdimizin, şükrümüzün giderek artması manasına geliyor inşallah. Allah razı olsun. Antalya'da Mikancı Muhterem Hocam, birinci suali tabiyetle başımızın üzerine gelen devri imamın ruhu irade teslimi yapıp mürşit olunca da ömür boyu kalıyor mu? Açıklar mısınız? Evet. Ama aynı zamanda irşada memur ve mezun kıldığımız zaman Allah-u Teala onunla ilaveten bizim ruhumuzu da başımızın üzerine veriyor. Bir sual, Âl-i İmrân 103 ayetinde Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın buyuruyor. Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Vahtesemu bihamdillahi cemiyan. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferku, fırkalara ayrılmayın. Veskun nimetallahi aleykum. İskuntum edaen sizi şu andınız. Fe'elefe beyne kulubikum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Vesbahtu min nimeti ihvanen. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Bu nimet de imamın ruhu. Fekuntum ala şefaten hufretin minen nari feenkazakum minha. İşte Allah Teala onu söylüyor. Ayetinde Allah'ın sizin üzerindeki nimetini hatırlayın. Çekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'ın nimetini üzerinizde görmek istiyor. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. İki tane hadis. İşte bu nimetlenen devrin imamının ruhudur. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Buradaki kavim resullerinde, evet, Allah kulları üzerinde nimetini görmek ister. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Bu da alnında olsun, Allah müminlerin başlarının üzerine diyor, imamın ruhun bir nimet olarak üzere onların arasında onu vazifeli kılıyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bazı kardeşlerimiz dergâhta Efendimizin 30 veya 40 dakikalık sohbetlerini dinlemek istiyorlar. Uykumuz geliyor, sıkılıyoruz gibi bahaneler öne sürüyorlar. Kardeşlerimizin bir kısmı sohbetten etkilenip bitmesini istemezken bir kısmımız neden sıkılıyoruz, açıklayabilir misiniz? Burada o sohbetten gerekli olan yardımı alamıyorlar yani. Her şeyden önce sohbeti, sevgili kardeşlerim, zikirle dinlenmesi lazım. Yani kalbinizde Allah, Allah, Allah sesiyle içinizden zikredeceksiniz. Ve Efendimizin sohbetini bu zikirle dinleyeceksiniz. Eğer ayetlerde geçiyorsa gönül ister ki o zaman o ayetlerde, o sohbette, o ayetlerde ekranda gözlenecek. Öyleyse gözünüz ekranda olacak, kulağınız Efendimiz'de olacak ama kalbiniz Allah'ta olacak. Bu standart içerisinde dinlerseniz sıkılmazsınız, tam tersi devamlı olarak kalbinize Allah'ın katından rahmet gelir, yerleşir ve o huzur, mutluluğu yaşarsınız, bitmesin. Ama öbürü kafasında dünya varsa, başka şeyler varsa o zaman hemen bitmesini ister. İşte iki grup olmasının arkasında bu var. Birisinde zikir yok. Zikir olmayınca sohbetten sadece ilim bazında bir şeyler belki ses olarak geliyor ama dinlemiyor. Ve onun da dinlemediği için de ona ulaşacak bir şey yok. Öyle olunca da bu iki grup insan oluşuyor. Sessiz olun, zikirle sohbeti dinleyen, ayetleri kafasından nakşeden, kalbinden nakşeden biri olun inşallah. Ağrı'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrim 37 bindi. Bazen zikrimi arttırmaya yönelik aşırı istekli oluyorum. 2 ayda bir süre gibi ama korkuyorum. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, zikir artışını Allah'tan talep edin. İdrakinizin artışını talep edin. Talep ederseniz Allah'ın yardımıyla hedeflere ulaşırsınız. Evet, sadece biz talep makamındayız. İsteyeceğiz ama hedefe bizi ulaştıran daima Allah'tır. Allah razı olsun. Fikrinizi arttırın. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Cabbar Hocamız. Kütahya'dan bir sorun olacak inşallah. Kişinin bir hata yaparak anlamsızca yaptığı sıkıntıların içinden çıkılmaz bir halde ise Allah bu durumda yardım eder mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Bir hata yaparak anlamsızca yaptığı sıkıntıların içinden. Hata var. Herkes hata yapabilir. Hata yapanların en iyisi tövbe edenlerdir. Tövbesini gerçekleştirecek. Ve akabinde yaptığı, anlamsızca yaptığı hatadan dolayı sıkıntı duyuyorsa derhal o istikamette de zikrini arttırarak Allah'tan yardım isteyecek. Yani sevgili kardeşlerim, günahın tipi ne olursa olsun her zaman yaptığımız hatalar mutlaka ruh nefsi azap ediyor. Allah Teala da fizik bedeni azap ediyor. İşte bu durumdan kurtulmak istiyorsak mutlaka zikretmemiz lazım. Ve zikirle şeytanın etki alanını azaltmamız lazım. Hatta daimi zikirle de şeytanın kapısını kilitlememiz lazım. Bu olursa o zaman üst seviyede Allah'ın yardımıyla çok kısa sürede daimi zikirle bütün bu negatif koşullardan kurtuluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Hukuk programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selamatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maserava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız.
2: Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah'a teslim olmak deyince vallahi aklıma sadece ölmek geliyor.
1: Allah'a kulluk yaparak teslim olunur. İman edersin, kulluk edersin, Allah'a teslim olmuş olursun.
2: İslam'ın ve imanın şartlarını yerine getirerek Hazreti Muhammed'in sünnetleriyle beraber zaten Allah'a teslim olmuş oluyoruz.
3: Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere Allah'a teslim olmanın muhtevasını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaz ettiği din, İslam dini, teslim dini. Al-İmran 19'da اَنَّ دِينَ اَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın katında din İslam'dır. Allah tektir ve onun katında din İslam'dır. Öyleyse Allah'ın yegane dini İslam dinidir. Al-İmran 85'te مَنْ يَبْتَهُ غَلِّ İslami dinen فَلَاَنْ يُقْبِلَمِنْ Kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. O ahirette hüsrana düşenlerdendir. Allah-u Teala teslimin 7 safa teslimin var olduğunu buyuruyor. Bu 7 safa teslimin başında da Bakara 208 Ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kâfeten Hepiniz toptan teslime girin. Ve lâ tettebi'u şeytan Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Gördüğünüz gibi burada 7 safa teslim var. Evvela Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah bizi teslim alıyor. Daha sonra mürşide tabi oluyoruz Ümer Ali 4'e göre. Mürşid bizi teslim alıyor. Daha sonra ruhumuzu nefs tezkiyesiyle Allah'a teslim ediyoruz. Ve daha sonra fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Ve nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. İhlas ve irademizin teslimi. Allah'la aramızdaki ilişkiler tamamen teslim esasına dayalıdır. Allah-u Teala herkesin teslim dinini yaşamasını istiyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 safa davetten bahsediyor. Ve her kavim içerisinde bu Resuller insanları Allah'a teslime çağırıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz onunla beraber olanlar 7 safa Allah'a davet ki bu davetin başında Yusuf 108 geliyor. Ben ve bana tabi onlar Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Kim bu daveti kabul ederse Allah onu teslim alıyor. Yunus 25'te ise mutlaka kişinin mürşidine tabi olması işte teslim yurduna daveti kabul edenleri Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştırıyor ki sırat-ı müstakimde onu teslim alan Allah'ın mürşidi. Daha sonra ruhunu teslim ediyor. Daha sonra 405'e göre fizik vücut teslimi vesaire. Öyleyse görüyorsunuz ki kesinlikle her devirde sadece ve sadece hak dini 7 safa teslimi yaşayanlar var. Bütün dinlerin esası bu teslim dinidir. Sahabe de teslim dinini yaşadı. 7 safa sahabenin yaşadığı İslam'a baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Ömer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehine 12'ye göre Resulullah'a biat ettiler. Enam 71'e göre nefs tezkiyesiyle ruh teslimi. Alman 20'ye göre fizik vücut teslimi. Ömer 18'e göre nefs teslimi. Bakara 139'a göre ihlas ve Tövbe 100'e göre irade teslimini gerçekleştirdiler. İslam dini Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a teslim olmak bütün dinlerin esasını oluşturur. Bu dinden başka hiçbir din de olmamıştır. Bütün peygamberler, onlara tabi olanlar mutlaka teslim olmuşlardır. Peygamber Efendimiz ve sahabede olduğu gibi Yusuf 108. Ve bana tabi olanlar, vasiletle Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Allah ile olan ilişkilerinde herkesin Allah'a teslim olması Allah'ın temel çağrısıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olmadan ölmeyin diyor. Bakara 132'de, Al-İmran 102'de. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Siz teslim olmadan ölmeyin. Allah'a teslim olmak yedi safhada tanımlanabilen bir hüviyet taşır. Yedi safha teslime baktığımız zaman net olarak bir kere daha ekranda görmek mümkün. Evet, Allah Teala yedi safha teslimden bahsediyor. Bakara 208'de başlayan, Zümer 54'te devam eden bir teslim çağrısı söz konusu. Yedi safha teslimi içeriyor. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Allah bunları üzerimize farz kılmıştır. Bütün bu insanlar üzerine bu farzdır. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktır. Allah Teala Fussilet 33'te ben Allah'a davet eden, nefs tesviye yapan ve ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bu en üst seviyede kul olmayı ifade ediyor. Bütün insanlar Allah'a kul olmaya namzettir ama hayata şeytanın kulluğuyla başlar kişi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan ihtinab etmiştir, kendisini kurtarmıştır. Hangi ayet gereğince? Zümer 17'ye göre veya Bakara 208'e göre. Hepiniz teslime girin, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kur'an bütün insanları Allah'a kul olmaya, mutluluğa davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizi teslim alır. Sonra mürşidimize ulaşırız. Allah adına mürşid bizi teslim alır. Allah için ilk teslim olacağımız makam burasıdır. Mürşid kendisine ulaşılması mutlaka gerekli olan bir vasıtadır. İnsanları hidayete erdirmek için Allah tarafından tayin edilmiştir. Allah Teala'nın mürşidlerine ulaşmamak insanları delalette bırakır. Delalette bırakırsa kişilerin cennete girmesi mümkün değildir. Bütün dinleri birbirine bağlayacak olan müşterek nokta Allah'a teslim olmaktır. Bütün dinlerde Allah'a teslim olmak keyfiyeti açık ve kesin bir dille kutsal kitaplarda yer almıştır. Kur'an-ı Kerim her peygamberin elinde bulunmuş olan kitabı tasdik eder ve Kur'an-ı Kerim 7 safha teslimi açıklar. Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı din ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in hanif dini Arapça adıyla İslam'dır ve 7 safha teslimden oluşuyor. Hepinizin 7 safha teslimi yaşamanızı Efendimiz Hizmetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
4: Fatiha mahasara var.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinde birlikteyiz. Mumin kulağından sulanır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ali'nin sözünü hatırlıyorsunuz. Her şeyin bir baharı vardır. Kalplerin baharı Kur'an'dır. Ama Kur'an'ın baharı da Ramazan'dır. Ve Ramazan ayında bulunuyoruz. Ve dikkat edin, mümin kulağından sulanır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisini de hemen devreye koyabiliriz. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki kuru toprakları Allah nasıl yağmurla diriltiyorsa, ölü kalpleri de neyle diriltir? Hikmet nuru ile diriltir. İşte kulağından sulanmak ile hikmet sahibi alimi işitmemiz aynı noktayı işaret ediyor. O zaman Kur'an'dan müstefit olmak istiyorsak, Kur'an'dan istifade etmek istiyorsak mutlak surette işitenlerden olmamız lazım. Hani hatırlayın, Resulullah ne buyuruyordu? Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Çünkü onlar işitmiyorlar. Hikmet sahibi alimin sohbetinde daveti kabul etmedikleri için. Öyleyse her halükarda Kur'an'ın kalplerin baharı olması ve Ramazan ayını ait olduğu idrak içerisinde bizim yaşamamız ancak ve ancak Allah'ın davetini kabul etmemizle mümkündür. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki grup insanla karşılaşıyoruz. Bir kulağından sulananlar, bir de kulağından sulanmayanlar. İki grup insan. Yani başka bir ifadeyle, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle sağır, dilsiz ve körler ve işiten, gören ve idrak edenler. Kör, sağır ve dilsiz olanlara, ayetlere baktığımız zaman onlar sümmün, bükmün, ömyün. Dikkat ederseniz sümmün ile başlıyor. Sümmün ne demek? Sağırdır. Öyleyse kalbe giden yol nereden geçer derseniz, nereden geçer? Evet. Kalbe giden yol kulaktan geçer. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hikmet sahibi alimine kulağınızı verin diyor. İşte Araf suresinin 204. ayet-i kerimesi. فَاِذَا قُرْيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَاَنْسُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ne diyor? Buyuruyor ki ben lanet için değil rahmet için gönderildim. Öyleyse Allah Resulü rahmet peygamberi. İşte bir insanın rahmete kavuşabilmesi mutlaka davete icabet etmesine bağlıdır. Davet nedir? Davet Allah'ın zatınadır. 7 sefa davet. İşte hemen ekranda görüyoruz. 7 sefa davete baktığımız zaman tekrar bu konuya geleceğim. Enfal 24'e göre Allah Teala diyor ki Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Başlangıç noktasında bütün insanlar ölüdürler. Yusuf 108. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Yunus 25. Teslim yurdu olan zatına davet eder. Nahl 125. Hikmetle Allah'ın zatına davet et. Hac 67. Sen Rabbine davet et. Kasas 87. Sen Rabbine davet et. Fusilet 33. Sen Rabbe davet et. Niye davet sevgili kardeşlerim? Çünkü her şeyi Allah insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. Öyleyse Allah içinse Allah en güzel değil midir? En güzele ulaşmak istiyorsanız istikametiniz, yönünüz Allah'a doğru olması lazım. İşte davetçiler bunun için geliyorlar. Ve geldiği zaman bu davetçiler hepsi insanlar delalette ve delalette olan insanlara duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Daveti kabul edenler ve daveti kabul etmeyenler, insanlar ikiye ayrılıyor. İşte hadislerden bir tanesi ki bu davetçilerin hepsi hikmet sahibi alimdir. Evet. Veli mürşitler olsun, veli resuller olsun hepsi hikmet sahibi alimlerdir. Daveti getirenler. İşte birçok ayet-i kerimede davet kendilerine ulaşmasına rağmen daveti kabul etmeyenler, bu daveti kabul etmeyenlerin özelliği nedir? Onlar sağırdıysız bakıyorlar. Evvela Resullerin görevlerine baktığımız zaman, buraya geleceğim, Resullerin görevlerine baktığımız zaman nedir? Bakara 129'da o size ayetleri tilavet ediyor. Bakara 151'de o size ayetleri tilavet ediyor. Bakara Ali İmran 164'te o size ayetleri tilavet ediyor. Cuma 2'de o size ayetleri tilavet ediyor. Yani ayetlerin tilaveti kimin görevi? Ayetlerin tilaveti Resullerin görevi, hikmet sahibi alimin görevi. Ayetlerin tilavet görevini Allah Resullere vermiştir. Bakın Bakara 129, Bakara 151, 164, Cuma 2, İbrahim 4. Resul kendi kavminin lisanıyla bu ayetleri açıklıyor. Ve Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde ayetleri tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi ne diyorlar? İtiraf ediyorlar geldi. Ama biz onları ne yaptık? Yalanladık. İşte sevgili kardeşlerim, davetin kendilerine ulaşması hasebiyle iki grup insanla karşılaşıyoruz. Sağır, dilsiz ve körler. Bütün cehennemlikler hangi özelliğin sahibidirler? Bütün cehennemlikler sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Nereden biliyorsun diyeceksin? Mülk suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 10. Öyle değil mi? قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا Eğer işitseydik ve akletseydik, bugün cehennemde olmazdık. O zaman cehennemliklerin hepsi nasıl insanlar? Cehennemliklerin hepsi sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Davet kendilerine ulaşmış mı? Evet, davet kendilerine ulaşmış. Bir kere daha o slaytımızı getirelim. Tek tek ayetleri okuyalım inşallah. Sağırdıysız ve körlerle ilgili slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakara 18. Onlar sağırdıysız ve kördürler. Demek ki davet kendisine ulaşmış, daveti kabul etmemiş, sağırdıysız ve kör olmakta devam etmiş. Bakara 171. Sağırdıysız ve körler. Bu yüzden onlar akledemezler. Öyleyse akletmeyenler kimler? Akletmeyenler, sağırdıysız ve kör olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Maide 71. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler, artık görmezler. Enam 39-40. Ayetlerimizi yalanlayanlar, onlar sağırdırlar, dilsiz ve kördürler. Enam 46. Enam 104-110. Araf 64. Araf 100'e baktığımız zaman kalplerine üstünlük tabi ederek artık onlar işitmezler. Araf 179, onların kalpleri var fıkıh etmez, gözleri var görmez, kulakları var işitmez. Enfal 21, işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Enfal 22, hayvanlar gibi en şerlisi nedir? Onlar akletmeyen, sağırdıysız ve körlerdir. Enfal 31, keza öyle. Bütün bu ayetler bize neyi gösteriyor? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Öyleyse Resul gelmiş, ayetleri tilavet etmiş, kavmin Resulü. Onlar da dinlemişler ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. İşte bu sağır, dilsiz ve körler kalpleri kime meyletmiş? Ahirete iman etmedikleri için kalpleri kime meyletmiş? İnsan ve cin şeytanlara, yani tağutlara meyletmiş. Ve onlarla beraber cehennemi boylamışlar. Ama sevgili kardeşlerim, her devirde insanların %10'dan azı mutlak surette Allah'a ulaşmayı diliyor. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ayetlere bakışı değişiyor. Hemen onu gösterelim şimdi. Kör sağır dilsiz olanlar dedik. Bir de şimdi kör sağır dilsiz olmayanlar, yani olmayanlar. İşiten, gören ve konuşanlar var. Bakara 285'te işittik ve itaat ettik. Alimen 193'te. Alimen 193'te Allah ne diyor? Rabbena inne semeyna münadiyen yunadil imani en amene bi rabbikum fa amenna fagfir lana zulümena ve kefir an seyyatina ve tevaffena me'al ebrar. Şimdi sekke başına bu slaytımız kalsın. Alimen 193'ü bir kere daha açıklayalım. Alimen 193'te Allah Teala bakın ne diyor. Rabbimiz, Rabbinize amini olun. İmana davet eden davetçi işittik. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin diye işittik. Böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amin olduk. Rabbimiz artık günahlarımızı mağfiret et, seyyiatlerimizi ört ve bizi ebrarla beraber, yani Allah'ın velileriyle beraber vefat ettir. Ruhun vücuttan ayrılması neyle mümkün? Demek ki tabiyet sırasında. Ama ne yapmış bu kişi? İşitmiş. Onun için Allah Resulü ne diyor? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Hikmet sahibi alim, birinci görevi ayetleri tilavet ediyor. İnsanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler, onlar sağır dilsiz ve kör olmayanlardır. Daveti kabul etmeyenler, onlar sağır dilsiz ve kör olanlardır. Sağır dilsiz ve kör olanlar için Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an olsun onlara fayda vermiyor. Allah'ın kutsal kitaplarından fayda sağlayanlar onlar kimlerdir? Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onun için Allah Resulü ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısı. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısıdır, anahtarıdır. Kur'an'ın da giriş kapısı, anahtarıdır. Kur'an'a nüfuz etmek istiyorsanız istisnasız kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Öyleyse iki grup insandan bir tanesi ayetlere kör, sağır, dilsiz olmayanlar, diğer grupta kör, sağır ve dilsiz olanlar. Şimdi tekrar bu slaytımıza bakacak olursak, kör, sağır ve dilsiz olmayanlar. Yunus 67'de büyütebilirsek, işiten bir kavim için elbette ayetler vardır. Nahl 78'de biz işitme hassasını, görme hassasını onlara verdik. Kimlere verdik? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Nur 51 yine keza öyle işittik ve itaat ettik. Furkan 73'e bakın. Dikkat edin, burası çok önemli. Onlar Rabbinin ayetleri hatırlattığı zaman ayetlere karşı kör, sağır ve dilsiz olmazlar. Ayetlere karşı kör, sağır ve dilsiz olmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nem 81'de sen körleri delaletlerinden hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. O zaman işitenler kimlerdir sevgili kardeşlerim? İşitenler ayetlere iman edenlerdir. Eğer Resul ayetleri tilavet edip duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Sahabenin hepsinin Allah'a ulaşmayı dileyip müşriklerine tabi olduklarını bir bir açıklıyorsa o zaman o kişinin de ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. İşte dilediği an o ayetlere o iman eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sadece ahirete iman eden değil, aynı zamanda ayetlere de iman eden kişidir. Rum 53'te de yine aynı şekilde sen o körleri yollarından çeviremesin. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Secde 15. Bizim ayetlerimize iman edenler, amin olanlar onlardır ki ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secdeye kapanırlar. Bakın özellikleri belli. Mülk 23. Size işitme, görme ve idrak etme hasarlarını Allah verdi. Cin 13. Gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik ve işittik. İnsan 2 yine aynı şekilde. Öyleyse iki grup insan var sevgili kardeşlerim. İşitenler ve sağırlar. İki grup insan var. Körler ve görenler. İki grup insan var. konuşanlar ve dilsizler. Bir insanın konuşanlarda o mesele şu anda, hemen şimdi size bir ayet göstereceğim. Hangi ayet? Taha 123, 124, 125, 126. Allah Teala 123'te hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa o şakilerden olmaz. O zaman hidayete tabi olanlar, bunlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama 124'te onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Men arada en zikri. Kim zikrimizden yüz çevirirse, fennehu lev maaşetin denkin. Ona dünyada dar bir geçim veririz ama kıyamette onu kör olarak haşr edeceğiz. İşte kör olarak bu haşr edilen kişi diyor ki ben dünyada görüyordum. Sen beni niye kör olarak haşr ettin ya Rabbim? Kale Rabbi, lima haşerteni amma. Beni niye amma olarak kör olarak haşr ettin? Allah Teala diyor ki evet aynen dediğin gibidir. Ayetimiz gelmişti ve sen o ayetleri unuttun. Yani ayetlere iman etmedin. Ayetlere iman edenler onlar işiten, gören ve idrak edenlerdir. Ayetlere iman etmeyenler onlar da sağır, dilsiz ve körlerdir. Burada kör olan kıyamet gününde ne olacaktır? Kör olarak haşredilecektir. Ama o diyecek ki ben dünyada görüyordum. Dünyada gördüğü ne? Dünyada gördüğü sadece bu dünyaya ait olan şeyler. O halde sevgili kardeşlerim, gerçekten ayetlere iman dinin esasıdır. Mümin kulağından sulanır. Kulağından sulanan işitenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah Teala Cin suresinin 14 ve 15. ayetlerinde 16. ayet kelimesinde bakın ne buyuruyor. Ve enne minel müslümine ve minel kasitun. Bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar kimler? Kalbi kasiyet bağlayanlar kimler? İki grup da seçilmiş. Bunlar seçilenler. Bu seçilenlerden bir grubu Allah'a ulaşmayı diliyor, teslimi gerçekleştiriyor. Diğer grup da o da seçilmiş ama kalbi kasiyet bağlayan birisi. İşte bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Teslim olanlar kimlerdir onlar? Teslim olanlar mürşitlerini arayan insanlardır. Hangi ayet-i kerime göre teslim olmuşlar? Nem 81 ve Rum 53. İki ayete bakacak olursak net olarak anlayacağız. Nem 81'de Allah şöyle buyuruyor. Sen körleri delaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Öyleyse ilk birinci safa teslim nedir? Ayetlere iman etmek. Evet, ayetlere iman etmek. Ayetlere iman edenler, onlar teslim olanlardır. Rum 53. Sen körleri delaletlerden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. Öyleyse birinci safa teslim, istisnasız Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Ve ancak kimlerdir onlar? Ayetlere iman edenler onlar teslim olanlardır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve dilediği an Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe ona mutlak surette 7 furkan veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o kişi nasıl birisidir? O kişi artık gören, işiten ve idrak eden birisidir. Neyi görüyor ve neyi görmüyor? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında şu dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında şeytanın dostları da var, Allah'ın dostları da var. Şeytanın dostları tağutlar da var, Allah'ın dostları veli mürşitler de var. Ama insanlar kör, sağır, dilsiz oldukları zaman bunları ne yapamıyorlar? Ayırt edemiyorlar. Fakat kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman o Allah'ın dostunu şeytanın dostundan ayırt ediyor. farkına varıyor. Evet, bu alelade birisi değil, Allah'ın dostu. Allah Teala niçin bunu yapıyor? Daveti kabul ettiği zaman Rahim esması ile tecelli ediyor. Gözündeki hicabın mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ekineti alıyor. Kulaklardaki vakrayı alınca o kişi ayetleri tilavet ettiği zaman ayetlerin manasına varıyor. Kur'an'ı anlamaya başlıyor. Ayetlerin manasına vardığı zaman kulak işitini kalbe boşaltıyor. O zaman o kişi ne yapıyor ayetlerin manasına vardıktan sonra? İhfati da koymuşsa o kişi artık akledenlerden oluyor. Aklettiği zaman hem anlıyor Kur'an-ı Kerim'i hem aklediyor. O zaman Allah-u Teala ne yapıyor ona? Mürşidi mürşid olarak gösteriyor. Öbürüne mesela Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz gelmeden evvel Hazreti Ebubekir bir rüya görüyor. Rüyada ayın parça parça Mekke evlerinin üzerine indiğini görüyor ve o günkü rüya tabircilerine gidiyor, anlatıyor falan ama hiçbirisi ona cevap veremiyor. Rahip Bayır adında bir Allah dostu var. O diyor ki Allah ayrı zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Çok zaman sonra, belki 6 ay, belki 2 sene sonra bilmiyorum. Geliyor ve ilk ona koşan kim? Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'e diyor ki, sen bunları anlatıyorsun, ben Allah'ın peygamberiyim, Resulüm diyorsun. Delilin ne? Delilin ne deyince Allah Resulü diyor ki delilin o gördüğün rüya. O zaman Hazreti Ebubekir hemen ona tabi oluyor. Ama aynı daveti Allah Resulü kime yaptı? Ebu Cehil'e de yaptı. Fakat Ebu Cehil Resulullah'a baktığı zaman hep ne olarak gördü onu? Ebu Talib'in yetimi olarak gördü. Hazreti Ebubekir ona baktığı zaman ne olarak gördü? Allah'ın Resulü olarak gördü. İkisinin arasında fark ne? İkisinin arasındaki fark, Ebu Cehil daveti kabul etmedi, Ebu Bekir Sıddık daveti kabul etti. Ebu Bekir Sıddık Allah'a ulaşmayı diledi ama Ebu Cehil daveti kabul etmedi, Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah'a ulaşmayı dilemeyince o hep sağır, dişsiz ve kör olarak hayatını devam ettirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öncelikle kurtuluşa ulaşanlardan olmak istiyorsak ne olmamız lazım? İşitenlerden olmamız lazım. Onun için Allah Resulü ne buyuruyor? Mümin kulağından sulanır. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinden sonra 15. ayet-i kerime ne diyor? فَاَمَّ الْقَاسِتُونَ فَلِنَارِ جَهَنَّمَ حَتَبَ Kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar cehenneme odun olacaklardır. Bunlar seçilmişler ama seçilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince kalpleri gün be gün kararıyor, sertleşiyor, kasiyet bağlıyor. Ama 16. ayet-i kerime, cin 16'da وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikat üzere olsalardı, yani Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide tabi olsalardı لَاَسْقَيْنَاهُ مَا اَنْ غَدَكَنْ Onların doyabilecekleri kadar biz onlara rahmet tattırırdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki mümin kulağından sulanır sözü bu ayetlerde örtüşüyor. Bizim kalbimize Allah'ın rahmetini girmesi, kalbimizin emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, teskik kademeleri bir bir geçmemiz, her kademede kalbimizin içine %50 fazıl birikimini sağlanması neyle mümkündür? Ancak bu ancak mürşide tabiyetle kalbimize imanın yazılmasıyla mümkündür. Eğer mürşide tabiyet yoksa, biz tabiyetimizi gerçekleştirmiyorsak, ne kadar zikretsek zikredelim, kalbimizde kalıcı olan nur miktarı, rahmet miktarı nedir? %2'nin ötesine geçemez. Hiçbir zaman %3 de olamaz. 24 saat zikredin, eğer mürşide tabi değilseniz, kalbinizdeki nur miktarı %3 olamaz. Daima %2'de kalır. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dileyemeyiz. Ama mürşide tabi olduğunuz an Allah'ın kanunu değişiyor. Siz o zaman 7 kalp şartının sahibi oluyorsunuz. 7 nimetin sahibi oluyorsunuz. Ve o zaman zikretmeye başladığınız an 15 bin zikirle nefsinizin manevi kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşiyor. Nefsi emmareyi bitiriyorsunuz. İkinci 17 bin zikirle nefsinizin manevi kalbinde biriken nur miktarı %7 daha artıyor. %14 oluyor. 19 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %11'e, %21'e ulaşıyor. 21 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %28. 23 bin zikirle nefsinizin kalbindeki nur miktarı fazıl %35. 25 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %42 ve 33 bin zikirle nefsinizin manevi kalbindeki nur miktarı %49. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 7 kademedeki nefs tezkesini aşmamızı istiyor. Allah nefs tezkesini bize farz kılmış mı? Farz kılmış. Resulün ikinci görevi nedir? Yetlu aleykum ayatuna ve yüzekikum. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Yani nefs tezkesi, nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülheme, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi tezkiye. Geçtiği ayetler mi? Geçtiği ayetler nefsi emmare, Yusuf 53. Nefsi levame, kıyame 2. Nefsi mülheme, şem 8. Nefsi mutmainne, fecir 27. Nefsi raziye, fecir 28. Nefsi marziye, fecir 28. Ve nefsi tezkiye, fatır 18. 7 kademedeki nefs tezkiyesini Allah Teala size bildirtiyor ve siz istisnasız ne ulaşıyorsunuz? Ruhunuz 7 tane gök katı yükseliyor. 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatında yok oluyor ve siz ermiş evliya oluyorsunuz. Evet, ermiş evliya oluyorsunuz. Eğer kişi kulağından sulanmasa bunların hiçbirisini Allah gerçekleştirir mi onun için? Hayır. Öyleyse Allah'ın sizin ruhunuzu kendisine ulaştırabilmesi sizin kesinlikle daveti kabul etmenize bağlı. Bir ayet ve bir hadis. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Ayet, Alimran 193. Hem ayet hem hadisi yan yana getirip de o slaytı gösterebilirsek, o zaman anlayacağız ki istisnasız bizim işitenlerden o hikmet sahibi alemin zikir sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek, işitenlerden olmamız için mutlak surette o münadinin davetini kabul etmemiz lazım. Rabbimiz amenü olun diye imana davet eden davetçiyi işittik. Yani daveti kabul ettik. Artık bizim günahlarımızı mağfiret, seyahatlerimizi ört. Öyleyse günahlarımızın örtülmesi, günahlarımızın sevaba çevrilmesi, yani kazancımızın kayıplarımızdan öteye geçmesi ancak hikmet sahibi alimin davetini kabul etmemize bağlı. Daveti kabul edersek işitenlerden oluyoruz. Daveti kabul edersek kulağımızdan sulanan birisi oluyoruz. Daveti kabul edersek ameni oluyoruz. Daveti kabul edersek bütün günahlarımızı Enfal 29'a göre Allah-u Teala örtüyor. Ve daveti kabul edersek biz birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ama Allah-u Teala orada bırakmıyor. Çünkü daveti kabul edenleri Allah Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ankebut 5. Ben kane yercu lika Allah efendi acelalil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun vaktinin geleceğini, onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalben ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala mutlaka size işittiriyor, Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe 7 Furkan ve 12 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ve mürşide tabi olduğunuz an 7 nimetin de sahibisiniz. 7 kalp şartının da sahibisiniz. Ve ibadetlerin sultanı zikre başlıyorsunuz. Zikirle Allah'ın katından gelen fazıllar kalbinize dolmaya başlıyor. %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %50 ile ulaştığınız an artık siz Allah'ın kulu oluyorsunuz. Ermiş evliya oluyorsunuz. Allah Resulü ne diyor? Buyuruyor ki hadisinde, size susmayı emrediyorum. Size dinlemeyi emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Cihat nefsin tezkiyesi, hicret ruhun Allah'a ulaşması. Size kul olmayı emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Bütün mesele bizim kesinlikle cem olmamız, cemaat olmamız. Ne zaman cem olursunuz? ne zaman kendinizi defterden silerseniz. 14 asıl evvel sahabe cem oldular mı? Evet. Hepsi Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesine göre. Kuntum hayrin ümmetin uhrucetin nas. İnsanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Marufla emreder, münkerden nehy edersiniz. Siz Allah'a iman edersiniz. Eğer ehli kitapta iman etselerdi elbette onlar için hayırlı olurdu. Onlardan bir kısmı mumindir. Kulağından sulanan diğerleri de fasıklardır. Onlar zikretmeyenlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının konferanslarından birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı bütün güzellikler sizin üzerinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi?
1: Amen.
0: Eğer kalpten hazırsanız o zaman ayağa kalkıp bu tövbeyi de gerçekleştirmenizi biz istirham ediyoruz. Buyurun. Hazırsanız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda.
1: Allah'ın huzurunda.
0: Yaptığım günahlardan tövbe ederek.
1: Yaptığım günahlardan tövbe ederek.
0: Ve Allah'tan mağfiret dileyerek.
1: Ve Allah'tan mağfiret dileyerek.
0: Ve Allah'ın emir ve yasaklarına.
1: Ve Allah'ın emir ve yasaklarına.
0: Uyacağıma yemin ederek.
1: Uyacağıma yemin ederek.
0: Allah'tan kendisine.
1: Kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a ilesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerlerde fiziki tövbenizi vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Allah vatanın içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışarıdayım?

0: en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Ettazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Rabbimiz birinci sual Adana'dan bir kardeş muhterem hocam. Hazreti Ali'ye başımıza gelen bela ve musibetler bizim için ceza mıdır, imtihan mıdır diye soruyorlar. Hazreti Ali de Allah'a yaklaştırıyorsa imtihandır, uzaklaştırıyorsa cezadır buyuruyor. Başımıza gelen her bela ve musibet hususunda ceza ve imtihan olduğunu nasıl anlamalıyız? Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş, ulaşa gelen her musibet onların ders alıp

0: Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. İşte 7 tane ayet-i kerimede musibetlerin nasıl tahakkuk ettiğine bakalım beraberce. Kasas 47'de levla en tusibe musibetim bima kaddemet eydihim. Elleriyle yaptıkları şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki kâlu rabbena levla ersalta ileyna resûlen feneyti bi ayatike. Demek ki musibetlerle karşı karşıya olan insanlar hemen Allah'a yalvarıyorlar, dua ediyorlar. Hani diyorlar ya halk arasında, kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. İşte sıkışan bu kul Hızır'ı çağırıyor. Hızır mesafesinde olan kimdir? Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü ne yapıyor? Ayetleri, biz de ayetlerine tabi olsaydık, müminlerden olsaydık diye. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mümin olduğu zaman ondan sonra yaşadığı her musibet aslında onu Allah'a yaklaştırmak içindir. Allah'ın izniyle. Hedefi ne? Hedefi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Hep anlatıyoruz ya. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, oluşa gelen her hadise onların Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişse, onların başına gelen her hadise, onları mürşide ulaştırmak içindir. Mürşide ulaşan kişinin başına gelen her hadise, onun ruhunun Allah tarafından kendisine ulaştırması içindir, derstir. Ruhuna ermiş, Allah'a ulaştırmış, ermiş evliya olan kişilerin başına gelen hadise, fizik vücut teslimi içindir. Fizik vücut teslimi için ola gelen hadise, nefsin teslimi. Ama burada kimler için cezadır? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, onların başına gelen her musibet kesinlikle ceza hükmündedir. Çünkü Allah Teala onlar artık Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların dilemesine de mani oluyorlar ve Allah'a karşı savaşıyorlar. İşte musibetlerle ilgili ayetlere baktığımız zaman kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Başlangıç noktasında kul niye azıyor? Çünkü herkes dünya hayatını 19 negatif özelliğin standartları içinde yaşıyor. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ayetlerden gafildirler. Birincisi. O zaman işte bu ayetlerden gafil olan, ulaşmayı dilemeyen kişinin başına musibet geliyor ve ders alıyor bu kişi. Ders alıyor, ne diyor? Rabbim bana bir Resul gönder. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor o musibetten. Ders alıyor. Ve bana Resul gönder, ben de senin ayetlerine tabi olayım diye. Olaydan gerekli dersi almış. Bir, olaylardan ders almak. İki, bu insanlara Allah'ın katından Resul gönderip ayetleri okuması. İki cihetiyle biz hedefe ulaşabiliyoruz. Olayların yaşanması, nefsin oradaki hissiyatı söz konusu. Bir de Allah'ın katından Allah'a davet söz konusu. İşte bu şirkte olan, küfürde olan, deralette olan, sardisi ve kör olan, fıskta olan, bunlar hepsi kesinlikle uzak delalette değiller. Delalettedirler ama uzak delalette değil. Uzak delalette olanlar, kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, bunların başına gelen her musibet bir azap hükmündedir. Ve onları Allah'tan daha fazla uzaklaştırıyor. Onun için ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar için toprak altı toprak üstünden iyidir. Çünkü her gün cezaları artıyor. Kalplerini tabi etmiş, onlar için bir dönüş söz konusu değil. Dolayısıyla onlar için bir azap hükmünde. Ama ulaşmayı, yani uzak delalette olmayan insanlar için tek muradı Allah onlardan vazgeçmiyor. Devamlı olaylarla onları kendi zatına davet ediyor. Olaylardan gerekli dersi alıp da Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde onlar için de bir imtihan. Mesela Tövbe 126'da bunlar senede bir iki kere imtihan edildikleri görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte bunlar için bir azap. Yani tövbe etmeyip zikre başlamayanlar her olaydan dersi almadıkları için onlar için bir azap hükmünde. Ama Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimesinde de bahsi geçen kişiler için onlar için bir imtihan hükmünde. İkisi de musibete düşer oluyor. Ama birisi kesinlikle ders alıp Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onlar için bir azap söz konusu. Ama Bakara 155, 156'da sizi mutlaka korkuyla, açlıkla, mal candan eksilmeyle imtihan eder, sabreden müjdele. O sabredenler, yani bunlar için bu musibetler bir imtihandır. Sabır da imtihan olabilir ve daha öteye üst seviyede de olabilir. İşte onlara bir musibet isabet ettiği zaman kalbinellahi ve neye racun. Yani Bakara 156 ile Kasas 47 arasında kesin bir ilyet rabıtası var. Musibet isabet ediyor. Biz Allah için Allah'a ulaşmayı diliyor ve tekrar ruhumuzun ölümle Allah'a döneceğinden emindirler. Kasas 47 de aynı muhteva ifade ediyor. Allah razı olsun. Misafirimiz bir yerde kaderi değiştiren dua diye bir dua ile karşılaştım. Dua gerçekten kaderi değiştirir mi, açıklar mısınız? Başlangıç noktasında herkes negatifte sevgili kardeşlerim. Yani hüsranda. O hüsranda olan insanlar hepsi hüsranda ve 7 ayet-i kerime gereğince herkes başlangıçta herkes hüsranda. İşte Bakara suresi. Hüsranda olanların da 7 ayet gelince gideceği yer cehennem. Bunu da görebilirsek hüsranda olanların 7 ayet gelince gideceği yer cehennem. Cehennemliklerin kader hücresi siciğinde. O zaman bu siciğinde olan, hüsranda olan insanlara Allah'ın katından tebliğ ulaştığı zaman ki delalettedirler başlangıç noktasında. Onlar daveti kabul etmeleri halinde siciğinde olanların kader hücreleri illiğinde oluyor. Delalette olanların gideceği yer cehennem. Açıkça başlangıçta herkes delalette, gideceği yer cehennem. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse ki cehennemliklerin kader hücresi siciğinde, ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların da kader hücreleri illiğinde. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman evet, ama burada kişinin bizzat seçiminin kendisini yapması lazım. Hem olaylarla Allah-u Teala ders veriyor, hem de katından gönderdiği Resullerle, ayetlerle ders veriyor. Dersini çalışan, ders alan, öğüt alan insanlar ki bu öğüt alanlar kimlerdir? Allah-u Teala Müzzemmil 19'da ve Der 29'da en hazi tezkire femen şahat tehaza ila rabbi sebira. İşte bunlar birer öğüttür. Kimler için öğüt? Bu hüsranda olanlar için öğüt. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Daveti kabul eden herkes Rabbine giden bir yol tutar. Öğüt alır. Dolayısıyla öğüt alan kişinin de kader hücresi illiğindedir inşallah. Allah razı olsun. Alpin'den bir karşı muhterem hocam. Ben göklere ve yere sığmam fakat mümin kulumun kalbine sığarım hadisi şerifin kalp temizliği ve kalbin 19 kademede müzen olmasının bir ilgisi var mıdır? A'dan Z'ye kadar odur. Yani Allah-u Teala baş gözüyle görülmez, nefsin baş gözüyle de görülmez ama Allah-u Teala kalp gözüyle görülebilir. Dolayısıyla kim ki iradesini de teslim eden Allah-u Teala ona zatını gösterirse o Allah'ın zatını görenler, bunlar kalp gözüyle Allah'ın zatını görenlerdir. Dolayısıyla kesin bir ilgisi var. Öyleyse bir insan Allah'ın zatını görmeyi diliyorsa ki başlangıç noktasında ruhun dünyasında Allah'a ulaşması, daha sonra Allah'ın zatının görülmesi ve o istikamette hedefe kişinin ulaşmasını ifade ediyor inşallah. Bilgisi var mı? Elbette var. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Mürselat 11 ayetinde bahsedilen hangi Resuller, açıklar mısınız? Burada Beyza Resulü Okutet. Şimdi her devirde eğer Nebi Resulse veya vekaleten devrin imam ise bir tek kişidir. Ama burada çoğul ifade edilir. O zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Resullere vakit bildirilmiştir dendiği zaman kavim Resulleri diye düşünüyorum. Ama muhterem Efendimizin tefsirine bakarım şimdi. Kıyamet sırasında hayatta olan Resullere kıyametin ne zaman kopacağı bildirilir. Evet. her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Allah ve diğer Resuller gönderiyor. Ama kıyamet noktasında o Resuller yine o kavim içerisinde ve onlara bildiriliyor. Belki de gaybi bildiren kişi de, gaybin kendisine bildirdiği kişi de devrin imamıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbinde. Muhterem hocam, başa gelen bela ve musibetlerden dolayı Allah Teala'dan ümit kesmenin hükmü nedir? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir daha suali tekrar edecek olursak. Başa gelen bela ve musibetlerden dolayı Allah-u Teala'dan ümit kesmenin hükmü nedir? Açıklar mısınız? Allah-u Teala hiçbir noktada Allah'tan ümit kesmememizi buyuruyor. Şimdi ümit kesenler kimlerdir? Ümit kesenler ve ümit kesmeyenler. Ümit kesenler Hicr 56'da delalette olanlardır. Ümit kesenler Allah'a mülaki olmayı ve ayetleri inkar edenlerdir. Ümit kesenler ameli boşa giden insanlar. Öyleyse Allah-u Teala eğer diyorsa ki Zümer 53'te ey nefslere karşı haddi aşan kullarım, günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Şimdi dikkatle bakın, nefste 19 afet var, ruhta da 19 tane hasret var. Ama şimdi yan yana getirelim ve size bir şey ifade etmek istiyorum. Kin ve nefret nefsimizin bir afeti. Sevgi de ruhumuzun bir hasreti. Kin ve nefret sevgiyi kaplayamaz ama sevgi kin ve nefreti kaplar. Nefs sadece zemin katta ve kendi aleminde. Ama ruh bütün alemlerde fizik ve fizik ötesi olabilir. Küfür belli bir yerdedir ama iman küfür kaplayabilir ama küfür asla imanı kaplayamaz yani. Ve bunun gibi doğruluk vesaire. Yani kısacası bu 19 tane ruhun hasreti kainata şamil olan bir durumu ifade ediyor ama nefsimizin 19 afeti kendi alanı içerisinde. Nefs zemin kattan yukarı çıkamaz. O zaman öyle olaya bakacak olursan Allah-u Teala'dan ümit kesmenin hükmü nedir? Ümit kesmemesi lazım. Ümit kesenler onlar kafirlerdir. Ümit kesenler kendileri küfürde olmasına rağmen başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte Allah-u Teala onun için kafir diyor. نَلَّذ۪ينَ كَفَرُ وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا نَلَّذ۪ينَ كَفَرُ وَزَلَمُ لَمْ يَكُنُ اللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا يَاتِهِمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ. Yani Allah onları asla mağfiret etmez. Tarik-i müstakim ulaştırmaz. İlâ tarik-i cehenneme. Artık onlar gay yolunun kılavuzlarıdır. Şeytana götüren insan şeytanlar, cin şeytanlardır. Kimlerdir Allah'ın rahmetini ümit kesenler? Cin şeytanlar, insan şeytanlar, şeytan şeytanlar. Artık onlar mesela iblis yaptığı hata sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuş. Ama Allah Teala soruyor, tekrar ona bir imkan tanıyor. Niye emri masi oldun? İşte kendine göre bir şeyler söylüyor. Allah Teala huzurdan kovulduktan sonra iblis kinleniyor şeye karşı. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetine karşı ve bana müsaade ver. Göreceksin ki ben ondan üstün olduğumu ispat edeceğim. Yani Allah'tan müsaade alıyor. Niçin? Adem oğlunun kendisiyle birlikte cehenneme götürmek için. O zaman kendisi zaten cehennemde, başkasının cehennemlikten sebep olması halinde onun da gideceği yer tabii elbette cehennem. İşte ayetin muhtevası, ümit kesmemek lazım. Şartlar ne olursa olsun Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Çünkü kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah her şeye kadirdir. Günahın büyüklüğü ne olursa olsun Allah-u Teala onu örtmeye ve sevabı çevirmeye kadirdir. Antalya'dan bir kardeşim Müterim Hocam, birinci suali tebliğ yaptığım bir kişi bana İslam ve İslam ülkelerinden bahsetmeyin. Ne varsa batıda var, doğruluk, dürüstlük, adalet, kültür, ekonomik olarak kalkınma vesaire dedi. Bu kişiye nasıl yanıt verebilirim? Sevgili kardeşlerim, batılılar gerçekten dini yaşamasalar dahi çevresel şartları adalet muhtevası içinde kendilerinin çıkarttık kanunlarla kontrolü sağlamışlar. Ve bu kontrolün dışına çıkan insanlara ceza tatbik etmek suretiyle onları belli bir noktada tutuyorlar. Mesela diyor ki İslam ve İslam ülkelerini bahsetmeyin. Ne varsa batıda var. Doğruluk. Gerçekten şimdi baktığınız zaman karşılaştığınız nerede kişi varsa onların yani menfaat için bir yalan söylediklerine şahit olmuyorsun. Adalet. Gittiğin zaman hangi ülkeden oldun veya olmadın, onlar kanunları aynı herkese tatbik ediyorlar. Kültürleri farklı olarak, ekonomik olarak da devamlı insanlara muhtaç bırakmıyorlar. Bugün Avrupa'ya, Batı'ya ulaşan sığınmacılar, mülteciler, onları başıboş bırakmıyorlar. Bir insanın ailevi ihtiyaçları bazında neye ihtiyacı varsa A'dan Z'ye kadar düşünün, onları tatbik ediyorlar. Yerine getiriyorlar. Dolayısıyla bu açıdan, ama bizim burada söylediğimiz muhteva tebliğ din noktasındadır. Bu bahsettiğim batılıların bütün bu sahip oldukları şeyler onları bu dünyada bir düzen içinde tutar. Ama dünya hayatıyla ahiret hayatı mukayese edildiği zaman Allah bize nasihatte bulunuyor. Allah da ilmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Hiç kimse batılılar haşa Allah'tan daha iyi bilemez diyemez yani. Mesela ne diyelim? Hiç kimse Allah'tan daha batılılar doğrudur diyemez. Hiç kimse batılılar Allah'tan daha adaletlidir diyemez. Hiç kimse Allah-u Teala'nın üstün olamaz. O hiçbir şey yokken vardı. Kudretin tek sahibi, kainatı yaratan o, her şeyin sahibi o ve tek gayesi var, herkesi mutlu etmek. Biz de insanları Allah'a davet ediyoruz. Yani elma ile armudu mukayese etmek doğru değil. Batılıların sadece bu dünyevi hayatta sağladığı bir düzeni, Allah-u Teala'nın ahiret ve dünya saadetini muhtevasına alan dinle karşılaştırmak doğru değil. İkisi birbirinden ayrı. Yani elma ile armut olmaz. Elmayı elma ile karşılaştırabilirsin, armudu armutla karşılaştırabilirsiniz. Dolayısıyla böyle cevap vermeniz lazım. Ve eğer bahsederseniz ki nitekim şu anda İslam ülkelerinde de, bütün inanç gruplarında da 7 sava 4 teslimi yaşayanlar var. O zaman bu kardeşlerimiz bu bahsettikleri, olumlu tarafını gördükleri batılları dini yaşayan, 7 sava 4 teslimi yaşayan insanlarla karşılaştırsın bakalım. Görecektir ki 7 sava 4 teslimi yaşayan insanlar kainatın her noktasında en üst seviyede dürüstler, en üst seviyede adaleti yerine getiriyorlar. Bunun çok örnekleri var. İşte Osmanlı yükselme dönemi boyunca tasavvufu yaşaması, Kur'an'ın rehber edilmesi, Allah'a en üst seviyede yaklaşması hasebiyle Batı aleminde Osmanlı gitti, adalet bitti. Onlarda adalet yokken Osmanlı'da en üst seviyede adalet uyguluyordu. Sahabe döneminde de olay böyle. Öyleyse dinin yaşandığı noktada en üst seviyede Allah'la bile olanlardır. Allah'a kul olanlar, Allah'ın dostu olanlardır. Allah razı olsun. İkinci suali, haramla hem hal olan bir kişi Allah'a karşı sorumlulukları yerine getirmekte sıkıntı yaşar mı? Elbette. Yani haramla beslenen bir vücut ibadetlerden zevk alamaz. Yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ise, ki Allah onun kalbinde varsa görüyor, o zaman Allah-u Teala'nın garantisi devreye giriyor. Allah-u Teala diyor ki Rad 27'de ve Şura 13'te, bana yönelen ulaşmayı dileyenin ruhunu ben kendime ulaştırırım. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişinin kalbine baktığımız zaman %51 nur, %49 karanlık. O zaman böyle bir kişinin harama el uzatması söz konusu değil. Bilmeden belki bir şey yapabilir ama bilerek onu yapması mümkün değil. Çünkü kalbindeki nur miktarı karanlıkları geçmiştir. Ve o zaman bir başkasının malına haram yoldan uzatması mümkün değil. Yetmez, böyle bir kişi ibadeti üst seviyede tutar ve hiçbir zaman harama el uzatmaz. Ama kimdir harama el uzatan? Nefsi emmarenin standartları içinde. Çünkü Allah Teala Yusuf 53'te وَمَا اُغَرُوا نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ اَلَّا مَارَةٍ بِسُوِي Allah'ın temize çıkardığını kimse kirletemez. Allah diyor ki nefs tezkiyesini ben yaparım ve nefsinin tezkiye ettikleri kişinin de o noktada kalıp harama el uzatması mümkün değil. Harama el uzatanlar nefs tezkiyesini yapmayanlardır. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birinci sual, Allah Teala insanı çok severek yaratmasına rağmen neden Arap 179 ayetinde hayvandan aşağıdır diyor, açıklar mısınız? Evet. Allah Teala gerçekten hem Bakara 29'da huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian, yeryüzünde neyi yarattıysam sizin için yarattım. Câsiye 13'te de sadece yerdekiler değil, bütün kainatı sizin için yarattım. Ama bütün kainatın kendisi için yaratıldığı kişi bütün kainatın sahibinin emrine itaat etmiyor, isyan ediyor. Şaşarım o insana ki Hazreti Ömer'in sözü, Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte bu Araf 179 ayetinde bahsi geçen kişiler Allah'ı biliyorlar. Ama isyan ediyorlar. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede açıkladığı, 72 ayet-i kerimede açıkladığı 12 kere farz kıldığı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını dilemiyorlar, yerine getirmiyorlar. O zaman Allah'a isyan eden bu kişinin evet en üst noktada bir hedef Allah kendisi için itaat etmesine rağmen emrine itaat etmediği için aşağıların aşağısı oluyor. O zaman onların gözleri var, daha doğrusu onların kalpleri var fıkıh etmezler, gözleri var görmezler, kulakları işitmezler, onlar hayvanlar gibidirler. Dikkat ederseniz Allah Teala insanın fizik vücudunun vazifesini yetmemesi halinde, yani baş gözleri kör, baş kulakları sağır ve bu sağır kör dilsiz olanlar tabii onların kalplerine de iniyor. O zaman hayvanlardan daha alt derecede. Ama kim için Allah Teala hayvanları onların hizmetine sunmuş? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Melekler bu sefer nefsleriyle, insan nefsiyle karşılaştırıyorlar. Melekler de diyor ki biz seni tesbih ve takdis ediyoruz ama kan dökecek, fesat çıkaracak birisi mi? Hayır, Allah Teala diyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum ve ben ona nefs verdim. Nefsine hakim olması halinde sizden üstün. Gelelim cinlere. İnsan cinlerden de üstün. Cinlere baktığımız zaman cinlerde ruh yok. Ama Allah Teala insana ruh üfürmüş. Öyleyse ruhu itibariyle herkesten üstün. Nefsi itibariyle kontrol sağlaması halinde, kamil insan olması halinde meleklerden üstün. Ve fizik vücudu ait olan Allah'ın emirlerini en üst seviyeye getirmesi halinde de bütün hayvanlardan, bütün mahlukattan üstün noktaya geliyor. Ama verilen üstünlükleri Allah'ın emrettiği biçimde kullanır ve yerine getirirse üstün. Yoksa işte burada ayet-i kerimede zikredildiği gibi onlar hayvanlarından daha alt derecededirler. İsra suresinin 70. ayet-i kerimesi 70-71 لَقَدْ كَرَمْنَا مِنْ آدَمَ Biz Beni Adem'i, Adem oğlunu İkram sahibi kıl. Hamelnahu fil berri vel bahri. Karada ve denizde onları taşıdık. Ve razaknahu minet tayyibati. Ona temiz rızıklar verdik. Ve feddallahu ala kesirin memmen halakna teftiyle. Yani onlara yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. Onları yarattıklarımızın çoğundan. Hepsinden değil bak. Onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. Bu fazilet nefsteki faziletler itibariyle. Ama fazilet açısından kişinin kalbindeki faziletler sıfırsa o zaman o demek ki şey değil, üstün değil, en alt seviyede. Allah razı olsun. İkinci suali Allah-u Teala Kur'an'da kendisinden bahsetmiş midir? İndi ilahide ne yapmaktadır açıklar mısınız? Kainat yokken Allah vardı ve Allah yaratmayı diledi. Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede onun arşı su üzerindeydi. İşte Hud suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hanginizin en güzel ameli yapacak diye sizi imtihan etmek için 6 günde semaları ve yeryüzünü yaratan odur. Onun arşı su üzerindeydi. Eğer sen muhakkak ki siz ölümünden sonra bahsedeceksiniz, dirileceksiniz dersen, kafir olan, inkar edenler, örten kişiler mutlaka şöyle derler, bu ancak mapaçık bir sihirdir. Öyleyse abesle iştigal etmez Allah-u Teala bütün kainatı yaratmıştır ve o yere gireni, yerden çıkanı, gökten inen, ona yükselen biri, o her zaman Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde her şeyden haberdardır. Her şeyden haberdar olan Allah-u Teala ilahi küllü iradeyle her şeyi de kontrol altında tutan O'dur. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşa istiva etti. Arza gireni, ondan çıkanı, semadan ineni, ona yükseleni bilir. İşte bu mimar üzere bir dizayn içerisinde indi ilahide. Bütün nurlar Allah'tan geliyor. İndi ilahiden geliyor. Allah razı olsun. Çünkü suali Allah istese fizik vücudumuzda Allah'ı göremez mi? Allah Teala her şeye kadirdir ama kanunlarını vaz etmiştir ve o kanunlar çerçevesinde sünnetullahını gerçekleştiriyor. Allah istese kainatı yoktan var eden Allah Teala elbette bunu yapmaya kadirdir. Ama ben bununla yaparım demiyor. Nitekim Hazreti Musa Aleyhisselam fizik vücudun baş gözüyle Allah'ı görmeyi diledi ve kanunu işletti. Allah Teala diyor ki ya Musa, şimdi baş gözüyle beni görmek istiyorsun. Bak ben şimdi şu dağa tecelli edeceğim. O zaman tekrar beni görmek isteyip istemediğini göreceğiz. Arap 143'te bunu yaptığı zaman Hazreti Musa bayılıyor. Yani Allah dağa tecelli ediyor. Hazreti Musa bayılıyor. Öyleyse insanın baş gözünün Allah'ı görmeye muktedir değil bu ayetlerden. Yani Hazreti Musa diyor ki فَلَمَا اَفَقَ عَلَى سُبْحَانَكَ تُبْتُوا اِلَيْكَ tövbe ettim وَاَنَّ اَوَلِ الْمُؤْمِنِينَ ve baş gözüyle Allah'ın görülmeyeceğine iman edenlerin ilkiyim diyor. اَوَلِ الْمُؤْمِنِينَ Öyleyse her şeye kadirdir ama fizik vücudun baş gözüyle Allah'ın görülmesi fizik vücut dayanamaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam 18 saat zikre ulaştım fakat fizik vücudum henüz Allah'a teslim olmadı. Zikrim 15 ve 16 saate düştü. Sonra yine 18 saate çıkardım. Ne olmadı. Sabit tutamadım. Fizik vücudun Allah'a teslim olması için ne yapabilirim? Sevgili kardeşlerim, çok enteresan bir idrak seviyeniz var. Çok sadece sende değil, birçok kardeşlerimizde. Şimdi kabul edelim, ne diyelim? Üniversiteye giriyorsunuz. Üniversitenin 4 yıllık üniversite ise belli imtihanlara girip geçiyorsunuz ve size ondan sonra bir diploma veriliyor. İşte bunu fizik vücut teslimiyle bağdaştırarak anlatmak istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki ben üniversitenin 2. sınıfında matematikten yüksek matematiği okudum. O zaman bana diploma verin. Ama böyle olmuyor sevgili kardeşlerim. O müfredat programı 4 yıllık bir muhtevayı kapsıyor ve onu bütün dersleriyle geçmediğiniz takdirde sonuca ulaşamıyorsunuz. Şimdi anlık olarak 2 gün, 3 gün, 1 hafta gelmişsin, 18 saat zikri yapmışsın. 18 saat zikri yaptığım için ben diyor artık fizik vücudumu teslim ettim. Şimdi sen böyle davrandığın zaman Allah-u Teala'nın ayetlerini bilmediğin açık ortada. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Beled suresinde fizik vücudun teslimi dikip yokuştur. Allah'ın dostları bunu yaşayanlar da en üst seviyede bunu yerine getirmişler. 3 gün, 1 hafta, 1 ay 18 saat zikri yapmışsın, ben fizik vücudu teslimi yaptım. Bu ayetlerle bağdaşmıyor. Lütfen Allah'ın ayetlerini idrak edin. Kabul edelim ki sen fizik vücudun teslimi için acele ediyorsun. Sen ne yapacaksın şimdi sevgili kardeşim? Yani siz Allah'ın manevi eğitimini fizik alemdeki eğitimle karıştırıyorsunuz. Fizik vücut teslimi yapıyorsan onun mutluluğunu yaşadın demektir. O zaman daha ötede ne geçeceksin? Nefs teslimi için. Onun da mutluluğunu Allah sana veriyor. Daha ötede irade teslimi, onun mutluluğunu da sana Allah veriyor. Daha başka Allah Teala nasıl sana versin? Ben burada kimseyi taltif edemiyorum. Benim bilmem de bir şey ifade etmez. Önemli olan Allah'ın senin hakkındaki hükmün. Bu cevabı sana veriyorum ama binlerce kardeşimiz bu şekilde. Bu yolun dışında ikinci bir yol yok ki. Hadi kabul etelim fizik vücut teslimini yaptın. Başka bir yere gidecek misin sevgili kardeşim? Önünde nefs teslimi var. Onu da yaptın. Başka bir yol var mı? Onu da yaptın irade teslimi. Başka bir yol var mı? Öyleyse bir sual sorduğunuz zaman Kur'an'ın bütünü içerisinde idrak ederek sorun. Ben bu cevabı veriyorum. Bu sualin sahibi kardeşimiz iyice düşünsün, taşısın. Allah'ın yolun dışında başka bir mutluluk yolu yok. Eğer fizik vücut teslim yapıyorsan zaten bunun mutluluğunu yaşıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Senin aslında Allah'a çok hamd edip şükretmen lazım. Rabbim bana bunu nasip kıldığın için, bu mutluluğu bana verdiğin için. Ama böyle işte bir hafta, iki hafta, bir ay, 18 saat zikri yapıp ondan sonra onun muhtevasına sahip olmazsan, onun kapsamı içerisinde müktesebatın ona uygun değilse elbette düşersin. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, bazen görevli olmaya olmayan kardeşlerimizin yine o toplumdaki diğer kardeşlerimizden yanlış davranış biçimleri sergilediğini duyuyoruz. Bize söyleyen kardeşlerimize bunu irşat makamına götürmeli olduklarını söylüyoruz. Onlar bu problemi irşat makamına götürmezse biz bu durumda nasıl davranış biçimi götürmelisiniz sevgili kardeşlerim. Bakın Allah-u Teala ayetlerde ne diyor? Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde ve Şura 38'de ve Al-İmran 160'da. Bu ayetlerin hepsini tek tek söylüyorum size. Bir şeyi idrak etmeniz için. Allah Teala diyor ki onlar Rablerine icabet ederler, namazı kılarlar, onların işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Demek ki irşat makamına ulaştırmadan önce kendi aranızda istişare ettiniz. Ama ihtilaf devam ediyor. Kardeşimiz oradaki şey devam ediyorsa o zaman Nisa 59'da Ya yüvellezine aminu atiullah atiur resulü emmüküm fen tenezzaytun fi şeyin فَرَدُّ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِمْ كُتُمْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَيَوْمِ الْاٰخِرِ O zaman sevgili kardeşim kendinden bir sonuca ulaşmayacaksın. Bekletmeyeceksin. İnşaat makamına ulaştıracaksın. Sen istemiyor olabilirsin. Ama toplumun saati, toplumun huzura, mutluluğa ulaşması, Allah'a yaklaşım göstermesi bunu gerektiriyor. Yapmayanlar sorumludur. Özellikle birçok kişi aman hocamızın zamanı yok, onu rahatsız ederiz. Bu şeytanın korkunç bir tuzağı ve sözü. Bugüne kadar bize ulaşan hiç kimseden sen niye bana ulaştın diye rahatsız olduğumuzu bildirmedik, söylemedik de. Ve rahatsız olmayız, tam tersi görevimizin bilinci içindeyiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Cennete girmek için La İlahe illallah demek yeterli midir? Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Cennete girmek için La İlahe demek yeterli mi? Yeterli değil. Eğer yeterli olsaydı Münafıkun suresinin 1. ayet-i kerimesinde bütün münafıklar bunu söylüyorlar. Bakın Münafıkun 1. Bakalım beraberce. İza ca'ken münafıkun kâlû neşhedü enneke lerasûlullah. Vallahu ya'lemu enneke lerasûlü. Vallahu yeşhedü innel münafıkûne lekâzibûn. Mali münafıklar sana geldikleri zaman biz şehadet ederiz muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Şimdi münafıklar la ilahe illallah Resulullah demişler mi? demişler. Ama Allah şimdi onlara ne cevap veriyor? Allah muhakkak senin gerçekten kendisi Resul olduğunu biliyor. Elbette onu gönderen Allah. Allah şahit ki münafıklar gerçekten yalancıdırlar. Öyleyse münafıklar kimlerdir? Dilinin söylediği kalbinde olmayan insanlar. İşte Maide 41. Maide Suresi 41. ayet-i kerimesinde bunlar yine Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Daha doğrusu la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorlar. Ya eyyühe'r resulü la yuzunkellezine diye devam eden Arapça ayet-i kerimede Türkçesi mali şöyle. Ey Resul ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Yani içi kafir dışı Müslüman. İşte içi kafir dışı Müslüman bir insan la ilallah istediği kadar desin. Allah'ın kalbine bakıyor, dışına değil, diline bakmıyor. Öyleyse cennete girmek için la ilallah demek yeterli değil. Yeterli olması la ilallah sözünün kalbine inmesi. Kalbine inmişse zaten o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Kalbinde ulaşma dileği varsa zahirde la ilallah diyen kişinin elbette cennete gider. Ama kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa la ilallah sözü zahirde söylediği zaman içinde küfür var, kalbinde küfür var, dışında diliyle söylüyor. Sadece bu değil. Allah Teala Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde de. Bakın ne diyor Fetih 11'de. Araplardan geride kalanlar, savaşa katılmayan, mallarımız, ailemiz, zimin, şükretti artık bizim için mağfiret dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Kalplerinde küfür var, dilleriyle biz bir dahaki savaşa katılacağız. Allah Teala onu söylüyor. Onlar kalplerinde olmayanı. Demek ki Allah Teala daima kalbe bakıyor. Kalbinde la ilallah söylüyorsa tamam, geçerlidir. Kalbinde la ilallah sözcüğü yoksa, kalben ulaşmayı dilemiyorsa 100 kere de 1000 kere de la ilahe dese derecat kazanır ama asla o yaptığı ameller boşa gider, cennete giremez. Cennete girmenin olması olmaz şartı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı efendim nimet büyücü Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümü bir kere daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri sizin olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma sarava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an batılık forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Osmanlı ve Kur'an. Birinci sual: Osmanlı nizam-ı alem olarak anılmasında Kur'an-ı Kerim'in rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kainat kitabıdır. Yedi tane ayet-i kerime Allah-u Teala, biz Kur'an-ı Kerim'e her şeyi koyduk. Zümer 27'de bütün meselelerden örnekler verdik. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için sana bu kitabı indirdik. Furkan 33'te en güzel ahsen tefsirle biz bunları sizlere açıkladık. Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklamakta vazifeli olanlar, onlar hikmet sahibi alimler, yani Allah'tan vahiy alanlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim vahiy kitabıdır. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. Her şeyi yoktan var eden Allah'tır. Kainatın sahibi de Allah'tır. Ve Allah-u Teala ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Enam 67'de her şeyin bir zamanı vardır buyuruyor. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerinize farz diyor. Nasıl ölü toprakları Allah yağmurla diriltiyorsa, Allah Teala kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Ve Allah Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikirlerine, yani hikmet sahibi alimlere sorun. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim kainat kitabını açıklamakla vazifeli olanlar hikmet sahibi alimler. Osmanlı'ya bakıyoruz. Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar hepsi Kur'an ehli, hikmet sahibi alimlere bağlı olan insanlar. Saray erkanı Mevlevi, askeriye sınıfı Bektaşi, esnaf sınıfı Ayi Evran, yani bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i Nebiyye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesinin yaşadığı biçimde yaşadılar. Osmanlı bu sebeple bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu başarının arkasında Osmanlı'nın Allah'a olan sıkı ilişkisi söz konusudur. Osmanlı Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Osmanlı yapan şey tasavvuftu, yani Kur'an'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasıydı. Osmanlı dünya ülkeleri arasında Allah'a en yakın ülkeydi. Her şeyini Allah'la birlikte Allah'ın emriyle yapmayı usulü taz etmiştir. Nebiyye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar da yaşadı. Hepsi yedi safa ve dört teslimle Kur'an'ın bütününü hayatlarına tatbik ettiler. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Kur'an'daki İslam yedi safa dört teslimden oluşuyor. Ve söylediğim Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar, ister Mevlevi, ister Bektaşi, ister Ahi Evren, hepsi mürşitlerine tabi olarak Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi
Mümtehin-i Mülkiye'ye göre Allah'ın kendini için tayin etmiş şeylere tabi olduğundan hepsi Rahat 21'e göre ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Alime 20'ye göre fizik vücut teslimini yaptılar. Zümer 18'e göre hidayet erip daim zikrin sahibi oldular. Ve Bakara 139 Hücurat 7'ye göre ihlasa irşada ulaştılar. En son olarak da irade teslimine ulaştılar. Padişahlara bakıyoruz, hepsinin yanı başında Allah'ın kendini için tayin ettiği müşrit vardı. Osmanlı Gazi'nin müşridi Şeyh Edebali, 2. Murad'ın müşridi Hacı Bayram Veli, Fatih Sultan Mehmet'in müşridi Akşemseddin, Kanuni'nin müşridi Yahya Efendi ve daha birçokları. Allah razı olsun. İkinci sual, Osmanlı'nın zamanla, Kur'an'la ilişkisini kaybettiği doğru mudur? Evet, ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdi ve ilmin hücumla artık şeytanla ilişkiler kurulmaya başlandı. Osmanlı o noktadan itibaren duraklama devrine girdi. Sonra gerileme devrine ve nizam-ı alem olmaktan çıkıp nizam-ı cedid, yani yeni nizama geçti. İşte Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları yine Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içerisinde yaşıyorlar. Osmanlı hoşgörüsü tarihe karışmış durumda ve Kur'an-ı Kerim yaşanmıyor. Tüm dini okullar, üniversiteler vesaire hepsinin yerinde sadece insanlara öğretilen İslam'ın 5 şartı. İster sahabeye bakalım, ister Osmanlı'ya bakalım. Hepsi 7 sabahdır teslimi yaşarken, hedef emirleri bir bir gerçekleştirirken, vasıta emirleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabenin uyguladığı, tatbik ettiği biçimde hayatlarını tatbik ederken, bugün sadece her şey İslam'ın 5 şartına sıkıştırılmış ve İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş zannediliyor. Ama hiç kimse için kurtuluş söz konusu değil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İşte Kur'an'ın resminin İslam'ın isminin kalmasının arkasında sebep ne? Sebep Kur'an'dan uzaklaşma. İnsanlar İslami isimden anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Meşritlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Allah Teala ilk sure olan Bakara'da mukatta harflerinden sonra Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fihi Hudenil Muttakin. O takva sahipleri için bir hidayettir. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate ve ma razaknahum yunfikun. Onlar gaybe iman ederler, namazı kılarlar ve verilen rızıklardan infak ederler. Ulaike Evet. Demek ki zaman içerisinde Kur'an'dan uzaklaşma söz konusu. Sahaben 7 sabah 4 teslimi unutulmuş. Yerine insanların el yazması kitaplarda öğrettikleri zanlar, bidatlerle din yaşanmaya başlamış ve bidatlerle yaşanan dinin hedefinde İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş vardır. Öyle zannediliyor. Üçüncü sual, Osmanlı'dan kalan manevi mirasların yeniden iade edilmesi mümkün mü? Tabii ki.
Allah Teala'ya ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki gelecekte ulaşacağımız o vakar hep Osmanlı'nın bize bıraktığı mirasın bir eseri olacak. O gelecek yıllar ki Osmanlı yeniden tarihe dönüşünü simgeleyecek. Bilin ki bu büyük savaşın kazanılması için Allah'ın dostluğuna ihtiyaç olacak. Biz Allah'ın dostları olarak vaziyet ele alırsak zafer tabii ki İslam'ın olacak ama bugünkü İslam'ın beş şartıyla değil, Kur'an'ın bütününe tabi olmakla bu gerçekleşecek. Kur'an'ın bütünü hedef emirler ve vasıta emirlerden oluşuyor. 7 tane hedef emirin şu an gereksel din tatbikatında 7 hedef emirin 7'si de yok. Vasıta emirlerden

0: insanları bilgisayar hayatına terk etmiş. Kalübela günde verilen yeminler yok. İslam'ın bacakları kesilmiş. Daimi zikir, irşad ve teslimler de yok. Kolları da kesilmiş. Ve İslam günümüzde İslam 5 şartıyla bitkisel hayata terk edilmiş. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Tarihe baktığımızda sahabeden sonra Allah'a en yakın insan topluluğu Osmanlılar olmuş. Bu yakınlığı ise Allah'a ulaşmayı dileyerek sağlamışlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İlk önce namaz kılmak, oruç tutmak, zikretmek.
3: Daha çok ibadetlerimizi daha sıklaştırmalıyız. Tesbihat elimizden geldiği kadar insanlara iyilik etmeliyiz. Bunlar Allah'a yaklaştırır.
4: Yani ibadet en başı namaz, abdest.
5: Çok güzel şey. Çok aşırı güzel şey. Yani keşke ulaşabilsek.
1: Ruhumuz ulaşır mı?
2: Tabii ki ulaşır.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki bir dilek. Dua edin diyor. Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum. Böyle bir dua ettiniz mi hiç? Böyle manevi talepleriniz var mı?
3: Tabii ki. Kim istemez? Ama buna da teheccüd namazlarıyla yaklaşılır. Çünkü secdelerle yaklaşılır. Allah'a yaklaşmak için. İbadetlerle daha çok.
4: Dualar ediyoruz. Her namazımıza dua ediyoruz. Allah'a yakın olmayı, evliyalarla beraber, Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı. Yani kim istemez? Allah kalplerimize hidayet versin inşallah.
2: Allah'ım ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Emanet ola ruhum, sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
3: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Yunus Emre gibi olmak istiyorum. Mevlana gibi olmak istiyorum.
6: Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her zaman dua ediyoruz. Allah kalbinizi hidayet versin inşallah dedi. Hidayet Allah tarafından verilen bir özelliktir. Allah Teala başlangıç noktasında herkesin delalette olduğunu buyuruyor. Ve Allah Teala delalette olanlardan katından hidayetçiler gönderiyor. Allah'ın kanunu bu. Herkes annesinden doğar doğmaz. Kur'an ayetleriyle Allah Teala'nın belirttiği gibi 19 açıdan negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes delalette. Herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, herkes helakte, şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu, gay yolunda, fırkalara ayrılmış vaziyette, sağır, dilsiz ve kör, fıskta, isyanda, fitnede, zalim ve cahil. Yani bütün bunların hülasası, takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değiller. Ama takva sahibi olmayan, mümin olmayan, hidayette olmayan bu insanlar Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Arap 178'de ve men yudillahu fe ulaike mul hasirun. Men yehdillahu fe huvel muhted ve men yudlil fe ulaike mul hasirun. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Kim delalette bırakırsa onlar için onlar nefsinin sürahına düşürenlerdir. İsra 65'te ve ma kunne muazzibine hatta nebese Resul'e. Öyleyse katından hidayetçiler gönderiyorsa, Resuller gönderiyorsa, Şura 13'te Allah'a yönelen kişiyi Allah Teala kendisine ulaştıracağını beyan ediyorsa ve Ali İmran 73 Bakara 120'de de tarif edildiği gibi kul ünnel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul ünne hüdallahü vel hüda, Allah'a ulaşmak kolay, işte o hidayettir. Bütün bunların hülasası bizi bir sonuca ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeye. İnsanlar Allah dileseydi hidayet verirdi diyorlar ama hidayet verilmez, hidayet erilir.

0: Allah kişiyi hidayete erdirir. Bu hidayete erdirmesi o kişiye hidayet vermesi manasına gelir. Ama asıl tabir hidayete ermektir. Hidayete ermekse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Allah'ın hidayete erdirmeyi dilediği kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir başka ifadeyle hidayete ermeyi dileyen kişidir. Allah Teala hidayeti isteyene o zaman hidayet vermiş olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah'a yakınlığı ile anılan Osmanlı'yı Allah'a yaklaştıran en önemli unsurlardan biri de zikirdi. Allah'ın hepimize farz kıldığı zikri yapmak sizce insanlara ne sağlar? Ruhumuzu güzelleştirir.
2: Zikir kalbin cilasıdır. Kalbi temizler. Çevremizde nur olur. Ya hamd, şükür, tevekkül, Allah'a ibadet her şeyi temizler. Kalbi temizler.
3: Allah'a daha çok yakın olmayı sağlar ve peygamberimize daha çok bağlı olmayı sağlar.
1: Allah'ı düşünerek zikir yapınca ne hissedersin? Bedenin ruhundan ayrılmış gibi oluyor sanki. Ona teslimiyetini veriyorsun sanki.
2: Rabıta tabii ki çok önemli. Rabıtayı mürşit, rabıtayı huzur, rabıtayı mevt. Özellikle rabıtayı mevti düşünmek, ölümü düşünmek. Tefekkür, çünkü tefekkürü anlatıyor. Tefekkür zaten zikirlerin en büyüğü.
3: Kendini hafif hisseder, daha çok mutlu, huzurlu, mesut ve etrafına karşı, komşularına karşı, insanlara karşı çok daha çok duyarlı. Evet, davranışları, evet.
4: Daha da çok yapmayı nasip et diye dua ediyorum. Yani yalvarıyoruz Allah. Yalvarmak güzel bir şey. Yalvarırsak, ne kadar dua edersek Allah dualarımızı yani hemen kabul etmese bile o kabul olmuyorsa anlamına gelmiyor zaten. Allah daha çok dua etmemizi bekliyor demek ki diyoruz. Yani dua kabul olmadığı zaman. Çünkü en son o dua mutlaka kabul olacaktır.
0: Bir misafirimiz tefekkür zikirlerin en büyüğü dedi. Tefekkür nedir? Tefekkür bir insanın düşünme kabiliyetidir. Düşünce ufku neleri ihtiva edebilmişse kişinin tefekkür kabiliyeti o kadardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun tefekkürü manevi tefekkür değildir. O sadece maddi işleri, bu dünyaya ait olan işleri tefekkür edebilir. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar bu kişi manevi alanda tefekkür eder. İmani fikreder, düşünür. Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla tedebbür eder. Kişinin tedebbürünü manevi standartlara taşımanın yakıtı daimi zikirdir. Yani Kur'an ayetleriyle hedeflere ulaşmak noktasında tedbir almak, tedebbür etmek, tedebbürün düşünce standartlarındaki boyutu, tefekkür. Ama asıl bizi Allah'a mukarrab kılacak, Allah'a yakın kılacak olan tezekkürdür. Tezekkür ehli kişi daimi zikrin sahibidir. Onun ufkunun daraldığı her noktada Allah'a sorma yetkisine sahiptir ve Allah Teala mutlaka o suallerin cevabını ona veren ve onu devamlı kendisine yakın kılan bir konumda tutar. Öyleyse Ali İmran Suresi 191. ayet-i kerimesinde لِيُولَ الْاَلْبَابَ اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ O levab olan kullar var ya, onlar ayaktayken, otururken, yanlış yatarken hep Allah'ı zikrederler. İşte bu Allah'ın mukarrab kulları. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, ellerinizi öperim inşallah. Müsaitseniz size bir sualim olacaktı. Osmanlı'daki Endor'un sistemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Osmanlı'daki Ender'in sistemini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Ender'in saray okuluydu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi. Osmanlı'nın gittiği her yere adalet götürmesine hayran olan Batı, bu çocukları da alın bunlar, sarayınıza enderinde okutun, adam edin, sizin gibi adaleti öğrensinler diye çocuklarını Osmanlı'ya getirip teslim ediyorlardı. Enderun'dan yetişen birçok yabancı menşeli insan, Osmanlı Devleti'nde paşalık, vezirlik rütbesine yükselmişti. Ama bunların arasında kendilerine yetki verildiği zaman ihanet edenler de olmuştu. Dolayısıyla Enderun saray okulu. Eğitimin en güzel standartlarında uygulandığı yer. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun. Birlikte dinliyoruz.
1: Osmanlı'yı incelediğimizde halk tabakasından devlet büyüklerine kadar herkesin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
6: Onlar bizi yol gösterenler. Yani onlar bize öncülük yapmış. Ben öyle görüyorum.
2: Bir yol gösterici. Allah'a ulaşan bir vesile.
3: Türkiye'de veya başka şehirlerde Müslüman insanlarımız olmazsa gerçekten bu dünya yıkılmıştır. Çünkü onlar dünyayı ayakta tutuyor.
1: Bugün de yaşayan Allah dostları var. Onları arayıp bulmak ister miyim?
6: Keşke. Bulmak isterim. Niye istemeyeyim ki?
3: Yani onlar bizi yola götürüyor. Allah'ın yoluna, peygamberin yoluna.
2: Mürşidimiz olduğu zaman yani kendimizi böyle yalnız hissetmiyoruz. Mesela zikirleri nasıl bileceğiz mürşidimiz olmazsa? Ne zaman çekeceğimizi nasıl bileceğiz? Bilemeyiz. Çünkü varis peygamber varisi olduğu için onlara ihtiyacımız var.
1: Bunun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah-u Teala, hacet namazı kılıp mürşidinizi, öğretmeninizi, rehberinizi bana sorabilirsiniz. Hepiniz için bir mürşit tayin ettim diyor Allah-u Teala. Yapmak ister misiniz hacet namazı?
6: Namazı kılamıyoruz ki hacet namazını kılalım ya.
3: Kıyamet olmayacak. Ta ki insanlarımız peygamber dönemine gitmeden şey olmaz, kıyamet olmaz.
1: Yani bir asr-ı saadet yaşanacak diyorsunuz ondan sonra.
3: Aha, yani bu benim kendi bakış açım.
0: Bir misafirimiz mürşidi hacet namazı ile istemek konusunda namazı kılamıyoruz ki hacet namazını kılan dedi. Vakit namazlarını kılmayan bir insanın hacet namazını kılması yanlış mıdır? Hayır, yanlış değildir. Allah Teala herkese serbest irade vermiş ve Allah Teala o serbest iradeyi kullanma noktasında katından hidayetçiler gönderiyor. Taha üzülmüşte siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu durumunda. Ama Allah-u Teala yaratılış gayemiz olan Allah'a kul olmak. Hidayetçiler insanları Allah'a davet etmekle duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyen herkes kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın kulu ediyor. Ama kul olabilmek mutlak surette ikinci safhası mürşide tabiyet de mümkündür. Allah Teala Maide 35'te ya yellezine amenu ittakullah ve ibtagu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bakara 45-46'da bu mürşidin istihanenin Allah'tan hacet namazıyla istenmesi gerektiğini görüyoruz. Estaînû bis-sabr ve's-salâti. İstihaneyi mürşidinizi Allah'tan isteyin. Bu hedefe ulaşanlar, onlar 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibi olanlar. Bir insanın Allah ile olan ilişkileri bir sonsuz imkanlar dizisini ifade eder. İnsanlar bir şey bilmez ama Allah her şeyi bilir. İnsanoğlu geleceğine dair bilmek istediği her konuda Allah'a sual sormak yetkisinin sahibi kılmıştır. Hacet namazı bu sebeple Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e indirilmiştir. Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti buyuruyor Peygamber Efendimiz. Aradan bir tanesi bir gaybi bilgiyi öğrenmek isteyenler iki rekat ihsane namazıyla ama bir haceti olup da onun gerçekleşmesini talep edenler onlar da hacet namazıyla Allah-u Teala'ya sorarlar. Allah'tan müşrit sorması bu namazın vasıflarından bir tanesidir. Bir dizayn içinde ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size müşridinizi gösterecektir. İbadetleri de Allah size sevdirecek, Allah size yaptıracaktır. İsteyerek namaz kılacak, ibadet edeceksiniz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyorum. İnşallah size bir sorum olacak. Sorumu inşallah arz ediyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüzde yeniden icra etmek mümkün müdür? İnşallah sorum buydu. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüze yeniden icra etmek mümkün müdür? Osmanlı Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse çırak olamazdı. Ruh Allah'a ulaşmadan kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan da usta olunmazdı. Ay Evren Teşkilatı baştan aşağı Allah'ın evliyalarından oluşan bir esnaf düzeniydi. Bütün üyeleri mutlaka müşride tabi olanlardı. Yani böyle bir dizayn gerçek anlamda yerine oturtabilmek insanların Allah'ın dostu olmasına bağlıdır. Bütün esnaf bu teşkilata girecek olan herkes tasavvuftan olmadıkça böyle bir teşkilatı kurmak bugünün normal teşkilatların dışında bir hüküm ifade etmez. Eğer tasavvufu yaşamazsanız hiçbiriniz onların yaptığını yapamazsınız. Öyleyse böyle bir dizayn bir büyük değişimi gerektiriyor. Tekrar yeniden Osmanlı standartlarında bir tasavvuf hayatını gerektiriyor. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Daha önce maneviyeti yaşamış sonra namazı, zikri, ibadetlerini bırakmış biri için Kur'an hangi ayette cevap veriyor? Açıklayabilir misiniz? Allah Teala birçok ayette fıska düşenlerden bahsediyor. Bunların başında Nahl Suresi'nin 106, 107, 108. ayet-i kerimesi ve 70. ayet-i kerimeleri buyuruyor. 70. ayet-i kerime. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, o kim o küfre göğsü açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre haşer. Allah'tan bir gazap onların üzerinedir. Nahl 107'de işte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Yani dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevenler hidayet karşılığında deraati satın alanlardı. O zaman Allah Teala ulaikellezîne tevallâhu alâ kulûbihim başında olduğu gibi tekrar kalpleri tabi etmek suretiyle onlar artık sağır, dişsiz ve kör durumda gafillerden olurlar. Nahl 70'te de Allah Teala Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. Siz kim ömrün en rezil devresine hidayetten deraate düründürülürse bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan sonra hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah Teala her şeye kadirdir. Allah Teala Rum suresinin 33. ayet-i kerimesinde de bu konuyu dile getiriyor. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Yani musibetten sonra, musibetten ders alanlar, 7 tane ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Musibetlerden ders alanlar Allah'a yönelirler. Allah-u Teala onları kendisine ulaşır. Sonra onları kendisine rahmet tattırdı. Rahim esmasıyla hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine tekrar şirk koşarlar. Hidayetteyken deralete düşerler. Allah razı olsun. Bu ayetlerle cevap veriyor inşallah. Denizli'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali Taha suresi 15. ayetin sonunda neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim ifadesi geçmektedir. Burada anlatılmak istenen nedir? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Taha 15 ayeti, herkes ayeti boyunca her saniye dereceler kazanır veya kaybeder. Yaptığı her şeyin hesabını kıyamet günü verir. Sevapları günahından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer Allah'ın cennetidir. Günahları sevaplarından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer cehennemdir. Birisi mükafatıdır, birisi mücazatıdır. Cezalandırma veya mükafatlandırma cennet veya cehenneme gerçekleşir. Allah razı olsun. İkinci suali telefonda ya da konferansınızı izlerken tövbe-i sözlerini tekrar ettiğimizde ruh bedenden ayrılıp seyri sülüke başlıyor mu? Yoksa fiziki tövbeden sonra mı seyri sülüke başlıyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Mutlaka Allah'ın ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılıyor. Öyleyse biz o tövbe kelimelerini söylediğimiz zaman kardeşlerimizin tekrar etmesi ama aynı zamanda peşinden mutlaka en yakın yerde bir vekil kardeşimden fiziki tövbelerini almaları uygundur. Ceryan ancak o şekilde geçer. Yani ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz ruhun Allah'a ulaşması sohbetinde ruhların gök katlarına sağdan ve soldan çıkmasını açıkladı. Bir taraftakiler yeni gök katına çıkıp devrin imamından ders aldıklarını, diğer grubun da 6. gök katına çıkıp bir gün derisi çatlamadığı zaman 7. kata çıkıp oradan Allah'a mevbu olmasını açıkladı. Sağdan ve soldan çıkabilenler kimlerdir? İki grup insan var, iki grup ruh var. Allah'a ulaşmayı diyen müşriklere tabi olanlar ilk seyri sülük 6. kata kadar devam ediyor. Ondan sonra oraya kadar sağ ve sol kanat velilerin refakatinde çıkıyorlar. Öbür grup ise 7. kata kadar da çıkabiliyorlar ve onların eğitimi Nebi Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sağ kanat, solda da Vekal Efem devrin imamı Muhterem Efendimiz gerçekleştirmektedir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali ölüm gerçekleştiğinde sorgu suali ne zaman başlar? Kabir azabı var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Evet. Allah Teala fizik vücudun başı ile nefsin başı arasında bir kordon var. 3 güne kadar çürüyor o. 40 günlük bir sorgu sual sistemi ki bu kabir azabı Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in tarifiyle ya cennetten bir bahçe, kişi hayatı boyunca yaptığı iyiliklerin tekrar bir güzelliğini yaşar veya cehennemden bir çukur, yaptığı kötülüklerin de manevi azabını yaşar. İyiliklerin de manevi inşirahı, manevi bir huzur, söz konusu mutluluk ama kötülüklerin de manevi açıdan bir azabı söz konusu. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 101 veya 102. ayet-i kerimelerinde مِمَّنْ خَوْلَكُمْ مِنْ الْعَرَابِ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ نَحْنُ الْعَلُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَتَيْنِ سُمَا يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ Sizin etrafınızda olan Bedevi Araplardan münafık olanlar, şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar, onları sen bilmezsin, onları biz biliriz. Onlar iki kere azaplandıracağız. Daha sonra en büyük azaba döndürüleceklerdir. Öyleyse vicdan azabı var, kabir azabı var ve cehennem azabı var. Cehennem azabı en büyük azap. Vicdan azabı da kişi her yaptığı yanlışın arkasında mutlaka ruh nefsi azap eder. Bu vicdan azabıdır. Ama dünyada yapa geldikleri her türlü azabın karşılığında da bir kere daha kabirde gerçekleşecektir. Onun için Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ölüm küçük kıyamettir. Ölümün küçük kıyamet olmasının arkasında ölümde yaptığı bütün kötülükler ve yaptığı iyiliklerin hepsi bir bir kendisine gösterilir. Kabirde. İşte bu 40 günlük sual sistemi o zaman gerçekleşir. İkinci sual mahşer günü kıyamet günü müdür? Evet, mahşer günü kıyamet günüdür. Evvela insanlar mahşer meydanında toplanırlar. Kıyamet bizim dünya zamanı dilimine göre ne zaman olduğu belli midir? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e de bu sual sorulmuş. Metesahate ya Resulullah. Kıyamet ne zamandır? Soran Cebrail Aleyhisselam, sorulduğu zat Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz. Cevap, soran sorandan daha iyi bilir diye cevaplanmış. Öyleyse elbette Allah katında en iyi bilen Allah Teala, ilmi ve rahmeti her şey kuşatandır. En iyi bilen Allah'tır. Allahu alem diyemek daha güzel. Peygamber Efendimiz sallallahu o konuşmasını tamamlarken burada hazır bulunanlar, burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Belki burada bulunan kimse burada olmadığı halde daha iyi anlayacak bir kimseye tebliğ etmiş olur. Öyleyse bütün mesele hakikatleri insanlara ulaştırmak ve o konuda onlara tecrid etmek. Asıl olan bu. Burdur'dan bir kardeş muhterem hocam, Hanif dini üzere olmak ne demektir, açıklayabilir misiniz? Hanif dini, yedi sabah dört teslimi içeren, herkes yaratılışta Hanif standartlarında yaratılıyor ama Hanifliği işler hale getirmek, tatbikata sokmak ancak bir dilektir. Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkes Hanif fıtratıyla yaratılıyor. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar için Allah'ın seçtiği din Hanif dini. Ama Hanif dininin yaşanabilmesi iki tane kaynağa ihtiyaç var. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı açıklamakla vazifeli olan Resuller. Ve bütün Resuller insanları Allah'a davet ederler. Davetin muhatabı olan insanlar Hanif fıtratı üzere yaratılanlardır. Daveti kabul edenler Hanif fıtratını işler hale getiren, tatbikata sokanlardır. Davete isyan edenler Hanif fıtratının aksi davranan insanlardır. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her doğan çocuk Hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Ama annesi babası onu Yahudi mecusi putperest yapar aslında. Hanif fıtratıyla doğan bu kişinin Hanif dinini yaşaması asıldır. Fakat anne baba kendi inancını ona aşılarsa o zaman Hanif fıtratından sapma söz konusu olur. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizin Fusilet suresi 40 ve 50. ayetlerin sırları sohbetinde geçen salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezkiye edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırır ama nefsi temizlemez, tezkiye etmez, nefsin afetlerinde azaltma vücuda getiremez. O salih amel değildir buyuruyor. Derecat kazandıran ama nefsi temizleyemeyen, tezkiye etmeyen amel kısmını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zikir salih ameldir. Hem derecat kazandırıyor hem de nefsimizin manevi kalbine Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavatla afetlerin azalmasına sebebiyet veriyor. Nefsi ıslah ediyor. Ama zekat verirseniz derecat kazanırsınız, sadaka verirseniz derecat kazanırsınız. Fakat burada kalbinizde bir ıslah gerçekleşmez. Zikrin dışındaki bütün ibadetler zikre yardımcı hükmündedir. Efendim sohbetinde buyurdu, salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezkiye edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırıyor ama nefsi temizlemez, tezkiye etmez, nefsin afetlerini de azaltma vücuda getirmez. O salih amel değildir. Allah-u Teala bu muhtevayı iki hüviyette ulaştırmış. Salihat ve seyyat. Salihat, derecat kazandıran ameller. Seyyiat, derecat kaybettiren ameller. Sevap, derecat kazandıran ameller. Günah, derecat kaybettiren ameller. Hasenat, derecat kazandıran ameller. Seyyiat, derecat kaybettiren ameller. Öyleyse bir de salihat var. İslah edici ameller. Nefsi ıslah edici ameller. Salah kelimesi, salih kelimesiyle, ıslah kelimesiyle, ıslahat kelimesiyle hep aynı kökten gelen bir muhtevada açıklamış. Islah olmak bir değişikliği ifade eder. Kötülükleri işleyen bir kişinin adım adım değişmesi ve artık hem kendine hem de başkalarına hayır sağlamaya başlamasını ifade eder. İşte derecat kazandırıcı ameller hayırdır. Derecat kaybettirici ameller şerdir. Öyleyse hayırla şer, sevapla günah, hasenatla seyyiat hepsi derecat açısından birinci grup. Derecat kaybettiren ikinci grup. Derecat kazandıran olaylardır. İşte salihat dediğimiz zaman burada derecat kazanmak mutlaka vardır ama salihata derecatın ötesinde o kişinin nefsinin kalbinin afetlerinin de azalması var. İslah müessesi var nefsin kalbinde bu olay oluşuyor. Gaziantep'ten bir kardeşimiz Muhterem Hocam Mümin'in 44 ve Ali İmran 179 ayet arasında açıklar mısınız? Mümin'in 44'te Allah Teala biz Resullerimizi arda arda gönderiyoruz. Allah'ın Resullerinin her kavimde arda arkası kesilmeksizin Allah tarafından vazifelendirildiğini görüyoruz. Her ümmette her kavmin mutlak olarak gönderildiği görülmektedir. Hiçbir kavim, hiçbir ümmet, hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. Bir ümmette vazifeli olan Resul öldüğü zaman Allah Teala onun yerine derhal başka bir Resulü vazifeli kılar. Şu anda da her kavimde kendi dilleriyle konuşan Resuller hayattadırlar. Ama Alimen 179'da bu Resuller arasından Allah Teala bir Resulü seçiyor ki o seçilen Resul vekaleten devrin imamıdır. Ecrün azim, büyük bir ücret, büyük bir mükafattır Allah Teala. Ulaşmayı dileyerek amin olmamızı ve bu seviyede sahide takva sahibi olmamızı emrediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ancak o zaman takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmak İslam'ın 7 safhasına paralel 7 safhada gerçekleşir. Bunların en üst noktası kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği yerdir. 28. basamağın 4. kademesidir. Buraya ulaşan kişi Ecrün Azim'in büyük mükafatın sahibi olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim
geçici zevkleri oluşturabilir insanda, ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun üç tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Aram Kur'an konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Bugün konferansımızda Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı 7 safhanın 7'si 7 tane hedefimin ikincisi olan istaneyi, yani Allah'ın tayin ettiği mürşidimizi nasıl Allah'tan istememiz gerekir? Onu inşallah Kur'an ayetleriyle sizlere açıklayacağız. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın bilmediği bir şey yok. Rahmetiyle her şeyi kuşattığı için de her şeye kadirdir. Öyleyse Kur'an ayetleriyle namazlarımızda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz İstane nedir? Bu sualin cevabını bugün inşallah Kur'an ayetleriyle sizlere vermeye çalışacağız. Konferansımızın konusu bu olacak. Öyleyse namazlarımızda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz istane nedir konulu konferansımıza? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha 5'te İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Allah'ım, yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istane mürşidimizi isteriz. Bu sonuca nereden geldik? Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu negatif 19 tane özellikten bir tanesi de herkes şeytanın kulu ve dostu. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشْرِ اِبَادِ. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler var. Kullarıma müjdele. Başlangıç noktasında herkes tağutun, yani insan ve cin şeytanların kuludur. Ama Zariyat 56'da Allah Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ. İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İşte şeytanın kulu ve dostu olan bu insanlara Allah Teala katından veli resuller gönderiyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا وَبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. فَمَنْ آمَنَ وَاَسْلَحَ فَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kimler için müjdeci, kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dileyen, kendilerini şeytana kul olmaktan kurtaranlar için müjdeci, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalet üzerlerine hak olanlar için uyarıcı, cehennemle uyarıyor. O halde kim ki yaratılış gayesine uygun bir hayat yaşarsa, Allah'ın emrettiği biçimde Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir.
Resul'ün davetini kabul etmesi gerekir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileği 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekle açıklıyor Allah Teala bize. Kim ki Zümer 17'deki gibi ve anabu ilallahi, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Enab 7 tane ayet-i kerime, Allah'a yönelmek. 7 ayet-i kerimede bu söyleniyor. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mümin 13, Mümin 13 ve Şura 13'te belirtilen Allah'a yönelme, katten Allah'a ulaşmayı dileme, kişiyi şeytanın, tağutun kulu ve dostu iken anında Allah'ın kulu ve dostu yapıyor ve bütün Resuller bu müjdeyle, Allah'a ulaşma dileğiyle, Allah'a teslim olma dileğiyle Allah tarafından insanlara gönderilmişlerdir. Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün surelerde Allah'ın bizden yapmamızı istediği emirler ve uymamızı istediği yasaklar var. Ama Fatiha suresinde bizim Rabbimize olan talebimizi, münacatımızı, müracaatımızı ifade ediyor. Sadece sana kul oluruz diyoruz. Sadece sana kul oluruz diyenler kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ondan sonraki safa yalnız senden istihane dileriz. Nabudu sadece sana kul oluruz. İyyâken estaîn, yalnız senden istihane isteriz. Acaba Allah Teala Fatiha suresinde neden herkesin birbirine yapabileceği yardım türünden olan Nasara kökünden bir kelimeyi kullanmıyor da istihane kelimesini kullanıyor? Yalnız senden istihane isteriz. İstihane Allah'tan başka hiç kimseden istenemez. İstihane sadece Allah'tan istenir. Nedir bu istihane? Fatiha 6'da ehdine sırat-ı müstakim. Bize istihaneyi, yani mürşidimizi göster ve onunla bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Bizi sırat-ı müstakimine hidayet et, ulaştır. Biz senden istihaneyi bunun için istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de istihanenin geçtiği ayetlere baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. İstihanenin 7 ayetteki geçiş sırasına baktığımız zaman bunu net olarak görebiliyoruz. Fatiha 5 ve Enbiya 112'ye kadar devam eden 7 tane ayet-i kerime. Günde 7 vakit namaz kılanlar 71 defa, 5 vakit namaz kılanlar günde 45 defa Allah-u Teala'ya bunu söylüyor. Allah'a münacatımızı ve müracaatımızı ifade ediyor. Söylemiştik, Fatiha suresi bizim Allah'a söylediklerimiz. Diğer bütün süreler de Allah'ın bizden istediklerini ihtiva ediyor. Fatiha suresi bizim Allah'a söylediklerimiz, bizim Allah'a müracaatımız, yakarışımız, talebimizi içeriyor. Ya Rabbim bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Bunun için senden istihane dileriz. Sırat-ı müstakim, insanlar çeşitli tanımlar yapmışlar ama yaptıkları tanımlar Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. O zaman hangi sual olursa olsun cevabını Kur'an-ı Kerim'de aramamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. Çünkü her sualin cevabını net olarak
Kur'an-ı Kerim'den alabiliriz. Evvela niçin bizi sırat-ı müstakimine ulaştırır? En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرُّيَتُهُمْ وَخْوَانُمْ وَاشْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerden ve kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. Öyleyse sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. ذَلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَاتِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ İşte bu Allah'ın hidayetsizdir. Kullarından dilediğini ona hidayete erdirir. Hidayet ne? En'am Ali İmran 73'te. Kul ünnel hüda hüdallah hidayet. Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'a ulaşmaksa sırat-ı müstakim de Allah'a insan ruhunu ulaştıran yol. Yani hidayet yolu. Öyleyse Allah'tan istaneyi niçin istiyoruz? Bizi sırat-ı müstakime ulaştırması için. Sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Sırat-ı müstakim için Allah-u Teala'nın verdiği işaret son derece açık. En'am 87-88'de sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur. Allah bu yolla dilediğini, layık olanları hidayete erdirir. Demek ki sırat-ı müstakim İnsanlara hidayet yolu, Allah bu yolla insanları hidayete erdiriyor. O zaman sırat-ı müstakim kesin tarifini verebiliriz. Ayet-i kerime gayet açık. İnsanları hidayete erdiren yolun adı. Hidayete erdirici yol. Bunun dışındaki Kur'an'a uymayan tanımlar hepsi boş. Sadır şifa vermeyen. Hidayet nedir? Ali İmran 73 ve Bakara 120'de de hidayetin dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Onlar seninle tartışıyorlar mı diyor. Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir, alimdir. İnnel hüda hüdallah muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara yüzünde ise Allah'a ulaşmak var işte o hidayettir. En'am 71'de de aynı şeyi ifade ediyor Allah-u Teala bir kere daha. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, En'am 71, o hidayettir. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Aynı zamanda sırat-ı müstakim, Allah'a insan ruhunu ulaştıran yol, sırat-ı müstakim hidayet yolu, sırat-ı müstakim, alemin Rabbine teslim olma yoludur. Günümüz din adamları istihane sırat-ı müstakim konusunda neler söylemişler? Din adamlarına göre istihane, biz din adamına soruyorlar, Fatiha suresinde geçen istihane nedir? Ne demektir? Kul ibadet etmeye başlamıştır. İbadetini tamamlamak için Allah'tan yardım istemektedir. Kur'an-ı Kerim tarifine uymuyor. Din adamların bir başka yorumu her türlü aşırılıktan uzak olan orta yol. Dost doğru yol, pürüzsüz yol, hayır, istikrarlı, dengeli bir hayat yolu. Hidayete ermenin belirtileri nedir? Bir din adamına soruyorlar. Hidayete erdiğim nasıl anlarım? Sonradan hidayete erenlerin hidayete erdiğini anlamak için belirtiler bulunmaktadır. Bir kişi hidayete eriyorsa İçinde huzur kaplar, bir rahatlama gelir, her zaman pozitif olur. Sırat köprüsü, din adamının yorumu, Sırat mahşer yerinden itibaren
cehennemin üzerinden geçerek cennete kadar uzanacak bir yoldur. Mahşer yerinden itibaren cehennemin üzerinden geçerek cennete kadar uzanacak olan bir köprüdür. Oradan geçmeye iyi amelleri yetmeyen kimseler cehenneme düşeceklerdir. İyi amelleri ağır gelenler kötülükler sebebiyle yer almış olsalar bile sırat-ı müstakimi geçecekler. Bazı müminler senelerce sürünerek geçeceklerdir. Din adamların yolu tabii. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bir kişinin hidayete ermesi Allah'a ulaşmak demektir. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse günde 5 vakit namaz kılıyorsak, sünnetlerle beraber kılıyorsak 40 rekat kılıyoruz. 40 rekat yani günde 40 defa tesbihat duasının sonunda da olmak kaydıyla toplamda 45 defa bu insanlar diyorlar ki Allah'a ya Rabbi yalnız senden bunu isteriz istihane yani Allah'a ulaşma dileği ulaştırmayı yalnız senden isteriz bizi sana ulaştır. Zatına ulaştır demek. Herkes günde 45 defa her namaz kılan kişi Allah-u Teala'ya bizi kendine ulaştır diye dua ediyor. Bunu senden istihaneyi senden isteriz. Öyleyse istihane Allah-u Teala ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Neyi vasıta kılarak kendisine ulaştırıyor? Allah'ın ezelde bizim için tayin ettiği mürşidi. Öyleyse istihaneyi senden isteriz demek bir başka ifadeyle mürşidimizi senden isteriz. Mürşidi Allah tayin eder. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte diyor. Kabulü duada belirleyi de halkın içinde saklar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi. Nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de sona ermiştir. Sahabe ya Resulullah sen son nebisin. Biz dinimizi senden öğrendik. Bizim mürşidimiz sensin. Bizden sonra gelecek insanlar dini kimden öğreneceklerdir? Bunların mürşitleri kimlerdir? Cevap veriyor. Benim sahabem gökteki rızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Çünkü sahabe dediğimiz insanlar Resulullah'la birlikte Kur'an'ın 7 sabah 4 teslimini yaşadılar. Ve hepsi Yusuf 108'e göre Resulullah'la birlikte hep Allah'a davet ediciler oldular. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basireten ene ve nemettebani. Ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ediyoruz. Daha davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu o bizim yolumuzdur. Yine Kur'an ayetlerine bakıyoruz. Allah-u Teala 19 fiile 73 ayet-i kerimede ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor dünya hayatında. Ruhun yaşarken ulaşması tam 12 kere üzerimize farz kılınmış. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ın ayetleriyle bilen, sahabeye öğreten ve yaşatan Allah Resulü hayattayken Allah'a ulaşma dileğinin önemine binaen 7 tane hadiste bunu açıklıyor. Ölmeden önce 7 grup hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Bunların başında da meşhur Cibril hadisi geliyor. 7 hadis-i şerifte. Birisi bazıları eğer çok önemli olsaydı Allah Resulü söylerdi, söylemiş ama şeytan unutturmuş. Peki nasıl bu istihane isteyecekler? İnsanların çoğu ne yazık ki bu büyük gerçekten haberdar değiller. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra nebi yoktur. Ama bu beşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Bu beşirat nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 çeşit rüya var.
Şeytanın korkutması rüya, nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi rüya. Benden sonra peygamberlik sadece mübeşşirat, müjdeler.

Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimede bu sorunun cevabı verilmiş. Diyor ki وَاسْتَعَنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ اَنَّهَا لَكَبِيرَةٍ يَلَا الْخَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّا مُلَيْهِ رَاجُونَ Allah'tan sabırla, namazla, istihane özel yardım isteyin. Hacet namazıyla Allah'a ulaştıracak mürşidini sormak hücud sahibi olanlardan başkasına elbette ağır gelir. Demek ki Allah'tan istihane istenmesi, yani Allah'a ulaşmak konusunun istenmesi sabır ve namazla geçerli. Her kim perşembeyi cumaya bağlayan gece bir hacet namazı kılar da Allah Teala Hazretlerinden mürşidini isterse, eğer kişi mürşidine ulaşmaya ehilse bunun da bir tane işareti var. Tek bir işareti var. Allah'a ulaşmayı talep etmek. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı kalbine koyması, eğer böyle bir durum varsa Allah'a mutlaka o kişiye mürşidi gösterir hacet namazı kıldığı zaman. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Birinci Fatiha'da 3 ayet-el kürsi, İkinci Fatiha'da İlas Felak Naz, tahiyyata oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha İlas Felak Naz, dördüncü rekatta Fatiha İlas Felak Naz okunur. Allah'tan mürşid istenir. Bu namaz Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece veya kandil gecelerinde kılınabilir. Dua bitince 3 ayet-el kürsi okunur. Kimseyle konuşmadan kıbleye doğru sağ yan üstüne yatırıp Allah'ı zikrederek uyulur. Hadis-i şerifte enne nefakatun fetaarradu ma minna alane fetari nefakatun fetaarradu ma minna min imam zamanihi fel yevmu tubenten cahiliyeten. Size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun, kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye üzere ölür. Peki sırat-ı müstakim nedir? İnsanları hidayete erdiren yol. Hidayet, Allah'a ulaşmak, sırat-ı müstakim de insanları hidayete erdiren yol. Öyleyse sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala Necm suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى Münteha sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Senin Rabbin olan Allah sırat-ı müstakimin sonudur. Demek ki zemin kattan başlayan, şu dünyadan başlayan, Allah'a kadar ulaştıran bir yol var. Allah'ta son bulan bir yol. Bu yol insanları Allah'a ulaştırıyor. Bunun adı sırat-ı müstakim. Furkan suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki قُلْ مَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِنِ اِلَّا مَنْ شَارْتْ يَتَّقَزَ اِلَى رَبِّي سَب۪يلًا De ki ben sizden tebliğime karşı, tebliğim için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir karşılık istemiyorum. Hepinizi Allah'a davet ediyorum. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesini, Allah'a teslim olmayı dilemesini istiyorum. Ben sizden ücret istemiyorum. Benim sizden istediğim şey, hepinizin kendinize Allah'a varan sırat-ı müstakimi yol olarak seçmenizdir. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Allah-u Teala'ya, sahabeye bunları söylemesini istiyor. Ben sizden ücret istemiyorum. 7 ayeti kerimede Allah'ın tebliğ ile vazifeli kıldığı bütün nebiler, bütün veli resuller, bütün veli mürşidler yaptıkları tebliğ görevinde muhatabdan asla bir ücret talep etmezler. Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Yasin suresinin ilgili ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اِتَّبُعُ الْمُنْسَلِينَ اِتَّبُعُ مَنْ لَا يَسْتَلَكُمْ اَجْرًا Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Allah için çalışanlar ücretlerini Allah'tan alanlardır. Dolayısıyla onlar bir dünyalık ücret peşine düşmezler. Ben sizden hepinizin Allah'a varan yolu, sırat-ı müstakimi kendinize yol ihtade etmenizi istiyorum. Nebe 39'a zalikel yevmul hak fe men şa'atta gaza ila rabbi ma'aba. İşte o gün mürşidin eli hakka ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün hak günüdür.

dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakim yol itaat eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah Teala mahab sığınak merci olur. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a giden yolu sırat-ı müstakim yol itaat eder. Kim bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişi için, o ruh için bir mahaptır, bir sığınaktır. Demek ki ruh, hangi ruh fizik vücuttan kişinin ayrılır da Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa çıkarsa sırat-ı müstakim üzerinden o kişinin Allah'a varması söz konusudur. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı o kişiye bir sığınak oluyor, mahab oluyor o kişinin ruhuna. Öyleyse gördük ki Allah'a ulaştıran bir yol var, bu sırat-ı müstakimdir. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yol. Fatiha suresiyle Allah Teala bizi sırat-ı müstakime ulaştırmasını talep ediyoruz. Ama neyle? İstihane. İstihane yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Bu yardımın Allah'tan başka hiç kimseden istenemediğini Allah Teala Nas suresinin 9. ayet-i kerimesinde de belirtiyor. Ve alallahi kasse sebili minacai ve leşalâ edâk. Sebillerin, dergâhlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da vardır. Eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'a götüren sebilin tayini, tespiti Allah'a aittir. Sırat-ı müstakim tek bir yoldur. Her devirde Allah'ın bir halifesi insanların arasında mutlaka yaşar. Onun ait olduğu dergah sırat-ı müstakimin başlangıç noktasıdır. Ama yeryüzünde ondan başka yüzlerce mürşit var. Her mürşidin bulunduğu yerden sırat-ı müstakime ulaşan dünya sathına paralel yollar vardır. Bu yolların adı sebil olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Her yerli dergâhtan ana dergâha, zamanın halifesinin bulunduğu dergâha ulaşan yollar. Çünkü her kavmin içindeki en üstün kişi kavim Resulüdür. Ama dünyada Allah'ın en üst noktada tayin ettiği kişi Allah'ın halifesidir. Öyleyse dünyadan, yeryüzünden Allah'a ulaştıran tek bir ana dergâh vardır. Ama bunun dışındaki Allah'a ulaşanların hepsi yatay bir sebil üzerinden ana dergâha bağlanırlar. Ana dergâhtan sadece halifenin eliyle, el ele halakka düsturuyla ruhları Allah'a ulaştırır. İşte herkes için bir mürşit var. Herkes için bu mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala söylüyor, Allah'a giden yolun sebilin tayini, kastı, tespiti Allah'a aittir. Bunu inşallah Teala Fatiha suresinde bize dedirtiyor ki İyyâke nâbudû. Sadece sana kul oluruz. İyyâke nestaîn. İstihaneyi, mürşidimizi sadece senden ister. Ya Rabbim, yalnız senden istihane isteriz. İstihane Allah'tan başka kimseden istenemiyor. Nerede ayetlerde istihane geçiyorsa bunun sadece Allah'tan istenmesi gerektiğini net olarak bilmemiz lazım. Niçin istiyoruz bu istihaneyi? Ehdine sırat-ı müstakim. Bize sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yola ulaştır. Sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre bizi sana Allah'a ulaştırmak için senden ihsan isteriz. Fatiha 7'de Sirâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlîn. O sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerlerine gadap duydurmuşların ve dalalette kalmışların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yolu değil. O yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Allah Teala kimin üzerine nimet veriyor? Nisa 69'a men yutullah ve yutur rasule ve ulake ma'allezine aleyhim annam Allahu minen nebiyine ve siddiqine ve şühedai ve salihin. Kim ki Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdikleri nebilerle. Demek ki sırat-ı müstakim nebilerin yoludur. Sıddıklarla. Sırat-ı müstakim sıddıkların yoludur. Şehitlerle. Sırat-ı müstakim şehitlerin yoludur. Salihlerle. Sırat-ı müstakim salihlerin yoludur.
Zaten Riyazu Salihin, salihlerin yolu demektir. Sırat-ı müstakim. İşte onlar ne güzel arkadaştır. Üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Bir insanın üzerinde nimet, başın üzerindeki nimet mürşidin ruhudur. Ne zaman insanoğlu Allah'tan hacet namazı kılarak mürşidini sorarsa, Allah ona o hacet namazıyla birlikte mürşidini gösterirse, o kişi gider mürşidin önünde Furkan 70'e göre tövbesini gerçekleştirir. O gün, o an o kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Furkan 70'te İllâ men tâbe ve âmene ve amile amele sâlihan فَاُولَٰئِكَ وَيَدُّ لَاوْ سَيَاتِمْ اِلَى حَسَنَاتٍ Tövbe eden, mümin olan, ıslah edici amellere başlayanların o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Allah'ın dizaynı bu. Allah-u Teala devrin imamının ruhuna nimet diyor. Nimet, Allah'ın bir nimeti. Gerçekten olay son derece açık. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde رَفِعِ دَرَجَاتُنُ ذُلْ عَرْشِ يُلْقُلُ الرُّحَ مِنْ اَمْرِ حَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği kişi için Allah'ın da kendisine ulaştırmak istediği kişinin üzerine, başın üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh devrin imamının ruhunu mutlaka gönderir. Ama bu ruh müşhidimizi ruhu içimize değil, başımızın üzerine geliyor. Evet, mürşidimizin ruhu, Allah'ın ruhu içimize üfürülüyor. Ama devrin imamının ruhu, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gönderiliyor. Üflenmiyor. İçimize gelen ruhumuz bize üflemiş ama mürşidimizin ruhu üflenmiyor, o ilka ediliyor. Mülaki kılınıyor. İkisinin arasında fark var. Hem ulaştırma fiili var hem de Allah'ın emrinden bir ruhun ulaştırma durumu var. Başımızın üzerine ulaştırma durumu var. Bu üç tane sebep net olarak bize şunu söylüyor. Mürşidimizin ruhudur. Üstelik bu muhafızdır. Başımızın üzerinde bir muhafız olarak Rad 11'e göre yerleştiriliyor. لَهُ مُعَقِبَاتٍ مِنْ مَيْنِ يَدَيْهُ مِنْ خَلْفِ يَحْفَزُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَغْرُ مَا بِي قَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِي اَنْفُسُهُمْ اِذَا اَرَضَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُنْ فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِي مِنْ وَعَلْ Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan, takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onlar nefslerinde olan şeyi, hidayette kalmak konusunu, niyetini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başlarının üzerinde almaz. Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Onlar için ondan başka koruyucu bir dost yok. Bu muhafız başımızın üzerine arkadan öne doğru uzanarak bu gözleri görmeden her zaman bulunan bir ruhtur. Bizim için muhafızdır, gözetleyicidir, koruyucudur. Neden korur? Bakara 102'de belirtildiği gibi zulmani ilimlerden, şeytanın zulmani ilimlerinden korur. Zulmani ilimlerin hepsinden mürşidin ruhu insanı mutlak olarak korur. Çünkü irşat kademe ilerledikçe göreceğiz ki Allah'ın koruyucu kalkanı ile bu tamamen önleniyor şeytanın negatif telkinleri. Bir mürşid kendisi evvela başka bir mürşide tabi olmadan hiçbir zaman mürşid olamaz. Mürşid olabilmesi için anlattığımız yol boyunca beraberce gideceğiz. Mutlaka nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması lazım. Sonra nefsin tasfiye etmesi lazım. Daimi zikre ulaşması lazım. Nefsinde hiçbir afetin izinin bile kalmaması lazım. Tövbe-i Nesul'a tövbe edilmesi lazım. Ve seher vaktinde bu davete mazhar olan kişi Allah tarafından Allah'ın zatının gösterilerek salahta irşada memur ve mezun kılınması gerekir.
Öyleyse hiç kimse kendisi başka bir mürşide tabi olup da irşat makamına tayin edilmeden başkalarını irşad edemez. Allah Teala insanların başlarının üzerine bir ruh ilka ediyor. Bu ruh mürşidin ruhu, o mürşidin ruhu anlatıyor hepimize. Allah Teala olan ilişkilerimize demek ki adım atmamız lazım. Allah'tan istihane ile mürşidimizi istememiz gerekir. Fatiha suresinde Allah Teala bunu bize bildiriyor. O sırat ki müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. Üzerlerine gazap duyulmuşların yolu değildir. Allah Resulü buyuruyor ki onlar ki nimetlendirilir, kurtuldular. Bu ikinci kurtuluş yani ikinci cennete giriş. Allah nimetini üzerinize görmek istiyor. Yine aynı manada söylenen bir hadis-i şerif. Bir mürşide ulaşıp da o mürşidin ruhunu başlarının üzerine taşıyanların yoludur. O mürşid ki ruhunu nimet olarak başın üzerine alabilmiş olanların yoludur. Gadap duyulanların ve delalette kalanların yolu değildir. Öyleyse sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yol, başın üzerine nimet taşıyanların yolu. Mürşide tabi olmak konusunda ayetlere baktığımız zaman, mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette kalıyor. Ve delalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah-u Teala hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle namazlarda günde 45 kere Allah'tan talep ettiğimiz istihane nedir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de Fatiha suresinde İyyâke na'budu dilinizden çıkan bu ayet-i kerimeyi manasına varıp dilinizin söylediğinin kalbinizde olmasını, dilinizin söylediğini işitenlerden olmasını istiyorsanız, kalben ulaşmayı dilediyseniz ve sizin için Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak, tövbe etmek istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. İşte bu tövbeyle devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor ve sizin ruhunuzla konuşuyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et, nöbeti ben devralıyorum. Eğer siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz, siz de bu tövbeyi gerçekleştirdiyseniz, devrin imamın ruhu tövbe edenlerin başının üzerine geliyor ve o ruh sizin ruhunuzla konuşuyor, nöbeti ben devralıyorum, vücudu terk et, vücuttan ayrılan ruh sırat-ı müstakime ulaşıyor ve seyri sülükle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Tövbe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala Tövbe 20'de? Ellezine amenu, onlar ki amen oldular ve haceru ve hicret ettiler ve caidu ve nefs eskisiyle nefslerine karşı cihad ettiler Allah yolunda mallarıyla ve nefsleriyle en üst seviyedeki derecenin sahibi olanlardır. Onlar kurtuluşa erenlerdir.
İşte siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz, bu ayet gereğince kurtuluşa erenlerden oldunuz. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Fatiha suresi okurken yalnız senden yardım isteriz diyoruz. Bazen yardımcı olmaları için insanlardan da yardım istiyoruz. İnsanlardan yardım istemek yanlış bir şey mi? Açıklar mısınız? Hayır. Yine yardım istemek nasara kökünden gelen bir yardımdır. Allah Teala 7 tane ihsane kelimesinin içinde bunu da ifade ediyor. Nisa suresinin 75. ayet-i kerimesinde bu ifade de var. Size ne oluyor ki Allah'ın yolunda, ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar. Katından bir veli, katından bize bir yardımcı, nesir, nasara kökünden gelen yardımcı gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlara, çocuklar için savaşmıyorsunuz. Buradaki yardım Allah'tan isteniyor ama insanların eliyle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Halbuki istihanede ise Allah'tan istiyoruz ve bizzat Allah'a teslim olan kişinin eliyle bize ulaşıyor. Mürşidimizden bize dua et diye, dua da Allah'ın mürşid eliyle bize ulaştırdığı yardımdır. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'tan nasıl yardım istenir? Allah'tan bir şeyi nasıl istemeliyiz? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, kalpten niyet ederek hangi konuda yardım istiyorsanız dua edeceksiniz ve onu Allah'tan talep edeceksiniz. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Ama bilin ki kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse kimin duasını Allah kabul ediyor? Kalpten. O zaman kalpten ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Bir niyet midir? Evet. Allah'a teslim olma talebi midir? Evet. Bütün bunlar Allah'tan istenen yardımla ve Allah'ın bizi ulaştırması gereken hedefe Rabbimizin bize yardım etmesini diliyoruz. Malatya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz Ankebut Suresi'nin 5. ayet-i kerimesine Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür diyor. Neden zikir en büyük, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı ibadetler var. Nedir o? Günlük ibadet, 5 vakit namaz işte, haftalık ibadet cuma, aylık ibadet Ramazan, yıllık ibadet hac. Tüm bunlar söz konusu ama en büyük ibadet Allah'ı zikretmek, her saniye her an yapmamız gereken bir ibadettir. Yapmadığımız takdirde derecat kaybediyoruz. Yaparsak ve de nefs eskesiyle bunu gerçekleştirirsek 1'e 700 kazanıyoruz. Bundan daha üst seviyede derecat arttıran bir ibadet var mı? Yok. Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı. Yani kısacası Allah için yapılan ibadetlerin en üstünü Allah Resulü Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Çünkü zamanın bütün parçalarında bunu yapmamız isteniyor. Azerbaycan'da bir kardeşim Muhterem Hocam, sabah namaza uyanamıyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Konuda saat kurmalısın. Arkadaşlarından yardım istemelisin. O saatte sana telefon edip seni uyarmalı. Evdeki kişiler varsa onlardan yardım isteyebilirsin ama mutlaka kalkmalısın. Afyon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam,
Kur'an tebliğ edilmemiş bir kişinin Allah'a karşı sorumluluğu nedir, açıklar mısınız? 14 yaşına kadar kişi sorumlu değil, muaftır. Ölürse gideceği yer cennet. 15 yaşına itibaren sorumluluk başlıyor. 15 yaşına itibaren sorumluluk çağına gelen kişilere de tebliğ yapılmaması mümkün değil. Her dönemdeki insanların bir kısmı cehenneme gidiyor. Bu cehenneme gidenin hepsine Sümer 71 ve 8-9-10'da cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size yaşadığınız zaman dilim içerisinde ayetleri tilavet eden Resul gelmedi mi? İtiraf ediyorlar, geldi. Size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Öyleyse tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Herkese mutlaka ulaşıyor. Ama tebliğe pozitif cevap verenler cennete yer alıyorlar. Negatif cevap verenler, önemsemeyenler, karşı çıkanlar, mücadele edenler, onların da gideceği yer cehennem. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah katında tek din İslam ise önceki dinleri nasıl adlandırmak gerekiyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sadece isim farklılığı söz konusu. Yani Allah tektir. Onun insanlar için vaaz ettiği ezeli ebedi de tektir. Ve bu dinin şeriatı da tektir. Özellikle Şura 13'e baktığınız zaman Allah buyuruyor ki Nuh'a vasiyet ettiğimizi. Yani Nuh'un şeriatını sana şeriat kıldık. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. Musa Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. İsa Aleyhisselam'ın şeriatını sana şeriat kıldık. Şeriat dinin bütünüdür. O zaman bu ayet-i kerime gelince dinler arasında bir farklılık olabilir mi? Mümkün değil. Allah katında tek din İslam. Şimdi bu tek şeriatın muhtevasında ne var? وَاَقِيمُ الدِّينَ Dini ikame edin. وَلَا تَفَرَقُوا Dinle fırkalara ayrılmayın. كَبُورَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَاتَنُمْ لَا Öyleyse dinde fırkalara ayrılanlar kimlerdir? Müşrikler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dinde fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Ayrılmayanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu, fizik ucunu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden. Dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmamak. Dinde fırkalara ayrılmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, vahdet akidesi. Onlar mürşidine tabi olanlardır, tevhid. Onlar ruhu, vücu, fizik ucu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim edenlerdir. Şu an dünya üzerinde ne kadar insan yaşıyorsa, onların içerisinde kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar bizim kardeşlerimizdir. Adı farklı bir şey olabilir. Ama Mevlana bunu çok güzel ifade ediyor. Birleşmiş Milletler'de yapılan dinle ilgili araştırmada insanların arasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü tespit edilmiş. Ama Mevlana diyor ki 72 millete bir gözüyle bakmayan halka müderris olursa hakikate asidir. 72 millete bir gözle bakanlar, sevgi gözüyle bakanlar, onlar kalben ulaşmayı dileyen fırka-i nacinin içinde yer alanlardır. Peygamber Efendimiz ümmeti, ayrı zaman peygamberidir. Ümmeti şu anda dünyada yaşayan 7 milyar, 8 milyar insan arasında fırka-i naciye var. Bu fırka-i naciye kimlerden oluşuyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere mürşidi gösterecek olan kimdir? Allah'tır. Onların ruhunu kendisine teslim olan kimdir? Allah'tır. Öyleyse dinler yoktur, tek bir din vardır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bir sohbetinizde Rahman esması herkes için geçerlidir buyurdunuz. Zülmani alem içinde Rahman esması geçerli midir, açıklar mısınız? Evet. Zülmani alem içinde Rahman esması geçerlidir. Yani şeytanın yolunda olan, şeytanın kulu olan, şeytanın dostu olanlar da sudan, Allah'ın suyundan, havasından, gökyüzünden, yeryüzünden, fizik alemin bütün standartlarından faydalanıyorlar.
Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Her An Mutlu konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir, kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla alaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla alaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yeri tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın
yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslami yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslami yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklı olarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Osmanlı ve Kur'an. Birinci sual: Osmanlı nizam-ı alim olarak anılmasında Kur'an-ı Kerim'in rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim kainat kitabıdır. Yedi tane ayet-i kerime Allah-u Teala, biz Kur'an-ı Kerim'e her şeyi koyduk. Zümer 27'de bütün meselelerden örnekler verdik. En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için sana bu kitabı indirdik. Furkan 33'te en güzel ahsen tefsirle biz bunları sizlere açıkladık. Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklamakta vazifeli olanlar, onlar hikmet sahibi alimler, yani Allah'tan vahiy alanlardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim vahiy kitabıdır. Vahiy Allah'ın beşerle konuşmasıdır. Her şeyi yoktan var eden Allah'tır. Kainatın sahibi de Allah'tır. Ve Allah-u Teala ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. En'am 67'de her şeyin bir zamanı vardır buyuruyor. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz diyor. Nasıl ölü toprakları Allah yağmurla diriltiyorsa, Allah Teala kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Ve Allah Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikirlerine, yani hikmet sahibi alimlere sorun. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim kainat kitabını açıklamakla vazifeli olanlar hikmet sahibi alimler. Osmanlı'ya bakıyoruz. Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar hepsi Kur'an ehli, hikmet sahibi alimlere bağlı olan insanlar. Saray erkanı Mevlevi, askeriye sınıfı Bektaşi, esnaf sınıfı Ahi Evran, yani bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i Nebiye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı biçimde yaşadılar. Osmanlı bu sebeple bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu başarının arkasında Osmanlı'nın Allah'la olan sıkı ilişkisi söz konusudur. Osmanlı Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şey tasavvuftu. Yani Kur'an'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasıydı. Osmanlı dünya ülkeleri arasında Allah'a en yakın ülkeydi. Her şeyini Allah'la birlikte Allah'ın emriyle yapmayı usulü taze etmiştir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar da yaşadı. Hepsi yedi safa ve dört teslimle Kur'an'ın bütününü hayatlarına tatbik ettiler. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Kur'an'daki İslam yedi safa dört teslimle oluşuyor. Ve söylediğim Osmanlı toplumu teşkil eden gruplar, ister Mevlevi, ister Bektaşi, ister Ahi Evran, hepsi mürşitlerine tabi olarak Zümer 17'yi göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi mümteni mülkiye göre Allah'ın kendin için tayin ettiği bir şeylere tabi olduğuna hepsi Rahat 21'e göre ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Al-Meyn'e göre fizik vücut teslimini yaptılar. Zümer 18'e göre hidayet edip daim zikrin sahibi oldular. Ve Bakara 139 Hücurat 7'ye göre ihlasa irşada ulaştılar. En son olarak da irade teslimine ulaştılar. Padişahlara bakıyoruz, hepsinin yanı başında Allah'ın kendini için tayin ettiği mürşit vardı. Osmanlı Gazi'nin müşridi, Şeyh-i Bali, 2. Murad'ın müşridi Hacı Bayram Veli, Fatih Sultan Mehmet'in müşridi Akşemseddin, Kanuni'nin müşridi Yahya Efendi ve daha birçokları. Allah razı olsun. İkinci sual, Osmanlı'nın zamanla Kur'an'la ilişkisini kaybettiği doğru mudur? Evet, ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdi ve ilmin hücumla artık şeytanla ilişkiler kurulmaya başlandı. Osmanlı o noktadan itibaren duraklama devrine girdi. Sonra gerileme devrine ve nizam-ı alem olmaktan çıkıp nizam-ı cedid yani yeni nizama geçti. İşte Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları yine Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içerisinde yaşıyorlar. O Osmanlı hoşgörüsü tarihe karışmış durumda ve Kur'an-ı Kerim yaşanmıyor. Tüm dini okullar, üniversiteler vesaire hepsinin yerinde sadece insanlara öğretilen İslam'ın 5 şartı. İster sahabeye bakalım, ister Osmanlı'ya bakalım. Hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşarken, hedef emirleri bir bir gerçekleştirirken, vasıta emirleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabenin uyguladığı, tatbik ettiği biçimde hayatlarını tatbik ederken, bugün sadece her şey İslam'ın 5 şartına sıkıştırılmış ve İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş zannediliyor. Ama hiç kimse için kurtuluş söz konusu değil. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İşte Kur'an'ın resminin İslam'ın isminin kalmasının arkasında sebep ne? Sebep Kur'an'dan uzaklaşma. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Allah Teala ilk sure olan Bakara'da Mukattas harflerinden sonra Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fihi Hüdenil Muttakin. O takva sahipleri için bir hidayettir. Ellezine yümne bil gaybi ve yekumne selate ve ma razaknahum yunfikun. Onlar gaybe iman ederler, namazı kılarlar ve verilen rızıklardan infak ederler. Ulaike Evet. Demek ki zaman içerisinde Kur'an'dan uzaklaşma söz konusu. Sahaben 7 sabah 4 teslimi unutulmuş. Yerine İnsanların el yazması kitaplarda öğrettikleri zanlar, bidatlerle din yaşanmaya başlamış ve bidatlerle yaşanan dinin hedefinde İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş vardır. Öyle zannediliyor. Üçüncü sual, Osmanlı'dan kalan manevi mirasların yeniden iade edilmesi mümkün mü? Tabii ki. Allah Teala'ya ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki gelecekte ulaşacağımız o vakar hep Osmanlı'nın bize bıraktığı mirasın bir eseri olacak. Bu gelecek yıllar ki Osmanlı'nın yeniden tarihe dönüşünü simgeleyecek. Bilin ki bu büyük savaşın kazanılması için Allah'ın dostluğuna ihtiyaç olacak. Biz Allah'ın dostları olarak vaziyet ele alırsak zafer tabii ki İslam'ın olacak ama bugünkü İslam'ın beş şartıyla değil, Kur'an'ın bütününe tabi olmakla bu gerçekleşecek. Kur'an'ın bütünü hedef emirler ve vasıta emirlerden oluşuyor. 7 tane hedef emirin şu an gereksel din tatbikatında 7 hedef emirin 7'si de yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan ikisi yok. Geri kalan vasıta emirlerle kurtuluş mümkün görülmüyor. İblis insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler. Ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam 5 şartıyla din tatbikatı bu. Öncelikle hedef emirleri devreden çıkartmış. Bu vasıta emirleri de hedef emirlerinin yerine geçirerek insanları bilgisayar hayata terk etmiş. Kalübela günde verilen yeminler yok. İslam'ın bacakları kesilmiş. Daimi zikir, irşad ve teslimler de yok. Kolları da kesilmiş. Ve İslam günümüzde İslam 5 şartıyla bitkisel hayata terk edilmiş. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Tarihe baktığımızda sahabeden sonra Allah'a en yakın insan topluluğu Osmanlılar olmuş. Bu yakınlığı ise Allah'a ulaşmayı dileyerek sağlamışlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İlk önce namaz kılmak, oruç tutmak, zikretmek.
3: Daha çok ibadetlerimizi daha sıklaştırmalıyız. Tesbihat elimizden geldiği kadar insanlara iyilik etmeliyiz. Bunlar Allah'a yaklaştırır.
4: Yani ibadet en başı. Namaz, abdest.
5: Çok güzel şey. Çok aşırı güzel şey. Yani keşke ulaşabilsek.
1: Ruhumuz ulaşır mı?
2: Tabii ki ulaşır.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki bir dilek. Dua edin diyor. Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum. Böyle bir dua ettiniz mi hiç? Böyle manevi talepleriniz var mı?
3: Tabii ki. Kim istemez? Ama ya. Buna da teheccüd namazlarıyla yaklaşılır. Çünkü secdelerle yaklaşılır. Allah'a yaklaşmak için. İbadetlerle daha çok.
4: Dualar ediyoruz. Her namazımıza dua ediyoruz. Allah'a yakın olmayı, evliyalarla beraber, Peygamber Efendimiz'e konuşuyor olmayı. Yani kim istemez? Allah kalplerimize hidayet versin inşallah.
2: Allah'ım ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Emanet ola ruhum sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
3: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Yunus Emre gibi olmak istiyorum. Mevlana gibi olmak istiyorum.
6: Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda her zaman dua ediyoruz. Allah kalbinize hidayet versin inşallah dedi. Hidayet Allah tarafından verilen bir özelliktir. Allah Teala başlangıç noktasında herkesin delalette olduğunu buyuruyor. Ve Allah Teala delalette olanlardan katından hidayetçiler gönderiyor. Allah'ın kanunu bu. Herkes annesinden doğar doğmaz. Kur'an ayetleriyle Allah-u Teala'nın belirttiği gibi 19 açıdan negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes delalette. Herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, herkes helakte, şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu. Gay yolunda, fırkalar ayrılmış vaziyette, sağır, dilsiz ve kör, fıskta, isyanda, fitnede, zalim ve cahil. Yani Yani bütün bunların hülasası, takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değiller. Ama takva sahibi olmayan, mümin olmayan, hidayette olmayan bu insanlar Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Arap 178'de وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَمُ الْخَاسِرُونَ مَنْ يَعْتِ اللّٰهُ فَاُولَ الْمُهْتَدْ وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَمُ الْخَاسِرُونَ Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Kim delalette bırakırsa onlar için, onlar nefsinin sürana düşürenlerdir. İsra 65'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Öyleyse katından hidayetçiler gönderiyorsa, Resuller gönderiyorsa, Şura 13'te Allah'a yönelen kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını beyan ediyorsa, ve Al-İmran 73 Bakara 102'de de tarif edildiği gibi قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. قُلْ اُنَّ الْهُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى Allah'a ulaşmak kadar işte o hidayettir. Bütün bunların hülasası bizi bir sonuca ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeye. İnsanlar Allah dileseydi hidayet verirdi diyorlar ama hidayet verilmez, hidayet erilir. Allah kişiyi hidayete erdirir. Bu hidayete erdirmesi o kişiye hidayet vermesi manasına gelir. Ama asıl tabir hidayete ermektir. Hidayete ermekse insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Allah'ın hidayete erdirmeyi dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir başka ifadeyle hidayete ermeyi dileyen kişidir. Allah-u Teala hidayeti isteyene o zaman hidayet vermiş olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah'a yakınlığı ile anılan Osmanlı'yı Allah'a yaklaştıran en önemli unsurlardan biri de zikirdi. Allah'ın hepimize farz kıldığı zikri yapmak sizce insanlara ne sağlar? Ruhumuzu güzelleştirir.
4: Zikir kalbin cilasıdır. Kalbi temizler. Çevremizde nur olur. Ya hamd, şükür, tevekkül, Allah'a ibadet, her şeyi temizler. Kalbi temizler.
5: Allah'a daha çok yakın olmayı sağlar ve peygamberimize daha çok bağlı olmayı sağlar.
1: Allah'ı düşünerek zikir yapınca ne hissedersin?
2: Bedenin ruhundan ayrılmış gibi oluyor sanki. Ona teslimiyetini veriyorsun sanki.
4: Rabıta tabii ki çok önemli. Rabıtayı ve mürşit, rabıtayı huzur, rabıtayı mevt. Özellikle rabıtayı mevti düşünmek, ölümü düşünmek. Tefekkür, çünkü tefekkürü anlatıyor. Tefekkür zaten zikirlerin en büyüğü.
5: Kendini hafif hisseder, daha çok mutlu, huzurlu, mesut ve etrafına karşı, komşularına karşı, insanlara karşı çok daha çok duyarlı. Evet, davranışları, evet.
4: Daha da çok yapmayı nasip et diye dua ediyorum. Yani yalvarıyoruz Allah. Yalvarmak güzel bir şey. Yalvarırsak, ne kadar dua edersek Allah dualarımızı yani hemen kabul etmese bile o kabul olmayacağı anlamına gelmiyor zaten. Allah daha çok dua etmemizi bekliyor demek ki diyoruz. Yani dua kabul olmadığı zaman. Çünkü en son o dua mutlaka kabul olacaktır.
0: Bir misafirimiz tefekkür zikirlerin en büyüğü dedi. Tefekkür nedir? Tefekkür bir insanın düşünme kabiliyetidir. Düşünce ufku neleri ihtiva edebilmişse kişinin tefekkür kabiliyeti o kadardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun tefekkürü manevi tefekkür değildir. O sadece maddi işleri, bu dünyaya ait olan işleri tefekkür edebilir. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar bu kişi manevi alanda tefekkür eder. İmani fikreder, düşünür. Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla tedebbür eder. Kişinin tedebbürünü manevi standartlara taşımanın yakıtı daimi zikirdir. Yani Kur'an ayetleriyle hedeflere ulaşmak noktasında tedbir almak, tedebbür etmek, tedebbürün düşünce standartlarındaki boyutu, tefekkür. Ama asıl bizi Allah'a mukarrab kılacak, Allah'a yakın kılacak olan tezekkürdür. Tezekkür ehli kişi daimi zikrin sahibidir. Onun ufkunun daraldığı her noktada Allah'a sorma yetkisine sahiptir ve Allah Teala mutlaka o suallerin cevabını ona veren ve onu devamlı kendisine yakın kılan bir konumda tutar. Öyleyse Ali İmran Suresi 191. ayet-i kerimesinde لِيُولَ الْاَلْبَابَ الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O levav olan kullar var ya, onlar ayaktayken, otururken, yanışı yatarken hep Allah'ı zikrederler. İşte bu Allah'ın mukarreb kulları. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, ellerinizi öperim inşallah. Müsaitseniz size bir sualim olacaktı. Osmanlı'daki Endor'un sistemini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Osmanlı'daki Endor'un sistemini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Endor'un saray okuluydu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi. Osmanlı'nın gittiği her yere adalet götürmesine hayran olan Batı, bu çocukları da alın bunlar, sarayınıza Endor'unda okutun, adam edin, sizin gibi adaleti öğrensinler diye çocuklarını Osmanlı'ya getirip teslim ediyorlardı. Endor'dan yetişen birçok yabancı menşeli insan, Osmanlı Devleti'nde paşalık, vezirlik rütbesine yükselmişti. Ama bunların arasında kendilerine yetki verildiği zaman ihanet edenler de olmuştu. Dolayısıyla Endor'un saray okulu eğitimin en güzel standartlarında uygulandığı yer. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun. Birlikte dinliyoruz.
1: Osmanlı'yı incelediğimizde halk tabakasından devlet büyüklerine kadar herkesin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
8: Onlar bize yol gösterenler. Yani onlar bize öncülük yapmış. Ben öyle görüyorum.
9: Bir yol gösterici. Allah'a ulaşan bir vesile.
5: Türkiye'de veya başka şehirlerde Müslüman insanlarımız olmasa gerçekten bu dünya yıkılmıştır. Çünkü onlar dünyayı ayakta tutuyor.
1: Bugün de yaşayan Allah dostları var. Onları arayıp bulmak ister mi?
8: Keşke. Bulmak isterim. Niye istemeyeyim ki?
5: Yani onlar bizi yola götürüyor. Allah'ın yoluna, peygamberin yoluna.
9: Mürşidimiz olduğu zaman yani kendimizi böyle yalnız hissetmiyoruz. Mesela zikirleri nasıl bileceğiz mürşidimiz olmazsa? Ne zaman çekeceğimizi nasıl bileceğiz? Bilemeyiz. Çünkü varis peygamber varisi olduğu için onlara ihtiyacımız var.
1: Bunun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah-u Teala hacet namazı kılıp mürşidinizi, öğretmeninizi, rehberinizi bana sorabilirsiniz. Hepiniz için bir mürşid tayin ettim diyor Allah-u Teala. Yapmak ister misiniz hacet namazı?
8: Namazı kılamıyoruz ki hacet namazını kılalım ya.
5: Kıyamet olmayacak ta ki insanlara

0: Taizül müjde, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu durumunda. Ama Allah-u Teala yaratılış gayemiz olan Allah'a kul olmak. Hidayetçiler insanları Allah'a davet etmekle duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyen herkes kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın kulu ediyor. Ama kul olabilmek mutlak surette ikinci safhası mürşide tabiyet de mümkündür. Allah-u Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacak sonra Allah'tan isteyin. Bakara 45-46'da bu mürşidin istihanenin Allah'tan hacet namazıyla istenmesi gerektiğini görüyoruz. Estaînû bis-sabri ve's-salâti. İstihaneyi mürşidinizi Allah'tan isteyin. Bu hedefe ulaşanlar, onlar yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olanlar. Bir insanın Allah ile olan ilişkileri bir sonsuz imkanlar dizisini ifade eder. İnsanlar bir şey bilmez ama Allah her şeyi bilir. İnsanoğlu geleceğine dair bilmek istediği her konuda Allah'a sual sormak yetkisinin sahibi kılmıştır. Hacet namazı bu sebeple Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilmiştir. Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti buyuruyor Peygamber Efendimiz. Aradan bir tanesi bir gaybi bilgiyi öğrenmek isteyenler iki rekat ihsane namazıyla ama bir haceti olup da onun gerçekleşmesini talep edenler onlar da hacet namazıyla Allah-u Teala'ya sorarlar. Allah'tan mürşit sorması bu namazın vasıflarından bir tanesidir. Bir dizayn içinde ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi gösterecektir. İbadetleri de Allah size sevdirecek, Allah size yaptıracaktır. İsteyerek namaz kılacak, ibadet edeceksiniz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizden sonsuz hürmetle ve hasretle öpüyorum. İnşallah size bir sorum olacak, sorumu inşallah arz ediyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüzde yeniden icra etmek mümkün müdür? İnşallah sorun buydu. Ellerinize sonsuz hürmet ve hasret öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yüksek değerlere ulaşan ahilik teşkilatını günümüze yeniden icra etmek mümkün müdür? Osmanlı Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse çırak olamazdı. Ruh Allah'a ulaşmadan kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan da usta olunmazdı. Ay-ı Evren Teşkilatı baştan aşağı Allah'ın evliyalarından oluşan bir esnaf düzeniydi. Bütün üyeleri mutlaka mürşide tabi olanlardı. Yani böyle bir dizaynı gerçek anlamda yerine oturtabilmek insanların Allah'ın dostu olmasına bağlıdır. Bütün esnaf bu teşkilata girecek olan herkes tasavvuftan olmadıkça böyle bir teşkilatı kurmak bugünün normal teşkilatların dışında bir hüküm ifade etmez. Eğer tasavvufu yaşamazsanız hiçbiriniz onların yaptığını yapamazsınız. Öyleyse böyle bir dizayn bir büyük değişimi gerektiriyor. Tekrar yeniden Osmanlı standartlarında bir tasavvuf hayatını gerektiriyor. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Daha önce maneviyeti yaşamış sonra namazı, zikri, ibadetlerini bırakmış biri için Kur'an hangi ayette cevap veriyor açıklayabilir misiniz? Allah Teala birçok ayette fıska düşenlerden bahsediyor. Bunların başında Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimesi ve 70. ayet-i kerimeleri buyuruyor. 70. ayet-i kerime. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde

0: zorlanan kimse hariç. Fakat kim imanından sonra, hidayet erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, o kim o küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah Teala onun göğsünün küfre haşer. Allah'tan bir gazap onların üzerinedir. Nahl 107'de işte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Yani dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevenler hidayet karşılığında deraati satın alanlardır. O zaman Allah Teala ulaikellezîne teballahu ala kulubim başında olduğu gibi tekrar kalpleri tabi etmek suretiyle onlar artık sağır, dişsiz ve kör durumda gafillerden olurlar. Nahl 70'te de Allah Teala Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. Siz kim ömrün en rezil devresine hidayetten deraate düründürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan sonra, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah Teala her şeye kadirdir. Allah Teala Rum suresinin 33. ayet-i kerimesinde de bu konuyu dile getiriyor. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Yani musibetten sonra, musibetten ders alan ve 7 tane ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Musibetlerden ders alanlar Allah'a yönelirler. Allah Teala onları kendisine ulaştırır. Sonra onları kendisine rahmet tattırdı. Rahim esmasıyla hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine tekrar şirk koşarlar. Hidayetteyken deralete düşerler. Allah razı olsun. Bu ayetlerle cevap veriyor inşallah. Denizli'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali Taha suresi 15. ayetin sonunda neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim ifadesi geçmektedir. Burada anlatılmak istenen nedir? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Taha 15 ayeti, herkes ayeti boyunca her saniye dereceler kazanır veya kaybeder. Yaptığı her şeyin hesabını kıyamet günü verir. Sevapları günahından fazlaysa ebediyen kalmak üzere gideceği yer Allah'ın cennetidir. Günahları sevaplarından fazlaysa ebeden kalmak üzere gideceği yer cehennemdir. Birisi mükafatıdır, birisi mücazatıdır. Cezalandırma veya mükafatlandırma cennet veya cehenneme gerçekleşir. Allah razı olsun. İkinci suali telefonda ya da konferansınızı izlerken tövbe sözlerini tekrar ettiğimizde ruh bedenden ayrılıp seyri sülüke başlıyor mu? Yoksa fiziki tövbeden sonra mı seyri sülüke başlıyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Mutlaka Allah'ın ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılıyor. Öyleyse biz o tövbe kelimelerini söylediğimiz zaman kardeşlerimizin tekrar etmesi ama aynı zamanda peşinden mutlaka yakın yerde bir vekil kardeşimizden fiziki tövbelerini almaları uygundur. Ceryan ancak o şekilde geçer. Yani ceryanın geçmesiyle ruh vücuttan ayrılır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz ruhun Allah'a ulaşması sohbetinde ruhların gök katlarına sağdan ve soldan çıkmasını açıkladı. Bir taraftakiler yeni gök katına çıkıp devrin imamından ders aldıklarını, diğer grubun da 6. gök katına çıkıp bir gün derisi çatlamadığı zaman 7. kata çıkıp oradan Allah'a mevbu olmasını açıkladı. Sağdan ve soldan çıkabilenler kimlerdir? İki grup insan var, iki grup ruh var. Allah'a ulaşmayı dinlemiş üzerine tabir olanlar, ilk seyri sülük 6. kata kadar devam ediyor. Ondan sonra oraya kadar sağ ve sol kanat beylerin refakatinde çıkıyorlar. Öbür grup ise 7. kata kadar da çıkabiliyorlar ve onların eğitimi Nebi Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sağ kanat, solda da vekaleten devrin imamı Muhterem Efendimiz gerçekleştirmektedir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Birinci suali ölüm gerçekleştiğinde sorgu suali ne zaman başlar? Kabir azabı var mıdır, açıklayabilir misiniz? Evet. Allah Teala fizik vücudun başı ile nefsin başı arasında bir kordon var. 3 güne kadar çürüyor o. 40 günlük bir sorgu sual sistemi ki bu kabir azabı Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in tarifiyle ya cennetten bir bahçe, kişi hayatı boyunca yaptığı iyiliklerin tekrar bir güzelliğini yaşar veya cehennemden bir çukur, yaptığı kötülüklerin de manevi azabını yaşıyor. İyiliklerin de manevi inşirahı, manevi bir huzur söz konusu, mutluluk. Ama kötülüklerin de manevi açıdan bir azabı söz konusu. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 101 veya 102. ayet-i kerimelerinde مِمَّنْ خَوْلَكُمْ مِنْ الْعَرَابِ مِنَ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ نَعْنُ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَتَيْنِ سُمَا يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ Sizin etrafınızda olan Bedevi Araplardan münafık olanlar, şehir halkından nifak üzerinde olmaya alışmış olanlar, onları sen bilmezsin, onları biz biliriz, onlar 2 kere azaplandıracağız. Daha sonra en büyük azaba döndürüleceklerdir. Öyleyse vicdan azabı var, kabir azabı var ve cehennem azabı var. Cehennem azabı en büyük azap. Vicdan azabı da kişi her yaptığı yanlışın arkasında mutlaka ruh nefsi azap eder. Bu vicdan azabıdır. Ama dünyada yafa geldikleri her türlü azabın karşılığında da bir kere daha kabirde gerçekleşecektir. Onun için Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz ölüm küçük kıyamettir. Ölümün küçük kıyamet olmasının arkasında ölümde yaptığı bütün kötülükler ve yaptığı iyiliklerin hepsi bir bir kendisine gösterilir. Kabirde. İşte bu 40 günlük sual sistemi o zaman gerçekleşir. İkinci sual, mahşer günü kıyamet günü müdür? Evet, mahşer günü kıyamet günüdür. Evvela insanlar mahşer meydanında toplanırlar. Kıyamet bizim dünya zamanı dilimine göre ne zaman olduğu belli midir? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e de bu sual sorulmuş. Mete saate ya Resulullah? Kıyamet ne zamandır? Soran Cebrail Selam, sorulduğu zat Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz. Cevap, soran sorandan daha iyi bilir diye cevaplanmış. Öyleyse elbette Allah katında en iyi bilen Allah-u Teala, ilmi ve rahmeti her şey kuşatandır. En iyi bilen Allah'tır. Allahu Alem diyemek daha güzel. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve konuşmasını tamamlarken burada hazır bulunanlar burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Belki burada bulunan kimse burada olmadığı halde daha iyi anlayacak bir kimseye tebliğ etmiş olur. Öyleyse bütün mesele hakikatleri insanlara ulaştırmak ve o konuda onlara tecdit etmek. Asıl olan bu. Burdur'dan bir kardeş muhterem hocam, Hanif dini üzere olmak ne demektir, açıklayabilir misiniz? Hanif dini, 7 sabah 4 teslimi içeren, herkes yaratılışta Hanif standartlarında yaratılıyor ama Hanifliği işler hale getirmek, tatbikata sokmak ancak bir dilektir. Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkes Hanif fıtratıyla yaratılıyor. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar için Allah'ın seçtiği din Hanif dini. Ama Hanif dininin yaşanabilmesi 2 tane kaynağa ihtiyaç var. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı açıklamakla vazifeli olan Resuller. Ve bütün Resuller insanları Allah'a davet ederler. Davetin muhatabı olan insanlar Hanif fıtratı üzere yaratılanlardır. Daveti kabul edenler Hanif fıtratını işler hale getiren, tatbikata sokanlardır. Davete isyan edenler Hanif fıtratının aksi davranan insanlardır. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her doğan çocuk Hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Ama annesi babası onu Yahudi Mecusi putperest yapar aslında. Hani fıtratıyla doğan bu kişinin hani fıtratını yaşaması asıldır. Fakat anne baba kendi inancını ona aşılarsa o zaman hani fıtratından sapma söz konusu olur. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem Efendimizin Fusilet Suresi 40 ve 50. ayetlerin sırları sohbetinde geçen salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezkiye edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırır ama nefsi temizlemez, tezkiye etmez, nefsin afetlerinde azaltma vücuda getiremez. O salih amel değildir, buyuruyor. Derecat kazandıran ama nefsi temizlemeyen, tezkiye etmeyen amel kısmını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zikir salih ameldir. Hem derecat kazandırıyor hem de nefsimizin manevi kalbine Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavatla afetlerin azalmasına sebebiyet veriyor. Nefsi ıslah ediyor. Ama zekat verirseniz derecat kazanırsınız, sadaka verirseniz derecat kazanırsınız. Fakat burada kalbinizde bir ıslah gerçekleşmez. Zikrin dışındaki bütün ibadetler zikre yardımcı hükmündedir. Efendimiz sohbetinde buyurdu, salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel, nefsi tezkiye edici amel, ıslah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırıyor ama nefsi temizlemez, tezkiye etmez, nefsin afetlerini de azaltma vücuda getirmez. O salih amel değildir. Allah-u Teala bu muhtevayı iki hüviyette ulaştırmış. Salihat ve seyyiat. Salihat derecat kazandıran ameller, seyyiat derecat kaybettiren ameller. Sevap derecat kazandıran ameller, günah derecat kaybettiren ameller. Hasenat derecat kazandıran ameller, seyyiat derecat kaybettiren ameller. Öyleyse bir de salihat var. Islah edici ameller. Nefsi ıslah edici ameller, salah kelimesi, salih kelimesiyle, ıslah kelimesiyle, ıslahat kelimesiyle hep aynı kökten gelen bir muhtevada açıklamış. Islah olmak bir değişikliği ifade eder. Kötülükleri işleyen bir kişinin adım adım değişmesi ve artık hem kendine hem de başkalarına hayır sağlamaya başlamasını ifade eder. İşte derecat kazandırıcı ameller hayırdır. Derecat kaybettirici ameller şerdir. Öyleyse hayırla şer, sevapla günah, hasenatla seyyiat hepsi derecat açısından birinci grup. Derecat kaybettiren ikinci grup. Derecat kazandıran olaylardır. İşte salihat dediğimiz zaman burada derecat kazanmak mutlaka vardır ama salihata derecatın ötesinde o kişinin nefsinin kalbinin afetlerinin de azalması var. İslah müessesesi var nefsin kalbinde bu olay oluşuyor. Gaziantep'ten bir kardeşimiz muhterem hocam Muminin 44 ve Ali İmran 179 ayet arasında açıklar mısınız? Muminin 44'te Allah Teala biz Resullerimizi arda arda gönderiyoruz. Allah'ın Resullerinin her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından vazifelendirildiğini görüyoruz. Her ümmette her kavmi mutlak olarak gönderildiği görülmektedir. Hiçbir kavim, hiçbir ümmet, hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. Bir ümmette vazifeli olan Resul öldüğü zaman Allah Teala onun yerine derhal başka bir Resulü vazifeli kılar. Şu anda da her kavimde kendi dilleriyle konuşan Resuller hayattadırlar. Ama Ali İmran 179'da bu Resuller arasında Allah Teala bir Resulü seçiyor ki o seçilen Resul vekaleten devri imamıdır. Ecrün azim, büyük bir ücret, büyük bir mükafattır Allah Teala. Ulaşmayı dileyerek amin olmamızı ve bu seviyede sayede takva sahibi olmamızı emrediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ancak o zaman takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmak İslam'ın 7 safhasına paralel 7 safhada gerçekleşir. Bunların en üst noktası kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği yerdir. 28. basamağın 4. kademesidir. Buraya ulaşan kişi Ecrün Azim'in büyük mükafatın sahibi olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Utku Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasaravat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.
1: fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisini örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bunun bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli oğlunu bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut alemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, onu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha ma's-salawat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual muhterem hocam, Bursa'dan bir kardeşimiz. Namaza yeni başladım. Namaz kılarken şeytan aklımıza türlü türlü olayları hatırlatıyor ve dikkatimizi dağıtıyor. Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için neler yapmalıyız? Sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala namaz kılanlardan iki şekilde bahsediyor. Bir Maud suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde onlar namazlarından gafildirler. İki Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde onlar namazlarında huşu içindedirler. Şimdi namazda huşu içinde olabilmek şarta bağlı. Bakara 45-46'da huşu içinde namaz kılanlar kimlerdir? Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyenler. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? Ruhun dünya hayatında, yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Ha, bir insanın huşu içinde namaz kılabilmesinin şartı olması onun şartı, ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olması lazım. Birisi ölümle, ki bu bütün insanlar için, gelmiş geçici olan bütün insanlar ölümle ruhu Allah'a ulaşacaklar. Namazlarını gaflet içinde kılanlar da ölümle ruhun Allah'a ulaşacağına inanıyorlar. İki, huşu içinde namaz kılanlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaşacağından emin olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emindir. Neden emindir? Çünkü Allah Teala iki ayet-i kerimede söz vermiş. Birisi Şura 13, diğeri de Ra'd 27. اَنَّ اللّٰهِ يُدِلِّ مَنْ يَشَاءُ. Başlangıçta herkes delalette ama o delalette olanları bırakıyor. Ama kimi وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ. Kimi kendisine ulaştırıyor? Enab olan, kendisine yönelen kişi. Öyleyse kişi Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dilerse bu ayet-i kerimedeki Allah'ın verdiği söz gelince Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağına emin. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırsa ne olur? Ermiş evliya olur. Allah'ın ermiş dostu olur. İşte namazı huşu içinde kılmak istiyorsan kalben Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Ve dilediğin an Allah Teala mutlaka mürşid sevgisini sende oluşturacak. Mürşidine de tabi olduğun an artık huşu içerisinde kesin bir namaz kılarsın. Şura 13. Allah dilediğini seçer ama o seçtiklerinden sadece yünüp olan, yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah Kur'an-ı Kerim'de boşuna 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsetmiyor. 7 tane ayet-i kerime Allah'a yönelenlerin amini olanlar olduğunu buyuruyor. Allah'a yönelen kişilerin takva sahibi olduklarını biliyor. Evet, takva sahibi oluyorlar. Yönel amini oluyorlar vesaire. Bütün bu ayetler bize bu hakikati gösteriyor. Öyleyse namazı huşu içerisinde kılmak, vesveseden âri kılmak istiyorsan kalbin ulaşmayı dileyip tövbeni gerçekleştireceksin. Ondan sonra huşu içinde bir namaz kılarsın inşallah. İkinci sual Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifte her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa'yı temsilen üç kişi, Hazreti Musa'yı temsilen yedi kişi, Hazreti İbrahim'i temsilen 40 kişi mevcuttur buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, bu huzur namazını tarif ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her devirde huzur namazının imamı Peygamber Efendimiz'i temsilen var. Allah'ın tasarrufunda huzur namazını gösterebilirsek, evet, bir kişi Peygamber Efendimiz'i, iki kişi Hazreti İsa'yı ve üç kişi ondan sonra diğerleri sırasıyla geliyor. Şimdi devrin imamı asaleten son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ama o olmadığı için kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala devrin imamı olarak seçiyor. Hayatta olan her devirde devrin imamı Peygamber Efendimiz'i temsil ediyor. Onun adına vazife görüyor. Veli Resullerin 4 görevine karşılık Nebi Resuller 5 görevin sahibidir. O Resul vekaleten Nebi Resul'ün görevini yerine getirdiği için o da 5 görevin sahibidir. O da vekaleten şefaat yetkisi sahiptir. O da vekaleten devrin imamıdır. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriat kitabıyla amel ediyor. Özellikle devrin imamı, hidayet çağında devrin imamı, 5 görevin, 5 Nebi Resul'ün şeriatını aynı şeriat olduğunu ifade ediyor. Şura 13'e göre. Şeriatın kablena, şeriatın lena. Evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani Mehdi Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını tasdik ediyor. Mehdi Aleyhisselam, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Hazreti İbrahim'in şeriatını tasdik ediyor. Hazreti Musa'nın şeriatını tasdik ediyor. Hazreti İsa'nın şeriatını tasdik ediyor ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatını tasdik ediyor. Bu şeriatların hepsi 7 safa ve 4 teslimi ihtiva ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Manisa'dan bir kardeşim muhterem hocam. İslam fıtratıyla yaratılmayı, mümin ve Müslüman olmayı açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası da cihattır, nefs cihadı. Ama evet, bütün bunu buradan baktığımız zaman evvel emirde İslam olmak söz konusudur. Kişinin İslam olabilmesi için, Allah'ın o kişiyi teslim alabilmesi için ne lazım? O kişinin Allah'ın ayetlerine iman etmesi lazım. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesiyle Rum suresinin 53. ayet-i kerimesi bunu bize ifade ediyor. İn tismu ila men yu'minu bi ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar da bize teslim olanlardır. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar da bize teslim olanlardır. Buradan hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, hikmet sahibi alim eğer devrin imamı ise Nebiye Sultanı Peygamberimize temsil ediyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah kuru topraklarını nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. İşte ona işittir. Hikmet sahibi alimin sohbetinde Allah ona işittiriyor. İşitiyor o kişi ve o Müslümündür. Yani daha doğrusu teslim olanlardır. Ama mümin olmak mutlaka mürşide tabi olmayı ifade ediyor ki mümin olan 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu zaman 7 kalp şartından ve 7 nimetten bir tanesi kalbe imanın yazılmasıdır. Evet, gördüğünüz gibi 7 nimet devrin imamının ruhu o kişinin başımızdan geldiği zaman bu bir kalbe iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlıyor. Zikretmeye başlıyor. Nefs Allah'ın katından gelen rahmet, fazl-ı selavat kalbine girerek karanlıklar azalmaya başlıyor ve karanlıklar azaldığı için irade güçleniyor. Yedi tane nimet bu şekilde gerçekleşiyor. Öyleyse İslam fıtratıyla yaratılmak, üç vücut ve serbest irade aklın muhtevası içerisinde hayata başlamak, arkasından da Allah'ın katından gelen Resullerin davetiyle tabiyeti gerçekleştirdikten sonra ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Dördüncü sual, Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bir insan olayları hep hayır yönünde nasıl değerlendirebilir? Aklını nasıl hayır istikametinde kullanabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, her şeyin hayır olabilmesi için o kişinin her şeyden evvel Allah için olması lazım. Muhlis kul olması lazım. İhlasın yedi şartından bir tanesi her şey hayır o kişi için. Talepsizlik şartlardan bir tanesi, düşüncelerine hesaba çekilmek, ikincisi sevgi, üçüncüsü muhatabın oradan kaldırması, dördüncüsü her şey hayırmış. İradenin güçlenmesi, iradenin bağlanması ve manevi çıplaklık. Yedi tane olması lazım. Bu yedi şarttan bir tanesi de o kişi için her şey hayırdır. Öyleyse bu yedi şartı kişi yerine getirmeli ki olayları hep hayır, ama nefsin afetleri varsa, şeytan da bu afetleri %100 tesir edebiliyorsa, o devamlı bir ikilemi yaşar. Marifet her olayda ruhun talebine uyarak mutluluk üçgeni içerisinde olayı yaşamak. Mutluluk üçgenin bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da kazandığımız pozitif dereceler. Yani devamlı o kişi derecat kazanman bir düşünce içerisindeyse o zaman bunu başarabilir, ama genellikle de nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde şeytan o kişiyi kandırıp nefsi ikna eder, o zaman mutsuzluk üçgeni içerisinde derecat kaybeder. Hayır, derecat kazanmaktır. Bize derecat kazandıran her şey hayırdır. Bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Önemli olan devamlı derecat kazanmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadenizle bir sualimiz olacaktı. Bidat ehlinin yazdığı bozuk kitaplar çoğalıyor. Dinimizi bozmaları mümkün müdür? Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bidat, Kur'an'da yer almayan ama insanların din tatbikatına koyduğu zanlar, bidat, Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan. İşte bu bidat ehlinin yazdığı bozuk kitaplar Kur'an-ı Kerim'de emaniye olarak geçiyor. Bakara 78-79'da ve mülümüne la ya'lemunel kitabe illa mani. Onlar ümidirler. Kitabı bilmezler. Sadece insanların zanlarını, emaniyesini bilirler. Bunlar zannederler. Veyl elleriyle kitap yazanlara, yazdıkları kitapları da bunlar Allah'ın katından derler. Onu da sadece dünyalık satın alırlar. Yani bu dini kitapların sahiplerin çoğu bundan para kazanmak için yazarlar. Çünkü Allah Teala bunlar Allah'ın katından derler. Liyeşteru bi semenen kalil. Yani bu kitaplar Allah'ın katından olan kutsal kitapların yerine konuluyor. Veil diyor yazdıklarına, veil kazandıklarına. Mesela nedir yazdıkları? Yazdıkları bidatlerden bir tanesi Bakara 80'de La temessülün nâre illâ yâmin ma'dûde. Sayılı günlerin dışına bize ateş dokunmaz. Bugün Yahudiler de Hristiyanlar da Müslümanlar da çoğu neye inanıyor? Evet, bizim şerlerimiz var, bizim hayırlarımız var. Allah Teala bizi şerlerimiz karşısında cehennemde cezamızı verecek. Ondan sonra hayırlarımız karşısında da cennete sonunda gideceğiz. Sayılı günlerin dışına bize ateş dokunmaz. Allah Teala da diyor ki bunlar bu bir bidattır diyor. De ki Allah'ın katından bir ayet mi aldınız? Yani Allah'ın katında buna dair bir ayet var mı? Çünkü söz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki her sözü Allah'ın verdiği bir ahdi sözdür. O takdirde eğer böyle ahd almışsanız Allah ahdinden asla dönmez. Böyle bir ayet varsa yok. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Demek ki Allah'a karşı bilmediği bir şey söyleyenler kendi zanlarına uyanlardır. Dinimizi bozmaları mümkün müdür? Sevgili kardeşlerim, şeytan bunların başında geliyor. Ama galip gelebilir mi? Hayır. Her devirde insanların çoğunluğuna tabi. Fakat galip gelmesi mümkün değil. Her devirde insanların çoğunu kendisine bağlıyor. Ama galibiyet Allah'aladır. Mutlak surette son dönemde tek bir dinin varlığı insanlar anlayacak. Mesela bu an, şu anda bizim öğretimizde diyoruz ki Kur'an-ı Kerim ayetleriyle söylüyoruz. Ey Yahudiler, siz Tevrat'taki 7 safa 4 teslimi yaşayın. Onlara öyle öğretiyoruz. Ey Hristiyanlar, siz İncil'deki 7 safa 4 teslimi yaşayın. Ey Müslümanlar, siz de Kur'an'daki 7 safa 4 teslimi yaşayın. Şimdi kutsal kitaplardaki Kur'an ayetleri 7 safa 4 teslime baktığımız zaman bu son şeriat kitabı. Yani son şeriat kitabı Allah'ın koruması altında ama son şeriat kitabı aynı zamanda kendinden önceki şeriat kitaplarını da tasdik ediyor. Evet, şimdi büyütürsek 7 kutsal kitaplardaki hayır kutsal kitaplardaki gören ise evet. Şimdi Kur'an ayetleriyle kutsal kitaplardaki evet gördüğünüz gibi bu 5 şeriatın 5'i de Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı 1. safa. Kur'an ayetleriyle İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı 2. safa, 1. safa. Kur'an ayetleriyle Musa Aleyhisselam'ın şeriatı 1. safa. Kur'an ayetleriyle İsa Aleyhisselam'ın şeriatı 1. safa. Ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Kur'an ayetleri 1. safa. 2. safa yine aynı. Ve Allah-u Teala bu Ulu azm mebliğine verilen şeriatın hepsini Kur'an ayetleriyle açıklıyor bize. Hepsi de Kur'an-ı Kerim içinde. O sebeple Kur'an Allah tarafından korunuyor. اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Bunu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Diğer kitaplarda bir takım eksilmeler, ilaveler var. Ama önemli değil. Teslim emirleri orada da var. Yani 7 sava 4 teslim, 4 teslimin 4'ü ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da aynen olduğu gibi duruyor, değişmiş değil. Öyleyse buradan hareketle bir din birliği mutlaka gerçekleşecek. Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başlarlarsa dini bozmaları asla mümkün değil. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Gülten Hocam, Hazreti Mevlana bir sözünde "Bendeki yerini sendeki yerim belirler." Bendeki yerini sendeki yerim belirler buyuruyor. Evet, yani siz ne kadar hangi seviyede iman ediyorsanız o seviyede onun yeri, daha doğrusu sizin yeriniz o seviyede onun yanında vardır. Tamamıyla imanla alakalı. Bizim mürşidimize olan sevgimiz arttıkça mürşidimizin bize olan sevgisi artıyor. Açıklayabilir misiniz? Evet. Yani her seferinde olay budur. Mesela Allah Teala diyor ki siz benden razı mısınız? O zaman ben sizden razıyım. Yani biz ne kadar Allah'tan razıysak Allah da o kadar bizden razı. Biz birinci sefer rızayla Allah'tan razı, Allah'a ulaşmayı diliyorsak Allah Teala da o sevgiye bizden razı. Biz mürşidimize tabi isek o sevgiden razı. Biz ruhumuzun tesliminde radiyallahu anh ve radüen, onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Yani devamlı evvela bizim rızamız söz konusu. O zaman bizim mürşide karşı olan sevgimiz arttıkça mürşidimizin de bize olan sevgisi artıyor. Açıklayabilir misiniz? Evet. Allah razı olsun. O sebeple Mevlana bendeki yerini sendeki yerin belirler. İstanbul'dan bir kardeşim Bülten Hocam, Osmanlı'da himayesi altında bulunan Müslüman olmayan halka karşı nasıl bir hoşgörü sergilenmiştir? Onların Osmanlı'ya karşı hayranlığını oluşturan özellikler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel Osmanlı'yı Nisa 4 teslimi yaşayan tasavvuf erlerinden oluşan bir toplum. Hangi inançtan olursa olsun saray erkanı Mevlevi, askeriye sınıfı Bektaşi, halk sınıfı, esnaf sınıfı, ayi evren hepsi 7 Sabah 4 teslimi yaşıyor. 7 Sabah 4 teslimi yaşayan insanlar kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Öyle olunca herkesin birbirini sevdiği, herkesin birbirini öne geçirdiği, baş tacı ettiği bir muhteva söz konusu. Öyle bir güzellik var ki ecnebiler Osmanlı'ya çocuklarını teslim ederek bizim çocuklarımız da sizin sahip olduğunuz bu güzel ahlaka sahip olsunlar diye onlara eğitim vermeleri için teslim ediyorlar. İşte ikinci Murat sefere çıkıyor. Bir Rum bezgahının bahçesinden geçiyor ve Osmanlı'da öyle bir güzel ahlak var ki aldığı her şeyin mutlaka ki sahibi orada olmasa da parasını emiriyor. Ama birisi padişahın atının önüne çıkıyor ve diyor ki askerlerin bahçemden elma almış ama parasını bırakmamış. Şimdi Murat kim bu dünyanın yaptı diyor. Bir asker hemen önüne geçiyor. Ben yaptım padişahım. Niye bunu yaptın? Yerdeki bir çürük elmayı ben almıştım. Daldakiler bütün kardeşlerimiz verdi. Ben yerdeki çürük elmanın para ettiğini düşünemedim. O zaman 2. Murat diyor ki kul hakkıyla benim orduma katılmayın. Ne istiyorsun ey bahçıvan sahibi? Bir kese altın verin diyor ona. Etraftakiler bir çürük elmanın karşılığı bir kese altın, o hak sahibidir diyor. İşte hakka o kadar üst seviyede önem veriyorlar ki herkes onlara hayranlık duyuyor. Onların Osmanlı'ya karşı hayranlığını oluşturan bu güzel ahlaktır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir hanım kardeşim Muhterem Hocam, mürşide tabi olmak neden gereklidir? Ve bize ne kazandırır? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olmayan bir insan bire on kazanır. Mürşidine tabi olan birisi bire 700 kazanır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir buyuruyor. Cahil henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen kuru kuruya ibadet yapan kişi. Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Birisi 1'e 10 kazanıyor, biri 1'e 700 kazanıyor. Ve mürşide tabi olduğun an tabi olmayanlar ve tabi olanların farkı. Tabi olanlar devrin imamın ruhu başların üzerine geliyor. Bir, kalplerine iman yazılıyor. İki, bütün günahları sevaba çeviriyor. Üç, o slaytımızı da gösterebilirsek. Bu değil, daha evvel bir başka şey vardı. Çarpıcı sadece yazılardan oluşan. Ruh vücudu terk ediyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Dört, fizik vücut zikretmeye başlıyor. Şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Evet. Mürşidin önünde yapılan tövbe, kendi kendine yapılan tövbe. Şimdi mürşide tabi olmak neden gerektir? Bize açıklar mısınız? Mürşid önünde tövbe yapıldığı zaman devrin imamının ruhu kişinin başındaki mumin 15, günahları kişi sevaba çeviriyor Furkan 70, kalbe iman yazılıyor Mücadele 22, ruh vücudu terk ediyor Nebi 39. İki çift nur gelmeye başlıyor. Kişi 1'e 700 kazanıyor. Ve irade güçleniyor. Ama kendi kendine yapılan tövbede buna hiçbirisi yok. Devrin imamın ruhu da yok. Günahlar da sevaba çevrilmiyor. Kalbe iman da yazılmıyor. Ruh vücuttan ayrılmıyor. Nur gelmez. 1'e 10 kazanır ve irade güçlenmez. Sadece kendi kendine yapılan bir tövbede 1'e 10 kazanmasına karşılık Müşhud-ı Envai'nin tövbenin kazançları bu şekilde ifade edilir. O sebeple İslam ancak mürşitle yaşanır. Ağrı'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kalbindeki %2 rahmet nuru biriken kişi hacet namazıyla mürşidini kesin görür mü? Evet, Allah Teala söz veriyor. Sadece kimler için zordur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, huşu sahibi olmayanlar için. Ama huşu sahibi olanlar için Allah Teala göstereceğini garanti ediyor. Sadece zaman önemli sevgili kardeşim. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Tevrat'ta vaiz bölümünde o zamana, zamanla alakalı Allah'ın söylediklerine bakacak olursak her şeyin Allah katında bir zamanı var bakın. Tevrat. Her şeyin mevsimi göklerin altında, her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var, dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var, öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var, yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var, ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var, yas tutmanın zamanı, yani bunlar hepsi zamanla alakalı. Öyleyse siz %2'lik rahmet nuru kalbinizde var, Allah'tan mürşit gösteriyorsunuz. Allah Teala'nın size mürşit göstermesinin tayini zamana aittir. O Allah'a verirler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü sevgili Cappar Hocam. Tüm aydınlı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek inşallah bir sual arz etmek istiyorum izniniz olursa. Kıyamet alametlerinden olan Dabbetül Arz, güneşin batıdan doğması ve Yecüc Mecüc'le ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Efendimizin hizmetiyle. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Nevire Sultanı Peygamberimiz sahabesiyle birlikte Kuba Mescidi'nde namaza gidiyor. Beraberinde olanlar Orada sohbet yaptıklarını görüyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ne yapıyorsunuz? Kıyamet hakkında konuşuyoruz. O zaman Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 10 büyük alamet, daha ötesi de var ama 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmayacaktı. Bunlardan bir tanesi Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz, güneşin batıdan doğması, Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, Yecüc ve Mecüc, doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç büyük çökmenin yaşanması, son olarak Yemen'den çıkıp insanlara haşrolacakları yere sürecek bir ateş. Yemen'den çıkıp insanlara haşrolacakları yere sürecek bir ateş. Yani bugün işte yavaş yavaş oluyor. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Muhammed suresinin 18. ayet-i kerimesine bakacak olursak, özellikle Cebrail Selam'ın sordu, Peygamber Efendimiz'e sorduğu suallerden bir tane, dördüncüsü, Mete saate ya Resulullah? Kıyamet ne zaman? Bir de burada da öyleyse o saatin, yani kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. İşte Peygamber Efendimiz'in saydığı işaretler bunlar. Gelmiştir. Fakat o saatin kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası var? Yani o işaretler geldiği zaman ne önemli olan bu gelmeden evvel hazırlık yapmak. İşte Duhan fitnesini biliyorsunuz. Duhan 11, 12, 13, 14. ayetlerinde Yevme te'ti sema'u duhanun mubin, gökyüzünün açık bir dumanla kaplandığı günleri gözetle. Yakşen nâse azâ azâbin elîm. İnsanlar bu elim bir azaptır. Bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz. Şu anda İslam coğrafyasında ve diğer insanlarda gizli şirkte olmaları hasebiyle devamlı bir azap yaşanıyor. Çünkü gizli şirk, kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi, devamlı nefsine tabi olması, nefsine tabi olup şer işlediği zaman peşinden mutlaka ruh nefsi azap ediyor. Bu azap yaşanıyor. Ve bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz diye Allah şöyle cevap veriyor. Annen lehum zikre kadacak bu Resulü mubin. Onlara her şeyi açıklayan Resul gelmişti. Mehdi Aleyhisselam, Muhterem Efendimiz, ibret almadılar. Yani dinlediler ama işitmediler. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğütülmüş deli dediler. Bu gerçekleşti 96 yılında. 86'da galiba. Deccal fitnesi yine aynı şekilde ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler var. İnsanları Allah yolundan saptırmak suretiyle. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyor, Deccal fitnesi. Fesat çıkaranlar da böyle yaptıkları negatif öğretiyle vuslatı keserler. Devrin saadet ve kübralarına tabi olanlar, hidayeti gizleyenler, Resulullah'a edenler, zulmân imlerle amel edenler, kalbinde zey olanlar, bunlar hepsi Allah'ın nurunu söndürmeye çalışanlardır. Deccal fitnesindeki insan. Bu da var her zaman. Dabetül Erz, yerdeki bir yayının gökten satellite yoluyla insanlara ulaştırılması ki bu Nur TV'dir. Hala da yayına devam ediyor. Allah Resulü'nün Allah'tan aldığı öğretiyle insanlara Allah'ın ayetlerinin yakın sahibi değilsiniz diyor. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesi. Onların üzerine Allah'ın kitaptaki söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan bir dabe çıkardık. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve diğerleri Hz. İsa Aleyhisselam'ın inmesi ki Evliya Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Meryem oğlu İsa'nın geleceği, ümmet helak olmaz diyor. Öyleyse Hz. İsa Aleyhisselam mutlaka Allah katından tekrar gelecek ve Peygamber Efendimizin şeriatıyla amel edecek. Peygamber Efendimizin şeriatı Allah'ın şeriatı, çünkü Peygamber Efendimizin şeriatında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatı da var. Mesela tekrar o Kur'an ayetleriyle 7 Ulul Azm Nebisi'ne verilen şeriata baktığımız zaman, Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği zaman Kur'an'daki şeriatla, yani kendi şeriatıyla amel edecek ama Kur'an'daki ayetlerle diyelim. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatı da Kur'an ayetleriyle var. Musa Aleyhisselam gelseydi yine aynı Hazreti İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Mesela Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde de öyle diyor. Mehdi Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın asasıyla çıkacak. Yani şeriatıyla. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatıyla vesaire. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepimizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin? Kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar, bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak,

haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Olur. Olmaz diye bir şey yok. Yani buradan geçen saf temiz kalpli bir insan da nefsini terbiye etmiştir. Kafasını yerden kaldırmaz. Onun mürşidi yoktur. O direkt Allah'a bağlıdır.
1: Mürşide ulaşmak önemli. Çünkü herkes tek yapamıyor. Herkesin nefsi var dediğim gibi. Onları yenmek için biri lazım elbet. Yunus Emre'nin de vardı, Mevla'nın da vardı.
2: Sadece hocalara bağlanmamak gerek. Yani kendin isteğinle de kötü isteklerinden, kötü arzularından tabii ki vazgeçebilir insan.
3: Fatiha mahasalavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere mürşidin nefs tezkiyesindeki görevini açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım inşallah. Evvela, mürşidsiz bir nefs tezkiyesi mümkün değil. 7 tane ayet-i kerimemiz var. Hiç kimsenin mürşid olmadan nefsini tezkiye edemeyeceğini Allah Teala ayetlerde bize açıklıyor. Nefsimiz evet 7 ayet-i kerimelik bir öte var. Bunlar da geçerli ama 7 ayet-i kerimede Resullerin de devreye girdi. Bakara 151 ile başlayan bir slaytımız vardı. Gördüğümüz gibi bu ayetlerin her birisinde gerçekten mürşit olmadan hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini Allah-u Teala açıklıyor. Evet, şimdi Bakara bu nefs tezkiyesini mürşit yapar. Bakara 129'da onların nefsini tezkiye eder. Bakara 121'de sizin nefsinizi tezkiye etsin. Âl-İmrân 164'te onları tezkiye eder. Necm 32'de Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Cuma 2'de onları tezkiye eder. Öyleyse gördüğünüz gibi dıştan bir yardım Allah Teala'nın vazifeli kıldığı mürşid bizim nefsimizi tezkiye ediyor. Nefsimiz kainatta en büyük düşmanımızdır. Bütün huzursuzluğumuzun nefsimize dayalı olduğunu, hepimiz için Allah-u Teala'nın emri ise nefsi tezkiye etmek ve tasfiye etmek olduğunu bilmemiz lazım. İşte Maide 105'te Aleykum enfüseküm la yedurrukum men delle izetedeytüm. Nefsler üzerinizedir. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremezler. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimidir. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi. Bekalü bela günde nefsimiz yemin vermiş. Teslim olacağına dair. Müddessir 38-39-40 Kullu nefsim bima kesebet rahinetün illa ashabil yemin fi cennat. Tüm nefsler kazançlarına karşı rehinedirler ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. İşte kimdir bu yemin yerine getiren?

0: kişi, nefs tezkiyesini yapan kişi. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Nefsimizin kalbini Allah'ın nurlarıyla %51 oranında doldurmak manasına gelir. Ruhumuzu Allah'a ulaştıran nefsimizin tezkiyesidir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde "Men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsihi ve ilallâhel mesîr." Fatır 18'de kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ancak o zaman ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasını Allah Teala farz kılmışsa 12 ayet-i kerimede ve 19 ile 73 ayet-i kerimede bize açıklıyorsa, nefs tezkiyesi olmadan da bu olmayacaksa, o zaman kesinlikle ruhumuzun Allah'a ulaşması için nefsimizin tezkiye olması gerekir. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Ancak tezkiye olan felâre. Fizik vücudumuzu Allah'a kul eden nefsimizin tezkiyesidir. Yine aynı şekilde istisnasız nefs tezkiyesi olmadıkça fizik vücut kul olamaz. Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirme konusunda başarıları da irademizin güçlenmesine tamamen nefs tezkiyesine dayalıdır. Evet. Nefs tezkiyesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere has bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler nefs tezkiyesi yapamazlar. Tabiatı ve nefs tasfiyesini de hiçbir zaman yapamazlar. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Hiç kimse Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Ne zaman 14. basamakta mürşide ulaşırız, tabiatımızı gerçekleştiririz. Bu noktada nefs tezkiyesi gerekli şartların sahibi oluruz ve başlayabiliriz. Kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, kalbine iman yazılır. En-nezafetu minel iman hadisi şerifi gereğince kim nefsini tezkiye eder? Kalbine iman yazılan kişi. Mürşide ulaşmadan hiç kimsenin kalbine iman yazılmaz. Mürşide ulaşmak herhangi bir mürşide ulaşmak manasına gelmez. Allah Teala mürşidin seçilmesini kuluna bırakmamıştır. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Nefs tezkiyesinin bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğumuzun olması olma şartı ise zikirdir. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَذِلْ لَيْتَبْدِيلَ. Rabbinin ismini zikret ve o zaman ruhun Allah'a ulaşsın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ne kadar zikir yaparsa yapsın, üzerine Allah'ın nurlarının gelmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gelse bile çift nur gelemez. Ne zaman kişi nefs tezkiyesine başlarsa, o zaman istisnasız iki çift nur, Hadid suresinin 28. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühellezine amenu takullaha ve amene bi rasuli yutikum kufleyni min rahmeti." Size rahmetinden ikat versin ve sizin onunla beraber yürüyeceğiniz bir nur versin. Ve ise görüyorsunuz ki istisnasız mürşide tabiyet de ancak nefs tezkiyesi gerçekleşebilir. Bu mürşid de alayla bir mürşid değil, Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşiddir. Tabi olmamız halinde Allah Teala kalbimize iman yazıyor. Tabi olmamız halinde Allah Teala bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor ve tabi olmamız halinde zikirle birlikte Allah'ın nurları çifter çifter gelip kalbimizdeki karanlıkları dışarıya alıyor, nurları yerleştiriyor ve böylece tezkiye ve tasfiye ile hedefimize ulaşabiliyoruz. Bir kere daha o 7 tane ayet-i kerimeyi gösterelim. Ben nefsimi tezkiye ederim diyen bir insanın ne yazık ki Kur'an'dan haberi yok. Hem Nur 21 hem de bu 7 ayet-i kerimede Allah Teala bir mürşit olmadan hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini açıkça beyan ediyor. Allah razı olsun. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikrin insana etkileri. Birinci sual, zikir yapmanın insana sağlayacağı en önemli etki nedir? Sevgili kardeşim, evvela zikrin ne olduğunu, bir insanda nasıl bir pozitif etki vücuda getirdiğini, yaratılışımızı yakından inceleyerek hedefe ulaşalım. İnsan bir fizik bedenin sahibidir. Bu fizik bedenin içerisinde şeytanın %100 etki edebildiği bir nefsimiz var. 19 afetle mücehez. Bir de Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz var. Beyazid-i Bistami Hazretleri diyor ki, mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Evet, doğar doğmaz Allah-u Teala zatından bize ruh veriyor ve aynı zamanda nefsin sahibiyiz ve dıştan şeytan henüz kişi başlangıç noktasında bir mürşidi yok. Allah'ın ayetlerini bilmiyor. Bu standart içerisinde ve şeytan %100 19 afete tesir etmek suretiyle insana vahyediyor. İşte iblisin vahyettiği insana nefs aklı kandırıyor ve kişi devamlı şer işliyor ve huzursuz ve mutsuz oluyor, derecat kaybediyor. Ama Allah-u Teala biz insanları iblisin elinde oyuncak olsun diye yaratmadı. Kendisi için yarattı ve insan Allah içindir. Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Şimdi o slaytımızı devreye alalım. Bir taraftan nefs ve şeytan, öbür taraftan mürşit ve ruh. Ruhun da devreye girdiğini kabul edelim. Bu dörtlü yapı içerisinde, evet şimdi şu anda böyle bir olay söz konusu. Allah'ın katından gelen mürşit, hidayetçi, insanı Allah'a davet ediyor. Allah'ın zatından üfürülen ruhun bir emanet olduğunu, bu emanetin sahibine Allah'a iade edilmesi gerektiğini buyuruyor. Ve ruhun, Allah'ı temsil eden mürşidin emrinin yerine gelebilmesi için, ruhun bizden ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması lazım. Ama bunun bir tek yolu var. Nefsin manevi kalbindeki afetlerin kontrol altına almasına, azalmasına bağlı. İşte zikir bu afetleri azaltan yegane vasıtadır. Zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. İbadetlerin sultanıdır. Ve bu en büyük ibadet bizi mutlak olarak evvela cennet mutluluğuna taşır, sonra da dünya mutluluğuna taşır. Zikirle mutluluk arasında çok sıkı bir bağlantı vardır. Çünkü mutluluk nefsin akalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir takip eder. Ve nefsin kalbindeki afetlerin azalmasının yegane vasıtası zikirdir. Zikir adlı bir ibadete bağlıdır. Bu sebeple zikir ibadetlerin arasında en önemli yeri işgal eder. Manevi tekamül zikir merdiveni üzerine bina edilir diyebiliriz. Onun ötesindeki her şey zikre yardımcıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenizi en yükseğini, altın gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların sizin boyunlarınızı bulmaktan daha iyisini hal söyleyeyim mi? Buyurun, o Allah'ı zikretmektir. İbadetlerin içerisinde, vasıta emirler içerisinde zikirden daha üst seviyede bir ibadet vasıta yok. Ama bir de hedef emirler var. Hedef emirlerle vasıta emirler açısından baktığımız zaman büyük olan hangisi? Hedef emirler. İslam'da niyet amelden üstündür. Örneğin kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa sabahtan akşama kadar zikir yapsa ona bir fayda sağlamaz. O halde öncelikle hedef emirler önemlidir. Bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler gerekli. Vasıta emirlerin içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe, oruç, namaz, hac, zekat ve zikir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Bize görüyorsunuz ki devamlı olarak güzel bir muhteva söz konusu. İşte Ankebut 45'te Allah Teala hem tebliği anlatıyor, tilavet ediyor, hem namaz kıl, hem de Allah'ı zikret. Burada üç çeşit zikirden bahsediliyor. Üçünün de içinde en büyük olan Allah isminin tekrarı zikirdir. Allah Teala zikri farz kılmış Müzemmil 8. Çok zikri farz kılmış Ahzab 41. Daimi zikri farz kılmış Nisa 103. Allah razı olsun. İkinci sual, zikir yapan her insan mutluluğu yaşar mı? Eğer niyeti Allah'a ise kesinlikle mutluluğu yaşar. Yedi inanç şartı, yedi kalp şartı ve yedi nimetle desteklenen herkes zikir yaparsa mutlaka mutluluğu yaşar. Allah Teala formüllerini elimize teslim etmiş. Mutlu olmak istiyorsak zikir yapacağız. Ama zikrin size tesir edebilmesi için nefsinizle bir savaşın içine girmeniz lazım. Nefsinizle savaş vereceksiniz. Mücahede ve riyazet temel silahlarınız olacak. Aslında bize düşen sadece bir niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte niyet ve amel ikilisine baktığımız zaman niyet amelden üstündür. Ve öncelikle niyet de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Geri kalanı Allah Teala'ya ait. Allah bizde büyük değişiklikler yapacak. Mürşidimize ulaştıracak. Değişiklikler devam edecek. Zikir yapınca nefsimizin temizlenmesini sağlayabilecek. Bir özelliğin sahibi olacağız. Ve bizi bir bir Allah Teala'mıza farz kıldığı teslim hedeflerine ulaştıracak. Hadis-i şerifte bir kişi, ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapacağım bir şey söyle deyince Peygamber Efendimiz'in dinini hep Allah'ı zikretsin. İşte en büyük emir zikir. Vasıta emirlerin içerisinde Allah Resulü diyor ki İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapacağım bir şey söyle ki ben onunla hedefe ulaşayım. Peygamber Efendimiz sana diyor ki dinin hep Allah'ı zikretsin. Öyleyse hedef emirlerin içerisinde en büyüğü Allah'a ulaşmayı dilemek. Vasıta emirlerin içerisinde de en büyüğü zikir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir, zikir, zikir ve diğerlerin hepsinde mücahede ve riyazet. Mücahede Allah'ın farz kıldığı emirleri nefsimiz yapmıyorsa ona zorla yaptırmak. Riyazette nefsimizin Allah'ın yasak ettiği bir fiili talep ediyorsa ona vermemek. Allah razı olsun. Üçüncü sual, zikir insanlar için bu kadar önemliyken günümüz din tatbikatında neden yer almıyor? Sevgili kardeşlerim, iblis insanların baş düşmanıdır. İblis diyor ki insanlar ibadetlerle meşgul olsunlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Bunu yapabilmesi hedef emirlerin din tatbikatından çıkarmasına bağlı. Tek başına Allah'a ulaşmayı dilemeyi din tatbikatından çıkartırsa zaten hedefine ulaşmış olur. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bizi uyarmış. Ümmetimin içinde ilk kaldıracak şey huşu, sonra da namaz. İlk kaldıracak şey huşu, sonra namaz. Bu namaz hangi namaz? Hacet namazı. İşte bugün böyle bir durum söz konusu. Allah'a ulaşma dileği din tatbikatından çıkartmış iblis ve vasıta emirlerin içerisinde de hacet namazıyla mürşidimize ulaşmayı din tatbikatından çıkartmış. Yani hedef emirlerin ilki yok. Allah'a ulaşmayı dinlemek ve mürşide tabiyet söz konusu değil. Ne diyordu İblis? İnsanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte hiçbirisinin kurtuluşa ulaşmaması, Allah'a ulaşmayı dileyin din tatbikatından çıkartması ve hacet namazıyla mürşidi din tatbikatından çıkartmak. Bu ikisini gerçekleştirince kişiler ne yaparsa yapsın, bundan sonra ameller hepsi boşa gidiyor. İnsanlardan ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim huşudur. Emanet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, mürşide tabiyet söz konusu değilse, o zaman emanetin sahibine ulaşması mümkün değil. İblis, Araf 16-17'de, ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkalarından gideceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın katına şükürle ulaşılır ama hamd şükrün anahtarıdır. İşte hamdünün şükrünü eda etmeyen herkes ne yazık ki sınıfta kalır. Zuhruf 36'da men yaşru an zükrü rahmanin nukayitlehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden görücü varsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Hicri 39-40'da ise iblis, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Biz bizi sonsuz mutluğa götürecek olan nefsimizin tasfiye olayını, yarı yarıya mutluğa ulaştıracak olan tezkiye olayını hiçbir zaman gerçekleştirmemizi istemez. Bunun için ne yapması lazım? Bizi kandırması lazım. Buna mı nasıl mani olabilir? Zikri unutturarak. Bu da yetmez. Daha çabuk dejene olabilmemiz için yogayı ve transan meditasyonu önerir. Nitekim Kur'an'daki hükümlere rağmen İçinde yaşadığımız bu devrede iblis insanlara zikri unutturmuş. 32 farzın arasında, 54 farzın arasında ne zikir, ne de çok zikir, ne de daimi zikir mevcut değil. Sadece ne var? İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşmayı dinlemek yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde mürşide tabiyet yok. İşte ikisi ortadan kalmış. Ümmetim içinde ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Emanetin sahibine ulaşabilmesi Misali 8'e göre Allah yamurukum an tu'addil emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreden işte emanetin sahibine iade edilmesi kişinin mürşidine tabi olmasına bağlı. Mürşide tabi olmadıkça emanet ulaşmaz. Emanet ve huşu. Her kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de huşu sahibi olamaz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyor?
2: Zikir, Kur'an okumak, namaz kılmak.
3: Allah'ın emrettiği şeyleri yaşayıp ona ulaşma. O bir dünyada faydası olacak herhalde.
4: Bütün insanları mesela sevmek.
1: Yaşarken Allah'a nasıl ulaşabiliriz?
3: Allah'ın yasaklarından kaçacaksın, emirlerine de uyacaksın.
5: Bizim aile genelde zaten sofidir yani. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz mesela zikir çekmek, hatmeler olsun, sohbetler olsun, dergaha gidiyoruz.
1: Neyimiz bizim Allah'a ulaş?
6: Ruhumuz.
5: Ruhumuz, dualarımız, kalbimiz.
1: Şura suresi 13. ayeti kerimede buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.
4: Bol bol dua etsin istiyor.
1: Sizin kalbiniz hani Allah'ın ermiş evliyaları var ya. Onlar Allah'a ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı ya Rabbi? Ben de ermiş evliyaların gibi, dostların gibi sana ulaşmak istiyorum.
4: Aynen. Ediyorum.
3: Her gün, her gün namazlarda dua ediyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Yunus gibi, Mevlana gibi ben de sana ulaşmak istiyorum.
3: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
6: Allah'ım seni çok seviyorum. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi ben de sana dost olmak istiyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum Allah. Kabul et Allah.
0: Şimdi sahibimiz Allah'a ulaşmak konusunda her gün namazlarda dua ediyoruz. Allah Teala manevi istikametteki her duamıza icabet eder mi? Evet. Bakara 186'da Allah Teala bunun formülünü veriyor. İza sa'alaka ibadi anni fe inni qaribun ucubu davati ta iza da'ani felyestecibu li vel yu'minu bi la'allahum yurşidun. Biz insanlar her konuda Allah'a muhtacız, maddi ve manevi. Maddi açıdan Allah'tan bütün isteklerimize Allah Teala icabet ediyor. Ama 7 ayet-i kerimede bizden dünyayı talep edene biz veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse ona ikisini birden veririz. İşte Bakara 186'da manevi istikametteki taleplerimizin yerini bulabilmesi Allah'ın davetine icabet etmemize bağlı. فَلْيَسْتَيْجِبُوا لِي Siz de benim davetime icabet edin. وَلْيُمِنُوا بِي Mümin olun, böylece irşada ulaşın. Mümin suresinin 49 ve 50. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Mümin 49-50'de ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle der. Rabbinize dua edin, azaptan bize biraz hafifletsin. Bunu nerede söylüyorlar? Cehennemde. Kim söylüyor bunu? Kafirler. Ama o cehennem bekçileri ki meleklerdir, Resullerini size beynelerle gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece boşunadır. Dua etmek, Allah'ı o duaya icabete çağırmak demek ve herkesin duasına ait olduğu seviyeler itibariyle Allah-u Teala icabet eder. Ama şartta onlar da Allah'ın talebine uyar. Amin olurlarsa. Çünkü ayet koymuş. Kafirlerin duasına icabet edilmez. Öyleyse kafirlerin duasına icabet edilmiyorsa, kişinin Allah'ın talebine icabet etmesini istiyorsa veya Allah'a ulaşmayı diler. Yani kişi hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor hem de Allah'tan talepte bulunuyorsa Allah Teala onun manevi istikametteki duasına icabet etmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ne bu dünyada ne de ahirette bir manevi nasibi yoktur. Allah Teala'nın dizaynı bu şekilde. Öyleyse Allah'ın duamıza icabeti bizim amin olmamıza bağlı. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Kimin duasını Allah Teala kabul etmiyor? Kafirlerin duasını. Kimin duasını kabul etmiyor? Davete icabet etmeyen. İtaat etmeyen kalpten, faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala zikrin kalbimizi temizleyebilmesi için kalpte iman kelimesi olması gerektiğini, bunu da mürşide tabiyetle sağlandığını söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Şimdilik bir mürşide rastlamadım ben de. Onlara inanıyorum.
7: Çok şey, çünkü biz bir mürşide bağlıyız.
5: Yol gösterici bence ya, yani Allah dostu, mürşid. Yani bir nevi kalbimizi ameliyat ediyor, öyle diyeyim ya.
6: Mürşide yani gerçekten Peygamber Efendimiz'e bize yol gösterecek olan insanlar, yani bütün mürşitlerimize kalben bağlıyız.
1: Sizin de bir rehberiniz olsa nasıl bir hayatınız olur?
4: Vallahi bizim rehberimiz Peygamber Efendimiz şu anda olsa olsaydı çok güzel rehberimiz olurdu. Hala da rehberimiz ama ne bileyim, öyle bir rehber bulamıyorum. Hiç göremiyorum da yani.
1: Olmak istemez misin?
3: İstemez olur muyum?
1: Nasıl bulacağız biliyor musun?
3: Onu da bilmiyorum.
1: Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidinizi sorabilirsiniz diyor. Size özel biri var yani. Evet. Sizin doktorunuz. O doktoru bulmak ister misiniz? Yani hacet namazı kılıp bana sorun diyor.
7: Vallahi
6: bilmiyordum.
7: Biz bulduk.
6: Yani bu şekilde bir namaz olduğunu ben bilmiyordum.
7: Hacet namazı var biliyorum. Ama mürşidimizi bulduk. Ben şimdi Kur'an'ı okuyorum. Ama anlamını bilmiyorum. Ama onlar öğretiyorlar. Yani bir mürşit lazım insana.
6: Sadece bizim mealiyle okuyup da hani bir şahıs olarak algılamamız mümkün değil.
0: Misafirimiz bizim rehberimiz, Peygamber Efendimiz şu anda olmuş olsaydı çok güzel olurdu dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu an aramızda olsaydı herkes ona iman eder miydi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kendisine indirdiği Kur'an-ı Kerim'i 23 sene boyunca amel etmiş. Şu anda değişmenin haliyle Kur'an elimizde. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ı aynı zamanda hayatına tatbik etmiş. Ve mürşitsiz hiç kimsenin Kur'an'ı yaşayamayacağını bildirmiş. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 sene boyunca açıkladığı Kur'an birinci safhasıyla tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Şimdi kimdir Peygamber Efendimiz'e itaat eden? Onun davetini kabul eden. Allah'a ulaşmayı dileyen. Evet 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 7 hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklamış. Öyleyse kimdir bugün Peygamber Efendimiz'in sünnetini tatbik eden? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İkinci safhada Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz mürşide tabi olun diyor. Alimler 31'de birçok ayet-i kerimede ve bu konuda tam 7 tane hadiste mürşide tabiyeti farz kılmış. Kimdir Resulullah'ın sünnetini tatbik eden? Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan. Bakın 7 tane hadis. Şimdi Kur'an Allah'ın peygamberine indirildi. Bu Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala açıkladı. Allah'ın Resulü açıkladı ve açıklamalarında birinci ve ikinci safa. Ve Allah Resulü haber de veriyor. Ümmetimden ilk kaldıracak şey ilim, emanet ve huşudur. Yani öyle bir noktaya gelecek ki kişi Allah'a ulaşma dileği din tatbikatından çıkacak ve emanet olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması devreden çıkacak. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ve zikir yapmadıkça hiçbir zaman emanet ve huşu muhtevasına riayet etmez. Öyleyse zikir olacak ve emanetin sahibi olan Allah'a iadesi olacak. Mümin Suresi 44. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi arda arda göndeririz. Bakara 87'de keza öyle. Bütün Resuller hakkında aynı şeyler söylenmiş. İsra 45-46'da Resul ayetleri kıraat ettiği zaman nefret edenler Allah baş gözlerinin icabını müstüre, kulaklarına vakra, kalplerine kinet koyuyor. Allah artıyor ki Resuller için o da bizim gibi çarşılarda dolaşıyor, bizim gibi yemek yiyor. Bunun neresi Resul? Halbuki bütün Resuller herkes gibi insan elbette. Çarşılarda dolaşacaklar, yemek yiyecekler. Farkları Allah'tan vahiy almaları. Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesine kul ene beşerin misukum. Ben de sizin gibi beşerim. Ma yuha ileyye. Allah bana vahiy diyor. İlâkum ilâhun vahid. Allah'ın onları doğmadan önce bu mukaddes vazife için seçmiş. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hayatta. Ama istisnası bütün kavimlerde insanların çoğu mutlaka Resullerini inkar ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da o da böyle oldu. Bugün de öyle olacak. İnsanların büyük bir kısmı Allah'ın Resullerine ve nezirlerine mutlaka her devirde karşı çıkacaklar. Sevgili kardeşlerim, Resulü din tatbikatından çıkartınca o zaman Allah'a ulaşma dileği bir ikinci ve ikinci safa yok. Bundan sonraki vasıta emirler söz konusu. Vasıta emirlerin de kimseyi hedefe ulaştırması mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
8: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müterem hocamız izninizle bir sual sormak istiyorum inşallah. Allah-u Teala neden bilmediklerimizi zikir ehline sormamızı emrediyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Müterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili kardeşlerim. Tekrar o slaytımızı açacak olursak evvela mürşidin devrede olmadığı ruh, fizik, vücut, nefs ve şeytan devrede olduğu bir slaytta böyle bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Mürşidsiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet ediyor. Mürşidsiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiği zaman okuduğu zaman da her de noktada mutlaka iblis tesir etmek suretiyle onu zanlara götürüyor. İşte Al-Mu'min 7, kalbinde zey olanlar, kalbinde hastalık olanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve yorumuna, müteşabihiyetten yorumuna tabir olarak insanlar arasında fitne sebebi oluyorlar. Rasihun yine aynı şekilde ilimde bayağı kökleşmiş. Onlar da diyorlar ki muhkem müteşabihiyetten hepsi Allah'tandır. Onlar da tezekkür edemezler. Tezekkür etme yetkisine sahip olan kimdir? Ulul Elbab. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i ancak Ulul Elbab'la okuyabilirsiniz diyor. Yani bilmediklerinizi Ulul Elbab'a zikir ehline sormamız emrediliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'i okur ama herkes Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman bütün ayetleri anlayamaz, bilemez. Bilmediklerini kime soracak? Allah'ın Kur'an-ı Kerim öğretme yetkisine sahip kıldığı Ulul Elbab'a, muhlislere, salihlere soracak. Enbiya 7 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُّحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَلَى ذِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ Bu Allah'ın bir emri. Nahl 43'te de aynı şey. Öyleyse ehli tefekkür var, ehli tezekkür var. Allah'ın adına ehli zikir dediği kişiler, zikir ehli olanlar, Allah ile konuşma etkisinin sahibi olanlardır. Ayetlerin manalarını Allah'tan sorarak doğru istikamette öğrenen ve başkalarına ulaştıranlardır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı bilgilere dayanarak başkalarının bilmediği şeyleri cevaplaması da söz konusudur. Her devirde mutlaka ehli zikir vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlarsa, eğer din öğretenler zikir unutmuşlarsa, kendileri zikir ehli değilse zikir ehli olmanın muhtevasını da bilemezler. Öyleyse cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesinin ve mutluluğunun birbirine paralel olduğunu açıklıyor. Sizce devamlı Allah'ı zikreden kişi nasıl biri olur?
3: İyi bir insandır. Çünkü devamlı Allah'ı zikrediyor.
5: Hayata bakış açısı değişiyor bir kere. Eğriyi doğruyu ayırt edebiliyorsun. Huzur buluyorsun insanlara bakış açın. Mesela yolda yürürken karıncaya bile basmamaya özen gösteriyorsun yani. Ya bu gibi böyle sayfalar devamlı açılıyor yani.
3: Kötülüklerden kaçınıyorsun. İyilikleri yapmaya çalışıyorsun. İnsanları sevip sayıyorsun. İnsanları değil mi? Allah'ın yarattığı her şeyi.
7: Kuş gibi hafif oluyorsun.
6: Çünkü ruhunu doyurmuş oluyorsun. Evet. Yani
5: uykun,
6: ruhun tamamlanmış oluyor. Onun verdiği işte bedende bir hafiflik. Çünkü layıkıyla hani bu zikirlerle tamamladığını hissediyorsun. Yani kalbin insan olarak.
5: Evet. Yani zikir öyle.
3: Çok mükemmel olur.
1: Allah'a daha yakın olur.
3: Olur.
4: Allah'la beraber olduğu için mutlu olur. Herkes yani bütün insanlar Allah'a ibadet ettiği için mutlu olurlar. Herkes mutlu olur.
7: Şimdi ben oğlumdan konuşayım. Evde bir tane daha oğlum var. O çok daha şeydir. Zikrini yapar. Mesela günah işlemek onun için bir şeydir. Yani
5: bir borç sayıyor.
7: Ha, bakmaz.
5: O zaman. Eksik hissediyor.
7: Evet. Bir görev olarak görür o.
0: Tabii zikir yapmak konusunda hayata bakış açın değişiyor. Eğriyi doğruya ayırt edebiliyorsun. İnsanların doğruları yanlışlardan ayırt etme vasfı zikirle mi gerçekleşir? Elbette. Enfal 29'da Ya eyyühellezine amenü tettekullah yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Doğru düşünme alışkanı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. Reçete Kur'an'dır. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim amen olursa bunun sonunda Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah o insanları doğru yanlıştan ayırma özelliğine Furkan sahibi kırar. Buna rağmen nefsin tesiri altında insanlar yine hatalar işleyeceklerdir. Ama zikirle nefs sezgisi oldukça doğru yanlıştan ayırtma edemi konusunda daha büyük başarı söz konusu olacaktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
9: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili hocam. Muhterem hocam, hürmetle ellerinden öperim sizleri, çok ama çok seviyorum. Kalbimden Efendimizin himmetiyle inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacak. Zikirlerimizi düzenli yapabilmek için nasıl bir yol izlemeyiz Muhterem hocam? Allah sonsuz razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz ve sualet bir kere daha tekrar edecek olursak, zikirlerimizi düzenli yapabilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Evvela ilim, ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetini çok dinlemeliyiz. Yetmez, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Bu öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmalıyız. Allah'ın yolunda hizmet etmeliyiz. Ve üçüncüsü olarak zikri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki, en eftal ibadet hangisidir ya Resulallah? Az da olsa devamlı olanı. İşte zikre devamlı kendimizi konsantre etmeliyiz ve önümüze geçirmeliyiz. Yapmamız lazım gelen az bir zikirle başlamak ve zikrimizi adım adım arttırmak, yavaş yavaş arttırmak. Bu arttırma 3 ay sürer, 5 ay sürer, 10 ay sürer. Bir süre daha uzun zaman başlığın sürer. Uzun bir zaman alır. Almasında da bir mahsur yoktur. Bu ilerlemen azar azar olunca kişi eski zikrini devam ettiriyormuş hissiyatı içinde zikirlerini arttırmaya devam eder ve sıkıntı çekmez. Ama birdenbire az bir zikirden çok zikre çıkarsanız bıkkınlık gelebilir. Zikirlerini arttırmaktan vazgeçecek kadar negatif şeyler yaşayan gördük. Dolayısıyla en afdal ibadet az da olsa devamlı olanı. Vazgeçmemek. Et tekrarul ahsen ve lükâne yükseksen. Tekrar ediyoruz, ilim ibadetin imamıdır ve kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir ve de zikir. Allah Resulü de böyle buyuruyor. İlim öğrenin, iminle, ilimle amel etmeyi öğrenin ve öğretin diyor. Yaşamayı öğrenin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programına sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsaravat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşatan, yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim, dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın, işte kızım şöyle olsun, işte benim öyle, yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. Ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hak ve vazife. Birinci sual, Allah'ın insanlara verdiği haklar ve vazifeler nelerdir? Bu hayatta gelirken bizim irademizin hiçbir rolü yoktu. Doğum Allah-u Teala'nın ilahi iradesiyle kader tahtında gerçekleşiyor. Allah bizi yaratmayı diledi ve var olduk. Yaşamak bizim de hakkımız. Mutluluk bizim de hakkımız. Ama hakka ulaşmak için ona layık olmakla mümkündür. Öyleyse şu hata layık olmuşuz ki Allah Teala bizleri yaratmış. Yaşama hakkını Allah Teala bize niçin vermiş? Mutlu olalım diye tabii. Şu dünyada Allah'la aramızdaki vazifeleri gerçekleştirirsek mutlu oluruz. Başka insanlar için de bir mutluluk aracı olalım diye Allah Teala bizi yaratmış. İşte o mutluluğu elde etmek için çalışmak vazifemiz ve mutluluk bu vazifenin sonundaki hakkımız. Nedir vazifemiz? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Bu hedeflere ulaşmak için de yine Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride önüne tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek, zikir yapmak, bunlar hepsi bizim vazifelerimiz. Bu vazifeyi yerine getirmemiz halinde ancak hakkımıza ulaşabiliriz. Hak ve vazife, eğer ahiret saadeti, dünya saadeti bizim hakkımızsa, buna layık olmak ancak vazifelerimizi yerine getirmekle mümkündür. Başlangıç noktasında Allah Teala bizden sadece Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu dileğin sahibi kalbinden bu talep sahibi kişi Allah hem Ra'd 27 hem de Şura 13'te mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Dilek bize ait ama ondan sonraki bütün basamaklar her şey Allah Teala gerçekleştiriyor ve sanki biz yapmışız gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah Teala bize hibe ediyor, hediye ediyor. Bu Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Vazifemiz kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra Allah'ın yardımıyla 7 rahim esmasının tecellisi, 7 furkanın sahibi olmak, kalbimize Allah'ın hidayette ulaşması, 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırması, tabiyetle birlikte, önde tövbeyle birlikte 7 kalp şartı, 7 nimet, 7 kademedeki nefs tezkiyesi ve ruhun 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması, böylece şeytan kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız ve bunun sonucu olan 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı hakkımıza kavuşuyoruz. Bu tabi Allah-u Teala hibe ediyor, hediye ediyor. İkinci sual, insanlar haklarında ve vazifelerinde habersiz oldukları için mi mutlu olamıyorlar? Evet. Allah-u Teala Bakara 78'de onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece insanların el yazması, kitaplardaki zanları bilirler.
Câsiye 23'te onların el yazması kitaplardaki zanlar emaniye, faydasız ilmi içeriyor. Ama bu faydasız ilmi insanlara kabul ettiren arka planda hep şeytan var. Yani insanlar din açısından ya Allah'ın öğretisi olan kutsal kitaplardaki kanunlara, emir ve nehilere uyacaklardır veya bu kutsal kitaplardaki kanunlara, emir ve nehilere muhalif olan insanların zanları el yazması kitaplardaki şeytanın öğretisine tabi olacaklardır. Ama Allah-u Teala insanların bir mazeret beyan etmemesi mayanında İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Allah-u Teala'nın gönderdiği Resuller birinci safa itibariyle Enam 48 وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Yani Resuller hem cennet saadetine ulaşmak hem de dünya saadetine ulaşmak insanoğlunun en tabi hakkı ve ancak Resullerin tebliğiyle bu hakka ulaşabilir. Ama insanların üzerine hak ve vazife olan temel kavramlarda sapma olmuş ve 14 asır sonra bu imkansız hale gelmiş. İnsanoğlu vazifelerini unutmuş, tabiatıyla haklarını da Allah Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah'la bir ilişki kuramazlar. Resuller geçen yüzyıllar boyunca unutulanları, yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker insanlara açıklarlar. Resullerin öğretisi Allah'ın öğretisidir. Yani Kur'an'daki hakikatleri içeriyor. Resul göndermesem azap etmem olayı

cevaptır. Öyleyse biz dinimizi Kur'an'ı kimden öğreneceğiz? Ulu'l-Elbab'dan, hikmet sahibi alimden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamı işlemek üzerinize farz. Demek ki her devirde Kur'an'ı bize öğretmekle, yaşatmakla vazifeli olan hikmet sahibi alimler var ki hikmet sahibi alim en az seviyede ulu'l-elbab'tır, sonra muhlistir, muhlis olan kuldur, sonra salaha ulaşan kuldur. Hepsi, üçü de hikmet sahibi alimdir. İşte bu hikmet sahibi alim Allah'ın öğretisini insanlara ulaştırandır. Onun öğretisiyle hedefe ulaşabiliriz. Allah Teala'nın dizaynı bu. Hikmet sahibi alimle ölü kalpler dirilir. Tıpkı kuru toprakların yağmurla dirilttiği gibi. O halde hikmet sahibi alimin sohbetinde o kişi Allah'a davet olunur. Daveti kabul edenler Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği, onlara işittirdiği kişilerdir. İşittiren de Allah'tır. İşittirmeyen de Allah'tır. İşittiren Allah, daveti kabul edenlere rahim esmasıyla tecelli ederek işittirir. İşittirmeyen Allah, daveti kabul etmedikleri için Allah onları kendi halinde delalette bırakır ve onlara işittirmiyor. Kulaklardaki vakrayı, semiha sesini açmıyor. Kalpteki ekineti, fıkıh sesini açmıyor, ifati koymuyor. Gözlerdeki cam-ül mestüreyi, basarızın müşahatan perdeyi almıyor. Onlar sağır, dilsiz ve kör ve o haliyle delalette bırakıyor. Hani onlar işitmeyen, sağır, dilsiz ve körlerdir. Ama daveti kabul edenler, onlar da işiten, gören ve idrak edebilenlerdir. Üçüncü sual, başka insanlarla olan ilişkilerimizde vazifelerimiz ve haklarımız vardır. Birincisi enfüsü, yani sadece bizimle alakalı olan bizatihi vazifeler var. İki, başka insanlarla ilişkili afaki yani objektif vazifeler var. Başka insanların hakkına riayet etmek, başka insanların mutluluğu için yaşamak vazifelerimiz arasındadır. Herkesin kişisel hakları vardır. O hakları hiçbir şekilde helaller etmenize Allah Teala müsaade etmez. Müsaade etmez. Hürriyet başkalarını rahatsız ettiğimiz noktada biter. Kim Allah'ın koyduğu hudutları, sınırları aşarsa o Allah katında zulmetmiş olur. Zulüm derecat kaybıdır. Zulümse Allah'ın cezalandırdığı bir olgudur. Öyleyse her halükarda ne yapman lazım? İstisnasız hem Allah'la ilişkilerimizi, Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeleri, görevleri bizzat yerine getirerek mutlu yaşamamız lazım. İkincisinde ise bu enfüsü hakkımız, ama bir de afaki olarak insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında en üst seviyedeki kanun, mutlu et ve mutlu ol. İşte afaki mutluluk etrafımızdaki insanları mutlu etmekle elde edilir. Ne zaman hangi kişiyi mutlu edersek Allah Teala da bizi mutlu eder. Öyleyse dışımızdaki her insan Allah'ın gözü kârı bakıldığı zaman bizim mutluluğumuzun bir vasıtası, sebebidir. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıldığı zaman dışımızdaki her insan bizim mutsuzluğumuzun bir sebebi olarak görülebilir. Aslında iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de bu nefsin afetlerini kullanan, tetikleyen, azdıran şeytan. İşte şeytanı biz değiştiremeyeceğimize göre Allah Teala bize kendi nefsimizi değiştirme görevini vermiş. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde

0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Biz insanı, nefsi bir zaman dilimişinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. İlellezine aminu amilü salihati. Onlar ki amilü ıslah edici amel işlerler. Islah edici amel hem nefs tezkiyesi ve tasfiyesini muhtevasına alıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala cennet ve dünya mutluluğunu hak etmemiz için bizlere bazı vazifeler vermiş. Bu vazifelerin başında hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememiz geliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namazı, abdestli, Kur'an'la yani grevlerimizi yerine getirmek.
3: Vallahi ona yapılan dualar aklıma geliyor. İbadetlerimiz.
4: Allah'ın verdiği, bize farz ettiği şeyleri, vazifeleri yerine getirmemiz lazım. Hacca gitmemiz lazım, oruç tutmamız lazım.
3: İbadetlerimizi düzgün yerinde yapmak, doğruluk, dürüstlük.
5: Allah-u Teala'ya ulaşmak için özellikle emir ve yasak uyduğumuz zaman zaten ulaşmış oluyoruz.
1: Yaşarken Allah'a ulaşabilir miyiz sizce?
2: Tabii ki. Yaşarken ulaşmazsak ülkeye nasıl ulaşacağız?
4: Ulaşırız desek, ulaşamayız desek de Allah bilir. Hani biz ona garanti veremeyiz şimdi.
5: Tabii ulaşabiliriz. Hani veliler ulaşmış. Allah dostlara ulaşmış bizden önce. Sahabeler ulaşmış. Peygamber Efendimiz zaten Allah-u Teala o olmasa dünya yaratmazdım diye. Demek ki insana ulaşmış. Ulaştığı gibi biz de ulaşabiliriz.
3: Gerçekten Allah'a inancı olan kalpten yaşıyorsa Allah'a ulaşır. Aynı o evliyalar gibi.
1: Peki biz de onlar gibi olabilir miyiz sizce?
3: Ben öyleyim. Kendimi öyle görüyorum.
5: Günümüz şartlarına baktığımız zaman imkansız gibi bir şey. Her tarafımızın kafir küfür akıyor. Hani burada sağlam kalmak çok zor bir şey.
4: Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ben seni özlüyorum. İnşallah huzuruna tertemiz gelmeyi nasip etsin Allah'ım.
0: Bir misalimiz Allah'a ulaşmak konusunda ulaşırız desek de ulaşamayız desek de abi biz ona garanti veremeyiz dedi. Allah'a ulaşmamız Allah'ın takdirinde midir? Allah Teala her şeyi bir sebep sonuç tatlını yaratmıştır. Ulaştırmak işi Allah'a ait ama sebep olmak, dilemek, irademizi kullanmak o bizim alanımız içerisinde. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve delalette olanlar için bir rida için olmayacağını buyuruyor. Delalette olanlar da 7 grup ayet-i kerime gideceği yer cehennem. Öyleyse hem ahiret saadeti hem dünya saadeti görüyorsunuz ki Allah-u Teala çok basit bir dileğe bağlamış kalpten Allah'a ulaşma dileğine. Ama aynı kitapta Kur'an-ı Kerim'de, son şerifte bu Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mükafatlanacağını buyuruyor. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5, İnşikak 6. 7 ayet-i kerime bize kesinlikle neyi bildiriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka mürşitlerine ulaşacağı ve mürşit vasıtasıyla da Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bir defa Allah-u Teala Ankebut 5'te kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka Allah'a ulaşacağını kesinleştirmiş. Şura 13'te ise Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Onlar ulaşmayacak diyor. Ben onları ulaştıracağım. Öyleyse Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Geleceğimiz talebimize bağlı. Allah'a ulaşmayı dileğine bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala'dan biz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah bizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen deralette kalırız. Ankebut 5 bu garantinin ancak kalbimizdeki Allah'a ulaşma dileğine bağlamış. Şura 13 Allah'a yönelmeye bağlamış. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyen? Allah'a yönelen 7 ayet-i kerimede Allah bunu söylüyor. Ve Yunus dedi de kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyen, takva sahibi olmayanları Allah Teala açıkça ifade ediyor. O halde yapmamız gereken şey ne? Yapmamız gereken şey Allah'ın Kur'an'daki kanunlarına uymak ve böylece iki cihan saadetinin sahibi olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesi vazifeye davet eder ve vazifelerini yapmayanları uyarması, yapanları da müjdelemesi için Resuller mürşitler tayin eder. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Cenab-ı Allah demiş ki mürşitlere, müritlere, hani onlardan bilmediklerinizi öğrenin, onlarla beraber olun. Cenab-ı Allah zaten hani peygamberimiz öyle söylemiş zaten.
5: Mürşit, irşat sahibi demek. Hani İslam'ı daha iyi yaşayan, Allah-u Teala'yı daha iyi anlayan demek. O bir nevi günümüzde temsilci gibi bir şey yapıyor. Peygamberimizin temsilci gibi bir şey yapıyor.
2: Ya onları daha yakın düşünüyorum ben yani. Daha çok yaşamışlar, daha çok görmüşler eski zamanlarda. Yani bizim gibi değillerdi. Şimdi biz dünyaya biraz daha önde dünyayı götürmeye çalışıyoruz. O tarafı değil de bu tarafı yaşamaya çalışıyoruz.
1: Peki bu zamanda da var mıdır bir Hacı Bayram Veli gibi Allah dostları?
4: Anneciğim bilemeyiz ki. Hani derler ki parayla imanın kimde olduğunu bilemezsin. Bilebilir miyiz? Bilemeyiz.
5: Mutlaka vardır. Yani nasıl günümüze kadar şeytanlar, kafirler devam ediyorsa mutlaka müşriklerde vardır ya. Yani.
1: Bu konuda aslında hacet namazı kılarsak eğer Rabbimiz rüyamızda göstereceğini söylüyor.
2: He. İnşallah.
5: Arayan her şeyi bulur. Arayan belasını da bulur, mevlasını da bulur.
0: Bir misafirimiz günümüze kadar nasıl şeytanlar, kafirler devam ediyorsa mutlaka müşrikler de vardır. Her devirde iyiliği öğretenler de kötülüğü öğretenler de var mıdır? Evet. Her devirde kesinlikle insan ve cin şeytanlar, tağutlar var. Şeytan şeytanlar var. Her devirde istisnasız Allah'ın mürşitleri, devrin imamı var, veli resuller var, veli mürşitler var. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenü la tettebi'u şeytan, şeytan adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytan adımına tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şeytan adımına tabi olmak şeytanın öğretisine tabi olmaktır. Ama Allah-u Teala Allah'ın öğretisinin devrin imamlarıyla gerçekleşeceğini buyuruyor. Enbiya 73'te ve cealnâhum eymeten yehtüne bi emrina ve vahayna feyrel khayrati ve ikamis salati ve itaat zekat ve kanunlarına abidin. Onları hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kaldık. Onlara namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular buyuruyor. Nebiler arasında fetret dönemi var. O fetret döneminde, Nebilen olmadığı dönemlerde kavim Resuller arasında seçilen bir kişi var. O Alman 179'a göre seçilir ve secde-i müdürlüğe göre de bizzat beş görevle Allah onu vazifeli kılar. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِرَا مِنْ رَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانِ بَعَيَةً يُقِنُ. Öyleyse her devirde istisnasız şeytan ve avanesi kötülüğü öğretiyor. Allah ve taraftarları da iyiliği öğretiyor. Kötülüğün öğretilmesinde de, iyiliğin öğretilmesinde de her devirde öğrenenler ve öğretenler var olmuşlardır. Kötülüğün öğretilmesinde en üst seviyede canlı varlık şeytandır. Herkes de ayrı ayrı meşgul olur. İyiliğin öğretilmesinde de en üst seviyedeki kişi de her devirde devrin imamıdır. Kişisel olarak galip gelen her zaman devrin imamlarıdır. Ama insanların çoğunluğu açısından çoğunluğu elde etme açın baktığım zaman her zaman şeytan olmuştur. Öyleyse görüyorsunuz ki bir tarafta Allah'ın öğretisi var, bir tarafta şeytani öğreti var. Din konusunda ki din demek, güzel ahlak demektir, güzel ahlak demek insanları ahiret ve dünya saadetine ulaştıran hayat demektir. Ama şeytan da bunun tam tersi. Biz insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve bu dünyada huzursuz ve mutsuzluğu bize yaşatırmak istiyorum. Her devirde Resulullah'ın varisi 7 grup insan var. Resulullah'ın varisi birinci kişi devrin imamıdır. Resulullah'ı varisi ikinci kategoride kayyum resulleridir. Resulullah'ın varisi üçüncü kategoride veli mürşitlerdir. Veli mürşitlerden sonra dördüncü grup salihler, beşinci grup muhlisler, altıncı grup ulelbab, yedinci grup muhsinler geliyor. Öyleyse ilk üç grup, devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, bunlar salah makamının sahibidirler. Ama muhlisler, ulul elbab ve muhsinler de, onlar da vekil mürşittirler. Zahitler de buna dahil. Öyleyse yedi grup varis. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ edenler. Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden muhsinler. Birincisi zahitler, ikincisi muhsinler. Hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Bunlar da ulelbab. Hikmetin ötesini öğrenen, öğretenler, tebliğ edenler. Maruf-ı emreden, münkerden nehyedenler. Onlar veli mürşitler, veli resuller ve devrin imamı geliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cevbal Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. İzniniz olursa inşallah bir sualim olacaktı. Allah yolunda hizmet yapan bir insan mürşidine tabi olmadıkça o hizmetler boşa mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Görüntülü sualimizde Allah yolunda hizmet yapan bir insan mürşidine tabi olmadıkça o hizmetler boşa mı gidiyor? Hiç kimsenin yaptığı hizmet Allah yolunda boşa gitmez. Biz size sadece Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini söylüyoruz. Allah-u Teala'nın kıyamet günü kimi affedeceği, kimi affetmeyeceği Allah'a ait olan bir faktördür. Hizmet yapan mutlaka bunun karşılığını Allah-u Teala alır. Biz kaidelerden bahsediyoruz ki bir mürşidin elini öpmeseniz derelette kalırsınız. Allah-u Teala böyle söylüyor. O da içinizden gelirse mümkün. Herkes gitmiş bir mürşidin elini öpmüş, ben de öpeyim derseniz hava alırsınız. Çünkü kalbinizde bu talep yoksa Allah'ın katında bir kıymet ifade etmez. Allah-u Teala kalbimizde ne olduğunu bizden çok daha iyi bilir. Bizim görevimiz bunu açıklamak. Allah razı olsun. Öyleyse yapılması gereken hakikat ne? Eğer kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve Allah-u Teala Kehf 105'te Ulaikellezine kebir bir ayetler mülikali Allah'ın ayetlerini mülikali Allah'ı inkar ediyorsa o zaman Allah-u Teala kanunu koymuş, ameller boşa gidiyor. Ama o hizmeti yaparken o noktada bir başkasını mutlu etmişse Allah'ın kanunu mutlu et, mutlu ol. O kanundan o da faydalanır ve onun mutluluğunu yaşar. Ama eğer ameller boşa gitmişse o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir, cennet değil. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hakkımız olan mutluluğu bütünüyle yaşayabilmemiz için devamlı olarak Allah'ın ismini zikretmekle bizleri vazifeli kılmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Zikir yapmanın önemi elbette çok büyüktür. Zikir halinde olmak çok güzel bir şeydir. Çok iyi bir şeydir.
2: Mutluluk, huzur.
7: yaptığına göre.
5: Ayet kerimesinde Allah Teala diyor zaten. Yatarken, uyurken, gezerken yani hayatın her anlamında zikirde bulunuyor. Ben anlayın ki ben de size anlayayım diyor.
1: Bize faydaları nelerdir?
4: Anneciğim, faydaları bu dünyada da faydası var, öbür dünyada da faydası var. Bu dünyada bütün kazadan, beladan, musibetten, her şeyden Cenab-ı Allah korur mu? Korur. Öbür dünyada bize her şey hani şefaatçi mi olacak? Evet, şefaatçi olacak.
5: Zikir eskiden Osmanlı'da her anda yaşanırdı. Her toplumda. Çiftçisi de yapardı bunu, sanatçısı da yapardı, askeri de yapardı. Ama şu anda işte insanoğlunu devam bir şey yapıyorlar. Yobazlıkla, gericilikle suçladıklar için.
1: Mesela başımıza ne gelirse gelsin, zikrediyorsak eğer mutlu olur muyuz?
7: Zaten bir şey, başımıza bir şey geldi ama tamam, biz bir şey yaptık ki onun karşılığını alıyoruz.
5: Allah-u Teala iki türlü insana şey verir. Ya yaptıklarından dolayı verir ya da intihamdan dolayı verir. Yani onu iyi kavrayabilmek lazım.
1: Bunu fark edersek ne yapmamız lazım?
5: O işte hatamızı, diyelim günahımızın dolayı olduysa hatamızı anlarız. Diğer türlü de demek ki Allah-u Teala beni seviyor ki beni imtihan ediyor beni diye düşünürüz.
0: Bir misafirimiz öbür dünyada bize her şey şefaatçi olacak dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre şefaat nedir? Kur'an-ı Kerim'e göre şefaat, bu dünya hayatında 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği müşterinde tövbeyi gerçekleştirerek günahların sevaba çevrilmesidir. Tövbe eden kişiyle Allah arasında bu mağfirettir. Devrin imamının talebiyle Allah arasında yine mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu şefaattir. Şefaat günahların sevaba çevrilmesidir. Hem hadisler hem bütün ayetler gösteriyor ki şefaat kişi mürşidine tabi olduğu gün gerçekleşen günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Günahların sevaba çevrilen insanların hepsi müminlerdir. Sadece müminler şefaate nail olurlar. Onun dışındaki hiç kimse için şefaat geçerli değildir. Hadis-i şerifte kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm burada şefaatim yoktur. Dünyadayken tenince uyarılmadınız mı? İster Nisa 64, ister Furkan 70 el alalım. Mürşidin önüne tövbe ile günahların sevaba çevrilmesini anlatıyor. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her ikisinin talebini kabul edecekti ve böylece günahları sevaba çevirmiş olacaktı. Dolayısıyla mürşid önüne yapılan tövbe ile şefaat, günahların sevaba çevrilmesidir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. İzniniz olursa inşallah bir sualimiz olacak. Bir sohbetinizde Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur diye buyurmuştunuz. Vazifelerimizi en güzel şekilde yapabilmek için Allah'a güvenmenin önemini bir kez daha açıklar mısınız? Allah razı olsun sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir sohbetinizde Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir iş yoktur buyurmuştunuz. Vazifelerimizi en güzel şekilde yapabilmek için Allah'a güvenmenin önemini bir kez daha açıklar mısınız? Güvenmek yani Allah'a tevekkül etmek. Allah Teala şunu söylüyor, eğer bana güveniyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. En kuvvetlisisiniz ve mutlaka şeytana karşı galip gelirsiniz. Öyleyse Allah'a olan güvenimiz ne kadar artarsa olaylar karşısındaki başarımız da o kadar artar. Bir tarafta kişinin gayreti var. Bu gayretin üzerine nüsret, bu gayretin üzerine himmet bina edilecektir. Öbür tarafta da iştiyak, liyakat ve mükafat üçlüsüyle sonuca ulaşacak. Kişi Allah'a tevekkül etmedikçe Allah'ın nüsretini alamayacaktır. Öyleyse tevekkül kişiyi mutlak surette başarıya ulaştırır. İşte Ali İmran suresinin 160. ayet-i kerimesinde Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizden yardımı keserse ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül sahibi kişi en kuvvetlidir. Tevekkül sahibi kişiyi yenecek yoktur. Tevekkül sahibi kişi mutlaka galip gelir şeytana karşı. Devrin imamı Allah'a karşı en üst seviyede tevekkülün sahibidir. Ve ne olursa olsun mutlaka o galip gelecektir. Bu galibiyet tabii ki şeytana karşı. Ama insanlar cephesinden bakıldığı zaman ne yazık ki insanların nefslerindeki 19 afet sebebiyle şeytanın da %100 bu afetlere tesir etmek, azdırmak noktasında olduğu için insanların her devirde çoğunluğu şeytana tabi olanlardır. Allah razı olsun, programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. İnsanlara hep iyilik yapıyorum ama karşılığını alamıyorum. Acaba yanlış mı yapıyorum bu konuda, ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, beklenti içinde olmayacaksın. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir, halık bilir. Zaten yaptığın zaman üzerindeki kiram-ı katibe melekleri hep yazıyorlar. Amel defterine geçiyor. Amel defterinde Allah'ın bunun karşılığını sana vermemesi mutluluk olarak mümkün değil. Öyleyse insanlardan beklenti içinde olmayacaksın. Allah Teala'dan da hak ettiğini almamanız imkansız. Allah mutlaka hakka hak sahibine teslim eden. Bir ismi El-Hak'tır, bir ismi El-Adl'dır. İster insanlar arasındaki bir ilişki olsun, El-Adl esmasıyla mutlaka hakkını size teslim eder. İster Allah'la ilişkilerde olsun, mutlaka hak ettiğinizi mükafat olarak Allah'tan alırsınız. Kıbrıs'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, ölen birinin amel defteri tamamen kapanır mı? Bu konuda ne buyursunuz? Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. İrade devreden çıkıyor. Ölümden sonra amel defteri kapanıyor. İlave bir şey söz konusu değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Nasıl yaşıyorsanız bu dünyada öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Dikkat edin, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Ve amel defterinizde ilave yok. Ama ölülere hatimler edilemez mi, yasinler okunamaz mı, dualar yapılamaz mı? Yapılabilir ama bunu yapan her devirde o yapan kişinin amel defterine yazılıyor. Allah razı olsun. Tur suresinin 21. ayet-i kerimesinde de yanılmıyorsam Allah-u Teala hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip ameni olan zürriyetlerini de kendilerine imanla tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak edip yanlarına kattık. Onlara amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığı derecelere karşılık bir rehinedir. Öyleyse amellerinden eksiltme yapmadık olayı onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gidecekleri yer cehennem. Diyelim ki Hazara yaptıkları, kazandıkları, kaybettiklerinden fazlaysa Allah-u Teala amellerinde eksiltme yapıyor. Hücret Suresi 14. ayet-i kerimesinde Araplar bizim mümin olduk, kullem tüminu, İslam dairesine girdik deyin, kalplerinize iman girmedi. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz Allah-u Teala amellerinize bir şey eksiltme yapmaz. Muğla'dan bir kardeşimiz, birçok alim ve halk Hazreti İsa'nın yeryüzüne geri gelmeyeceğini söylüyorlar. İnsanlar söyleyebilir sevgili kardeşlerim. Her konuda son sözü Allah söyler. Kur'an ne diyor bu konuda? Son şeriat kitabı Kur'an, Allah'ın koruması altında Kur'an, Allah-u Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili şu ayetleri söylüyor. Bir kere Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi. Ali İmran 55'te ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan, seni kendime, katıma yükseltecek olan, kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanlar kıyamet gününe kadar kafirlerin üstüne olacak. Allah Teala öyle buyuruyor. Nisa 157, 158, 159. Hayır diyor. Allah onu kendisine yükseltti. Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi ve kendi katına yükseltti. Nisa 59. kitap ehlini olanlar ona ölümünden önce, demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam inecek ve ölecek. Ama henüz ölmemiş. Mutlaka iman edecektir ve kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi. Allah hakkın dikkatini yükseltti. Öyleyse inecek. Ölümü tadabilmesi için o da inecek. Ve Allah-u Teala tüm bunları söylüyor. Meryem 33'te Hazreti İsa diyor ki doğduğum gün, öleceğim gün, canlı olarak bahsedileceğim gün. Doğduğum gün belli, öleceğim gün. Öyleyse ölebilmesi için bu dünyaya gelmesi lazım. Canlı olarak bahsedileceğim gün, dileteceğim gün selam benim üzerimedir. Yani Allah-u Teala'ya teslimdir. Enbiya 35'te her nefis ölümü tadacaktır. Zuhruf 61'de ise gerçekten saat, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kıyametin zamanı için bir ilimdir. Öyleyse ondan sakının, şüphe etmeyin. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz kıyametten önce 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Bunlardan bir tanesi Deccal fitnesi. Deccal'ı öldürecek olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Duhan fitnesi. Duhan fitnesi Kur'an-ı Kerim'in unutulması. Tabetülerz. İşte bu unutulan Kur'an-ı Kerim'in insanlara tekrar öğretilmesi ve yaşatılması söz konusu. Tabetülerz. Güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek ve Deccal'ı öldürecek. Dabetül Erz Mehdi Aleyhisselam unutulan Kur'an hakikatlerini tekrar insanlara anlatacak. Yani birisi Deccal fitnesinin ortadan kaldırılmasıyla, diğeri de Duhan fitnesinin tamamen bitirilmesiyle vazifeli. Öyleyse nedir Deccal fitnesi? Kendileri bulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, insanları Allah'ın yoldan uzaklaştıran, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler. Onlar Hazreti İsa Aleyhisselam onları öldürecek. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, nefsimizin baş gözü kalp gözümüzdür. Açıklar mısınız? Nefsimizin baş gözü kalp gözümüz değil. Ruhun da baş gözü var. Ruhun da kalp gözü var. Nefsin de baş gözü var. Kalp gözü var. Fizik vücudunda. Ama nefsimizin kalbindeki gözdür. Kalp gözü. Sakarya'dan mesela rüyayı gördüğünüz nefsinizin baş gözüyle görürsünüz. Ama kalp gözünüz açık olursa Allah dilediği şeyi size gösterebilir. Kalp gözüne kumanda eden Allah'tır. Sakarya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Hak ve Adalet müessesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir ismi El-Hak, bir ismi El-Ad'dır. Hak enfüsüdür, adalet ise afakidir. Hak kişinin gayretinin sonucunda hak ettiğini alması, Allah-u Teala'nın kesin bir hükmüdür. Ama adalet toplumsal bir olaydır. İhtilaflı olan konularda insanlar arasındaki bireylerin hepsinin hak ettiğini Allah'tan alması adaletin bir neticesidir. Afyon'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah ilim ve rahmeti bizi nasıl kuşatır, açıklayabilir misiniz? Bütün kainatı kuşatmıştır. Nasıl bizi kuşatmıştır? Bütün kainatı kuşatmıştır. Şöyle düşünelim. Zahiri alem, karşı zahiri alem. Zahiri alem dışta, karşı zahiri alem bunun İş noktasında, karşı zahiri alem de içimizde, onun uzantısı karşıt gayrip alemi de onun uzantısı içimizde. Emr alemi de keza öyle. Karşıt emr alemi ve bütün bunların hepsini kuşatan Allah'ın ilim ve rahmetidir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, salih amel ne demektir? Salih amel yapan kullardan nasıl olabiliriz? Salih amel nefsi ıslah edici ameldir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, vesat olmak üzere 19 tane afet. Allah-u Teala bu dünya hayatında Allah'ın nurlarıyla bu 19 afeti kalbimizden temizlememizi yerine Allah'ın katından 19 tane fazileti yerleştirmemizi buyuruyor. Ne zaman ulaşırız? Daim zikre ulaştığımız an. İşte salih amel Allah isminin tekrarıyla Allah'ın katındaki nurları kalbimize taşıyarak kalbimizdeki afetleri tamamen dışarıya temizleyerek oluşan bir muhteva ifade ediyor. Salih amel yapan kullardan nasıl olabiliriz? Kişi mutlaka mürşidine tabi olmalı. Mürşid en üst noktada devrin imamıdır. Salihlerdendir mürşid. Veli mürşid, veli resul yine salihlerdendir. Salih makamının 7 kademesinden en üst noktada olan devrin imamıdır. 6. kademesinde veli resuller var. 5. kademesinde veli mürşitler var. Şahitler mürşitler, sıddıklar, şehitler ve salihler olarak 7 kademenin 7'sinde de onlar salihlerdir. Salih amel yapan kullardan nasıl olabiliriz? Mürşidimize tabi olduğumuz zaman. En üst seviyedeki mürşid devrin imamı, hangi mürşide tabi olursanız olun mutlaka devrin imamının ruhu başın üzerinde yer alır. Sonra her kavminde en üstün olan kişi Resul, kavim Resulüdür. Daha sonra dünyadaki en üstün kişi yeryüzündeki halifedir. Kainatta en üstün olan kişi devrin imamıdır. Huzur namazının imamı, yeryüzünde Allah-u Teala'nın halifesi, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler olarak böyle bir hiyerarşik sistem söz konusu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dua ettiği mürşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahla uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Bir araya geldik. Birinci sual Azerbaycan'dan bir kardeşim. Muhterem hocam, çevremdekiler beni üzecek, bana zarar verecek şeyler yapıyorlar. İnsanlardan nefret eder hale geldim. Bu konuda nasıl davranış sergilemeliyim? Sevgili kardeşlerim, çevremizdeki bütün insanlar sadece bizim mutluluğumuz için varlar. Onlardan bize ulaşan ya bir faydadır ya da bir hayırdır. Ama asla bize derecat kaybettirmeleri mümkün değil. Derecat kazanmak ahiret saadetimizin sigortasıdır. Bir faydaya ulaşmak da bu dünyada bir mutluluğu ifade ediyor. Öyleyse çevremizdeki her şey, etrafımızdaki her şey, her şey, her şey bizim mutluluğumuz için dizayn edilmiş. İnsanlar da bizlerin mutluluk kapısı. Bakış açısına göre Allah'ın gözlükleriyle bakarsan her insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Ama şeytanın gözlükleriyle bakarsan her insan sizin mutsuzluğunuzun bir kapısıdır. O zaman bana zarar veriyorlar, onlardan nefret eder hale geldim olayı şeytan sana bunları gösteriyor. Şeytan düşünceni tesir etmek suretiyle bu noktaya geliyor. Nefret şeytanın etki ettiği bir nefsin afetidir. Bunun karşısında sevgi ruhumuzun bir hasretidir. Etraftaki her insana sevgiyle bakarsan, onları mutlu edecek davranışlar sergilersen, göreceksin ki her insan senin mutluluk kapındır. Yanlış yapabilir insanlar. Bana zarar veriyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Zarar vermeyin ve zarara zararla karşılık da vermeyin. Öyleyse top bizde. İlk etapta kişi ne kendi nefsine ne de başkasına zarar veremez. Zarar ve zarara mukabil zarar yoktur. Evet, kesinlikle öyle. Zarar vermeyin. Zarara zararla karşılık vermeyin. Böyle yaparsan ilk etapta ilk adımı sen atacaksın. Etraftaki hiç kimseye zarar vermeyeceksin. Onlar bana zarar veriyorlar. Tamam. Ama onların zararına yine zararla karşılık vermeyeceksin. Şimdi şeytan devamlı kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmemizi, iyiliğe karşı da kötülükle mukabele etmemizi istiyor. Allah da bunun tam tersi, iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikle mukabele etmemizi istiyor. Mutlu olmak istiyorsan Allah'ın tarafında yer almalısın. Zarar veriyorlarsa zararla karşılık vermeyeceksin. Onları mutlu edecek davranışlar sergileyeceksin. Böyle yaptığın zaman en güzel mutlulukları yaşarsın inşallah. Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, birinci sualleri o. Rasyon tasavvufta olan mıdır? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim, rasyon ilimde kökleşmiş olan insanlar. Yani bugün birçok kişi diyor ya işte falan alim şöyle demiş, felsefeci alim şöyle demiş. İşte onlar, yani Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde kalbi yapı itibariyle üç grup insanı söylüyor. Kur'an'ın muhkem ve müteşabi ayetlerden oluştuğunu söylüyor. Kalbinde zeh olanlar, yani kalbi hasta olanlar, onlar müteşabi ayetleri kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Bunlar kalbi hasta olanlar. Kalbi hasta olanlar kimlerdir? Fesat çıkaranlar kalbi hasta olanlardır. Kübera ve saadetler kalbi hasta olanlardır. Hidayeti gizleyenler kalbi hasta olanlardır. Allah'ın ayetleri ve Resulü'yle alay edenler kalbi hasta olanlardır. Zülmani ilimle lame edenler kalbi hasta olanlardır. Bunlar ayetleri kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oluyorlar. Ama rasihun da muhkem ve müteşabih ayetler Allah'tandır. Fakat onlar da tezekkür edemezler. Yani müteşabih ayet-i kerimin manasını onlar da bilemezler. Sadece kim bilir? Ul elbab bilir. Ul elbab nasıl bilir? Allah'ın bildirmesiyle biliyor. Çünkü ul elbab Alimen 191'e göre اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قَوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken, otururken, yansı yatarken hep Allah'ı zikrederler. Öyleyse 24 saat zikirdeler. Şeytanın kapısı 24 saat kapalı. Allah'ın takva kapısı 24 saat açık. O açık olan kapıdan kalp kulağıyla, kalbiyle Allah'a sual soruyor. Kalp kulağıyla Allah'ın cevabını işitiyor. Ve muhataba ulaştırıyor inşallah. Öyleyse rasyon tasavvufta olan değil. İkinci suali, tebliğ yaparken bazen nereye bağlı olduğumuzu ısrarla soruyorlar. Bunlara ne cevap verebiliriz? Biz diyeceksiniz ki Allah'a bağlıyız. Tarikat deseler Tarikat-ı Muhammediye ve Sırat-ı Müstakim'de Allah'a davet edenleriz. Bizim nereye bağlı olduğumuzdan ziyade Kur'an-ı Kerim'in hakikatini söylüyor size. Hem Yusuf 108 hem de Fusilet 33. Yusuf 108'de Allah'ın Resulüne Allah-u Teala benim ve bana tabi olanların görerek Allah'a davet ettiğimiz yol o yol bizim yolumuzdur. Yani sırat-ı müstakim. Günde namaz kılan herkes 40 kere sırat-ı müstakimi Allah'tan talep ediyor. Beni sırat-ı müstakime ulaştır. İşte biz tebliğ yapan kişilere biz sırat-ı müstakimde Allah'a davet edenlerin Yusuf 108'e göre. Sûret 33'e göre de yine biz Allah'a davet edenleriz. Sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Kendimize davet etmiyoruz. Dolayısıyla kendimize davet etmediğimiz zaman bu suali bize sormanızın bir manası kalmıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim desek ki biz işte bu kişileriz. O zaman şeytanın önceden insanlara ön yargılarla ulaştırdığı negatif bilgilerle hemen inkara kalkarlar. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki siz Allah ve Resulünün inkar edilmesini ister misiniz? İşte bu sebeple biz Allah ve Resulünün onlar tarafından inkar edilmesini istemiyoruz. Diyoruz ki kalben ulaşmayı dileyin. Hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorun. Yetmez. Şunu söyleyebilirler. Bizden bizi öğrenmeyin. Allah'a sorun bizi. Tebliğ yaparken bazen nereye bağlı olduğumuzu ısrarla soruyor. Biz sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve hacet namazı kılarak bizim kim olduğumuzu Allah'tan sorun. Biz size söylemeyelim. Biz size söylersek şeytan devreye girer ve Allah ve Resulüne inkar edilmesi noktasına sizi götürür. O zaman kaybedenlerden olursunuz. İnsanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyiniz. Siz Allah ve Resulünün yalanlamasını ister misiniz? Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, neden bizim üzerimizde bir yaratıcı var ve neden onu kulluk yapmak zorundayız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, mutlu olmak istiyorsak Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. İyi ki üstümüzde bir yaratıcımız, bir sahibimiz var. Sahipsiz değiliz. Kaldı ki ona kul olmak peşinden koştuğumuz mutluluğun bir gereğidir. Mutlu olmak istiyorsak olay budur. Mesela şu suali kendine sordun mu? Neden günde 3 öğün yemek yiyoruz? Sorduğun zaman şu cevabı alacaksın. Hayatını yaşamak istiyorsan, fizik vücudu ayakta tutmak istiyorsan o gıdaları alman lazım. İşte tıpkı nasıl fizik vücut hayatiyetini devam ettirmek, ayakta kalmak istiyorsa o gıdalara ihtiyacı varsa, manevi ihtiyacımızın bir gereği, iyi ki sahibimiz var, iyi ki yaradanımız var, iyi ki bize bu emirleri vermiş, iyi ki bu emirleri bize yapmayı nasip kılıyor. Yani mutluluğu arayan herkes bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu idrak eder. Yapmak zorunda değilsin. İsteyerek yapmalısın. Sen zoru devreye koyduğun zaman şeytanla birlikte olduğunu kesin ispat ediyorsun. Allah'ın yolunda Allah dostlarının zorla ilişkisi yok. Tam tersi isteyerek Allah'a teslimiyet gösterirler. Allah Teala kainatın sahibidir. Âl-i İmrân suresinin 83. ayet-i kerimesinde فَغَيْرِ دِنْنُوَا يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعَنَا وَكَرْهَنْ İsteyerek ve istemeyerek her şey Allah'a teslimdir. İsteyerek Allah'ın zatına üfürülen ruh Allah'a teslimdir. Ama nefs de başlangıç noktasında istemeyerek de olsa sonunda kalbi nurla dolduğu zaman o da isteyerek Allah'a teslimi yaşar ve sonsuz mutluluklar o kişinin olur inşallah. Bodrum'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, nefs kademelerinde çekilen zikir sayılarının özellikle emmarede ve tezkiyede diğer kademelerden farklı sayıda çekilmesinin sebebi nedir? Açıklar mısınız? Afetlerin hepsi nefsimizin manevi kalbinde ve yukarıda da çok daha üst seviyede çekilmesinin sebebi zikirde tefrit vardır ama ifrat yoktur. Ne kadar Allah'a yaklaşabilirsen her zaman o kapı sana açık. Dolayısıyla tesbihe ulaşana kadar zikri yapacaksın. Sonra ihlasla külli zikir ve daha sonra tesbih. İradenin Allah'a teslimiyle tesbihe geçeceksin. Bütün insan ve cinlerin dışındaki bütün mahlukat zaten tesbihte. Ama Allah Teala bu kainat dizayn içerisinde serbest irade yarattı. İki varlık var. Birisi galip alemin varlıkları cinler, diğeri de zahiri alemin varlıkları insanlar. Allah Teala Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsan ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Ruhun teslimiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hamd eder şükür ederim Allah beni kulluğuna kabul etti. Sahabe sual soruyor, biz Allah'ın kulu değil miyiz ya Resulullah? Evet, yaratılış açısından Allah'ın kuluyuz ama bu kulluk onun da ötesinde ruhunu teslim edenlerin kulluğu, kul olması. Fizik vücut teslim yaptığın zaman daha üst seviyede bir kulluğa, nefsini Allah'a teslim ettiğin zaman daha üst seviyede bir kulluğa, irade teslimini yaptığın zaman daha üst seviyede bir kulluğa ulaşırsın. Yedi safa kul olmayı Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve her üst kulluk noktasında kişinin mutluluğu daha da artıyor. İşte birinci safa kulluk Sümer 17'de, ikinci safa kulluk Mumin 15'te, üçüncü safa kulluk Fecr 29'da, dördüncü safa kulluk Fatır 28'de, beşinci safa kulluk Bakara 207'de, Hicr 40'ta ve Enbiya 105'te en üst noktada salih kul olmak söz konusu. İkinci suali veridin tamamlanabilmesi için nefsin 7 kademesine karşılık gelen zikir sayılarının eksiksiz yapılması gerekiyor mu? Tamamlandığı zaman virt görevimizi yerine getirmiş oluyor muyuz? Evet. Ya sevgili kardeşim, zaten her katta 2000 artışta geçiyorsunuz. Öyle olunca 7 tane nokta var fizik vücutta. Minimum 14.000'i örtü altında çekerseniz ondan sonra geri kalan kısmını da tamamlayabilirsiniz inşallah. Allah her şeye kadirdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in bir şifa kaynağı olması ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkarması konusunu açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah-u Teala Yunus Suresinin 57. ayet-i kerimesinde Ya eyyühennâsu kad câkum a'izzetin min rabbikum, Rabbinizden size öğüt ve şifan limâ fi sudûri, ve göğsünüzdeki hastalıklara, nefsinin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Hüden ve rahmeten lil müminin, müminler için hidayet ve rahmettir. Öyleyse hastalıklar nefsimizin manevi kalbinde. Kur'an-ı Kerim'le bu hastalıklardan tamamen temizlenebilmemiz, ilgili emirleri yerine getirmemize bağlı. Şimdi şifa ile alakalı 7 tane ayet-i kerimeye bakalım, dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah Teala fizik bedenin hastalıklarından da bahsediyor. Allah Teala nefsin hastalıklarından da bahsediyor. Nefsin hastalıkları doğuştan 19 tane afet herkesin kalbinde var. Ve nefs hastalıkları fizik beden hastalıklarını tetikliyor. Nebiye Sultanı Peygamberimiz Tövbe 14'te Allah-u Teala onlarla savaşın, Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır, onları alçaltır, onlara karşı size yardım eder, müminler kavminin göğüslerine şifa verir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki üst seviyedeki cennetlere gitmek çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler. Evet, üst seviyedeki cennet kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler. İşte velileri, bir daha söyleyeyim, ümmetimin velileri, o hadise bir daha bakalım. Ümmetimin velileri cennette namaz, oruç ve sadaka çokluğu sebebiyle değil, Allah'ın rahmetiyle, nefslerindeki cömertlik hasretiyle ve temiz kalplerle girerler. Allah'ın rahmeti birinci kat cennet. Nefslerindeki cömertlik hasreti ise ikinci kat cennet ve kalplerin temizliğiyle de üçüncü kat cennete giriyorlar. Olay buysa o zaman kim ruhunu Allah'a teslim ederse %51 oranda kalbi hastalıktan kurtulmuştur. Üçüncü kat cennete, kim fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim ederse o %81 karanlıktan aydınlığa çıkmıştır. Dördüncü kat cennet. Kim nefsini Allah'a teslim ederse o %100

insanlar tarafından tam olarak yaşanabilmesi için toplumsal ve bireysel olarak yapılması gerekenler nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şey edebali insanı yaşat ki devlet toplum yaşasın. Bu adab ve edep kavramı insanlar tarafından tam olarak yaşanabilmesi için toplumsal ve bireysel olarak yaşanabilmesi için bireysel olarak yaşanabilmesi o kişinin 7 sabah 4 teslimi yaşamasına bağlı. İlk 14 basamakta şeriatı ifade ediyor. Davranış biçimleri arasından kısar. 14 de ondan sonraki 25'e kadar olan kesimi tarikatı ifade ediyor. Bu da affı devreye koyuyor. Ondan sonraki kesimde ise hakikati ifade ediyor. O da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Şimdi İslam'ın dışında olanlar hep zulüm işliyorlar. Allah Teala da ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Bize karşı yapmaları halinde bağışlayın. Yani affedin. Bu bize derecat kazandırıyor. Ama eğer kötülüğe karşı kötülükle mukabele edersek o zaman kazandığımızı kaybediyoruz. Bir devamlı şer işleyenler var. Yani kötülüğe karşı kötülük yapanlar var. Bir de zulmedenler devamlı var. Bir de kötülüğe karşı kötülük yapanlar var. Ama Allah Teala bizden ne istiyor? Allah bizden kötülüğe karşı iyilik yapmamızı istiyor. İyilikle mukabele etmemizi istiyor. Kötülüğe karşı sessiz kalarak affetmemizi istiyor. İşte bunun yaşanabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olması, nefs seskesini yapması lazım. Nefs seskesi affı, nefsin tasfiyesi ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali maaşımızda ya da herhangi bir işten helal kazandığımızdan bir gün lazım olur diye birikim yapmamız uygun mudur? Tabii yapabilirsiniz. Zekat ve birini vermeniz halinde birikim yapabilirsiniz. İkinci suali, eşim Abese suresinin 1 ve 11. ayetlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama bir kadından yüz çevirerek hata yaptığını ve Fetih suresi 1 ve 2'de biz sana fetih farz kıldık. Geçmiş ve gelecekteki günahların affolunsun buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduktan sonrasında da günah işlediğini söyledi. Peygamberler, Resuller, Mürşitler irşada ulaştıktan sonra günah işlerler mi? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Yani günah daimi zikre ulaştıktan sonra artık söz konusu değil. Ama İblis diyor ki herkese saptıracağım. Allah Teala hedef veriliyor. Muhlis kulları müstesna. Kimdir muhlis kul? Nefsini de Allah'a teslim eden. Öyleyse nefsini teslim etmiş yetmez. İradesini de teslim etmiş ve Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılmış. O zaman ister peygamber olsun, ister Resul, ister mürşitler irşada ulaştıktan sonra günah işlerler mi? Hayır. Velev ki öyle olduğunu kabul ederim. Allah Teala o garantiyi veriyor o kişiye. Yani peygamber olsun, Resul olsun, iblisin telkinleri karşısında Allah onları koruyor. Hangi ayet gereğince? Hac 52. Mürşit de aynı şekilde Allah tarafından korunduğunu bilmenizi istiyorum. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Enam 44-45'teki insanlar kimlerdir? Açıklar mısınız? Enam 44, bütün kavimler bir şeylerle uyarılmışlardır. Allah'ın Resulleri insanlara eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Eğer ulaşmayı dilerseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir.
Bundan daha kolay bir şey.

0: var mı demektedirler. İşte bu uyarmadır. Bir takım insanlar da onlara hayır, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Siz İslam'ın 5 şartını yerine getirin, gerisini karışmayın. Allah sizi cennetine götürür diyerek insanların uyarıldıkları şeyleri unutmalarına sebep olmaktadırlar. Allah Teala diyor ki Allah sizin için kolaylık diler, güçlük dilemez. İnsanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Diledikleri an işlem artık onlarla Allah arasındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala anında bu dileği işitir, görür, bilir. Derhal üzerine yardım elini uzatıp 12 tane ihsanla onu mükafatlandırır. Ve o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala insanlara mühlet verir. Bu mühletin boyutlarında Allah Teala'nın dizaynı vardır. Eğer Allah'ın yolundalarsa yardıma hazırdır. Bu insanlar eğer şeytanın yolundalarsa o zaman da cezaya hazırdır. İnsanlar eğer Allah'ın yolunda değillerse Allah Teala tarafından manevi açıdan devamlı cezalandırılırlar, mutsuz olurlar. En'am 45 tefsirinde Efendimizin tefsirinde Allah Teala burada bizlere de onlara da sesleniyor. Onlar Allah'a hamd etmemişler, şükretmemişler, kuvvetin kendilerinde olduğunu zannetmişlerdir. Her devirde, her kavimde olduğu gibi bugün de bütün kavimlerde kuvvetin kendilerinde olduğunu zanneden bir takım insanlar yaşamaktadır. Bunlar Allah'a yok farz ederler ama sonra cezaları ansızın gelir ve o anda ölüm onları yakalayıverir. O zaman kuvvetin kendilerinde değil Allah'ta olduğunu fark ederler ama artık iş işten geçmiştir. Allah'a hamd etmedikleri, şükretmedikleri, Allah'a saymadıkları, o yokmuş gibi davrandıkları için Allah bize yardım etmeden de biz bu işi hallederiz diye düşündükleri ve Allah'ın dostlarına düşman oldukları için cehenneme doğru yol almaktadırlar. Allah'a hamd ve şükür Allah'a karşı hamd ve şükür borçluyuz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetleri için Allah'a şükredeceğiz. Allah'ın bize verdiği bu alemin dışındaki bize ulaşan manevi nimetler için de Allah-u Teala'ya hamd edeceğiz. Tekirdağ'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah'ı neden sevmeliyiz sorusuna en ahsen şekilde nasıl cevap verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'ın emirlerine itaattir. Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Büyüklükle küçüklük arasındaki ilişki küçük sevmeli ve itaat etmeli. Büyük de sevmeli ve iyi korumalı. Öyleyse Allah bizim koruyucumuzdur. Bizi en çok O seviyor. Ama biz de onu seviyoruz. En üst noktada itaat etmeliyiz. İtaat sevginin doğrucusudur yani. Biz itaat edersek Allah'ın üzerimizdeki sevgisi artar. Her şeyi karşılıksız Allah bize vermiş. Biz Allah'ı sevmeyelim de kim sevsin? Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam bir sualim olacaktı inşallah. Gıybet nedir? Hangi konularda gıybet haram olmaz? Açıklayabilir misiniz? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Gıybet nedir? Hangi konuda gıybet haram olmaz? Gıybet, kişinin olmadığı yerde gıyabında onun hakkında konuşmaktır. Ve gıybeti Allah-u Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde ölü kardeşinin etini yemek gibi kabul etmiş Allah-u Teala. Ey amen olan zandan çok sakının. Bazı zanlar günahtır. Tecessüs etmeyin. Merak edip insanın hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşin etini yemek istemekten hoşlanmıyor. İşte tiksindiniz. Eğer bir konunun açıklanması sadedinde isimler geçiyorsa o tabii ki gıybet olmaz. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de eskilerin yaptığı hataları Kur'an'da peygamber kıssalarıyla bize bahsediyor. Kıssa nedir? Geçmişte peygamberlerin yaşadığı gerçek hayatı ifade ediyor. Onlar da bizimle değil ama onlardan bahsettiğimiz zaman gıybet olmaz. Konunun açıklaması sadedinde bu gereklidir. Ama onun dışındaki ister dedikodu, ister gıybet, ister iftira. Dedikodu laf taşımaktır. O söyledi, o söyledi, zamanı boşa harcamaktır. Gıybet, kişinin gıyabında konuşmaktır. İstemezse bu gıybet olur. Doğru konuşmuyorsa bu sefer de iftira olur. Öyleyse her halükarda bunlardan uzak durmak lazım. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
0: Fatiha ma'salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın seçtikleri. Birinci sual, Allah-u Teala insanların seçimini neye değerli olarak yapar? Allah-u Teala hiç kimseye adaletsiz davranmaz. Allah mutlak adaletin sahibidir. Seçimi herkes içindir. Daha başlangıçta insanların kalplerine bakar ve bizim müktesebatımız daha var olanlar üzerinden bir seçim yapar. Kanunu herkes için geçerlidir. Her güzelliğin Allah indinde, Allah katında bir değerlendirmesi vardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in ölünün arkasında üç şey kendisini takip eder. Ailesi, malı ve ameli. İkisi döner ama bir tanesi her zaman kendisiyle beraberdir. Yaptığı amel. Ameli kendisiyle baki kalır. İşte kişinin o güne kadar yaptığı amel, kim başka insanları kurtarmaya çalışıyorsa, kim başka insanları mutlu kılmaya çalışıyorsa, kim kalbini bütün insanlığa açmışsa, işte onlar seçilenlerdir. Evet, dikkat edin. Kim kalbini bütün insanlığa açmışsa, kim insanları mutlu kılmaya çalışıyorsa ve kim başka insanları kurtarmaya çalışıyorsa, işte onlar seçilenlerdir. Eğer kalbimiz başkalarını devamlı incitmek istiyorsa, onlara düşmanlık etmekte sakınca görmüyorsa, başka insanların mutluluğu umurumuzda değilse, o zaman o kişi seçilmez. Özellikle Allah'ın kendisine hayır görmediği insanlar var. Onlar seçilmezler. Allah Teala Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesinde وَلَوْ عَلِيمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا اسْمَعَهُمْ. Eğer Allah hayır bilseydi, onlara işittirirdi. Ama bu ayetin, Enfal suresinin ...21-22-23'e kadar olan ayetlere baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor: لَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Öyleyse her devirde hikmet sahibi alimi sohbetinde bulunan iki grup insan vardır: işitenler ve işitmeyenler. İşte bu işitenler ve işitmeyenleri ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetini dinlemişler. Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve bakın işitmeyenler işitenlere ne diyorlar. Muhammed 16'da Allah-u Teala وَمِنْهُمْ يَسْتَمِنَ اِلَيْهِ. Seni dinleyenlerden bir kısmı, yani işitenler de işitmeyenler de Resulullah'a dinliyorlar. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilenlere, yani işitenlere, biraz önce o ne dedi suali soranlar da işitmeyenler. Yani işitenler ilim verilenler, işitmeyenler de ilim kendilerine verilmesine rağmen almayanlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürledikleri kişilerdir. Ve onlar hevalarına tabi olanlardır. Bu faydasız ilmin sahipleri de hep bunlardır. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmuşlar ama kelamını işitmemişler. Neden işitmemişler? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememişler. Hikmet sahibi alimin davetini kabul etmemişler. Daveti kabul etmedikleri için de Allah-u Teala onlar gibi olmayın. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Yeryüzünde en şerli hayvanların bunu işitmedikleri halde işitmeyen, akletmeyenlerdir buyuruyor. O halde sevgili kardeşlerim, demek ki Allah-u Teala'nın özellikle %90'dan fazlasını seçiyor ve bu seçilenlerden de ancak %10'dan azı daveti kabul ediyor, işitenlerden oluyor. İkinci sual, insanları seçerse ne olur? Allah Teala En'am 87-88'de ve min abahum ve zürriyetum ve ihvanum ve iştebeynahum ve hedeynahum ila sirat-ı müstakim. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. Yani seçilenlerin hepsi de sirat-ı müstakime ulaşmıyor çünkü seçiliyor. Ama hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunuyor fakat daveti kabul etmiyor. Daveti kabul etmeyince işitmemesine yani seçilmesine rağmen ölüme kadar daveti kabul etmese kalbi kasiyet bağlayanlardan oluyor ve dalalet üzerine hak oluyor. Ama geri kalan %10'dan azı Allah onları sirat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşanların hepsi yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahipleridir. Allah-u Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Ama her seferinde seçim hakkını kişiye bırakarak Allah tarafından seçilenlerden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onların etrafında öyle bir dizan oluşturur ki o insanlar irşat makamının sözlerini işitecek hale gelirler. O zaman kalplerinde bilmedikleri bir güzellik hissederler ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine tebliğ edildiği zaman bunu derhal gerçekleştirirler. Ama böyle bir davet kişinin iş dünyasında bir yankı yapmıyorsa o insanın kalbi hastadır. O insanın kalbinde maraz vardır. O insan kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Ve bir de ölüme kadar seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman o da onun da kalbi kasiyet bağlayan birisidir. Cehennemliklerin hepsinin üzerinde etki ettiği varlık şeytandır. Allah-u Teala Haş suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَلِيَّجْعَلَ مَا يَقُوا شَيْطَانٍ فِتْنَةً لِلْزِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Kalplerinde maraz hastalık olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Onlara şeytan ilka uğraştırdığı şeyi fitne imtihan kılmak içindir. Yani şeytanın telkinleri bunlar üzerinde hüküm ferma oluyor. Muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Onlar şeytan tarafından sırat-ı müstakimden uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır. Üçüncü sual, risalet ve nübüvvet konusunda Allah'ın seçimi nasıl gerçekleşir? Sevgili kardeşlerim, risalet ve nübüvvet konusunda Allah-u Teala'nın seçimi doğmadan evvel seçiliyor bunlar. Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşa'u ve yahtar ve ma kana lehumul hayra. Allah Resullerini ister Nebi Resul olsun ister Veli Resul olsun yaratır, seçer ve irade serbestlik onların değil. Nebi Resul ise Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Ama nebilerin olmadığı dönemlerde de her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin gönderilen vazifeli veli resullerin arasından Allah-u Teala bir tanesini seçiyor. Al-İmran 179'a göre seçilen bu kişi Allah gaybi kendisine bildiriyor. Ve Allah-u Teala'nın gaybi kendisine bildirdiği bu veli resulü vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Hangi ayet? Secde 24. Ne diyor Allah-u Teala? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا. Yani o veli resullerden arasından bir kısmını vekaleten devrin imamı tayin etti. لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Sabır sahibi ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde sahip oldukları için. Sabır sahibi ve hakkul yakın seviyesinde ayetlerimize iman ettikleri için. Peygamberler ezelde seçilmişlerdi, yani doğmadan evvel seçilmişlerdir. Veli imamlarsa ezelde seçilmiyorlar, ya şarlarken seçiliyorlar. Bu seçilme onların tek başlarına bir mukayese yapmadan seçilmesi değildir. Yaşadıkları devrede aynı zamanda onlar bulunduğu ülkede Resul'dür. Diğer bütün ülkelerde de o ülkelerin Resulleri vardır. Allah Teala kendi ölçülerine göre mukayesesini yapar ve o devreye ait olan bir seçim yapar. O Allah'ın seçtiği kişi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Veli olana kadar da geçen devrede de o kişiler kesbi olarak bu hedefe ulaşırlar. Ondan sonraki devrede Allah'ın huzur namazının imamlığı görevini vermesi vehbidir. Ondan sonraki devrede Allah'ın huzur namazının imamlığı görevini vermesi vehbidir. Yani ezelde seçilenler, doğmadan evvel seçilenler, onlar Allah'ın nebi resulleridir. Ama veli resuller, bu muhterem efendimizin açıklamalarından anladığımız o ki, bu seçilme onların tek başlarına bir mukayese yapmadan seçilmesi değildi. Yaşadıkları devrede aynı zamanda onların bulunduğu ülkede Resul'dürler. Yani kavmin Resul'üdürler. Diğer bütün ülkelerde de o ülkelerin Resulleri vardır. Ve Allah-u Teala kendi ölçülerine göre bu veli Resuller arasından seçimini yapar. Hangi ayet-i kerime göre? Âl-i İmrân 179'a göre. Ona gaybi bildiriyor. Allah-u Teala'nın veli resullerden devrin imamına tayin ettiği bu statü vehbidir. Ama seçimini yine Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Allah razı olsun, konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
3: Allah-u Teala kalbinde hayır gördüğü herkesi kendisine seçtiğini ve bu seçtiklerinden de kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse onun kurtuluşa ulaşacağını açıklıyor bizlere. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: İman, Kur'an. Başka?
5: Allah'a dua etmek, Allah'a ulaşmak aslında hani ibadette olsun, günlük hayatta hani darda olduğumuzda ya işte bir iç bunalımda olduğumuzda hani dua ederek Allah'a hani onunla iletişim kurmak vesaire. Ben bu açıkçası bu şekilde yorumluyorum.
6: Huzur İslam'da dedikleri o cümlenin gerçekten olduğuna inanıyorum. O İslamiyet'i yaşamak Allah'a ulaşmak oluyor ve gerçekten huzuru da buluyorsun.
3: Peki biz yaşarken, hayattayken neler yaparak Allah'a ulaşabiliriz?
4: Günahkar olmayacaksın, merhametli olacaksın, vicdanlı olacaksın.
6: Vicdanla, insaniyet, yani o duygularla olabilecek şeyler olduğunu biliyorum.
3: Peki siz daha önce Allah'a ulaşma dileğini duydunuz mu?
5: Allah'a ulaşma dileğini hiç duymadım yani. Ya şey olarak yani hani tabii ki hani Allah'la iletişim kurmak, hani ona işte bir şeyler şey yapmak vesaire, hani tabii ki genel olarak tabii ki büyüklerimizden duyduğumuz şeyler, ama hani Allah'a ulaşmak, hani o aslında o kata şey yapmak, hani duymadım bir şey açıkçası.
3: Siz de Allah'ın bir dostu, bir ermiş evliyası olmak ister miydiniz?
4: Tabii isteriz inşallah. İnşallah ne? Nerede inşallah?
6: Tabii ki de, yani kim istemez ki Allah dostu olmayı? Tabii isterim. Benim de bu tür taleplerim evet var. Var, kesinlikle var, ama yapıyor muyum? Orası muallakta.
0: Bir misafirimiz huzur İslam'da dedikleri şeyin gerçekten olduğuna inanıyorum. İslamiyet'i yaşamak Allah'a ulaşmak oluyor. Allah'a ulaşan bir insan İslam'ı yaşamanın huzuruna erer mi? Evet. %50 dünya saadetinin %50'sine, yarısına sahip ve ahirette de 3 tane cennetin sahibi olur. Sadece bir dilekle, Zümer 17'ye göre onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Onlar şeytanı korumaktan iştina bir de kaçındılar. Allah'a kul oldular. Onlar için müjdeler, odur kulları müjdele. Genellikle yanlış anlaşılan bir konu da başlangıç noktasında herkes Allah'ın kuludur diye söyleniyor. Hayır, değil. Herkes Allah'ın bir mahlukudur. Ama o mahluk olan insanlardan her kim davete muhatap olup Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı değil Allah'a yönelirse, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse o zaman onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ederek yedi burkanın sahibi kalır ve o kişi şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. Şura 13'te de Allah dilediğini seçer. Ama o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın garanti ettiği insanların mutluluğudur. Mutluluk davetisidir Kur'an-ı Kerim. Reçetesidir ve garantisidir. Ama kimler için? Hedef emirlere itaat eden ve hasta emirleri yerine getirenler için. Allah her insanın hem şu dünya hayatında mutlaka saadet içinde yaşamasını ister, hem de ahirette mutlaka cennete gitmesini ister. Bunun anahtarı bizlerin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Yani anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ererler, mutluluğa ulaşırlar ve bütün insanların mutluluğu için çalışırlar. Dilediğiniz takdirde her şeyin en güzel oluştuğunu göreceksiniz. Hayat bizim için çekilmez bir yük olmayacak, bir mutluluk vesilesi olacak. Başka bir alemde yaşayacaksınız. Her tarafınızın güzelliklerle örüldüğü bir mutluluk diyarı. Buna ulaşanlar, onlar daimi yüksünün sahipleridir. Allah Teala Evliya Yunus 62-64'te şöyle buyuruyor. Ela inne evliya Allahu ve la khufun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehemil büşra bel hayati dünya vel ahireti. O Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Kimdir ermiş evliya? Hayattayken Allah'a ulaşmayı kalben dileyen Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişidir. Ve Allah-u Teala onlar için müjdeler vardır. Onlar amenup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele buyuruyor. Bu müjdeler ahirette dünya saadetini muhtevasına alıyor. O halde sahabe gibi kim hedef emirleri yedi safhasıyla yerine getirirse, bu yedi tane hedef emri yerine getirmek üzere kim yedi vasıtaya dört elle sarılırsa, mutlaka en güzeline, iki cihan saadetine ulaşır. Allah'ın da insanlardan istediği şey herkesi iki cihan saadetine ulaşmak. Her devirde, peygamber devrinde onun davetini kabul eden, tabi olan bir grup insan mutlaka yedi safa dört teslimi yaşayarak asr-ı saadette iki cihan saadetine ulaşmışlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
3: Allah-u Teala kişinin hidayete erdirmesine vesile olacak mürşidi kendisinin seçtiğini söylüyor. Ve o seçtiği mürşide tabi olmamız da bize farz kılıyor. Peki mürşid sizin için ne ifade ediyor?
6: Ya aslında güzel bir şey. Yani keşke daha fazla böyle. Yani bunu ticarete değil de gerçek anlamıyla yapan İnsanlar daha fazla olsa aramızda da bize gerçekten yol gösterseler.
5: Hani Allah'ın seçmiş olduğu kullardır ve hani biraz daha Allah'a yakın, hani yine Allah'ın seçmiş olduklarından dolayı hani dini anlamda, manevi anlamda aslında daha rahat güvenebileceğimiz insanlardır diye yorumluyorum ben.
4: Allah yoluna giden insanlar, Allah'ın yoluna gitmişler, Allah'ın dediğini yerine getirmişler.
3: Peki günümüzde de var mıdır?
6: Hacı Bayram Veli gibi. Sanmıyorum yani, ben inanamıyorum yani, pek öyle güvenmiyorum insanlara.
2: Bu devirde zor.
4: Çok zor.
5: Yani günümüzde vardır elbette diye düşünüyorum ama yani onlara nasıl ulaşabileceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok.
3: Peki biz onları nasıl bulabiliriz? Akşam yattığımızda rahat, huzurlu yatıyorsak bence kimseye ihtiyacımız yok. Yani doğru bilgiyi, doğru şeyi okuyarak, bilerek kendimiz ulaşabiliriz.
5: Allah-u Teala bu istikamette de bizlere kolaylık sağlamış. Hacet namazını vermiş bizlere. Bunu duymuş muydunuz? Hayır, hiç öncesinde duymadım.
6: Aa, bunu bilmiyordum. Yani hacet namazı kılarım. Ama hiç böyle bir şeyi bilmiyordum. Bunu öğrendiğim iyi oldu.
0: Bir misafirin mürşitlerin varlığı konusunda bu devirde çok zor. Şimdi bulunduğumuz devir Allah'a yakın insanların varlığını azaltmış mıdır? Hayır, bir kere Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ki Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Allah'ın kelamıdır. Ve Al-İmran 104'te vel tekum minkum ümmeten yed'un ila'l hayr ya'murun bil ma'ruf ve yanhun anil münker ulâike muflihun. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Öyleyse demek ki her devirde hayra davet eden mürşitler var. Allah Resulü hadisinde ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Evet, ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. İşte bu ayet-i kerimenin açıklamasıdır. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırda yarışanlar bulunacaktır. Marufu emretmek ve münkerden nehyetmek, Allah'ın emrini muhataba ulaştırmaktır. Onlar maruf ve münkerden nehyettikleri için Allah'a itaat ediyorlar. Ve Allah'a hayra davet ettikleri için de yedinlel hayri hayırda yarışanlar olarak yer alıyorlar. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde bu Allah'a itaat eden hayırda yarışanlar Allah'ın Resulleri her zaman var. مَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ. Her Resul olduğu gibi her Resul aynı zamanda nezirdir. Mülk 8-9'da da onda da yine cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman diliminde Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye uyaran nezirler size gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. Ama biz onları yalanladık. Ve Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer işitseydik ve akletseydik. Öyleyse her Resul aynı zamanda hikmet sahibi alimdir. Hikmet sahibi alim onu Allah'a davet etmiş. Ama onlar daveti kabul etmemişler. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmuşlar ama işitmemişler. İşitenler kendilerine ilim verilenlerdir. İşitmeyenler ilim verilmesine rağmen o ilmi almayanlar işitseydik ve akletseydik cehennemin kapısında bugün cehennemde olmazdık diyorlar. Her devirde demek ki Allah'ın Resulü var, neziri var ve onlar kendisine daveti kabul edenleri, yedi sabah yaşayanları en üst seviyedeki kamil insan olma noktasına ulaştırmışlardır. Bütün dinlerin esası Allah'a teslim olmaktır. İblis asli hedefi bütün kesimlere, bütün semavi kitapların mensuplarına unutturmaya çalışsa da hepsinin içinde bir azınlık hala peygamberlerine Allah'ın indirdiği dinlerin aslını korumayı başarıyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Çünkü Allah'ın dininin üç esası var. Vahdet Allah tektir. Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhid, o tek Allah'a iman ederek Allah'a teslim olanları, teslim olmayı gerçekleştirenlerdir. Yani tek Allah ve bu tek Allah'a teslim olmak. İşte tek Allah ve tek Allah'a teslim olmayanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Ama teslim olanlar da var. İçinde bulunduğumuz devirde de bütün kavimlerde Allah'ın vazifeli kıldığı Resuller var. Bu Resuller ve onların etrafındaki kişiler sizlere uzun uzun anlattığımız Allah'a teslim olma standartlarını yaşıyorlar. Bu mutluluğu yaşamak için gayretin içindeler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket sevgili Cabbar Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cabbar Hocam. Bir çocuğun Allah yoluna yönelmesinde Allah'ın kendisini seçmesi kadar ailesinin de etkisi var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dediğimizde hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günüm. Allah Teala Araf 172'de ve izâ hazâ rabbuke min beni âdeme min zûrim zûriyetim ve şerdim alâ mûsime lâ sübi rabbiküm. Dünya hayatına gelen Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti hepsi bu seremonide Allah'ın huzurunda ve Allah-u Teala hepsine hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani ruhları, fizik vücutları nefslerin üzerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim ey nefsler? Gerçekten de ruh açısından Allah sahibimiz, fizik açısından emir mercimiz ve nefs açısından da terbiyecimiz. Yani ben sizin Rabbiniz değilim. Kalü bela, nefsler evet diyorlar. Şehit ne ruh ve fizik vücutta biz de şahit olduk. En tekulu yevmil kıyameti enne kunna zâ gâfilin. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu diyemezsiniz. İşte kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Çünkü her kavmin içinde o kavmin ana nisaniyle Allah-u Teala'nın tayin ettiği veli resuller var ve o veli resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insanı ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Nasıl biliyorlar bu dünya hayatına gelen insanlar? Resul onları Allah'a davet ediyor. Ama Resul'ün davetini kabul etmeyenler Allah'ı bilmesine rağmen isyan edenlerdir. Şeytanı bilmesine rağmen itaat edenlerdir. Dünyayı bilmesine rağmen ona meyledenlerdir. İşte bu standart içerisinde kişi Allah'a davet olduğunda Allah'a yönelmesinde Allah'ın kendisini seçmesi kadar ailesinin de etkisi var mıdır? Ailesi de çevresini oluşturuyor. Muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Akıl bulunduğu ortamda şuurlanır. Çevreyi teşkil eden ailesi Allah'ın bütün emirlerine isyan ediyorsa, yasakları işliyorsa doğal olarak o da o ortamda büyüyen çocuk nefsin talepleriyle akla ulaşacak ve o talepleri akla kabul ettirecek. Akılda yeşil ışık yakacak çünkü o ortamda şuurlanmış. Ama pozitif ortamda şuurlanan, ailesi Allah'ın emirlerine itaat eden yasakları işlemeyen bir ortamda şuurlanan o çocuk ruhun taleplerine genellikle uyacak ve ruh aklı ikna edecek. O da Allah'a itaat edecek ama nefsin taleplerini pek kabul etmeyecektir. Öyleyse çevre faktörünün şeyi var mıdır? Elbette anne babanın, ailenin er vardır. Bir çocuk Allah'ın onu seçtiği için Allah'ın yoluna girer. Ama bunda elbette ailesinin onu yetiştirmesinin tesiri de vardır. Buluğ çağına gelene kadar çocuğun iç dünyasında her şey şekillenir. Ona doğru yolu göstermezseniz kendi mantığıyla yanılması kuvvetle muhtemeldir. Çocuğunuza erdemi vereceksiniz. Şuurlanması yolunda ona yardımcı olacaksınız. Ama birçok anne baba da tanıdık ki aman evladımız başkalarının elinde oyuncak olmasın, onu iradeli yapalım düşüncesini negatif istikametlere sevk ederek onun mahvına sebebiyet veriyor. O kişiyi anne babası bu istikamette cehennemlik yapmak üzere harekete geçmişlerdir. İşte ezelde kalü bela diyenler Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde veya evet 15. ayet-i kerimesinde annen baban bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Yani demek ki sadece annem babam böyle yaptı diye faturayı anne babaya çıkartmak doğru değil. Allah-u Teala ezelde misak, at ve yemin almış ve Allah-u Teala Araf 173'te اَوْ اِنَّمَا اَشْتَكُوا اَبَانُوا مِنْ قَبْلِي وَكُنَّا زُرِيَةِ مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتَّالُكُنَا بِمَا فَعَلِمْ مُبْدُنُمْ Babalarımız şirkin içindeydi. Biz de şirk koşan o babaların günahı sebebiyle bizi helak edeceksin dememeniz için de Allah-u Teala bu seremoniyi gerçekleştiriyor. Öyleyse kişi evet tamam yapacak ama aklını da kullanacak. Allah-u Teala Yunus 100'de aklını kullanmayanlara azap ederim. Yani kişi babasının hevasına tabi olursa o zaman elbette şeytanın tesiri altında olur. Ama işte Allah-u Teala ayet-i kerimede annem babam bilmediğin bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. Dünyada onlarla iyi güzel geçin. Bana ulaşanların ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Yani hayattayken ruhunu bana ulaştır. Öyleyse hayattayken ruhunu bana ulaştır farz emri herkese verilmiş irciyel Rabbiki ve herkes tek bir dilekle bu emri yerine getirebilir. Günahı ne olursa olsun bu davette muhatap olduğu zaman daveti kabul ederse o kurtuluştadır. Daveti kabul etmeyenlerin dıştan kendisine yapılan tesirleri vardır ama tek başına o tesirlere onlar sana söyledi de sen niye aklını kullanmadın? Nitekim Allah Teala Zümer 18'de vellezine yestemine'l kavle yetebine'l ahsene. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Neyse anne babayı da dinleyecek, bunu da dinleyecek, onu da diyecek ama sonuçta Allah'ın emrini yerine getirmekle vazifeli. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Butu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah-u Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder, bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'a ulaşmayı dilemek bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemenin muhatabı insandır. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde Allah'ın insana verdiği yere baktığımız zaman, ayetlerle incelediğimiz zaman gerçekten muhteşem bir sonuçla karşılaşıyoruz. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah-u Teala insan için yaratmış. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemiyan. Yeryüzünde olanların hepsini sizin için yarattım ey insanlar. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Câsiye 13'te bütün kainatı da Allah-u Teala insan için yarattığını açıklıyor. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمْيَعًا مِنْ Göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar kıldı. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, nefs sahibi insanlar bu dünyada bir eve, bir arabaya, bir makama, şan şöhretin peşine takılıyorlar. Ama insanın sırrına baktığımız zaman, yaratılış sırrına baktığımız zaman, Allah-u Teala'nın katında insanın ne kadar kıymetli, değerli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Allah-u Teala karşılıksız bütün kainatı insanın emrine müsahhar kılmış. Emrine amade kılmış. Bu iki ayetten şu sonuca ulaşıyoruz. Yarattığı mahlukatın içerisinde Allah en çok insanı seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insandan Allah'ın istediği tek şey, insanın bu dünyada da mutlu olması, ahirette de bütün cennetlerin sahibi olmasını istiyor. Ama yaratılışa baktığımız zaman başlangıçta insan Allah'ın kendisine bıraktığı sonuca ulaşabilecek bir ehliyete sahip değil. Neden öyle diyoruz? İşte Allah-u Teala insanı Hicr 26'da bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse dizayn etmiş. Ve secde 9'da Suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi zatından bize ruh üfürmüş. Üç vücudu bir bütün olarak incelediğimiz an insan bir denge varlıktır. Nefsinde 19 tane hastalık var. Ruhunda da bunların zıtları olan 19 tane haslet var. Adeta nefsimiz bir geceyi, ruhumuz bir gündüzü temsil ediyor. Fakat insanın atası olan Adem Aleyhisselam ve eşi cennetteyken Allah-u Teala'nın emriyle bu ağaçtan yemeyin, şeytan size apaçık bir düşmandır uyarısına rağmen ikisi de emre, yasak olan emri yerine getirmiyorlar. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki ben şeytan size düşmandır ve bu ağaçtan yemeyin demedi mi? Dedin ya Rabbim.
Biz nefsimize zulmettik. Ve Allah Teala buyuruyor ki, hadi siz de cennetten yeryüzüne inin. İşte insanın atası olan Adem Aleyhisselam ve eşi cennetten yeryüzü hayatına gönderiliyor. Daha evvel de secde emrine asi olan iblis de yeryüzüne gönderilmiş. İşte Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz, şakilerden olmaz. İşte Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin de hedefi insanların mutluluğudur. Allah Teala biz insanların hidayeti yaşamasını, evvela hidayeti öğrenmesini, hidayeti yaşamasını ve hidayeti öğretmesini istiyor. Ne menem bir şeymiş hidayet? Taha suresinin, Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde kul inne hüdallahi vel hüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran 73. Kul inne hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet-i kerimede ruhun hidayeti anlatılıyor. Tekrar üç vücut ve serbest irade ile slaytımıza bakacak olursak, şeytan da dıştan tesirini görelim o aynı şekilde. Evet. Şimdi bu ayet-i kerimede evvela ruhumuzun hidayeti söz konusu. Ruh Allah'ın emrinden insana üfürülüyor. Ve insanda Allah'ın bir emaneti. Ahzab suresinin 73. ayet-i kerimesinde, 72. ayet-i kerimesinde biz emaneti göklere, yerlere, dağlara tevdi ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Ruh emanetini fizik, vücut ve nefs beraber yükleniyorlar. Ve Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken emanetini geri istiyor. İşte dünya hayatını yaşarken ruhun sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması ruhun hidayetidir. Ama ruh Allah'ın

Yani hidayet Allah'ın insanoğluna verdiği üç vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Bu vücutların hepsinin tesliminde giriş kapısı iradenin talep sahibi olmasıdır. Üç vücut Allah'a teslim olduktan sonra irade emanet olur ve iradenin de Allah'a teslimiyle insan teslimi külliyle Allah'a teslim olmuyor. O zaman tekrar başlangıca dönecek olursak ne görüyoruz? Allah Teala insan ve insandan başka yaratılan her şey. Her şey, yerler, gökler, kainat, canlı ve cansız her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak Allah'a teslim külliyle teslim olmayı gerektiriyor. Allah için olmak, başka insanlar için yaşamayı, onları mutlu etmeyi gerektiriyor. Öyleyse insanoğlunun bu dünya hayatındaki işi çok çok kolay. İşte Kur'an'ın hedefi hidayet, hidayetin hedefi de insanların mutluluğu. Bu açıdan olaya baktığımız zaman gerçekten Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Ruhun Allah'a teslimi açısından bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Fizik vücudun Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi açısından insanlar için bir mutluluk garantisidir. Nefsindeki afetleri tamamen temizleyip 19 faziletin sahibi olmasıyla mümkündür. Öyleyse Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde muhtevaya baktığımız zaman yaratılış gayemiz neydi? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktı. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık. İşte kul olmak aynı zamanda ruhumuzun Allah'a teslimiyle de örtüşüyor. Ve bu bir dilektir. Baktığımız zaman Kur'an ayetlerine Allah'ın katından hidayetçiler söz konusu ki Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim için şu hadisi söylüyor. En estakul hadis kitabullah ve hayrul hadi hadi Muhammed ve kulluhu mutesettin bidâ. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır ve hidayetçilerin en hayırlısı da Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ve hidayetçi birbirinden ayrılmaz bir ikiliği oluşturuyor. Her devirde devrin imamı hidayetçilerin en hayırlısıdır. Diğer kavim resulleri de veli mürşitler ve kim mürşitler de hidayetçidirler. Ama her devirde hidayete erdiren sadece devrin imamıdır. Kavim resulleri hidayete vesile olanlardır. Veli mürşitte hidayete vesile olanlardır ve kim mürşitte hidayete vesile olanlardır. Ama hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var. Ve o tek kişi her devirde Kur'an'ın bütününü Allah'ın kendisine tasarrufuyla açıklıyor. Örneğin şu anda içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Muhterem Efendimiz 14 asır evvelinden Resulullah'ın da geleceğini müjdelediği ümmetimin ana ehalisi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi, Kur'an ayetlerinden geçen manasıyla hidayete ermiş Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Hidayete vesile olan Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesindeki manasıyla hidayete erdiren Enbiya 73 ve Secde 24'teki manasıyla geçiyor.
Evet.

Mehdi hidayete ermiştir. Kehf 17'ye göre men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudil kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Yasin 21'de hidayete vesile olan ittebü'l mürselin ittebü'l men la yasarikum. Yasin 20-21. İttebü'l mürselin ittebü'l men la yasarikum ecren ve muhtedin. Onlar hidayete erenlerdir. Ve hidayete erdiren manası itibariyle Enbiya 73 ve Secde-i 24'te geçiyor. Öyleyse görüyorsunuz ki gerçekten Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetçisidir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması bir dilektir. Her zaman insanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler ve bu değerlendirmede seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler şeytanın tesiri altında Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insan ve cin şeytanlardır. Geri kalan insanların her devirde %90'ı seçiliyor. Ama seçilenleri de Allah Teala musibetlerle imtihan ediyor. Yani musibetlerle imtihan, bir tarafta insanların hoşlanmadığı musibetler var, bir tarafta hoşlarına giden olaylar var. İşte bu hoşlarına giden olayları, hoşlarına gitmeyen olayların musibetleri insanların değerlendirmesine göre kişi ya Allah'a meyil diyor veya dünya hayatına meyil diyor, duyuyor. Kendi zanlarına göre olayları değerlendirenler hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olaylar şer olarak değerlendiriyorlar. Ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği olayları değerlendirme biçimi ise bize derecat kazandıran her şey hayır, bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Öyleyse %90'dan fazla seçilen insanlar ya yaşadıkları olayları Allah'ın ölçüsüne göre değerlendirirler veya kendi zanlarına göre değerlendirirler. İşte Allah'ın ölçüsüne göre olayları değerlendirenler derecat kazandıran her şeyi hayır olarak öğreniyorlar. O zaman bunlara göre, Allah'ın ölçülerine göre olayı değerlendirenler, musibetler onlar için bir hayırdır. Çünkü derecat kazandırıyor musibetler. Öte yandan hoşlarına giden olaylar, nefsin hoşuna gitse dahi, şer olarak derecat kaybettirecek değerlendiriyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Öyleyse dünyevi zevkler nefsin taleplerini oluşturuyor ve derecat kaybettiriyor. Hoşlarına gitse dahi derecat kaybettiriyor. Bu açıdan olaya baktığımız zaman üçüncü basamakta musibetler hoşuna gitmese dahi musibetlerden gerekli dersi alanlar onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve Allah Teala'nın kendileri için tayin ettiği mürşide ulaşmak istiyorlar. 7 ayet-i kerimede musibetlerin insanların yaptıkları şerler sebebiyle başlarına geldiğini Allah Teala söylüyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca. İşte bu açıdan olaylara baktığımız zaman evet insanlar hak şerleri hayreyler, zannetmek ki gayreyler düşünen hareketle o zaman musibetleri pozitif olarak değerlendiriyorlar ve Allah'ın katından gelen hidayetçilerin davetini kabul ediyorlar. Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiğinden Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olsaydık. İşte gönderilen Resullerin veli Resullerse dört görevle vazifeli. Ayetlerin tilaveti, nefsin tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi. Bu dört görevle vazifeli olan veli Resuller birinci görev tahtında ayetleri tilavet ederek insanları Allah'a davet ediyorlar. 7 ayet-i kerimede Allah'ın davetini görüyoruz. Enfal 24,
Yusuf 108 ve diğer ayetler. Kısacası Allah'ın katından hidayetle, hidayeti öğretmekle vazifeli olan ister devrin imamı, ister veli resuller, ister veli mürşitler bu 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi devamlı insanları Allah'a davet ediyorlar. Bu davet Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetisi olduğu net olarak ortaya çıkıyor. Resul ayetleri tilavet ediyor ve ayetlere iman edenler daveti kabul edenlerdir. Ve Allah Teala devamlı sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet, sen Rabbine davet et. Bu davet ruhadır. Ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemektir ve daveti kabul eden kişi 4. basamakta Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. 5. basamakta gözündeki hicabın mestureyi alıyor. 6. basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. 7. basamakta engelleri kaldırıyor ve böylece o kişi amin oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri o kişi için bir mutluluk davetisi oluyor. Allah onu o halde bırakmıyor. Hidayetle kalbine ulaşıyor tekabül 11. Kalbi kendisine çeviriyor kaf 33. Göğsünden kalbine nur olay açıyor Enam 125. Ve Sümer 22 nur kalbe ulaşıyor. Hadid 16 %2'lik nur o kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan insan perşemeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah Teala ona mürşidi gösteriyor. Ve hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman o kişi aynı zamanda 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi oluyor. 7 kalp şartı önemli mi? Evet. Kişinin nefs tezkiyesine başlaması için mutlaka 7 kalp şartının sahibi olması lazım. Çünkü nefs tezkiye olmadıkça ruh gök katlarında yükselemez. Ama fizik vücut şeytana kulanmaktan kurtulmayınca da nefs tezkiye olamaz. İşte yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لِيَعْبُدُونَ Bir insan mürşidine tabi olmazsa Allah'a kul olabilir mi? Hayır. Bir insan mürşidine tabi olmazsa ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Hayır. Bir insan mürşidine tabi olmasa nefs tezkiyesi yapabilir mi? Hayır. Bundan hiçbirisini gerçekleştiremez. Ama mürşide 12 tane ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman kesinlikle bu olayların hepsi bir gerçekleşiyor. Her devirde herkesin mürşidi bir kişi var mı? Evet, devrin imamı dünyada yaşayan bütün insanlar için mürşittir. Ama onun dışındaki mürşitler hacet namazının kılınması halinde Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olmaları söz konusudur. İşte 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle 7 kalp şartı gerçekleşiyor. 15 bin zikirle nefsi emmare geçiriyor. 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi müleme, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye, 33 bin zikirle nefsi tezkiye. Yani bu zikri yapan fizik vücuttur. Ancak zikirle nefs tezkiyesi sağlanabilir. Ama zikirle Allah'ın katından gelen rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat, rahmet taşıyıcı fazıllar iman kelimesinin etrafında birikiyor. Kalıcı ve selavat da bağlayıcı olarak fonksiyon eda ediyor. 7-8 aylık süre içerisinde ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve kişi şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. İşte Fecir 27-28-29-30'da Allah-u Teala 3 vücudumuza hitap ediyor. Ey mutmainne olan nefs! Öyleyse zikirle emmare geçilmiş, levame geçilmiş, mülheme geçilmiş, mutmain olmuş kişi, şimdi sen Rabbinden razı ol, Rabbin de senden razı olsun. Ve nefsini tezkiye et, ruhtu Allah'ın zatına ulaşan ricî ilâ rabbiki. Fizik vücuda da Allah-u Teala fethuli ibadî, şimdi kullarımın arasına gir. 14 asırlı evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu seyri sülükle ruhu Allah'ın zatına ulaştığı zaman
Hamd eder şükür ederiz. Allah beni kulluğuna kabul etti. İşte yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Ama olay bununla bitmiyor. Aynı zamanda yaratılış hedefimizin de mutlu olmamızdır. Allah'a kul olanlar 3 tane cennet dünya saadetin yarısını Allah Teala hibe olarak, hediye olarak kendilerine veriyor. Bu herkes için geçerli. Allah insanı çok seviyor, mutlu olmasını istiyor ve tek bir dileğiyle 3 tane cennet dünya saadetin yarısını kendilerine kesinlikle hibe ediyor. Ama bundan sonra mutluluğun zirve noktada yaşanabilmesi, mutluluğu tadan kişinin etrafındaki insanlara mutlu etmesine bağlı. Ne diyeydi? Teslim olan kişi artık Allah içindir. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi ben Allah içinim diyor. Ama Allah için olmak, başka insanlar için yaşamak, yani diğerlerini de mutlu etmekten geçiyor. İşte bu noktadan itibaren o da ruhunu Allah'a teslim etmiş bir insan Hakk'a davet ediyor, Hakk'ı tavsiye ediyor. İşte Hakk'a davetini, Hakk'ı tavsiye eden kişi mutlu ederek mutlu olandır. Enfüsi mutluluk zikirle gerçekleşiyor ama afaki mutluluk başka insanları mutlu etmekten geçiyor. O zaman insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Çevresinde yaşadığı insanları bu hedefle, mutluluk hedefine yöneltirse ki kendisi mutlu olmuş, şimdi başka insanlara mutluluk tavsiye ediyor, davet ediyor Allah-u Teala'ya. Neleri kullanıyor, malzemesi ne? Kur'an'ın ayetleri. İşte bu açıdan olaya bakıldığı zaman Kur'an bir mutluluk davetisidir. Ayetlerle Allah'a davet ediyor. Kur'an bir mutluluk reçetesidir. Kişi vasıta emirleri yerine getiriyor, hayatına tatbik ediyor. Nedir o? Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala'nın kendisi için tayin-i mürşide tabi olmuş ki Allah'ın tüm insanlar için farz kıldığı din, İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Allah'a teslim olmak başkaları için yaşamaktır. Bu dinin 3 esasından bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın davetidir. İkincisi Allah'ın tayin-i mürşide tabi olan insanların, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran insanların oluşturduğu tek bir cemaat. Ama tek bir cemaat oluşturabilmek için diğer insanları da bu mutluluk hedefine yönetmek durumundayız. İşte Allah'a teslim olmak, Allah için olmak, başka insanları mutlu etmek, onlar için yaşamaktan geçer. Ve gerçekten bu açıdan Resulullah'ın Kur'an için vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman %100 hedefine ulaştırıyor bizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devanın en hayırlısı Kur'an'dır buyuruyor. En hayırlı ilaç Kur'an'dır buyuruyor. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın sözleridir. Doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Sözün doğrusu da Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, yani Allah'ın sözleridir. Kötülük de yalan da kişiyi kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. Kötülüğün üreticisi şeytandır. Yalan söyleye söyleye insanları kendisine bağlıyor ve en sonunda o kişi yalancılardan, yani insan şeytanlardan ve cin şeytanlardan oluyor. Şüphesiz ki Allah'ın ziyafet sofrasıdır Kur'an. Allah'ta herkesi bu mutluluk sofrasında güzele ulaştırıyor. Gücünüzün yettiği kadar bu ziyafet sofrasından istifade ediniz. Yani mutluluk sofrasından. Allah Teala bu Kur'an'la bazı kavimleri yükseltir, bazılarını da alçaltır. Allah Kur'an'a yapışan toplumları koruyup yüceltir, Kur'an'dan kopan toplumları ise aleme rezil edip alçaltır. Allah'ın kelamının üstünlüğü, Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir.
Fenebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvelinden bir zamanlar gelecek. Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini alacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Öyleyse görüyorsunuz ki Kur'an'ın hedefi hidayet ama artık hidayet öğretilmiyor insanlar. Hidayeti öğrenmiyorlar ve öğretmiyorlar. Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Tamamen insanlar Kur'an'dan kopmuş durumda. İşte Kur'an'dan kopulduğu bu dönemde hidayet çağının önderi devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'ın öğretisiyle tekrar insanları 7 sabah 4 teslim hidayetle hidayete erdiriyor. Zaten Allah'ın kendisine Mehdi ismini vermesinin arkasında da bu güzellik var. Hazreti Ali'ye yakında koyu gece karanlıkları gibi fitne olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an'da sizden öncekilerin haberi, sizin aranızdakinin hükmü ve sizden sonrakilerin haberi var. Yani kısacası Kur'an bütün zamanların kitabı. Gerçekten de Enbiya suresinin 24. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu hakikati Allah-u Teala bize ispat ediyor. Yoksa ondan Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi Kur'an'ınızı getirin. İşte bu Kur'an benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı ne kadar hamd etsek çok az, gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Fakir olan kişi kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Kur'an'dan başka hidayet kaynağı arayan Allah-u Teala onun belini kırar. Kur'an'ı önüne alanlar, onlar hedefe ulaşacaklardır. Saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, arşın gölgesinde bulunmak isteyen, delaletten kurtulup hidayet ermek isteyen kişi Kur'an'ı ders alsın. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insan koruyan bir kalkandır ve amel terazisi ağırlaştırandır. İşte fizik vücut Allah'ın Kur'an'daki bütün emirlere itaat yasak olan fiilleri işlemediği noktada bir reçete olarak hep mutluluğu yaşayacaktır. Mutluluk reçetesidir Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Daimi zikre ulaşıp da nefsin manevi kalbindeki bütün afetleri temizleyen bir insan A'dan Z'ye kadar 24 saatlik mutluluğu dünyada da yaşayacaktır. Ve 5. kat cennetin sahibi olacaktır. Bu noktada daimi zikirden artık aşağı düşmek söz konusu olmadığına göre Allah-u Teala aynı mertebesinde yerin göğün melekütünü o kişiye göstermek suretiyle sonunda tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha tövbe edebilen kişi iradesini de Allah'a teslim ederek 28. basamağın 5. kademesinde Allah da zatını ona göstermek suretiyle onu irşada memur ve mezun kılar. Ve irşada memur ve mezun kılınanlar Allah tarafından hidayetle görevlendirilen kişilerdir. Hidayeti 7 safhasıyla öğrenmişlerdir. Allah Teala onu öğrendiğiniz 7 safhadaki hidayeti, yaşadığınız 7 safhadaki hidayeti artık diğer insanlara öğretiniz emriyle onları irşatla vazifeyi kılmaktadır. Hidayet kapısı herkese açıktır. Bir dilektir. Hepinizin bu dünya hayatında 7 safha hidayeti yaşamanızı, Allah Teala'nın en üst seviyedeki mutluluklara mazhar olmanızı Efendimiz nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler,
dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın bütün insanlar için. Cennet mutluluğun yanında bir zerre değil.

0: tüm dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sualimiz Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Muhterem Efendimiz, 2-8-1996 tarihli bahaneler, samimiyetimiz ve idrak seviyesi isimli sohbetinde hastalığı size vermekten Allah-u Teala'nın muradları var. Ne zaman sizin talebiniz Allah-u Teala'nın o muradını aşarsa, o zaman Allah-u Teala sizin talebinizi yerine getirecektir buyuruyor. Allah'ın muradı bizim talebimizin aşması ne demek oluyor? Sevgili kardeşlerim, biz diyelim ki hastalıklar fizik vücutla alakalı. Fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyoruz. Eğer taleplerimiz fizik vücut ötesi için daimi zikir istikametindeyse, o zaman Allah-u Teala o liyakate ulaşmak istikametinde bize gereken yardımı verecektir. Bahaneler, samimiyetimiz ve idrak seviyesi isimli sohbetinde hastalığı bize vermekten Allah-u Teala'nın muratları var. Hastalık kader. Ama fizik vücut tesliminin önemli imtihanlarından bir tanesi. İşte Allah'ın muradı bizim fizik vücut teslimine ulaşmamız. O zaman fizik vücutla alakalı olan talepler bizim talebimiz Allah'ın talebini aşarsa, o zaman Allah-u Teala o liyakatı, yani şöyle belki de daha güzel ifade edilebilir. Allah-u Teala'nın muradı evet fizik vücut teslimi, ama biz talebimiz daimi zikre ulaşmak, fizik teslimin ötesine geçmek. İşte o zaman Allah-u Teala o liyakatin paralelinde bize gereken yardımı verecektir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, zikirlerimizde aksamalar olabiliyor. Yaparken zorluk çekiyoruz. Yaptığımız zikir kabul olmuş oluyor mu? Kabul olmuyormuş gibi geliyor. Zikri yapmak içimizden gelmiyormuş gibi hissediyoruz. Bu bizi çok üzüyor, mutsuz oluyoruz. Bu konuda sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu şöyle: وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةً خَيْرًا يَرَوْا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةً شَرًّا يَرَوْا. Miskal zerre hayır işlerseniz mutlaka Allah-u Teala onu sizin için yazıyor. Miskal zerre şer işlerseniz mutlaka yazıyor. Bu amel açısından kalbin kastettiği. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: İnnemel amalü bil niyeti. Ameller niyete tabidir. Niyetimiz de kendimiz için tayin ettiğimiz hedef, kalbi talebimizdir. Örneğin biz bir kere daha fizik vücut teslimi için niyet ediyoruz. Ya Rabbim, sana fizik vücudunu teslim etmek istiyoruz. O zaman zikirlerimizi yapıyoruz. Zorluk da olsa, kolaylık da olsa, gerçekten hedefimiz fizik vücut teslimi ise ve biz istemeyerek de zikir yapıyorsak yine geçerlidir. Bu neye benziyor? Nefsimiz fizik vücudun içerisinde, nefsimizin manevi kalbindeki 19 afet kesinlikle Allah'ın emrine isyan eden yasakları işleyen bir yapıda. Ama fizik vücut karar verdi namaz kılmaya. Nefsin o bedeni terk etmesi söz konusu değil. istemeyerek de olsa mutlaka o emri yerine getiriyor ve o kişi o ameli işlemekten gerekli derecatı kazanıyor. Tabii ki isteyerek yapılandan daha az derecat kazanıyor ama mutlaka kazanıyor. Kazanmaması mümkün değil. Ancak kişinin Allah'a ulaşma dileği yoksa yine yapılan amelleri Kitab-ı Katibin melekleri yazıyor fakat ölüme kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde hedefi belli değilse o zaman ameller boşa gidiyor. Allah razı olsun. Öyleyse şartlar ne olursa olsun siz zikrinizi yapmaya, zikrinizi arttırmaya devam edin. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, insanlar maddi anlamda yardım istedikleri zaman yardım ediyoruz. Ama sonrasında benim de ihtiyacım var. Bana da başkaları yardım ediyor gibi rahatsız edici düşünceler oluyor. Böyle olunca biz nefsimizle mi davranmış oluyoruz? Hayır sevgili kardeşlerim, yani elbette ihtiyacınız olan kendiniz için harcayacaksınız. Allah Teala hiç kimseye kendisinden kaldıramayacağı yük yükletmiyor. La nukellifu nefsen illa vus'aha laha ma kesebet. 10 tane emir söz konusu. Allah'ın yerine getirmemiz istediği. En'am 151 ve 152'de. Bu 10 emirden bir tanesi de Allah Teala'nın kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmaması. Dolayısıyla kişi yardım sizden istediği zaman imkanlarınız ölçüsünde yardım edebilirsiniz. İmkanınız varsa yardım etmezseniz tabii sorumlusunuz. Ama yardım ederseniz o zaman siz size düşeni yapmış olursunuz. Diyelim ki kişi sizden 10.000 TL istedi ama sizin 1.000 TL'yi verme gücünüz var. Tamam sevgili kardeşim, benim sana 10.000 TL'yi verme imkanım yok ama 10.000 TL'den 1.000 TL'yi ben sana verebilirim ve hemen derhal imkanlarımız ölçüsünde o kardeşimize yardım etmek. Allah'ın istediği bu. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeş Muhterem Hocam, Allah'ın ipine sarılanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor, bu Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. وَلَا تَفَرَّقُوا. Ve sırat-ı müstakimden sizi ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. وَاَسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Devrin imamının ruhu. İskuntu medaen. Siz düşmandınız. Felefe beyne kulubukum. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Tevhidin işaretlerinden bir tanesi kalplerinin sevgide birleşmesi. Fesbahtum ni'meti ihvanın. Ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Ne zaman kalbimize iman yazılırsa, devrin imamının ruhu başımızın önündeki ağrımıza iman yazılırsa Allah-u Teala kalplerimizi sevgide birleştiriyor ve başımızın üzerindeki nimetle bizler kardeş oluyoruz. Asıl olan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi kardeş olunuz. Birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Allah'ın emri gayet açık ortada. Öyleyse Allah'ın ipine sarılanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Neye dayanarak söyleyebiliriz? Rum 31-32'ye bakalım beraberce. Rum 31'de Münibine ileyhi ve takû ve akimü selâ ve lâ tekûnü minel müşrikîn. Allah'a yönel, takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Kimdir müşrikler? Minellezine ferahu dinem ve kanuşya. Şimdi Ali İmran 103'e bakalım. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Ey müşrikler, fırkalara ayrılanlarsa, fırkalara ayrılmayanların da Allah'ın ipine sarılanlarsa, o zaman kesinlikle Allah'ın ipine sarılanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu net olarak bu ayetlerden sonuca ulaşabiliriz, çıkartabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Bir din adamı her peygamberin şeriatı farklıydı diye söyledi. Hazreti Adem'den beri peygamberlere gelen semavi dinlerin hükümleri aynı mıdır? Bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir din adamı her peygamberin şeriatı farklıydı diye söyledi. Hazreti Adem'den beri peygamberlere gelen semavi dinlerin hükümleri aynı mıydı? Bizlere açıklayabilir misiniz? Evet. Bunu zaten son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim söylüyor bize. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bütün peygamberlere indirilen şeriatın aynı şeriat olduğunu Allah-u Teala açıklıyor. Şimdi son Nebi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki biz Nuh'a vasiyet ettiğimizi yani Nuh'un şeriatını sana şeriat kıldık. Biz İbrahim'e vasiyet ettiğimizin yani şeriatını sana da şeriat kıldık. Biz İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a verilen şeriatı sana da şeriat kıldık. Biz İsa Aleyhisselam'a verilen şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse ulul azm nebileri diye bahsi geçen Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı aynı şeriat. Bu ayet kesin ispat ediyor. Şimdi bu şeriatına Yunus diyor ki şeriat tarikat yoldur varana. Marifet hakkından andan içeriye. Şeriat ne? Şeriat şu. En akimü dine, dini ikame edin. Yani dini yaşayın. Ve la teferaku, dinde fırkalara ayrılmayın. Keburu al müşrikine matabimle. O zaman bu ayetlerden bakın. Fırkalara ayrılmayın. Fırkalara ayrılmayanlar dini ikame edenlerdir. Fırkalara ayrılanlar da şirkte olanlardır. Tekrar Şura 13'e gelelim. Fırkalara ayrılmayanlar, burada la teferaku, fırkalara ayrılmayanlar, dini ikame edenlerdir. Fırkalara ayrılmayanlar, fırkalara ayrılanlar ise müşriklerdir. Şirkte olanlardır. Kimdir şirkte olan kişi? Hemen cevabını Allah Teala veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allahu yeştebi ile men yeşa, Allah dinini seçer ve yehdi ile men yunib ve yunib olan, ulaşmayı dileyen, kendisine yönelen kişiyi de hidayet erdirir. Öyleyse şirkten kurtulanlar Allah'a yönelen münip olanlardır. Şirkte olanlar da dinde fırkalara ayrılanlardır. Dini ikame edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, fırkalara ayrılmaktan kurtulan, şirkten kurtulanlardır. Şeriat bu. Onun için diyor, şeriat tarikat yoldur varana. İşte şeriat, işte tarikat. Yani fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır ve dini yaşayın diyor Allah Teala. Şimdi diyecek ki Nuh Aleyhisselam tamam ama Adem Aleyhisselam dini farklıydı. Hayır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini, şeriatı Hazreti Nuh'un şeriatıydı. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Nuhu aleyhinnem nüşeyyati le İbrahim. Yani Hazreti Nuh'un şeriatından Hazreti İbrahim, muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dı. Kimin dininde olanlar? Evvelki ayetleri okursak Nuh Aleyhisselam'ın dini. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın dini, vay İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Nuh Aleyhisselam'ın dini. Nuh Aleyhisselam'ın dini kimin dini? Âl-i İmrân suresinin 33. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın dini. Nereden biliyoruz? Bakın. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمْ آدَمَ وَالنُّوحٌ وَعَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اِمْرَانِ عَلَى الْعَالَمِينَ. İşte Nasıl İbrahim Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın dininden değil, Nuh Aleyhisselam da Adem Aleyhisselam'ın dininden. Ve bu şekilde peygamberler nübüvvet açısından bir zinciri takip ediyor. Arada bir boşluk yok yani nübüvvet açısından. Ama nebiler arasında fetret dönemi zaman itibariyle var. Mesela Hz. Musa ile İsa Aleyhisselam arasında belki 2000 yıllık bir dönem var. Peygamber Efendimiz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 600 yıllık bir dönem var. Peygamber Efendimiz'den kıyamet gününe kadar bir daha nevi gelmeyecek. Ama ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın vazifeli kıldığı veli resuller zincirin halkalarıyla birbirine eklenmişlerdir ve arada bir boşluk yok. Ve onlar Allah'ın nebilere verdiği şeriat kitabını açıklayanlardır. Allah razı olsun. Öyleyse farklı şeriatlar değil, aynı şeriat. Ayetler söylüyor. O zaman bu şekildeki din adamını diyeceksin ki madem şeriat farklıydı, hangi ayete dayalı olarak bunu söylüyorsun? Bize söyle. Aslında cemaat bunu söylemeliler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hazreti Ömer diyor ki ben yanlış yaparsam ne yaparsın? Diyorlar ki biz kılıcımızla yani seni düzeltiriz adaletle. O zaman cemaat de bu şekilde Kur'an'a aykırı konuşan din adamlarını sual sormalılar. Sen bunu söylüyorsun güzel de hangi ayet-i kerimeye göre? Allah Teala Yahudiler biz cennete gideceğiz diyorlar. Hristiyanlar biz cennete gideceğiz diyorlar. Allah Teala diyor ki onlara sorun bakalım. Sadıklardansanız kul hate burhanekum in kuntum sadikin. Hani deliliniz ne? Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Bakara 111. Siz de din adamlarına söylemelisiniz. Sen bunları konuşuyorsun güzel de delinin ne senin? Hangi ayete dayanıyorsun bunu? Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam Fatiha suresi Allah'a ulaşmayı dileyenleri mi? Allah'a ulaşmayı dileyenleri mi anlatıyor mu? Açıklar mısınız? Fatiha suresi Kur'an'ın bütününü anlatıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri değil. Fatiha suresi Allah'a ulaşmayı dileyenleri anlatıyor. Mürşide tabi olanları anlatıyor. Ruhunu teslim edenleri anlatıyor. Fizik vücut teslimini yapanları anlatıyor. Bunu nereden biliyoruz? İşte Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesinde Sirâtellezîne en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerin yolu. Şimdi üzerine nimet verdiklerin yolu derseniz o zaman nimet her devirde devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhu başların üzerinde olanlar sırat-ı müstakimin yolcularıdır. Şimdi bu ayet-i kerimeyle, Fatiha ayetiyle Nisa 69'u beraberce mütalaa edecek olursak Kur'an'ın bütününü ihtiva ettiğini net olarak anlayabiliriz. Men yutullah ve yutur rasule ve ulaike ma'allezine anamallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şuhedai ve salihin. İşte Allah ve Resulüne itaat ettiler. Fatiha suresinde kimler var? Fatiha suresinde sırat-ı müstakimde olanlar Allah ve Resulüne itaat edenlerdir. Allah ve Resulüne itaat edenler فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ onlar beraberdirler. اَنَّ اللّٰهُ Allah'a nimetlendirdi. Allah kimi nimetlendiriyor? عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ينَ Nebileri nimetlendiriyor. Veli Resulleri nimetlendiriyor. Şu edayı ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Bunlar nimetlendirilen insanlar. İşte nimetlendirilen kimdir bunlar? Allah ve Resulüne itaat edenler. Öyleyse Allah ve Resulüne itaat edenler, onlar nimetlendirilenlerle beraberdirler. Salihlerle beraberdirler. Şehitlerle beraberdirler. Sıddıklarla beraberdirler. Nebilerle beraberdirler. O zaman Hazreti Ali'nin bütün kitapların sırrı Kur'an'dır. Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır. Fatiha'nın sırrı Bismillah'tır. Bismillah'ın sırrı B ve o B'nin altındaki noktayım diyor Hazreti Ali. Karaman'da bir kardeşim muhterem hocam. Allah'ın tüm insanları sevdiğini, onların mutlu olmalarını istediğini sizlerden öğrendik. Fakat görüyoruz ki Allah-u Teala'nın tabi olan kişiye ayrı bir sevgisi söz konusu. Tabiyet öncesi ve sonrası sevgiyi bizlere anlatır mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah yarattığı mahlukatın hepsini seviyor. Ama yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. O insanların içerisinde de en çok devrin imamını seviyor. İşte Muhterem Efendimiz'in Risalet Nurlarında en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Buradan murat ne? Allah-u Teala bütün insanları seviyor. Ama o sevdiği bütün insanlar içerisinde en çok devrin imamını seviyor. Ve devrin imamını sevenler de insanlar devrin imamını da seviyorlar. Ama o devrin imamını sevenlerin arasında da en çok seven yine Allah-u Teala'dır. Öyleyse nereden bakarsanız bakın, kimi ele alırsanız, hangi insanı ele alırsanız alın, Allah o insanı kim severse sevsin, ondan çok daha fazla seviyor. Tabii ki geniş bir yelpaze içerisinde Allah'ın sevgisi dağılan gösterir. Mürşidine tabi olan kişilerin Allah'a olan sevgisi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın sevgisi eşit değil. Allah tabi olanı Allah'a ulaşmayı dileyenden daha fazla seviyor. Ruhunu teslim edeni tabi olan ulaşmayı dileyenden daha fazla seviyor. Fizik vücut teslimini yapanı ruh teslimi diğerlerinden daha fazla seviyor. Nefs teslimini yapanı diğerlerinden daha fazla ruh teslimi fizik vücut tesliminden daha fazla seviyor. İrşada ulaşan yani en üst noktaya geldiğimiz zaman irşada memur ve mezun kılındın. Veli mürşitleri dünyada seçilenler arasında en çok Allah'ın sevdikleridir. Onun ötesinde doğmadan evvel seçilen veli resulleri veli mürşitlerden daha fazla seviyor. Veli resullerden de nübüvvetin olmadığı zamanlarda veli resul arasında seçilen devrin imamını en çok seviyor. Dolayısıyla Allah'ın sevgisi bir yelpaze, geniş bir yelpaze içerisinde ifade edilebilir. En çok sevdiğinden en az sevdiğine kadar geniş bir sevgi yelpazesi var Allah-u Teala'nın. Denizli'den bir kardeşimiz, Tıram Hocam, bir insanın Allah'ın yardımcısı olması ne demektir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan münezzeh. Ama Allah-u Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor ve insanı kendisi için yaratmış. İnsanın dışındaki her şeyi de insan için yaratmış. Allah için olmak 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar onlar hak ile halk için olanlardır. İşte kimdir Allah'ın yardımcıları? Allah'ın yardımcıları hak ile halk için olanlar. Evet tekrar ediyorum. Hak ile halk için olanlar. İşte Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Ama mutlu olmasını istediği insanların %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Ya şimdi Allah için olanlar eğer Allah'a yardım etmek istiyorlarsa o zaman ne yapacaklardır? Allah-u Teala'nın nasıl insanların hepsinin mutlu olmasını istiyorsa o irşada memur ve mezun kıldığın Allah için olan kişi de bu istikamette yardım edecek. Bunları mutlu etmek için ne yapacak? Allah'a davet edecek. Daveti kabul edenler onlar hidayetine vesile olanlar, onlar da Allah için olanlar. Yani Allah'a yardım edenler yardımcılar, Allah'ın yardımcılarıdır. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Allah sadece peygamberlere vahiy eder. Peygamber olmayanlara ilham eder. İnancı günümüz İslam aleminde kabul görüyor. Bu konuda doğru ya, doğru mu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hangi sual sorursa sorsun, o sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede buyuruyor ki biz her misali bu Kur'an-ı Kerim'e koyduk Zümer 27. Kur'an'da eksik, bir şey eksik bırakmadık. Her şeyi açıklamak için biz bu Kur'an'ı indirdik. Her haberin gerçekleşme zamanı var. Ve kimler için her şey Kur'an'da var? Hikmet sahibi alimler için. Her güzel tefsiri de Allah-u Teala burada veriyor. Kur'an'da veriyor. Kur'an'ın bir lafzı anlamı ve yedi ruhunu içeriyor. Kur'an'ın tefsiri yedi ruhunu ihtiva ediyor. Ve Allah-u Teala diyor ki her sualin cevabı hikmet sahibi alim için, o sualin cevabı Kur'an'da var. O zaman bize de diyor ki gidin bilmediklerinizi Enbiya'yı da zikir eline sorun. Zikir eli cevabını Allah'tan alıyor ama aynı zamanda Allah'tan aldığı bu cevap Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bizlere açıklanıyor. Evet. Şimdi bakalım beraberce. Bu hikmet sahibi alim Allah'ın kendisine vahyettiğini, Allah'tan vahiy alandır. Sadece peygamberler vahiy almıyor. Daimi zikrin sahibi ulelbab da Allah'tan vahiy alıyor. Muhlisler de Allah'tan vahiy alıyor. Salihler de Allah'tan vahiy alıyor. Veli mürşitler de Allah'tan vahiy alıyor. Veli Resuller de Allah'tan vahiy alıyor. Örneğin Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden kişi Tövbe-i Nasuh davetini Allah yapıyor. İşte Adem Aleyhisselam Bakara 37'de Allah'tan aldığı tövbe kelimeleriyle tövbe ediyor. Yetmez. Allah onlarla konuşuyor. Öyleyse sadece peygamberler vahyeder olayı doğru değil. Allah peygamberlere vahyeder. Peygamberlerin Allah'ın kendisine indirdiği şeriat kitapları vahiy metludur. Ama aynı zamanda o Resul'e ayetlerin açıklaması istikametinde de vahyeder. Veli Resullerin hepsi Allah'tan vahiy alanlardır. Veli mürşitler de Allah'tan vahiy alanlardır. Muhlisler de Allah'tan vahiy alanlardır. Ulelbab da Allah'tan vahiy alanlar. Daimi zikrin sahibi herkes Allah'tan vahiy alır. Daimi zikrin sahibi olmayanları Allah Teala ilhamıyla destekler. Allah razı olsun. Tabii ayetleri söyleyelim en azından. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 7 tane vahiy ayet-i kerimesi var. Bakalım beraberce. Allah-u Teala 7 tane daha fazla 10 tane ayet-i kerime var. Bakara 118'de bilmeyenler keşke Allah bizimle de konuşsaydı. Bu bilmeyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah-u Teala onlarla konuştuğunu söylüyor. Ben Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettim. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesi bir peygamber değil. Bakara 259 herhangi bir adama Allah vahyediyor. Maide 111 Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarilerine Allah vahyediyor. Onlar da peygamber değil. Yunus 2 herhangi bir adama Allah vahyediyor. Nahl 68 arıya vahyediyor. Fussilet 12 göklere vahyediyor. Şura 51 beşere vahyediyor herhangi insana. Yere vahyediyor ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahyediyor. Vahiy ile ilgili tam 10 tane ayet söz konusu. Almanya'da bir kardeş Muhterem Hocam, insanlar birbirlerini hep Allah'ın rızasını önerirler. Allah'ın rızasının kimlerde ne zaman oluştuğunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Şakava sebeplerinden bir tanesi de İstareyi terk etmesi ve Allah'ın hükmüne razı olmaması. Muhterem Efendimiz de bizim hükmümüz Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Muhterem Efendimiz'in hükmü Allah-u Teala'nın hükmü, Allah'a ulaşmayı dileyen. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın rızasını kazananlardır. Nitekim Zümer 7'de İntekfuru eğer tükür ederseniz Allah sizden razı değil ama küfrünüze müstahinidir. Ve in teşkürü ama şükrederseniz sizden razı olur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın rızası en az seviyede Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Gül kokulu ellerinden öpüyor sizi çok ama çok sevdim kalbimden inşallah. Muhterem hocam. bir sualım olacaktı inşallah. Dini yaşamakla iyi insan olmak arasında bir paralellik var mıdır? Teşekkürlerden öpüyoruz. Sizi çok amatörtüğünüz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Evet, dini yaşamakla iyi insan olmak, kamil insan olmak arasında kesin bir paralellik vardır. Kim ki kamil insan olmak istiyorsa, faziletli insan olmak istiyorsa, mutlaka dinin bütünü olan 7 sabah 4 teslimi yaşamakla mükelleftir. Her devirde faziletli insanlar, erdemli insanlar, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan insanlar, onlar dini yaşayanlardır. 7 tane hedef emir vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad, ihlas ve iradenin teslim olmak üzere 7 hedef emri yerine gerçekleştirenler, onlar kemale ermiş, erdemli, faziletli insan olmuşlardır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya silaha sarılırlar ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir. Fatiha maasara.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirir. Bugünkü konumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Birinci sual, Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Allah-u Teala rızayı geniş bir yelpaze içinde safhalara, kademelere ayırmış durumda. Allah'a ulaşma dileği başlangıç rızasını oluşturuyor. 13. basamakta mürşide ulaştığımız zaman ön rızanın sahibiyiz. Allah Teala bizden gene razı olmuştur ikinci safa rızayla. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman rıza üçüncü rızadır. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ekber rıza, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman azim rıza olur. Allah'ın en üst rızası Allah'a köle olduğumuz zaman tahakkuk eder. Gerçekten baktığımız zaman yedi sıfayı rızayı görüyoruz. Sırasıyla ifade etmek gerekirse yedi safa hedef emir söz konusu. Amin olmayı, daha doğrusu evet, felahı, takvayı, hidayeti, kul olmayı ve teslim olmayı öncesinde mutlaka Allah'ın rızası vardır. Allah'ın rızası olmadan bu hedeflere ulaşmak mümkün değildir. İşte birinci safa rıza, Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde

0: تكفروا فان الله يرضى لكم. اي وان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. وان تشكروا فان الله يرضى لكم. Okuduğum ayetin Arapça meali şöyle: eğer küfrederseniz Allah küfrünüzden müstahanidir. Ama Allah kulların küfrüne razı değildir. Ve in teşkürü, ama şükrederseniz Allah sizden razı olur. Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَمَّا كَفُورًا. Biz sizi sebile ulaştırırız. Nasıl sebile ulaştırırız? Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. O halde birinci safa rıza şükretmeyi gerektiriyor. İkinci sefer rıza, mücadele 22'ye göre mürşide tabi olmayı, kalbimize imanın yazılmasını gerektiriyor. Üçüncü sefer rıza, ruhun Allah'a teslimini. Dördüncü sefer rıza, fizik vücudun Allah'a teslimi. Mücadele 22'de Allah Teala ulaike ketebe Allah onların kalplerine iman yazdı ve katından bir ruhla destekledi. Ve 28'de ise Ya eyyetun nefsül mutmainnetü ircihila rabbiki radiyeten mardiye. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesinde de aynı hakikatleri görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de ne diyebiliriz? 7 safa rıza söz konusu. İkinci sual, şükredenlerden olmakla Allah'ın rızasını kazanmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Zümer Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi وَاِنْ تَكْفِرُوا فَنَّ اللّٰهَ غَنِّنْ عَنْكُمْ. Küfür ederseniz Allah küfrünüzde müstahanidir. Ama Allah kulların küfrüne razı değildir. وَاِنْ تَشْكُرُوا şükredenlerden razıdır. Der Suresi'nin 3. ayet-i kerimesine kişi düşünebilir ki madem ki Allah şükredenlerden razıdır, o zaman benim şükretmem gerekir. İşte bu birinci safa rızadır. Allah-u Teala kişinin küfürde ihsan etmesi halinde ondan razı olmayacağını, eğer insanlar şükrederse o zaman onlardan razı olacağını söylüyor. Kim küfürden kurtulmak için harekete geçmişse 13. basamakta Allah mürşidini o kişiye göstererek ondan razı olduğunu ifade etmiş olur. Küfürden kurtulduğumuz yerde kalbimize imanın yazıldığı 14. basamak olduğuna göre mürşide ulaştığımız anda kişi küfürden kurtulmuş oluyor. Şükrün içine geçmiş oluyor. Zümer 7 ve Dehr 3 bunu ifade ediyor. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve 17. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Beni azdırmana yedirim ki senin sırat-ı müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gideceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah-u Teala şükredenlerden olmamızı, İblis size küfürde kalmamızı söylüyor. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onları küfürde tutacağım. Başka bir deyimle onların Allah'a ulaşma dileğine mani olacağım. Gerçekten insanların çoğunda bunu iblis başarmış mı? Evet. Çünkü diyor ki ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhuna ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Kimi bu konuda inandırmışsa bu şekilde ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Ve böylece dilemediği için de küfürde kalacak. Allah da küfürde kalanlardan razı olmayacaktır. Üçüncü sual, Allah'ın rızasını kazanmak için insanların rızasını kazanmak da önemli midir? Evet. Allah'ın bizden razı olması artılarımızla eksilerimizle genel bir çerçeve içinde bizi değerlendirip pozitif hanesine kaydetmesi demektir. Sadece Allah-u Teala'nın rızasını değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyettir. Zaten fıkıh ilmi tamamen rızaya dair bir ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kula teşekkür etmeyen, şükretmeyen Allah'a şükretmemiş olur. Dolayısıyla Allah kimi o konuda insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Ama fıkıh bahsetmişken şunu da açık olarak ortaya koymak lazım. Bir insan fıkıh konusunda her türlü bilgiyi bilse bile, helal ne kadar dikkat etse, harama ne kadar dikkat etse, evlenme hakkına dikkat etse, hukuka riayet etse ama fıkhın ötesinde Allah'ın farzlarını yerine getirmesin, mesela zikir yapmasın, mesela müşriklere ulaşmasın, o kişinin kurtulması mümkün değildir. Fıkıh ilmiye tek başına hedefe ulaşmak söz konusu değil. O zaman ne yapmamız lazım? Dini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemiz lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın rızasını kazanmanın birinci ve en önemli faktörünün Allah'a ulaşmayı dilemek olduğundan bahsediyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an okudum, Allah'a çok yakın oluyorum. Namaz kılarken daha çok yakın oluyorum.
3: Müslüman olan 5 vakit namaz ne kılması lazım? Dinin diyanetini bilmesi lazım.
4: Dua. Ben dua ettiğim zaman ulaştığımı biliyorum. Duyduğunu biliyorum. Dua, çünkü Allah'la kul arasındaki en büyük bağ duadır.
5: Allah'a ulaşmak deyince aklıma gelen ilk şey Allah'ın rızasını kazanmak. Yani Allah'a Allah'ın emirleri huzurunda onun emirlerini yerine getirmek. Yani sırat-ı müstakimi takip etmektir.
6: Allah'a ulaşmak demek Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Allah yolunda cihat etmek, zikir yerlerine gitmek, zikir meclisinde bulunmak, zikir yapmak.
1: Sizce bunları gerçekleştirdiğimizde Allah'a ulaşabilir miyiz?
6: Evet, tabii. Ulaşabiliriz inşallah.
1: Sizce neyimiz Allah'a ulaşıyor?
3: Niyet Allah'a ulaşıyor.
4: Niyetin temiz olduğu zaman her halükarda zaten ulaşabilirsin. Allah-u Teala sana şah damarından daha yakındır zaten.
6: Bizim ibadetimiz Allah'a ulaşacak. Bizim cihadımız Allah'a ulaşacak.
2: İslam dini bu aslında. Hakikatini bu. Kur'an'ı bilen, okuyan, namazını bilen. Bir gün hepimiz öleceğiz. Yani ölüm haktı, Allah haktı. Gerisi her şey boştu, yalandı.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda, Kur'an okunduğunda Allah'a çok yakın oluyorum. Namaz kılarken daha çok yakın oluyorum. Dedi. Allah'a ulaşmanın yolu Kur'an okumak, namaz kılmaktan mı geçer? Kur'an okumak, namaz kılmak bu hasta emirlerden iki tanesini ifade ediyor. Ama Allah Teala Allah zatından bize ruh vermiş ve bu ruhu emaneti tekrar geri istiyor. Allah'a ulaşmak, Allah'ın emanetini hayattayken sahip olan Allah'a tevdi etmek, teslim etmek de mümkündür. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Men tezekka فَاَنَّمَا يَتَذَكَّرْ لِنَفْسِهِ وَاَلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'a ulaşır. Yani ruhun Allah'a ulaşması ancak nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefsin tezkiyesi de fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulması ise Allah'ın yap dediği emirlere itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mümkün. Hedeflere varmanın tek yolu ibadetleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmektir. Ama bunlar arasında en önemli faktör zikirdir. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişseniz, günlük zikriniz giderek artacaktır. 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşacaktır. Allah-u Teala Ankebut Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Utlu mahviye ileyke minel kitabi ve hakimus selate enne selate tenavune al fahşâ vel münker ve le zikrullahu lekber. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Namaz kıl, çünkü namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder. Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. Neyse, Kur'an okumak da bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Kur'an'ın zikir olduğu Hicr 9'da, namazın zikir olduğu Taha 14'te ifade ediliyor. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı ile Müzemmil 8'de ifade ediliyor. وَذْكُرُ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَّتِلِ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَنْبَعِينُ قُلُوبُمْ بِذِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرَ اللّٰهِ تَتْمَعِينَ الْقُلُوبُ. Yani nefsin 7 kademesinden bir tanesi emmare, ikincisi levame, üçüncüsü müleme, dördüncüsü mutmaine, beşincisi razıya, altıncısı marziye ve nefsinin yedincisi tezkiye. Şimdi eğer Allah-u Teala Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا, onlar ki amen oldular, وَتَتْمَعِينُ قُلُوبُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse nefsin mutmaine kademesi zikirle ise, emareyi geçmek de zikirledir. Levvameyi geçmek de zikirledir. Mülemeyi geçmek de zikirledir. Allah'tan razı olmak da zikirledir. Allah'ın rızasını kazanmak da zikirledir. Ve nefs tezkiyesi kısacası zikirledir. Zikir yok da hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Öyleyse hedef emirlere bakalım. 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci vasıta ile gerçekleşir. Allah'ın taniti müşride tabi 13. hedef zikirle ve tabiyetle gerçekleşir. Ruhun Allah'a teslimi tabiyetle, zikirle ve ruhun nefse siyasiyle gerçekleşir. Kısacası 7 tane hedef emir ve 7 tane vasıta emir. Ama bu vasıta emirlerden en önemlisi zikirdir. Allah'a ulaşmayı dileği hedef emrin birincisi. Ama eğer Allah'a ulaşmayı bir insan diliyorsa ve zikretmiyorsa, doğal olarak zikretmiyorsa, namaz da hoşuna gitmeyecektir. Zikir de vesaire diğerleri de, o zaman o vasıta emirleri istemeden yerine getirecektir. Ama Allah-u Teala kalpten ulaşmayı dileyeni rahim esmasıyla tecelli ederek Allah'a açılan kapıları bir bir açtığını ve zikirle Allah'ın yardımının geldiğini görüyoruz. Diğer vasıta emirler hepsi zikrin bir yardımcısıdır. Yani kısacası riyazet ve mücahede. Mücahede Allah'ın farz kıldığı bir emri nefsimize istemese de yerine getirmektir, ona kabul ettirmektir. Riyazet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili de nefsimiz istese de ona vermemektir. İşte mücahede ve riyazet sadece zikrin bir yardımcısıdır. Zikir olmadan hedef emirlere ulaşmak mümkün değil. Birinci hedef emir ayrı tabii. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanoğlunun Allah'ın rızasına daha üst boyutta ulaşabilmesi için mutlaka ona rehberlik edecek bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Sizce mürşit sizin için neyi ifade ediyor?
3: Allah-u Teala onlara perde koymuş yani onlara. Dünyayı görüyorlar, insanları görüyorlar ve insanlar rehber oluyorlar, nesihat ediyorlar, sohbet ediyorlar, dini anlatıyorlar. Onlar ermiş insanlardır.
4: Bir aracıdır benim için. Onu anlatıyor, o size anlatıyor. Onun yanında tövbe ediyorsunuz. Size bir şey, hoca gibi bir şey. Yani size öğretiyor.
6: Mücahit insanlardır.
5: Mürşidi sağlamsa Allah sizi sırat-ı müstakime, Allah'ın yoluna sizi çevirir götürür.
1: Siz de size bir rehberlik edecek bir mürşit aramak ister miydiniz?
2: Evet. Yani Allah'a çok ulaşmak istiyorum. Allah'a daha çok ulaşmak istiyorum. Allah belki bazen bir de kanadım olup bir Allah'a yani gökyüzüne uçuyasım geliyor. Bir de hep Allah'a bazen o kadar yakın olmak istiyorum ki kendimce.
6: İster tabii.
4: Evet hani evliyalara inanırım, şeyhlere de inanırım. Bazılarına, gerçekten bazıları var, mucizevidir. Ama şöyle ben değil. Benim tek bildiğim bir şey var bu konuda. Hani ondan öğreneyim, sonra ona yöneleyim ya da şundan öğreneyim sonra. Direkt dua. Zaten sen eğer ki sen Allah'ı unutmazsan, Allah-u Teala hiçbir şekilde seni unutmaz. Her halükarda sana ulaşır. Allah sana seni layık gördüğü zaman sen ona yöneliyorsun zaten. Kimsenin seni yönlendirmesine gerek almıyor.
0: Bir misafir müşrin sağlamsa Allah sizi sırat-ı müstakime Allah'ın yoluna götürür dedi. Sırat-ı müstakime ulaşmakta mürşitlerin rolü nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in 1. suresi Fatiha'da 5. ayet-i kerimede İyyâke nâbudû sadece sana kul oluruz ve İyyâke nestaîn istihane-i mürşidimizi sadece senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim Fatiha 6 bizi sırat-ı müstakim ulaştır. Öyleyse görüyoruz ki mürşitle ancak sırat-ı müstakime ulaşabiliyoruz. Allah Teala diyor ki biz amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Yani mürşitlerine ulaştırırız. Hac 54'te وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينُ وَاُتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُ مُنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُ لَوْ قُلُوبَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Allah amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını beyan ediyor. Sırat-ı müstakim, mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar Allah'a kadar devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka evvela mürşitlerine sonra da Allah'a ulaşacaklardır. Hiç kimse mürşide ulaşmadan ruhu sırat-ı müstakim üzerine yükselemez. Kehf 17'de men yahtillahu fevvel mühted Allah kimi kendisine ulaştırmışsa onunla o hidayete ermiştir. Ve men yudil ama kimi delalette bırakmışsa felen tecide lehu veliyen mürşide Allah kimi delalette bırakır Rahat 27'de en Allah yudil men yeşâhu Allah dilediğini delalette bırakır. Hidayeti Kur'an'ın dışındaki kaynaklarda arayanlar Allah onları delalette bırakır. Çünkü Evliya Sultanı hadis-i şerifte kim hidayeti Kur'an dışında ararsa Allah onun belini kırar. Hadis-i şerifi çok manidar. Öyleyse hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlar, onlar gerçekten delalette bırakılıyor. Ve delalette bırakılanlar için bir hidayetçi söz konusu değil. Ama Allah kimi kendisine ulaştırmış da o hidayet ermiştir. O zaman Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nebe suresi 38. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Nebe 38'de şunu görüyoruz. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكْتُ سَفَى لَا تَكَمُنْ لَمُنَا اِلَى مَنْ اَزِنَا رَحْمَانَ O gün ruh ve arşuttan melekler saf saf dururlar. Allah'ın verdiği, izin verdiği kişi hariç kimse konuşmaz. Her devirde Allah'ın kendisine izin verdiği devrin imamıdır. Devrin imamı Nebi Resul ise asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Devrin imamı Veli Resul'le vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Ve onun talebiyle günahlar sevaba çevrilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket sevgili Cakur Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cakur Hocam. Maide 2'de Beytül Haram'a girenlerin Allah'tan fazıl ve rızasını istediklerinden bahsediliyor. Bu fazıl ve rızayı açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Maide 2'de Beytül Haram'a girenlerin Allah'tan faz ve rızasını istediklerinden bahsediyor. Faz ve rızayı açıklar mısınız diyor. Gerçekten de aynı muhteva Fetih 29'da belirtiliyor. Fetih 29'da Muhammed'in Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَا وَاَشَدَّهُ عَلَى الْكُفَارِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar küfara karşı şiddetli. رُحَمَا وَبَيْنَهُمْ Ama aralarında merhametlidirler. تَرَاهُمْ رُكَانِ سُجَدَ Onları rükû ve secdede görürsün. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرَدْوَانًا Onlar Allah'tan fazıl ve rıza istiyorlar. سِمَاهُمْ fi وُجُوهِمْ min اَسَرِ سُجُودٍ Onların işaretleri secde ucu yüzlerindeki şedde alınlar ki secde izlerinden beri. Zalike meselem fi Tevrat. Bu onların Tevrat'taki misali ve meselem fi İncil'deki misalidir. Kezer'an ahireca şet'ahu fe azerehu diye devam ediyor. Gerçekten de eğer kişi Allah'ın yoluna girmeden evvel hacca gitmişse ki İnsanların %90'dan fazlası hacca giderler ama Allah'ın yolunda değillerdir. Allah'ın fazlına muhatap olmamışlardır. Allah'ın mürşid rızasına da tabi olmamışlardır. O noktada da değillerdir. Allah Teala bir insanın kalbine iman yazmadık ki o kişinin kalbinde fazlın tutulması mümkün değildir. Böyle bir şey içinse Allah'ın müminler rızası o kişi için mutlaka gereklidir. Böyle bir rızayı kim Allah-u Teala'dan isterse onlar o hedefe ulaşacak olanlardır. Yani Allah'tan faz ve rıza

0: fizik vücudun yaptığı zikirlerle fazlın kalpte toplanması söz konusu. Belki 7 safa rıza ve 7 safa nefs ezkesini alt alta yazacak olursak, kişinin kalbinde fazılların birikebilmesi mutlak surette o safanın rızasını gerçekleştirmesine bağlı. Allah'tan fazıl ve rıza, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbinden birinci safa rızanın sahibi olamaz. Mürşidine tabi olup kalbine iman yazılmadıkça ikinci safa rızanın sahibi olamaz. Ruhunu %51 nura ulaşmadıkça üçüncü safa rızanın sahibi olamaz. Üçüncü safa rızada %51 nur, İkinci safa rızada %2 rahmet, %49 fazıl, yani mürşide ulaşma rızası ve arka peşinden %49 fazıl, arkasından %81 fazıl, arkasından %100 fazıllar söz konusu. Yani fazıl ve rıza istiyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de daimi zikremleden Allah-u Teala, onu zikretmediğimiz zaman parçalarının her saniyesinde bizden razı olmadığını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Yani insan kalbini rahatlıyor, vicdanı rahatlıyor. Her zaman Allah'ı almak daha bambaşka. Sen her saniye, her Allah'ın adında Allah'la baş başa kalıyorsun.
3: Zikir, her daim Allah'ı zikretmek zaten kalbin temizleniyor, dilin temizleniyor, aklın temizleniyor. Zikretmediğimiz zaman da ben inanmıyorum Allah'ın bizden razı olmayacağına. Yani zikretmediğimiz zaman Allah bizden razı olmuyor diye bir şey yok.
4: Zikir yapmak, Allah'ı anmak çok önemli bir şey. Çünkü Allah sürekli yanınızdadır, kalbinizdedir. Siz Allah'ı anmadığınız sürece boşta olacaksınız ve şeytan sizi kendi istediği yola çekebilecektir.
5: Rabbil alemine daha insan yaklaşıyor. Her zaman zikir etmek lazım.
1: Sizce Allah'ı en çok zikredenler, Allah'ı en çok sevenler midir?
6: Müslümanlardır. Müslüman olmazsa zaten Allah'ı tanımaz. Zikir yapmaz. Namaz kılmaz, Kur'an okumaz.
1: Allah-u Teala bize daimi zikri farz kıldığına göre, seven sevdiğini anması gerektiğine göre sizce Allah-u Teala'yı her an zikretmemiz gerekmiyor mu?
3: Sen istediğin zaman her zaman zikredersin. Ama şimdi sen zikretmiyorsun diye ben seni yargılıyorum diye bir şey de yok. Hani gidip onu yargılayamıyorsun. Diyemiyorsun sen neden zikretmiyorsun? Hani ben zikrederim, o zikretmez.
0: Misafirimiz zikretmediğimiz zaman Allah'ın bizden razı olmayacağına inanmıyorum dedi. Zikir olmadan da Allah'ın rızasını kazanmak mümkün müdür? Allah'ın bizden razı olmadığı her nokta kaybettiğimiz derecelerle tespit edilmiştir. Daimi zikri emreden Allah, zikretmediğimiz zaman parçaların her saniyesinde bizden razı değildir. Derecat kazandığımız her an Allah bizden razıdır. Derecat kaybettiğimiz her an bizden razı değildir. Zikretmediğimiz zaman da derecat kaybediyoruz. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde oturuyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat kaybı var. Öyleyse bu hadise dayanarak zikretmediğimiz her noktada derecat kaybı söz konusu. O derecat kaybı varsa bizden razı değildir Allah'ta. Bu sebeple günlük hayatımızın manevi kesiminde her şeyden önemlisi zikirdir. Ama maddi kesimini detaylandıracak olursak, çevremizdeki herkesten daha iyi dininizi bilen biri olun dininiz deyince kainatın tek dini insan, insandan yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. Dinlerin birleştirilmesi konusunda gayretin sahibi olmak hepimizin hedefidir. Bunu kendimize ideal edinmek durumundayız. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Aleyküm elhamdülillah. Berekatın cevap vereceğim. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten. Size bir sualim olacak inşallah. İnsanlara karşı gösterdiğimiz sevgi ve hizmeti dünya menfaati için değil de Allah rızası için yaptığımızı nasıl gösterebiliriz?
0: Allah razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, çevremizdeki insanlara gösterdiğimiz sevgi ve hizmeti dünyalık bir menfaat karşılığı için değil de Allah rızası için yaptığımıza nasıl inandırabiliriz? Onlar bizim hakkımızda ne düşünse düşünsünler, nasıl düşünürse düşünsünler, biz Allah rızası için gene onlara karşı en güzel davranışları sergileyeceğiz. Önemli olan bizim kalbi talebimiz. Menfaat olarak değerlendirdikleri ne varsa mutlaka bizi onlarla imtihana tabi tutacaklardır. Her imtihandan bu sevgimizin karşılıksız olduğu onlara ispat edeceğiz ki biz bunu bir menfaat için yapmıyoruz. Gerçekten Allah için yapıyoruz. O zaman zaten Allah için yaptığımız davranışlarımızdan anlaşılır. Eğer biz samimi değilsek kaybedenlerden oluruz. Samimiysek o zaman da onların sağlam dostluğunu kazanabiliriz. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali, bir kimse kalpten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini nasıl anlar? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimiz her zaman bu konuda birçok kısa söylüyor. Bunlardan bir tanesi şöyle. Öğrenci ikmala kalmış. Babası sınıf geçsin diye evladım ders çalışırsan kesinlikle şu kadar parayı sana vereceğim. Çocuk keyiflemiş, tamam demiş baba ve odasına kapanmış ama yine kendi nefsine uymuş. Bir iki ay geçtikten sonra babacığım diyor parayı ver. Baba diyor ki ders çalışmadın ki evladım. Ver bana parayı, ders çalışmadın. Benim çalışmadığımı nereden biliyorsun babacığım? Demiş ki getir o kitabı bakalım. O kitabı açtıkları zaman sana vermen gereken parayı bu okuman gereken kitabın son sayfaları arasında koymuştum. Eğer kitabın sayfalarını çevirip okusaydın, çalışsaydın zaten parayı görecektin. İşte burada da aynı durum söz konusu. Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen bir insan, Allah ona zikri sevdirir, Allah ona mürşidi sevdirir, Allah ona namazı sevdirir, Allah ona orucu sevdirir. Bunların hepsini bir bir gerçekleştirir eğer kalpten ulaşmayı dilemişse. Çünkü Allah-u Teala Rad 27 ve Şura 13'te söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dile yönelirse ben onun ruhunu kemiğe ulaştıracağım. Vasıta emirler zikir olmadan, mürşid sevgisi olmadan, mürşid tabiyet olmadan, namaz olmadan, oruç olmadan, bunlar hiçbirisi olmadan ruh Allah'a ulaşmayacağına göre o zaman Allah-u Teala da ruhumuzu kendisine ulaştırmayı garanti ettiğine, söz verdiğine göre o zaman bu vasıtanın önünü bize sevdirecektir. Sevmiyorsak bu demektir ki kalben Allah'a ulaşmayı dilememişiz. Allah-u Teala da Rahim esmasını tecelli etmemiş ve bu olay bu şekilde gerçekleşmiştir. İkinci sual, birlik ve beraberlikte Allah ve Resul'e itaatin önemi nedir, açıklayabilir misiniz? Dini yolda güzel ahlakın kazanmasında en büyük etken Allah ve Resul'üne itaattir. Allah ve Resul'e itaat, Allah'a ulaşmayı dilememiş de tabi yoksa ondan sonrası hiçbirisi yok. Olsa dahi o kişi kendisini kandırıyor. Bursa'dan Ramazan kardeşimiz, Tren Hocam yaşayacağımız olayları güzel düşündüğümüz zaman, güzel kötü koku düşündüğümüz zaman da kötü mü olur? düşüncelerimizin yaşayacağımız olaylar üzerindeki etkisi var mıdır? Tabii yani evvela güzel düşünce zikrin bir sonucudur. O zaman diliniz güzel söyler, güzeli yapmaya çalışırsınız. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru düşünce midir? Açıklayabilirsiniz. Zikri artırmak ve dergaha devam etmek, Allah'tan beklemek çözümü getirir diye düşünmek doğru mudur? Elbette. Allah Teala abese iştigal etmez. Ne diyor? Mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşine ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Eğer siz vazifelerinizi yerine getirirseniz o vazifeleri yerine getirmenin bir sonucu hakkın sahibi olursunuz. Allah Teala o hak ettiğinizi size mutlaka verir. İkinci sual, olaylara tam teslim olmak nedir? Açıklar mısınız? Olaylar ya Allah'ın takdiri veya Allah'ın müsaadesi. Allah'ın takdiriyle doğum, ölüm, evliya olmak, ermiş evliya olmak, dualar ve evlilik söz konusu. Onun dışındakiler Allah'ın müsaadesi tahtında, Allah'ın izni tahtında olayları yaşarız. Ve Allah'ın müsaadesi tahtında oluşan her olayda özellikle bizim için ya bir faydadır ya bir hayırdır. Allah razı olsun. Mardin'de bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, kıyametin üstüne koptuğu insanlar kabir hayatını yaşayacak mı? Hayır. Çünkü şöyle, yaşayacaklardır tabii kısa bir süre. Zaten kabir hayatı 40 günlük bir süre. Ama zaman duracak ve zamanın durması demek aslında aynı zamanda dünyadakilerin ölümüdür. Ama zamanın tersine çalışması o zaman ölenlerin de dirilmesi manasına geliyor. Aradaki süre kabir hayatı kadar var mı? Allah katında varsa elbette yaşayacaklar. Eğer kabir hayatı 40 günlük bir süre ise o zaman demek ki böyle bir süre içerisinde tekrar zamanın tersine çalışması, zamanın durması ve 40 gün sonra zamanın tersine çalışması söz konusu. Çünkü zamanın durması ölümü ifade ediyor ama tersine çalışması dirilmeyi ifade ediyor. Allah Resulü diyor ki insanlar nasıl ölüyorsa öyle, nasıl yaşıyorsa öyle ölürler, nasıl ölürlerse öyle dirilirler diyor. İkinci suali, herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader mi ya da sadece ölümü mü? Kader açıklar mısınız? Hangi sebeple ölürse ölsün, ölüm kaderdir sevgili kardeşlerim. Ölüme sebebiyet vermek farklı şekilde olabilir. Kanser olabilir, intihar olabilir, savaş olabilir, ne olursa olsun hiç önemli değil. Ölümün sebebi yüzlerce sebep olabilir ama neticeli sonucu Allah tayin ediyor ve ölüm Allah'ın emrindedir. Ölüm kaderdir. Zamanı, mekanı belirleyebilir hüküm olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla herhangi bir hastalık yüzünden ölmek kader midir? Evet. Hastalık sebep olmuştur ama ölümü vücuda getiren Allah'tır. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, mutsuz olan bir insan mutlu olmak için ne yapmalı? Çok basit, Allah Teala'nın mutluluk reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'i açıp okumalı. Muhakkak ki bilebildiği ayetler olur ve kafasına takılan bilemediği müteşabih ayetler olur. O zaman da Kur'an okuyan bu kardeşimiz bilmediklerini ehli zikre sorar. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Ehli zikir kimdir? Allah'ın irşat ve vazifeli tayin ettiği kişidir. 7 sabah 4 teslimi yaşayandır. Ehli zikre sualini sorsa cevabını oradan alacaktır. Ve her gün biraz daha adım adım mutluluğu yaşayacaktır. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler kimlerdir? Hakk'ı en üst seviyede tavsiye etmek, ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanların hakkıdır. Evet, Hakk'ı tavsiye etmek ve de sabrı tavsiye etmek. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, o artık Hakk'a ulaşmıştır ve Hakk'ı tavsiye edebilir. Sabrı da tavsiye edebilir. Ama marufla emir etmek, münkerden ne etmek, o iradesini teslim edenlerin işidir. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam, Taha suresi 134, Kasas suresi 47. Bize bir Resul gönderseydin diyen kişiler arasında fark var mıdır? Taha 134'te ayet Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala hem kendilerine kitap indirdiği zaman ona inanmayan hem de kıyamet gününde indirdiği kitaba tabi olmak isteyen insanları anlatmaktadır. Hep aynı hüsran, aynı düşmanlık. Bütün zamanlardaki insanlar için geçerlidir. Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri hep inkar etmek, sonradan hep aklı başına gelmek. İşte her zaman olduğu gibi bugün bütün kavimlerdeki Resuller yaşamaktadır. Ve hiçbir kavimdeki Resul'e insanların küçücük bir kısmından başkası tabi olmaz, intisap etmez. Kıyamet günü geri kalanların hepsi Allah-u Teala böyle söyleyerek pişmankarlıklarını dile getireceklerdir. Kasas 47'de ise bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in için bir evvelki ayet-i kerimede nezir burada Resul diye. Öyleyse ikisi de nebidir. Yani birincisi nebiyenin ve nezir ikincisi de Nebi Resul'dür. Nebi nübüvvetle alakalı Resul'dür. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
8: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah-u Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bizlere bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o ameni oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah-u Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki, nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, melekût alemde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: bazı şeyler olmasa insan mutlu olur da işte moralin bozacak şeyler oluyor. Yaşam zorlukları, ilk çoluğun çocuğun, torunun morunun. Bunlar olmasa belki tek başına olsan belki biraz daha mutlu, huzurlu olursun.
1: Ashab-ı kiramın zamanına göre yaşamış olsak bence daha mutlu, daha düzenli, daha güzel olacağını ben kendim şahsen biliyorum.
2: Mutlu olmak istiyorsak zikredeceğiz. Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde duruyor. Kalpler ancak Allah'a zikirle mutmain olacaktır.
3: Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, herkes mutluluğun peşinde, herkes farklı bir açıdan mutlu olacağını zannediyor. Peki nasıl mutlu olacaksınız diye bir sual sorulunda, onun cevabı kutsal kitaplar veriyor. İşte bu sualin cevabını vermek için Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim ne diyor, birlikte bakacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk garantisi ve bir mutluluk reçetesi olduğunu net olarak anlıyoruz. Çünkü Yunus suresinin 62-64. Ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهَمِ الْبِشْرَ فِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. İşte Yunus 64'te onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Müjde mutluluktur. Yani onlar için dünyada da ahirette mutluluklar vardır demek. Mutluluk için 3 temel şart gereklidir. Birinci şart, mutluluk kesintisiz bir vetiredir. İkinci şart, mutluluk iç dünyamızda hüküm sürecek, dış dünyamızda ve başka insanlarla ilişkilerimizde hüküm sürecek, Allah'la ilişkilerimizde de hüküm sürecek. Üçüncüsü, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bitmiş olduğunu ifade eder ve bu 3 şart varsa biz de o zaman mutluyuz. İşte mutluluğun 3 şartı. Birinci şart, üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde. İkinci şart, mutluluk daimi bir olmalıdır. Üçüncü şart, üç alemde sulh ve sükunu, kavganın bittiği bir hali ifade ediyor. İslam mutluluktur. İslam'ı yaşamak, mutlulu yaşamaktır. Her devirde yaşayan insanlar kendi yaşadıkları din ile Kur'an'daki dini karşılaştırsınlar diye Allah Kur'an'a sahabenin hayatının dizaynını koymuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun ilk adımını atmıştır. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya mutluluğunun yarısını yaşayabiliriz. Dünya saadetinin tamamını nefsimizi tasfiye ettiğimiz zaman gerçekleşir. Yani Allah'a teslim ettiğimiz zaman kesintisiz mutluluklara bizi daimi zikir ulaştırır. Mutluluğun asli yolu başka insanları mutlu etmektir. Biz başkalarına ne kadar mutluluk verirsek, Allah-u Teala da aynı miktarda mutluluğu bize yaşamamızı garanti ediyor. Eğer kendilerini başkalarına adayan insanlar olabilirsek, en kötü şartlar altında %100 mutlu oluruz. Evet, daimi zikir mutluluğun garantisidir. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet, insanlarla olan ilişkilerimiz, yani davranış biçimimiz. Davranış biçimlerinde de en önemli faktör başka insanlar için yaşamak. Yani onları mutlu ederek mutlu olmak. Nemire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ekrana getirebilirsek, saadetli insanlar gibi yaşamak, şehitler gibi ölmek, kıyamet gününde kurtulmayı dilemek, mahşer gününde arşın gölgesinde bulunmak, delaletten kurtulmak, hidayete ermek isteyen herkes Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim'i her yönüyle öğrenmeye çalışsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisi, bir mutluluk garantisi ve bir mutluluk reçetesi. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim şeytana karşı insana koruyan bir kalkandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim amel terazisini ağırlaştırandır. Öyleyse her halükarda biz mutlu insanlar gibi olmak istiyorsak, bunun olması olma şartı Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesini yaşamaktır. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki mutluluklara, müjdelere ulaşmak için de evvela bir dilek lazım. Şura 13'te ve Rad 27'de Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Rad 27'de aynı söylüyor. Diyelim ki ulaşmayı diledik. Allah Teala mutlaka bizi mürşidimize ulaştıracaktır.

başlangıçtaki daimi zikir dünya saadetinin tamamını ve beşinci cennet. İşte Allah Teala'nın bizlere ilişkiler çerçevesinde sunduğu kanun, Birleşik Kaplar Kanunu, belki birimiz hepimiz, hepimiz birimiz. Biz eğer herkesi mutlu edersek, o zaman da herkes bizi mutlu edecektir ki, bu istisnasız, daimi bir dünya mutluluğu demektir. Biz daimi zikre ulaştığımız zaman herkes için oluyoruz. O zaman herkes de bizim için oluyor. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Rabbimizden dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mahasselavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
1: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
0: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatı dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
1: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
2: Fatiha ma salavat anam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz isyan ve itaat. Birinci sual, insanın mutluluğu için itaat kavramının önemi nedir? İtaat bir teslimiyettir ve dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa itaat dinin tamamını içine alan bir yegane kavramdır. İsyan ve itaat birbirinin zıttı olan iki faktördür. Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerifinde Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Nefsimizde afetler olduğu sürece isyan afetinin tesiri altında kalabiliriz. Kim Allah'ın mutluluk hedefinde gösterdiği emirlere icabet etmiyorsa bu isyanın tabii bir neticesi olarak mutsuz bir insan olacaktır. Mutluluğun bütün boyutlarını itaatle yaşarsınız. Evet, din baştan sona itaattir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Et-tazimu li'emrillah şefakatu halkillah Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Ne zaman itaati lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız biz artık Allah'ın içiniz demektir, itaatinizde de noksanlık olduğunuz sürece Allah'ın güzelliklerini yaşayamayız. İsyanın bittiği yerde itaat hüküm ferma olur. Evet, Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. O zaman davete icabet Allah'ın emrine itaati ifade ediyor. Gerçekten de ayetlere baktığımız zaman Nisa 80'de men yutur Resul'e fetaatallah Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde ve ma erselnâ min resulin illâ yutâ biiznillah. Biz Resulümüzü insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi. Öyleyse Allah'ın emrine itaat ancak Resul'e itaatla mümkündür. İster Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi ana mürşit desin, ister Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı gibi Resul desin, her halükarda din Allah'ın mürşidiyle, Allah'ın Resulü ile yaşanır. Nitekim Furkan suresinin 27-28-29. Ayetlerine baktığımız zaman يَوْمَ يَعِدُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ Cehennemde pişmankarlıklarından ellerini ısıran insanlar keşke Resul ile birlikte bir yol tutsaydık. Yani başka bir deyimle keşke Resul'e itaat etseydik. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın davetine icabet etmeleri hasebiyle onlar Resul'e itaat edenlerdir. Onlar Resul'le birlikte bir yol tutanlardır. Allah Teala'nın dizaynı budur. Evet, bu dünya hayatını Resul'le birlikte geçirip o hayatı yaşamak, bir de Resul'le birlikte olmayanlar, ayetin devamında şeytanla birlikte olanlar. Ya veylete leyteni lem ettehuz filanen halile. Keşke filani dost edinmeseydik. Filan dediği kim? Lekad dedellenni ala zikri ba'de izcani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin bir yere bir düz çizgi çiziyor İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse iki yol var. Bir tarafı itaat yolu, Allah'ın yolu. Diğeri de bu yoldan saptıran şeytanın yanlışa davetiyle oluşan isyan yolu, şeytanın yolu. İkinci sual, Allah'a olan sevgi ve itaatle Resul'e olan sevgi ve itaat birbirine paralel midir? Elbette. Allah'a itaat, Resul'e itaatten geçer. Resul'e itaat etmeyen kişinin Allah'a itaat ettiği düşünülemez. Gördüğü kardeşini sevmeyen kişinin görmediği Allah sevgisini nasıl iddia edebilir? Biz bir saç ayak oluşturuyoruz. Biz varız, bütün Allah'ın sevenler var ve Allah var. Aramızda kim bizi seviyorsa bu sevgi bize karşı duyulan bir sevgi değil, Allah'a karşı duyulan bir sevgidir. Allah'ı en çok sevenler bizi en çok sevenlerdir. Kimin sevgisi vardır, kimin yoktur sualinin cevabı itaat kelimesine bağlıdır. İtaat sevginin doğrucusudur. İtaat etmeyiz ama severiz diyenler doğruyu söylemeyenlerdir. Sahabe Allah'a itaat standartları ne ifade ediyorsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tam itaat etmişti. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'yı size verdiği nimetlerden dolayı sevin. Beni Allah'ın sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. Size verdiği nimetlerden dolayı sevin. Beni Allah'ın sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beytimi de beni sevdiğiniz için sevin. O halde sevgi varsa kesin itaat vardır. İşte Nisa 64'de biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Ali İmran 80 değil de belki de Nisa 80'de. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi men yutur Resul'e fakat Allah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ve Ali İmran 31'de in kuntum tuhibun Allah'a, Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni, bana itaat edin. Nisa suresi 69. ayet-i kerimesinde men yutullah ve yutur rasula ve ulake ma'allezine aleyhim anname allahu minen nebiyine ve siddiqine ve şuhedai ve salihine ulake hasuna rafika. Allah ve Resulüne itaat edenler Allah onları nimetlendirdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber kılar. Onlar ne güzel arkadaştır. Allah Teala bununla mütemmim cüzü olan, tamamlayıcısı olan Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde ise şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü takullaha ve kunu ma'as-sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. İşte sadıklarla beraber olmak aynı zamanda Allah'la beraberliği de ifade ediyor. Her devirde devrin imamı vekaleten devrin imamı, asaleten devrin imamı bir hak aynasıdır. Herkes o aynada kendisini görebilir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, öğrendiği ilmi Allah'a isyan etmek üzere kullanan da olabilir mi? İlim Allah'ın insanlığa çok büyük bir ihsanıdır. Ne yazık ki insanlar ilim adı verilen bir hazineyi ona ulaştıkça Allah'a karşı çıkmanın bir vasıtası zannetmeye başladılar. İlim adına Allah'a karşı çıkmak bir marifet değildir. Hedefimiz ona isyan etmek değil, ona teslim olmalıdır. Bunun farkına varan insan Allah'tan dünya ilminin ötesinde bir yardımı mutlaka alacaktır. Öyleyse Hazreti Ali'nin ifadesiyle mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Kur'an-ı Kerim'e göre üç grup insan var. Cahiller, ilim verilenler ve de ilmin sahipleri. Cahiller, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. İlim verilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, müşriklerine tabi olanlar ve ilmin sahipleri de ilmel yakin, daha sonra aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi olanlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İtaat ve isyan birbirinin tersi olan iki faktördür ve Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a itaat edenlerden olmak Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Sizce Allah'a nasıl ulaşılır?
2: İlk önce iman etmen lazım. İnan, yani ona inanman lazım. İnandıktan sonra zaten gerisi kendiliğinden gelir.
3: Namaz kılarak Allah'a en yakın şekilde ulaşabilirsiniz.
4: Yani yapmamız gereken Müslümanlığın Kur'an-ı Kerim'de belirten şeyleri yapmamız doğrultusunda zaten Allah'a ulaşmış oluyoruz.
1: Allah-u Teala kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım, ermiş evliyam yaparım diyor. Tek bir dilek ile evliya olmak size ne düşündürüyor?
5: Evliya olmak dünyada en büyük faktördür. Yani sahip olacak en güzel şeydir.
2: Yani bir tek dilekle olmuyor bu. Yani eline getirebilmen için bayağı şey yapman lazım, düşünmen lazım. Çalışman lazım. Yani sadece inanmakla da olmuyor.
3: Evli olmak isterseniz yolunuzu kendiniz seçersiniz. Evli olursunuz. Yani insan ne düşünceye girerse, hangi düşünce içerisinde olursa onu olur.
4: Evli olmak herhalde bunun sorumluluğu çok yüksek bir sorumluluk. Yerine getirememek de olurdu. En başta bundan tabii ki de çekinirdim. Böyle bir durum olsaydı. Ama bu çok güzel bir şey. Tam anlamıyla Allah'ın aşkını yaşayabilmek demektir bu aynı zamanda. Bunun sonucunda da cennete ulaşmak zaten. O yüzden tabii ki de güzel olurdu.
5: Ey Yüce Allah'ım, sizi çok seviyorum.
2: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
3: Ben de senin ermiş evliyan olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz bir tek dilekle evliya olmak konusunda böyle bir durum olsaydı çekinirdim. Evliya olmanın sorumluluğu çok yüksek dedi. Evliya olmak büyük sorumluluklar mı gerektirir? Allah herkesi kendisine evliya olsun, dost olsun diye yaratmıştır. Ve işi o kadar kolaylaştırmış ki sadece bir dilekle. Ermiş evliya olmak dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Hiç kimse Allah'ın kendisini gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmadıkça ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ermiş evliya olamaz. Mürşide tabi olmaksa kimsenin yaşantısını kısıtlamaz. O kişinin Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmesi zaten üzerine farzdır. Namaz kılacaktır, oruç tutacaktır, zekat verecektir, hacca gidecektir, kelime-i şehadeti getirecektir ve saydıklarımızdan daha önemlisi zikir yapacaktır. Öyleyse Allah-u Teala bizim için zorluk dilemiyor. Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde Allah'u yürüdü bi kümlüyüs ve la yürüdü bi kümlüyüs. Evet, yürüdüllahu bi kümlüyüs. Allah sizin için kolaylık diler. Ve la yürüdü bi kümlüyüs. Sizin için zorluk dilemez. Bir tarafta kolaylık var. Bir tarafta zorluk var. Zorlukta kişinin kendi nefsine tabi olması var. Kolaylıkta ise Allah'ın emrine itaat, Allah'ın yardımı var. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yesiru ve la tuhassiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Beşiru ve la tünefiru, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Olay buysa, mutlak surette ermiş evliya olmak bizim üzerimize artık bir farz olarak çıkıyor. Sadece bir dilek. Biz diliyoruz şura 13'te ama Allah Teala ve yeti ile imen yünip, yünip olan, kendisine yönelen, ulaşmayı dileyen kişi de Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o ermiş evliyadan olmuştur. Ama ruhun gök katlarına yükselip Allah'ın zatına ulaşması nefsin yedi kanamadaki tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye. Ama bu yedi kademedeki nefs tezkiyesi de fizik vücudun kul olmasına, zikretmesine bağlı inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaatin Resul'e itaat olduğu, Resul'e isyanın da Allah'a isyan olduğunu beyan ediliyor. Allah'ın tayin ettiği Resul'lere, mürşitlere itaat etmek sizin için ne ifade ediyor?
3: Yani Allah'a şirk koşmak gibi bir şey oluyor. Allah'ın Resul'ünü inkar etmek, Allah'ın emir ve yasaklarına uymamak, Allah'a şirk koşmak gibi olduğunu düşünüyorum.
2: Yani eğer bir insana inanıyorsan itaat edersin. Ve Allah'a ulaşmak için onun peygamberine itaat etmen lazım. Peygamberine itaat etmiş olursan bir de Allah'a itaat etmiş oluyorsun. Bir de ilk önce insanların temiz olması lazım. Yani Allah'a itaat ediyorum, inanıyorum ama her türlü kötülüğü yapıyorum. Bunlar çok yanlış şeyler. Eğer inanıyorsan, doğru şeyler yapmak istiyorsan ilk önce kendi doğruluğunu da yapacaksın. Sonra var olan yolda yürümen lazım.
5: Allah'a itaat etmek bizim için, biz onun kullarıyız. O bizim yüce varlığımızdır. Biz onun kullarıyız ve ondan başka ilah yoktur. En büyük ilah odur.
4: Günah olan şeylere benim için ifade ediyor aslında. Allah'ın çünkü yasaklamış olduğu şeylere, uzak durmamız gereken şeylere diyebilirim. Onu o şekilde yorumlayabilirim yani.
0: Bir misafirimiz Allah'ın Resulü'nü inkar etmek, Allah'ın emir ve yasaklarına uymamak, Allah'a şirk koşmak gibidir dedi. Evet, Allah Teala Resul'e itaat emrediyorsa isyan gerçekten Allah'a isyandır. Resul'e nasıl itaatsa Allah'a itaattir. Resul'e isyan Allah'a isyandır. Allah'ın Resul'ünü inkar etmek şirk midir? Kasas 50'de ben lem yestecibu leke. Eğer senin davetine icabet etmezlerse, فَعَلَمْ اَنَّمَا يَتَبُونَ اَوْهَوَهُمْ Bil ki onlar hevalarına tabi olurlar. وَمَنْ اَدَّلَّا مِمَّنْ اِنْتَبِيُوا هَوَهُمْ بِغَيْرِ هُدَنْ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir hidayatçı olmadan hevasına tabi olan kimsenin daha delalette kim vardır? Öyleyse eğer sana icabet etmezlerse diyor, seni hidayete erdirme davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar hevaslarına tabi olurlar. Allah'tan hidayetçi olmaksızın hicayetiyle kendi heveslerine tabi olandan daha değerlerde kim var? Nefsin afetlerine. Öyleyse görüyoruz ki Resul'e itaati Allah-u Teala şart koşuyor ve onun Allah'a ulaşma davetini de kabul etmemizi buyuruyor. Câsiye-i 23'te ise faydası ilmin sahiplerinden bahsediyor. Onlar heveslerine tabi olurlar. Onlar faydasız ilim üzere de Allah onları delalette bırakıyor. Allah-u Teala'ya izafe edilen temel faktör her şeyden evvel onun tekliğidir. Ama bir insan Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri de işlememek mecburiyetindedir. Emri yerine getirmediği her olayda Allah'ı Rab mevkinden almıştır. Nefsini Rab mevkine koymuştur. Allah Teala gizli şirkte olanların reçetesini açık bir şekilde veriyor Câsiye 23'te. Hükmünü koyuyor. Kim mürşidine tabi Olmazsa o kişi daima gizli şirktedir. Çünkü eğer mürşidine tabi olsaydı, nefsine tabi olmayacaktı. Allah ilah mevkinden olacaktı. Gizli şirk tamamen ortadan kalkacaktı. Evet, kim mürşidine tabi olmazsa, o kişi daima gizli şirktedir. Eğer mürşidine tabi olsaydı, nefsine tabi olmayacaktı. Nefsine tabi olan kişi mürşidine tabi olmuyor. Ve mürşidine tabi olmayan insan Allah'ı ilah mevkinden indiriyor, gizli şirk sebebiyle kendi nefsini koyuyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cappar hocamız. Efendimizin ümmetiyle hürmetle mübarek ellerinizden öperim inşallah Cappar hocam. Uygun görürseniz eğer bir sualim olacak inşallah Cappar hocam. Bazı insanlar hata yaptıkları zaman Allah-u Teala'ya sistemde bulunuyorlar. Acaba bu Allah-u Teala'ya isyana gider mi? Bizleri aydınlatırsanız çok seviniz inşallah. Size çok ama çok kalbine çok sevim inşallah Cappar hocam. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bazı insanlar hata yaptıkları zaman Allah-u Teala'yı sistemde bulunuyorlar. Bu isyana girer mi? Herkes dilediği şeyi yapmakta serbesttir tabi. Serbest iradenin sahip olması hasebiyle. Dilerseniz yanlış yaparsınız, ceremesini çekersiniz. Dilerseniz doğru yaparsınız, mükafatını görürsünüz. Allah'a müracaat edip de ya Rabbi ben yanlış yapmayı çok istiyorum. Bana mani ol. Neden benim hata yapmama müsaade ediyorsun tarzındaki ya bir sual sormamız yanlıştır. Ama böyle yaptığınız için isyanda değilsiniz. Bu tarzdaki sistemler isyan değil, Allah'a yakarıştır. Ama tutumunuz şu açıdan yanlış. Allah-u Teala'dan onun yapamayacağı, yapmayacağı bir şeyi istiyorsunuz. İradenizi güçlendirmek konusunda Allah size mutlaka yardımcı olur. Ama yapmadığınız şeyleri onun üzerine yıkmayın. Hatta Allah'a ait değildir. Hatta bize aittir, nefsimize aittir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Evet, işte Nisa 79 وَمَا أَسَاكَ بَنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَسَاكَ مِنْ سَيِّتٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Bir hayır ulaşırsa, hasene ulaşırsa Allah'tandır. Bir seyyat ulaşırsa o da nefsindendir. Araf 23 قَالُ رَبَّنَا زَلَّمْنَا أَنْفُسَنَا Biz nefsimize zulmettik. Ve innem takfir lana terhamna la yekuna min al-khasirin. Biz nefsimize zulmettik. Biz hata işledik. Ve rahmet ve mağfiret etmezsen hüsrana düşenlerden oluruz. Yine Yunus 44 İnnallâhe lâ yezû minennâse. Allah insanlara zulmetmez. Lakin innâse enfusem yezûmün. Lakin insanlar nefslerine uyarak derecat kaybederler. Yusuf 53 وَمَا اُبَرُوا نَفْسَا اِنَّ نَفْسَا لَا مَالَيْتِ لِبِسُوِي Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddete kötü emreder. اِلَا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ama Rahim esmasıyla tecelli olan nefsler müstesna. Enbiya 87'de لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ نُكْتُمْ لَزَانَ مُسَانَّ Başka ilah yoktur. Ben nefsime zulmettim ve Kasas 16 aynı. Öyleyse buradan her zaman görüyoruz ki hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanların isyandan uzaklaşıp Allah'a itaatini artıracak en önemli ibadet zikir ibadetidir. Sizce zikrin faydası nedir?
4: Hani biliyoruz ki hepimiz burada geçici bir süre konaklıyoruz. Hepimiz bir yolcuyuz. Zikir de bize Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin ve vereceği olan şeylerin bir teşekkürün teliğinde diyebilirim.
3: Zikir insanları Allah'a yakınlaştırır. Kalbi feraha ulaştırır. sakinlik verir, huzur verir, kötülüklerden arındırır.
5: Yerine getirmemiz gereken şeylerden bir tanesi odur zaten, zikir.
1: Zikir çeken bir insanın diğer insanlarla ilişkileri nasıl olur?
2: Yani zikir ilk önce sen, eğer sen kendin iyisen zaten diğer insanlara da iletebileceğin duygu iyi olur. Ama eğer sen kötüysen ne kadar zikretmen gene hiçbir şeye fayda olmaz. Eğer kötü bir insanın kötü, yani diğer insanlara herhangi bir katkı sunacağı bir şey yoktur.
3: Zikir yapan insan diğer insanlara göre ağzı daha güzel konuşur. Sürekli Allah'ı anar. Ahirete olan yakınlığını daha fazla benimsemiş olur.
4: Yani nasıl ki iki insan bir araya geldiğinde İslam'dan uzak bir şekilde dedikodu, gıybet, başkalarının arkasında konuşma gibi şeyler gerçekleştiriyorsa da Allah yolunda olan insanlar ya da zikir içerisinde olan insanlar daha çok böyle manevi bir ortam içerisinde neyi doğru, neyi yanlış yapmamız gerektiğini ya da hangisi helal, hangisi haram ya da ne bileyim ailemize, çevremizdeki insanlara nasıl faydalı olabiliriz gibi bu tarz muhabbetler dönüyordur.
0: Bir misafirimi sen eğer iyisen diğer insanlara ileteceğin duygu da iyi olur. Ama sen kötüysen ne kadar zikretsen de diğer insanlara katkı sunacağın bir şey yoktur. Kötü bir insan ömrü boyunca hep kötü mü kalacaktır? Allah-u Teala nefsi bir ahsen-i takvim içinde yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّا لَذَتْنَا وَاسْفَلِ سَافِرِينَ. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği reçeteyle nefsi tezkiye ve tasfiye ederek ahsene ulaştırabiliriz veya nefsi kendi halimize bırakıp esfel-i safirine de gidebilir. Tamamen kişinin nefsinin üzerindeki hakimiyetine, üzerindeki bekçiliğine bağlı. Allah-u Teala herkes için hanif dinini seçmiş. Başlangıçta herkesi sıranda ama Allah'ın Resulleri devamlı olarak insanlara Allah'a davet ediyorlar, hidayeti öğretiyorlar. İşte Fatır 5'te Ya eyyühennâsü enne vaadallâhi hakkın felâ tegurrenekum hayâtü'd-dünyâ ve lâ tegurrenekum metâ'l-gurûr. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. İblis denen insanların bir baş düşmanı var. Bu düşman isyan edenleri devamlı sırat-ı müstakimden saptırmak suretiyle Allah'tan uzaklaştırıyor. Ama Allah'ın neden Resulleri var. Onlar devamlı insanları Allah'a davet ediyorlar. Tüm insanlar için yanlış davranışta bulunmak mümkündür. Hatası olan sadece Allah'tır ve insan öyle torpilli ki bir derece kazandığı zaman en kötü insan bile olsa Allah'ın ona 10 katını veriyor. Afa layık diyor. 10 katını vereyim. İnşallah kendisine düşenleri yapar ve kurtulur diye. Allah'ın koyduğu kaideye dikkatle bakın, o kişi dünyadaki en kötü insan bile olsa ruhunun kalbi gene %100 hasletlerle, güzelliklerle doludur ve o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bile tek başına cennete girmesi için sebep teşkil edebilir. Zikir yaptıkça nefsinin kalbi de değişecektir. Evvela 7 kademe tezkiyeyle, daha sonra tasfiye, hedefine mutlaka Allah'ın güzelliklerine, mükafatına nail olacaktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Ahzab Suresinin 36'ya göre Resul'ün açıkladığı bir hususa yorum getirmenin uygun olup olmadığını anlayabilir miyiz? Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek. Ahzab 36'ya göre Resul'ün açıkladığı bir hususu yorum getirmeye uygun olmadığını anlayabilir miyiz? Evet. Ahzab 36'da mümin erkek, mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasını hükmettiği, karar verdiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Kim Allah ve onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse, yorum getirenler, bu itaat etmeyenler o takdirde apaçık bir delalette sapmış olur. Gerçekten de 10 ayet gelince mürşidine tabi olmayan, itaat etmeyen delalettedir. Eğer Resul'e bir şey sorulursa, Resul de Allah'tan sorarak neticeyi bildirmişse, yeni alternatifler üretmek suretiyle o hükmü değiştirmeye çalışmak yanlıştır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine ters düşer. Bu alınan cevaba ihanet anlamını taşır. Hiçbir Resul başkalarını alakadar eden hiçbir konuda kendi kendine karar vermek imkanının ve etkisinin sahibi değildir. O emri Allah'tan alıp bildirecektir. Yani sadece bir aracıdır. Öyleyse sual sorulup cevap alındığında o tatbik edilir. Şu veya bu sebeple değiştirmeye çalışmak yanlıştır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Gülten Hocam, bazen sıkıntımızı dile dökemiyoruz. Ya da ne olduğunu anlayamıyoruz. Ama irşat makamından dua istiyoruz. Bu da sıkıntımızın çözümü için irşat makamı ile yol almak uygun olabilir mi? Açıklayabilir misiniz? Evet. Olabilir. O sıkıntıyı muhtemeldir ki Allah-u Teala sizi irşat makamına ulaştıran bir sebep kılmıştır. Ulaştırdığınız zaman Allah-u Teala'nın o yardımını alırsınız. Aslında yol böyle bir dizayn içerisinde geçiyor yolculuk. Allah-u Teala'nın kaps hali var, bir bast hali var. Kaps halinde mutlak surette Rabbimizin yardımını almak ve konuyu onun yardımıyla çözümlemeye gitmek. Yerinde de Allah-u Teala'nın bahşettiği güzelliklere layık olmak, şükretmek, hamd etmek gerekiyor inşallah. Antalya'da bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünya melundur, içindekiler de melundur, zikir ve zikre yardımcı olan alim ve ilim verilenler hariç hadisi hangi ayetlere örtüşüyor, açıklayabilir misiniz? Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse biz onu veririz ama onun hareketin nasibi yok. 7 ayet. Öte yandan ahiretle dünyanın mukayesesinde kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Ama kim sadece dünyayı isterse onun ahirete nasibi yok. Öyleyse dünya Allah yolunda saptırıcı bir özelliğe sahip. Hazreti Ömer'in ifadesiyle şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. İşte her iki halde de, hem ayetlerde hem de hadiste dünyanın kesinlikle saptırıcı özelliğe sahip olduğu, değersiz olduğunu ifade ediyor. Ama bu dünyada bundan müstesna olan bir şey var mı? Evet, zikir. Kim Allah'ı zikrediyorsa o Allah içindir. Zikre yardımcı olan Allah'ın mürşitleri ve bu alim veya ilim verilenler, yani mürşit ve mürit. İşte mürit Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Onun önünde 7 safhayı aşmak söz konusudur. O hayatı bu şekilde gerçekleştirir. Dünya onun için bir imtihandır. Ve Allah'ın kulu diğer kullarla sınanır. İmtihanı başarabilirse salih kullardan olur ki Allah Teala'nın bu dünyada tüm insanlar için vaaz ettiği hedef salih kul olmak. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde لَقَدْ كَتَبْنَا فِي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ زِكْرِ اِنَّهُ يَعْرُسُنُ الْاَرْضَ فِي بَعْدِ صَالِحِينَ. Anladın ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da arza salih kullarımızı varis bırakacağız. Öyleyse dünyaya meyletmek, dünya için çalışmak, dünyayı kalbimize koymak tamamen saptırıcı bir özelliğe sahiptir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz her kötülüğün başı dünya sevgisidir buyuruyor. Ve dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Bütün bunlar bize dünyaya meyletmek değil, bu dünyada ahirete hazırlanmak, zikir ve zikre yardımcı olan alim ve ilim verilenlerle birlikte olmayı ifade eder. Allah razı olsun. İkinci sual, Bakara 151'de geçen hikmet ve hikmetin ötesi kavramları mürşidin gerektiğini ifade edebilir mi? Elbette. Zaten Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Her devirde hikmetin ötesi sadece bir kişiye aittir. O asaletten veya vekaletten devrin imamına aittir. Asaletten vekaletten devrin imamı hikmetin ötesini de öğretmektedirler. O Allah'ın tasarrufundadır. Sadece Allah'ın öğretisiyle öğretir. Bütün kavim resulleri onlar devrin imamını temsil ederler. Onların da dört görevi ve en üst noktadaki görev hikmetin öğretilmesidir. İşte hikmet ve hikmetin ötesi. Ulul elbab, ihlas ve salahın ilk dört kademesi hikmet kademesidir. Bütün veli mürşitler hikmet öğrenmek suretiyle iradesini de teslim ederek irşada memur ve mezun kılınıyorlar. Ama onun ötesi de var mı? Var tabii. Kavim resulleri var ve o kamçılar arasında seçilen vekaleten devrin imamı veya asaleten devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat verdiği nebiler. Onların öğretisi ise hikmetin ötesini ihtiva ediyor. Hikmetin ötesinde irşada memur-i mezun kılınmak var. Hikmetin ötesinde veli resuller var. Hikmetin ötesinde tasarruf var. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, beş vakit namazımı kılan birisiyim. Ama mutlu ve huzurlu olamıyorum biçimde hep bir sıkıntı oluyor. Bu huzurluktan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın beş şartıyla nefsini tezkiye edemez. Yaşanan huzursuzlukların hepsinin arkasında nefsimiz var. Nefs tezkiye olmadıkça huzur ve mutluluğa ulaşmak mümkün değil. Şimdi bir slaytımız var. İnsanın yaratılışına göre şekillendirdiğimiz bu slaytta insanoğlunun bir nefsi var. Başlangıç noktasında herkes hayatı nefsiyle yaşar. 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama insan sadece fizik beden veya nefsten ibaret bir varlık değil. Allah'ın zatından üfürülen bir ruha da sahip. Ve Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille 73 ayet-i kerimede insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Sadece ölümle ruhu Allah'a ulaşanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar mutlak surette gidecekleri yer cennettir. Eğer Allah Teala en çok insanı seviyorsa, en sevdiği varlık o insan için ahiret saadeti ve dünya saadeti, dünya saadeti ile ahiret saadeti mukayese edildiğinde ahiret saadeti bir sonsuzluğu ifade ediyor. Dünya saadeti 3 günlük bir muhteva ifade ediyor. O sebeple 3 günlük dünya hayatı için gayret üzerine gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Sonsuz ebedi hayat cennete giriş kapısı sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Arkasından mutlak surette dileyen kişiyi Allah Teala mürşidine ulaştırır ve ondan sonra da Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan kişinin yapacağı şey nedir? Yapacağı şey zikri yapmaktır. Yapacağı şey Allah'ın emir ve nehirlerine itaat, ibadettir. yapacağı şey etrafındaki insanlara mutluluk vermek, onları en güzele ulaştırmaktır. O zaman en üst noktada mutluluğu yaşar kişi. Mutsuzluk yolları kişinin nefsine tabi olmasıyla gerçekleşir. Bakın, burada bir dünya var ve nefsine tabi olan herkes ne yazık ki mutluluk meyanında parayı, şöhreti, şehvet duygusunu, kötü alışkanlıkları, mal ve mülk soyu göz önüne almak suretiyle hep şeytanın tesiri altında bir hayat yaşarlar. Bu da devamlı onlara mutsuzluk ettirir. Ama kim ki yaşadıkları olaylardan ders almış, musibetlerden gerekli dersi almış, oradan Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman onlar için farklı bir durum söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, sonra zikre başlıyor, namaz kılıyor, hacca gidiyor, mürşidine tabi oluyor, oruç, zekat, bütün bunlar hepsini yapmak suretiyle devamlı mutlulukları yaşıyor. Öyleyse mutsuzluk yolları ve mutluluk yolları birbirinden farklı tamamen inşallah. Ankara'dan bu huzursuzluktan nasıl kurtulabilirim? Allah'a ulaşmayı dileyecek kardeşimiz. Kalpten dilediği zaman hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Ve bu tabiyetle birlikte zikir, çok zikir, daimi zikirle tüm hedeflerine bir bir ulaşacak. Mutluluğun en şahikasına ulaşar inşallah. Dördüncü soru, Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Mürşide tabiyetten sonra ibadetlerde nasıl bir farklılık oluşur, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olduğunuz an nefs seskesiyle birlikte her gün biraz daha nefsin manevi kalbi nurlanır, afetler azalır. Huşunuz artar. Bir gün daimi zikre ulaştığınız an sadece yaptığınız her şeyi Allah için yaparsınız. Ama nefsiniz varsa, o noktada değilseniz, hele hele bir de Allah'a ulaşmayı dilemiyor, nefs seskesini yapmıyorsanız, o zaman yaptığınız her şey insanlar için oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vazettiği bir hadiste Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanların Allah sual soruyor hadis-i şerifte. Ben sana sağlık verdim, ne yaptın ey kulum diyor. O da senin yolunda savaştım ve şehit oldum diyor. Allah Teala buyuruyor ki sen yalan söylüyorsun. Sen sadece insanlar sana kahraman desinler diye yaptın. Niye? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan birisidir. Nefsiyle bu ibadetleri yapıyor. Ruhun talebine bağlı değil ve bu sebeple de senin yolunda cihat ettim diyor ama hayır diyor, yalan söyledin. Bilakis sen kahraman dersinler diye yaptın. Senin için olay bu. Sen nitekim ona kavuştun. İnsanlar sana kahraman dediler. Yine ikinci bir sual. Bir adam daha gelir, ilim öğrenmiş, öğrendiğini başkasına öğretmiş ve Kur'an okumuştur. Allah ona ben sana ilim verdim, ne amel işledin? Senin rızan için ilim öğrendim, başkasına ilim öğrettim, Kur'an okudum der. Ona da Allah'a arası yalan söylüyorsun. Sen alim desinler diye yaptın diyor insanlar. Öyleyse bir yaptıklarını insanlar için yapmak var, bir de yaptıklarını Allah için yapmak var. Onun için dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin, insanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Yani sırf Allah için. Dünyadan rağbeti kesmek Allah'a ulaşmayı dilemekle, insanların elinden rağbeti kesmekse sadece yaptığı her ameli insanlar için sevmek. Allah için yapmakla gerçekleşir. Bir başka hadiste Allah Resulü bir ebedevi geliyor. Diyor ki cehaletimin aleyhime delil olmasını ne yapmam lazım? İlim öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyor, ne yapmam lazım? Onunla amel et. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ihlas sahibi ol. Yani sadece yaptığın her şeyi Allah için yap. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, mürşide tabiyetten sonra ibadetten, evet bu farklı olsun. Nide'den bir kardeşim Muhterem, insanların sevgisizliğin, mutsuzluğun, huzursuzluğun sebebi nedir açıklayabilir misiniz? Nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytan. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, tasavvufta olup sigara içilmesini imanın seviyesi bakımından işaret olarak düşünmemiz doğru bir düşünce midir? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yasak ettiğine dair bir fiil yok ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde sağlığı için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Bilimsel olarak sigaranın vücuda zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyleyse terk etmemize çok büyük fayda var. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Rabbimiz Mumin 15'te Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerine emrinden bir ruh, devrin imamın ruhunu gönderdiğini buyuruyor. Meryem 83'te ise kafirlerin üzerine şeytanları gönderdiğini buyuruyor. Öyleyse müminlerin başlarının üzerinde devrin imamının ruhu, kafirlerin başlarının üzerinde de şeytan bulunuyor, açıklıyor diyebilir miyiz? Evet, çünkü bu başların üzerinde şeytanlar var, onlar şeytanın dostları. Zaten Bakara 257'de Allahu veliyyüllezine amenu yuhricu minez-zulumati ilen-nur. Allah amen olanın dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Kimin? Devrin imamının ruhu başların üzerinde yer alanları zulmetten nura çıkartır. Vellezine keferu liyam tağut, ama kafirler de tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Meryem 83'te şeytan bir cindir. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlardan başka cin tayfesinden şeytan diye ayrı bir grup da şeytan şeytanlardır. İnsan olmakla cin olmak yaratılış bakımından bir farklılığını ifade eder. İnsanlar topraktan, cinler ve şeytanlar enerjiden, dumansız ateşten yaratılmışlardır. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın davranış biçimi şeytanların kafirlere musallat etmek şeklinde tecelli eder. Allah onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i küçültmeye çalışan herkesin üzerine şeytanları gönderir. Ve şeytanlar onları tahrik ettikçe eder. Onlar da her gün artan seviyede günahlar işlemeye devam ederler. Kazandıkları sevaplarla günahlar arasında negatif farkı devamlı büyüteceklerdir. Böylece cehennemde daha aşağı katlara doğru inerler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maazere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Krem sarfiler sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere de Ayran Kur'an Heram'ın programının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sualle başlıyoruz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın ilmi ledün ilmini dilediği kişiye veriyormuş diye duydum. Allah'ın bu ilmi vermesi için kişinin hangi basamakta olduğunun bir önemi yok mu? Var tabii. Bu ilme sahip olabilmek için ne yapmak gerekir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Nem suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hızır Aleyhisselam'dan bahsediyor. Nem suresinin 40. ayet-i kerimesi, kitaptan ilmi olan kişi Hızır Aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman Aleyhisselam onun yanında onun durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim yoksa küfredecek miyim diye beni imtihan etmek için dedi. Kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Kim küfrederse o takdirde muhakkak ki Rabbim onların küfründen müstahanidir. Bu ilmi ledünle ilgili Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasındaki kısayı tekrar edecek olursak da görüyoruz. Musa Aleyhisselam, ya Rabbim benden daha ilim sahibi kimse var mı diyor. Musa Aleyhisselam nefs eskesini yapan Allah'ın kendisine indirdiği Tevrat'taki ilmin lafzi manasını öğrenen bir kişi. Ben daha o seviyede bir ilmin sahibi var mı? Henüz o seviyede. Allah Teala evet diyor, kendisine ledün ilmini verdiğim bir kulumuz. O senden daha üstünde bir ilim sahibi. O zaman ya Rabbim bana bu imkanı ver, ben de ondan o ilmi öğrenmek istiyorum. Ve olay Kehf suresinin 65. ayet-i kerimesiyle başlıyor. Ve kıssalar ne diyor? فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا عَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُونَ اِلْمَ. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz, ledün gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam bütün zaman parçalarında hayatta yaşayan, sadece insanları mutlu eden ve mutluluk üzere olan bir Rabbani insanlardan olan kişi. Şeytan da bunun tam zıttı. Bütün zaman parçalarında olan ama negatif yönde gizliyle dünya ilmin sahibi birisi şeytan. Şeytan da bütün zaman parçalarında var. Sadece insanlara kötülük öğretiyor. İlmin dünya sahibi Hızır Aleyhisselam da var. Sadece insanlara iyilik öğretiyor. Ve onları mutlu kılmak istikametinde. Şeytan da mutsuz kılmak istikametinde. İşte 65'te o ledün ilmi sahibi olan bir kulu buldular. 66'da Musa Aleyhisselam, ben sana tabi olabilir, ledünü öğrenmek üzere sana tabi olabilir miyim? Kale lehu Musa, hel ettebiyüke ala ma tuallimani mimma ullimte rüşte. Rüşte ulaşmak üzere sana öğretilen ilmi ledünden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Öyleyse bir insanın insan-ı kamil olabilmesi mutlaka aynı zamanda ledün ilmini de öğrenmesine bağlı. Aynel yakin ve hakkal yakin mertebesindeki muhteva, yani Allah'ın yerin göğün melekütünü insana göstermesi ve ötesini Allah-u Teala'nın ikram etmesi, bu ilmi ledünün bir parçasıdır. Öyleyse her seviyedeki insana ilmi ledün verilir mi? Hayır. Ancak daimi zikrin sahibi, ulul elbab, ihlas ve salih kullardır. Ötesi de Allah'ın kavim resulleridir.

gelmesindeki esası gözden kaçırmamak gerekir. Allah Teala'nın Hanif dininden sapmış Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Yani onlara itaat etmeyin dediği açık ve kesin bir hakikat olarak ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, ama Ali İmran suresinin 113. ve 114. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Leyse sevâ ehl-i kitâbi ümmetin kaimetin liyettümne âyâtullâhi aleyhen neyli ve mescidûn. Yûmûne billâhu ve yevmil âhiri yâmûne bil mahri yenâmûnum kerîm ve sûrûne fil gayrât ve lâkim sâlihûn. Ehl-i kitabın hepsi bir değildir. Onların içerisinde bir ümmet var ki ayetleri tilavetleri ve secdeye ulaşıyorlar. Allah'a ve Yahmet'e iman ediyorlar. Maruf ve münkerden neydi ve hayırlarda yarışanlardır. İşte onlar da salihlerdir. Öyleyse ehli kitabın içinde Allah'ın dinini, teslim dinini yaşayanlar var. Bunlar fırkayı naciyedendir. Ama Yahudilerden 70 fırkada bunlar gerçekten cehenneme gidecek olanlardır. Ayette kelimede bahsi geçen Yahudileri dost edinmeyin. O 70 fırkanın içinde yer alan dinde fırkalara ayrılanları dost edinmeyin diyor. Ama Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. İşte o hariç olan fırkayı niyacedeki insanlar, onlar da salihlerdendir. Ali İmran 113-114'e göre onları tabii ki dost edineceksiniz. Dünya sulhu onların beraberliğiyle kurulacak. Nisa 160'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa 160'ta. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri sebebiyle kendileri için helal kılmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Yani yoldan sapanlar, dinde fırkalara ayrılan ve başkalarını da yoldan saptıran Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Evet, bunlar cehennemliklerdir. Onlara itaat etmeyin demiş oluyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, 2019 yılında tabi oldum. Kısa zamanda yoldan düştüm. Şimdi tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek istiyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Tabi dileyebilirsin, tekrar tövbeni alabilirsin. Allah her şeye kadirdir. Dördüncüsü var, İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Sırat Köprüsü ile Sırat-ı Müstakim aynı şey midir? Açıklayabilir misiniz? Sırat Köprüsü Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Bu bir benzetmedir, Sırat Köprüsü. Kur'an-ı Kerim'in bütününü araştırıyoruz. Sırat-ı Müstakim geçiyor ama Sırat Köprüsü geçmiyor. Hatta 7 safa Sırat-ı Müstakim var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim haç 54. Mürşidine tabi olanların üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim, Fatiha 5-6. Ruhunu Allah'a ulaştıranların üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim, Nisa 175. Fizik vücut teslim edenlerin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim, Yasin 60-61. Nefslerini Allah'a teslim edenlerin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim, Enam 153. Ve İhlas'a ulaşanların üzerinde bu Sırat-ı Müstakim, Saffat 118. İradesini de Allah'a teslim edenin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim, Nisa 68. Öyleyse Sırat Köprüsü diye bir köprü geçmiyor. Belki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhunu Allah'a ulaştıran vuslata eren ve fizik vücut teslimine kadar olan bir ara köprüden bahsedebiliriz. İlim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İşte ilimle hikmet arasında irfanın sahipleri kalp gözleri, kalp kulaklar açık ama henüz daimi zikrin sahibi değil. Bunlar risk içinde, eğer zikirlerini azaltır ve cihadı terk ederlerse cennetteyken cehenneme düşebilirler. Yani ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprü. Ama burada bunlar irfanın sahibidirler. Fıska düşenler ancak bu riskte tekrar cehennemliklerden olabilirler. Karaman'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı

0: dediğim bir insanın ruhu kaçıncı basamağa kadar Allah'ın garantisinde oluyor? Açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insanın ruhu 21. basamağa kadar Allah'ın garantisinde. Hatta 22. basamak. 21. basamakta vasıl oluyor. 22. basamakta Allah-u Teala teslim alıyor. Buraya kadar Allah'ın garantisi söz konusu. Ama bundan sonra fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ne Allah'ın bir garantisi yok. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudunu Allah-u Teala teslim edebilmesi için mutlaka talepte bulunması lazım. Ya Rabbim, ben fizik vücudumu sana teslim etmeyi diliyorum. Nasıl kalbin ulaşmayı dilediğim an senin yardımınla benim ruhumu kendine ulaştırdıysan, senin garantinle ruhum Allah'ın zatına ulaştıysa ve sözünü yerine getirdiysen, ben de fizik vücudumu Allah'a teslim etmek istiyorum. Bu teslimde de bana yardım et, beni hedefime ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunursa, o zaman Allah Teala diyor ki, benim senin için yaptıklarım, yapacaklarım da senededir. Neyi yapmıştı Allah Teala? Bir kalbi dilek karşısında ruhumuzu kendisine teslim almıştı. O zaman yapacakların senedi ne? Fizik vücut teslimi için harekete geçersek ve zikrimizi arttırırsak Allah Teala'nın yardımıyla bunun da gerçekleşeceğini göreceğiz. Nefsi için de öyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cappar hocamız. Hasretle ellerinizden öpüyorum ve sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. İnşallah izin verirseniz sorumu arz etmek istiyorum muhterem hocam. Daha üst düzeyde hizmetler yapabilmemiz için nasıl bir düşünce ve kalbi standartlar içerisinde bulunmalıyız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ondan sonraki insanla Allah arasındaki ilişkide farz olan bütün safhaların hedef emirlerin yerine getirilmesi tabii ki mürşidin nimeti, gayretimiz, mürşidin nimeti ve Rabbimizin nusratıyla mümkündür. Ve burada mürşidin nimeti çok üst seviyede rol oynuyor. Öyleyse daha üst düzeyde hizmetler yapabilmek mürşit sevgisiyle paralel bir seyir takip ediyor. Hangi oranda mürşidimize muhabbet duyuyorsak o oranda duası üzerimize tecelli ediyor. O sebeple Allah Teala Tövbe 119'da Ya eyyühellezine amenü ittakullaha ve kunu ma'as sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Burası çok önemli. İşte daha üst seviyede hizmetler yapabilmek sadıklarla yani mürşitle beraber olmayı ifade ediyor. Takva sahibi olun ve mürşitle beraber olun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyorlar en eftal amel kıyamet gününde en üstün amel ne? Takva sahibi olduktan sonra güzel ahlak diyor. Evet hadiste bu zikrediliyor. İşte takva sahibi olmak şirkte olan bir kişinin takva sahibi olması bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor. Ve ondan sonra Kur'an ahlakı, güzel ahlak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıyor. İşte hadiste bir gün sahabe geliyor ya Resulullah, insanların cennete en çok neden dolayı girerler diye soruyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlak. O zaman daha üst seviyede hizmetin sahibi olmak, zikir ve başkaları için yaşamak. Tabiyette birlikte zikir var. Ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla ondan sonra da başkaları için yaşamak, Allah için olmak bütün boyutlarıyla derece derece artıyor. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde içinizden en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveninin ilk 14 basamağı şeriat diyelim. Tabi olduktan sonra tarikat, marifet ve hakikat. İşte bu standart içinde 28 basamak İslam merdiveninin şeriat bölümü ilk 14 basamak ayetlerin tilavetiyle Kur'an'ın lafzı söz konusudur. Yani teorik olarak ilim öğrenilir. Ama bunun hayata tatbiki ilmin amel boyutunda sergilenmesi, yaşanması tarikat da mutlaka gerekiyor. Ondan sonra da hakikat kişinin mutlaka usta olması. Nitekim Osmanlı'ya baktığımız zaman tasavvufu, yani 28 basamak İslam merdiveni olan tasavvufu çırak, kalfa ve usta ilişkisi içerisinde yaşamışlar. Bir nevi çıraklık bu işin teorisinin öğrendiği basamakları ifade ediyor. İlk 14 basamak şeriat. Daha sonra nefs eskesinden sonra o kişi kalfalıkla hayatına devam ediyor. Fizik vücudun teslimi, ama usta olabilmesi mutlaka nefsinin de Allah'a teslimiyle daimi zikir noktasına ulaşması lazım. İşte Osmanlı'daki toplum teşkil eden katmanların hepsine baktığımız zaman, ister Bağcıyani Rum olsun, ister askeriye sınıfı olsun, Hacı Bektaşi Veli Tarikatı'na bağlı, ister esnaf sınıfı olsun, Ahi Evren Teşkilatı, ister ulema sınıfı olsun, Mevlana Canetür Rumi'den, hepsi bu ilişki içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar ve gerçekten Osmanlı 400 yıl çok geniş topraklara hükmetti. Zaten Kur'an'ın hadis-i şerifte de kim Kur'an'a sarılırsa Allah Kur'an'a sarılan milletleri yükseltiyor. Kim uzaklaşırsa da onları alçaltıyor. Öyleyse evet, hadiste de zikredildiği gibi en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Bir kişinin öğrendikten sonra yaşayarak yaşaması, ondan sonra öğretmesi söz konusudur. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, gerçek iman sahipleri ve iman sahibi olduklarını sananların muhtevalarını ve aralarındaki farkları bize açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde andaki her kavimde Allah'ın vazifeli kıldığı veli resullerden imam tayin ederken bakın ne diyor. Allah habis olan kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayrıncaya kadar müminleri sizin bulunduğunuz hal üzere, mümin olan da mümin gözükenin arada bir olduğu bir hal terk edecek değildir. Allah sizi gaybe müttali edecek de değildir. Lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer ve o Resulüne gaybi bildirir. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. Allah'a ve Resulüne iman devrin imamıdır. Eğer amin olur, takva sahibi olursanız o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ecrün azim. Yani en zirve noktada iradenin teslimiyle gerçekleşen ecir, ecrün azim var. Ama burada görünen o ki bu işlemde, bu standartta mümin olanla mümin gözükeni ayrıncaya kadar bir müminler var, bir de münafıklar var. Münafıklar mümin gözüküyorlar. Ama gerçekte mümin değillerdir. Birçok ayetlerde belli. İşte Kur'an okumasına rağmen Kur'an kursaklarından geçmeyen, mümin gözüken münafıklar söz konusu. Ayetlerde de bu ifade ediliyor. Hemen görelim inşallah. Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre kalacaktır. Onlar Kur'an okuyacaklar ama Kur'an'ın feyzi onların boğazlarından geçmeyecek. Yani dilde kalacaktır. Nitekim onlar onun okun avı delip geçtiği gibi dilden çıkacaklar. Bir daha da ona dönmeyecekler. İşte bu insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Şimdi bir slaytımız var. O slayta baktığımız zaman evet burada da ayetler geçiyor. Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani Kur'an dillerinde kalır, kalplerine geçmez. Ali İmran 167, Maide 41, Yunus 7, İsra 44, 45, Câsiye 23, Fetih 11, Hücurat 14, Münafıkun 1 ve diğer hadisler. Buradan anlıyoruz ki onlar dilleriyle iman ediyorlar. Kur'an dillerinde kalıyor ama kalplerine girmiyor. Onun için Yunus ne diyor? Evet, kalplerinde olmayan dilleriyle söylüyorlar. İçi kafir, dışı Müslüman çok. Dillerinden Müslüman olduğunu biliniyor ama kalplerinde küfür var. Evet, görüyorsunuz. Bu ayetlerin hepsi Maide 41 dahil. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Ya ve Resulü la yusun kellezine amenu bu efvahim ve lem yumin bi kulubihim. Maide 41. Maide 41'e baktığımız zaman bu çok açık şekilde ifade ediliyor. Ya ve Resulü la yusun kellezine yusarunna fil hayr küfri minellezine kalu amenna bi efvahim ve lem tumin kulubihim. Yani dilleriyle iman ettiklerini söylüyor ama kalpleri iman etmiyor. İşte bunlar kimlerdir? Bunlar kalben ulaşmayı dilemeyen münafıklar. Allah Resulü hadisinde münafıkları tarif ederken onlar emanete ihanet ederler. Onlar ahde vefa etmezler. Onlar yalan söylerler. Emanete ihanet edenler hayattayken ruhlarını Allah'a teslim etmeyenlerdir. Ahde vefa etmeyenler, fizik vücut teslimini gerçekleştirmeyenler ve yalan söyleyenler de nefs teslimini yapmayanlar. İşte Enfal 27'de ya eyyühellezine aminu la tehinu Allah ve Resulü ve la tehinu emanatikum. Siz Allah ve Resulüne ihanet ederseniz aslında emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz. İhanet mi? Siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Allah razı olsun. Türkçeden bir kardeşim Muhterem Hocam, gaybe iman etmek ve yakın hasil etmek kavramlarını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, gaybde iman edenler ayetler kendilerine tilavet edildiği zaman ayetlerin Allah'tan olduğunu bilen ve ona inanan kişilerdir. İşte Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesi اِنَّمَا تِنْزُلُ مَنِتَّ بَعَزِّكْرَ وَخَشِيَ الْحَمَانَ بِالْغَيْبِ. Sen kimleri uyarabilirsin? Zikre, Kur'an'a tabi olanları ve gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Kastamonu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir insandan negatiflik duyarsak ne yapmalıyız? Dedikodu ve negatiflik bize neler kaybettirir? Bu konularda nasıl dikkatli olmalı ve şeytanın tuzağına nasıl düşmemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, negatif hissettiğin zaman ki hem Enam 68 hem de Nisa 140 ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanların gördüğün zaman onları hemen başka söze geçinceye kadar Onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimle topluyla beraber oturma. İsa 140 da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse negatif hissettiğimiz kişiyle beraber olmamak, hele hele bu bizim kardeşimizse, derhal o dedikodu yaptığı kişiyle beraber oraya gidip bunları barıştırmak, dedikodunun bir hastalık olduğu, Allah'tan bahsetmenin bir şifa olduğu ve bundan sonra da her karşılaştığımızda Allah Resulü hadisinde iki kişi yan yana gelmez ki üçüncüsü Allah olmasın. O zaman iki kişinin yan yana gelmesinde üçüncü Allah olabilmesi için Allah'tan bahsedilmesi, Allah'ın zikrinin yapılması gerekir. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, karakter nedir ve nasıl oluşuyor? Karakter nesilden nesile geçebilir mi? İyi karakterli olan insanlar, kötü karakterli olan insanlar, bu tamamen kişinin Allah'ın emrettiği nefs sezgisi ve yapıp yapmadığına bağlı. Eğer kişi kötü düşünüyorsa, kötü konuşuyorsa, kötü amellerde bulunuyorsa, bu özelliklerin sahibi olan insanlar kötü karakterli insanlardır. Ama eğer Allah'ın emrettiği kutsal kitaplardaki kanunlarla kişi düşünüyor, onu konuşuyor ve onunla amel ediyorsa bunlar da iyi karakterli olan insanlardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok severim kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Tasavvufta zikrin önemini öğrendik. Tasavvufta itaatin ve yeri önemi konusunda değerli bilgilerinizi alabilir miyiz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, tasavvufta zikrin önemini öğrendik. Ama tasavvufta itaatin yeri ve önemi konusunda değerli bilgilerinizi bekliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Mürşid'le Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği 7 hadise baktığımız zaman bunun merkezinde itaat olduğunu görüyoruz. İşte şu anda ekranda bakın. Benden sonra nübüvvet gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse zikrin meyve verebilmesi, pozitif manada bizi iki cihan saadetine ulaştırması ancak tabiyette Allah'ın bizim için seçtiği mürşidi itaatle mümkündür. Mürşid deyince akla itaat gelir. Yine benden sonra nevi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Tabiyetle birlikte itaat de başlıyor. Serruf verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim mürşidine tabi olursa, dört cepheden devrin imamın ruhu onu korumaya başlar. Benim sünnetime, Hulefai Raşid'in sünnetine sarılın, tabi olun. Bütün bu hadisler bize bir hakikati ifade ediyor. Evet, itaat dinin temelidir, itaat bir teslimiyettir. İşte başlangıcı Zümer 54'te ve enibü ilâ rabbikum, Allah'a yönel ve eslimu lehu, ve ona teslim ol. Teslim olmak itaati gerektiriyor. Hatta bu teslim olma bir ölünün önü köşesine teslim olduğu gibi teslim olmak. Derler ki bir söz var, Kelami Kibar Nevi'nden. Ne zaman şemsimi buldum, aklımı bir kenara koydum. O zaman ne manaya gelir bu söz? Ben ne zamanki mürşidimi buldum, ondan sonra hep onun emirleriyle hayatı yaşadım, ona itaat ettim. Kendi aklı yorumlarıma bağlı kalmadım. İşte tasavvufta bu çok önemli bir yer tutuyor. Hatta 28 basamağın 28'i de itaate dayalıdır. Neden itaate dayalıdır? Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin mürşidin Allah'a davetiyle başlayan onun bir neticesidir. Nitekim cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerden cehennem bekçileri size itaat etmeniz gereken nezirler gelmedi mi? Mülk 8-9-10 evet geldiler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemişti dedik onları delalette olmakla suçladık. Yani itaat etmedik. Eğer itaat etseydik, daveti kabul etseydik, itaat etseydik, işitseydik, o hakkı etseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse dini hayatın esası itaattir. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünün bir kere daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın. İnsan olarak yaratılan sizlerin Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünya hayatı. Birinci sual, insanların peşlerinden koştukları dünya nimetleriyle mutlu olmaları mümkün müdür? Tabii ki hayır. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede hayatını sadece dünya hayatına bağlayanlar, Allah-u Teala burada bir takım zevkleri tadacaklardır. Ama onların ahirette bir nasibi yok. O sebeple Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın insanlar için vaaz ettiği hedefe ulaşması meyarında dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Birçok insan bugüne kadar denemiş, insan denemiş ve başaramamıştır. Çünkü Allah'sız bir mutluluk hiç kimse için mümkün değildir. Ne kadar çok insan ben de zengin olayım, mutlu olayım diye zengin olmaya çalışmıştır. Ve çok para sahibi olmakla, mal sahibi olmakla mutlu olacaklarını düşünenler için Allah-u Teala ders mahiyetinde Hazreti Musa döneminde yaşayan Karun'u örnek veriyor. İşte Kasas suresinin 77, 78, 79, 80. ayetlerinde Allah-u Teala Karun'u zikrediyor. Allah'ın sana verdiği şeyler içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Yani buradan anlıyoruz ki nedir olay? Dünya hayatı ahiretin tarlasıdır. Ve dünyadaki nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et insanlara ver ki ahiret yurdunu nasip olsun. Yeryüzünde fesat isteme. Allah müfsitleri sevmez. Karun ise o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi. Ondan önce Allah'ın ondan yani dikkat edin zenginliğini kendi nefsine bağlıyor. Allah'ın kendisine verdiğini unutuyor. Allah'ından daha kuvvetli, güçlü olandan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Ve 79, böylece ziynetiyle ihtişam içinde kavmin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Öyleyse dünya hayatının peşinden koşanlar Karun gibi zengin olmak isteyenlerdir. Ama Karun'un akıbetini ayetler bize açıklıyor. O zaman muhakkak ki o gerçekten büyük hazın yani çok mutluluğun sahibidir. Ama realitede öyle mi? Değil. Allah açısından bakın Allah-u Teala Kasas 80'de elim verilenler size yazıklar olsun. Amin olup salih amel işleyenler nefs eskisi yapınlar. Allah'ın sevabı daha ayrıdır. Buna sabredenlerden başkası mülaki olamaz. Şimdi sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki her devirde iki grup insan var. Dünya hayatının peşinden koşanlar ve ilmi talep edenler. İşte başlangıç noktasında bu ilim verilenler Karun'a özeniyorlar ama birçok insan ama ilim verilenler hayır diyor. Size yazıklar olsun. Amin olup salih amel işleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyip nefs eskisi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Bu sevaba ulaşanlar sabredenlerden başkası mülaki olamaz. Öyleyse mutluluk kimlerin hakkıdır? Sabredenlerin mutluluk mutlaka nefsin afetlerin azalmasına bağlı bir ortamı ifade eder. Bu yoksa o kişinin mutlu yaşaması mümkün değildir. Kim dünyaya meylederse, dünya sevgisi, ahiret sevgisine üstünse, nefsinin emrinde yaşayan bir insansa her şeyi kaybetmeye mahkumdur. Hadis-i şerifte dünya sevgisi her hatanın başıdır buyuruyor. Nebilal Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her devirde iki grup insan var. Dünya hayatını talep edenler ve Allah'ı dileyenler, ilim talep edenler. İkinci sual, Allah'ı dünya hayatının önünde tuttuğumuz göstergesi nedir? Allah'ı dünya hayatının önünde tuttuğumuzun göstergesi zikirdir. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Başlangıç noktasında insanlar hepsi nefse emarede ve nefslerine uydukları için birçok hatalar işliyorlar. Böyle olunca da şeytan onlara geliyor, bu kadar hatanın arkasında sen artık kendini kurtuluşa ulaşacağını mı zannediyorsun? Hayır, öyle bir şey yok, söz konusu değil. Ama Allah Teala uyarıyor, yerlerle gökler kadar günahın dahi olsa Allah'ın rahmeti hepsini kuşatmıştır. Ve Fatır 5'te Allah Teala bu uyarıyı dikkate alıyor. Ya eyyühennâsü, ey insanlar, ne vaadallâhi hakkın, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Ölçü zikirdir. Yani zikri zikirsizliğe tercih ettiğiniz an hedefe ulaştığınız demektir. Her gün Allah'a, bu dünyaya dönük olmadığınızı, Allah'a dönük olduğunuzu, Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat etmek durumundasınız. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeplerime buyuruyor. Fasıklardan olmak istemiyorsunuz, Allah'a çok zikredin. İşte çok zikir, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 12 saat ve daha fazlasını ifade ediyor. Kim 13 saatlik bir zikrin sahibi ise, o Allah'ı dünya hayatının önüne geçirmiştir. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın verdiği emirleri dikkate alırken mutlaka o kime bakmalıyız? Kişi bu dünyaya değil, zikirsize değil. Demek ki dünya hayatını tercih edenler zikirsizliği tercih edenlerdir. Zikre dönük bir hüviyetin sahibi olduğumuzu her an Allah'a ispat etmek mecburiyetindeyiz. Hadis-i şeriften kalbinizden dünya sevgisini söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. Dünya sevgisini kalpten söküp atmak neyledir? Zikirledir. Dünya sevgisini kalbimizden söküp atmadıkça Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmez. Ve onun için Allah Resul başka bir hadiste, bununla örtüşen hadiste, zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Kalpleri katı olanlar, kasiyet bağlayanlar dünya hayatını tercih edenlerdir. Ama bu dünya hayatını tercih edenler zikirsizliği tercih ediyorlar demektir. Ama bu da dünya sevgisi demektir. İşte dünya sevgisini kalbimizden temizlemedikçe Allah ve Resul sevgisi gelip yerleşmiyor. Allah Teala'nın dizaynı bu. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Dünyadan rağbeti kesmenin yolu zikirle gerçekleşir. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Bu da yine insanları mutlu etmekle gerçekleşir. Üçüncü sual, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamız gerektiği doğru mudur? Evet. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette. Necm 39'da وَاَلْنَسَلْ اِنْسَانِ اِلَى مَاسَ insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Bütün insanlar için Allah'ın gösterdiği hedef, ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradenini de Allah'a teslim etmektir. Peygamber Efendimiz yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış demekle, bu hedeflere ulaşmak için var gücünüzle çalışın demek istiyor. Evet, gerçekten de Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennet. Kim Allah-u Teala'nın kendisi için tayin-i müşerre tabi olsa ikinci kat cennet. Kim ruhunu teslim ederse üçüncü kat cennet. Kim fizik vücut teslimi yaparsa dördüncü kat cennet. Kim nefs teslimini yaparsa beşinci kat cennet. Kim ihlasa ulaşırsa altıncı kat cennet. Kim iradesini Allah'a teslim ederse yedinci kat cennet. Bunlar hepsi cennetler, ahiret hayatının, ahiret saadetini ifade ediyor. Öyleyse yarın ölecekmiş gibi ahirette 7 tane hedef için çalışmamızı Allah-u Teala emir buyuruyor. Ama hiç ölmeyecekmiş gibi dünya çalışmasının manası da dünya saadetini kazanmak için çalış demektir. Her ikisi de mutlaka mutluluğa dönüktür. Bizi mutluluğa götürebilecek tren sadece zikir trenidir. Zikir bir kurtuluştur, bir temizlik reçetesidir. Zikir bir mutluluk vesilesidir. Zikir yaptığımız zaman en üst seviyedeki derecatı kazanıyoruz. Zikir yapan insan bireye 700 kazanıyor. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alimin uykuda yaptığı ibadet zikirdir. Cahil de henüz ulaşmayı dilememesine rağmen hangi hayır işlerse 1'e 10 kazanır. Ama zikir yapan insan nefs eskesini yapmışsa nefsi emanede 1'e 100, nefsi levhamede 1'e 200, nefsi 300, 400, 500, 600, 700'e kadar. Öyleyse alim 1'e 700 kazanırken cahil 1'e 10 kazanıyor. Başka bir deyimle zikir 1'e 700 kazandırırken diğer ibadetler 1'e 10 kazandırıyor. Bir zikir bu açıdan hem ahiret saadetinin anahtarıdır. Zikir aynı zamanda dünya saadetinin de anahtarıdır. Zikretmek Allah sevgisinin kesin alameti farikasıdır. Öyleyse neyle ahiret saadetini kazanabiliriz? Allah sevgisiyle. Neyle dünya saadetini kazanabiliriz? Allah sevgisiyle. O sebeple Allah Resulü hadis-i şerifte hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çağır. Kul kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikirden daha müessir bir vasıta görmemiştir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala dünya hayatını mutlu geçirip kıyamet günü de cennete gitmek isteyen herkese hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Biz bu dünyaya kulluk için geldik. Allah-u Teala hepimizi bu dünyaya gönderdi. Ne yapacağız? Onu tanıyacak mıyız? Bilecek miyiz? Verdiği görevleri yapacak mıyız? Bizim kıldığımız namazımıza, orucumuza ihtiyacı yok.
3: Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var onun.
4: Kendinden uzaklaştırmasın. Ben başka bir şey istemem. Biz depremden çıktık. İnanır mısın ablam? Ayağımızda bir ayakkabı bile yoktu. Nasıl çıktık hiç bilmiyoruz.
5: Allah'ın bize bir daha bu müsibeti bir daha göstermesin. Bunlara dileriz Allah'tan. Ne dileriz?
4: Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Amelimiz ulaşır. Yaptığımız iyiliğimiz, takvamız ulaşır. Başka bir şey yok yani.
5: Can dualarımız ulaşır.
6: Her şeyimiz ulaşır.
4: Kalben edilen her şey ulaşır. Allah her şeyi çünkü bizi bizden daha iyi bilir. İnsanın bilmesi önemli değil ki. Rabbim bilsin yeter.
2: Bu dünyanın hayatının geçici olduğunu bilmek yeterli. Hani derler ya, biri öldüğünde işte insan dünya yalan değil. Dünya yerinde oturuyor. Bakın deprem oldu. Dünya yerinde insanlar geçip yalan. Gidiyor. Yalan olan insanlar.
4: Her şey geçici. Bu dünya zaten imtihan dünyası. Bugünümüz varsa yarınımız yok. Bu depremde ben de ölebilirdim. Benim çocuklarım da ölebilirdi. Ama elhamdülillah hayattayız. Rabbim bizi bu dünyada bırakmışsa vardır bildiği vardır. Belki de kaynanama kayınbaba bakayım diye beni koydu hayatta. Bilemiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim ona ihtiyacımız var dedi. İnsanların Allah'a bir faydası ya da zararı dokunabilir mi? Hayır, mümkün değil. İnsanlar yoktu, kainat yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala kainatı yoktan var etti. İnsanlar da Allah tarafından yaratılan mahluklardır. Öyleyse bir mahlukun halikine bir şey vermesi söz konusu değil. Ama Halik olan, sahibimiz olan Allah bizi yaratmış Ve bize için gösterdiği hedef iki cihan saadeti. Hem bu dünyada mutluluğu yaşamak, hem ahirette mutluluğu yaşamak. İşte bu dünyadaki mutluluğu yaşamak şu kanuna bağlı. Mutlu et ve mutlu ol. Ayette de Allah'ın emirlerine itaat söz konusu. Evvela şunu söylemek istiyorum. Allah-u Teala'nın bizim ibadetlerimize ve Allah için yaptığımız herhangi bir şeye elbette ihtiyacı yoktur. Allah ihtiyaçtan münezzehtir. Ne emir vermişse bu emirlerin hepsi bizim mutluluk hedefimize ulaşmamız içindir. Allah'ın bunlara ihtiyacı olduğu için değil, bizim ihtiyacımız olduğu için, bize hakkımız olan mutlulukları sağlayacağı için vazifeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'nın indinde en güzele ulaşmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mümkündür. Allah-u Teala Muhammed Suresinin 32. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar kafirdirler ve insanlar Allah yolundan saptırıyorlar. وَشَكَّ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَدُرُ اللّٰهَ شَيْئًا Onlar Allah'a bir zarar veremezler. Allah hiçbir şeyle zarar veremezler. Ama Allah onların amellerini heba edecek. Kimler bunlar? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. 7 ayet-i kerime bunlardan bahsediyor. Evet, uzak delalette olanlar. Evet, bu uzak delalette olanları Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor. Zulmani ilme amel edenler, bunlar en alt cehenneme gidecek olan kişiler. Resul ve ayetlerle alay edenler, hidayeti gizleyenler, saadet ve küberalar, fesat çıkaranlar. Ayetler gayet açık ortada. Ama bir de seçilmesine rağmen, ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbi bu kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan kafirlere, zalimlere meyledenler. Onların üzerinde delalet hak oluyor. İster Arap 30 olsun, ister Kasas 63 olsun, ister Arap 16-17 olsun. Onların üzerinde delalet hak oluyor. Kasas 63'e baktığınız zaman ne görüyoruz? Kasas suresinin 63. ayet-i kerimesi. قَالَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا اُولَى الَّذ۪ينَ اَوْوَيْنَا وَاَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّ اِلَيْهِكَ مَا كُنَّا اِيَانَ يَعْبُدُونَ Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan beri olduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı. Evet, gerçekten çok manidar. Azap sözü üzerine hak olanlar, Rabbimiz azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan beri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı. Nefslerine uyuyorlardı. Evet. Kasas 63'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala, dünya hayatının adım adım değerini kaybetmesi ve Allah yolundaki güzellikleri yaşayabilmemiz için mürşide tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Gerçek mürşidi bulabildiysek kapısında köle olmak lazım bence. Bize bir şey dedikleri yok. Yani Allah'ın işte zikredin beni dediği şeyler, onlar da yapın diyorlar yani.
4: Mürşit yani ermiş kişi demek, bilgili kişi demek. Yani onların bilgileri falan çoktur bizlere göre. Biz bilmiyoruz. Yani ben kendim cahilim. Ben hani ilkokul mezunuyum.
1: Günümüzde de var mıdır Allah dostları?
6: İyi insanlar çıktığı zaman Allah tarafından geldiğini düşünüyorum. Allah hani derler ya, bir kapı kapanır, sana bir kısmet açılır Allah tarafından. Sana bir dost gönderiyorlar. Bana öyle bir dost geliyor. Arada bir böyle bir şey olduğu zaman, sıkıldığım zaman böyle kurban olduğum Allah bana bir dost gönderiyor.
4: Bilmiyorum, belki de vardır ama gizlidir. Allah biliyordur ama.
2: Vardır olmaz mı? Şu depremden sonra Allahu Teala eğer halen, yani dünya duruyorsa, o kullarının, o sevdiği dostlarının, bizim bilmediğimiz kullarının hürmetine duruyor. Biz biliyoruz ki dünya yüzünde la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir tek kişi kalmayacak da kıyamet kopmayacak.
7: Siz de bir ermiş evliya tabi olmak istemez misiniz?
4: Yani böyle bir evliya nerede bulurum, nasıl ederim bilmiyorum. Şimdi kafam o kadar karışık ki, hani işte siz de biliyorsunuz bu depremden dolayı neler neler yaşadık. Doğru düzgün yani daha aklımızı toplayamadık.
0: Misafirin mürşit konusunda onların bilgileri bizlere göre çoktur. Ben ilim okul mezunuyum dedi. Allah'ın ilmi okullardan mı öğrenilir? Hayır. Yine her devirde, her zaman umduğum gibi iki grup insan var. İlimlerini Allah'tan alanlar ve ilimlerini insanların yazdığı kitaplardan alanlar. İlimlerini Allah'tan alanlar en üst seviyede ilmi Allah'tan alan devrin imamıdır. Diğer İnsanlar da ilmi devrin imamından alırlar. Devrin imamı Allah'tan alıyor. Kavim Resulleri de, veli mürşitler de, vekil mürşitler de hepsi ilmi devrin imamından alıyorlar. Bakara 78-79'da kitabı bilmeyenler. Kitabın kendisine indirdiği peygamberler ve onların mirasında devralan devrin imamı, vekaletin devrin imamı, onlar ilmi Allah'tan alanlardır. Ama ilmi Allah'tan alanların ilmini bilmeyenler, insanların yazdığı kitapları, emaniyi biliyorlar ve onunla amel ediyorlar. Peygamber Efendimiz ümmiydi. Okuma yazması yoktu ama en üst seviyede Kur'an'ı Allah'tan öğrenmiş ve öğreten kişiydi. Araf 157-158 bunu kesinlikle söylüyor. Yani kısacası her devirde öğrenenler var, öğretenler var. Öğrenenlerin en üst noktasında Allah'tan öğrenen devrin imamı var. Ondan sonra devrin imamı Allah'tan öğreniyor ve diğer insanlara öğretiyor. Kime öğretiyor? Kavim Resullerine öğretiyor, veli mürşitlere öğretiyor. Vekil mürşitleri öğretiyor. Onlar da öyle. Diğer insanlar da o vesile olanlardan öğreniyorlar ve bu şekilde silsile-i meratiple Allah'ın dini kıyamete kadar baki olarak mutlaka öğrenilecek ve öğretilecektir. Ümmiler din hakkında bilgisi olmayanlardır. Müşriklerin ve kitap sahiplerinin dışında kalanlardır. Ümmiler. Allah'ın dizayına baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'ın öğretisi asıldır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir ümmiydi. Ümmilerin arasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala seçmişti. Hadis-i şerifte aranızda en hayrınız benim, soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecektir. En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayrısı Mehdi aleyhisselam'dır buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hasretle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Isparta'dan Adem Sevim, bir sualim olacaktı hocam. Bu dünya hayatında başka insanlar mutlu olabilir ama ben mutlu olamam tarzında bir düşünceye kapılan insanlara ne tavsiye edersiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in hanifsini Arapça dili İslam. Bu da Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti baya bayan herkesi mutlak surette ahiret ve dünya saadetine ulaştırıyor. Yani Allah'ın insanlar için vaaz ettiği din tek bir dindir. Ezeli ve ebedi din babamız İbrahim'in hanifliğini ve bu dinle de herkes mutlaka tatbik edilmesi halinde o kişiyi ahiret ve dünya saadetine ulaştırıyor. Reçete aynı, tatbik edenler mutlaka hedefe ulaşıyorlar. Onun dışında başka bir reçete yok. Hangi şartların içinde bulunursa bulunsun, hayat bize ne kadar çekilmez gelirse gelsin, hangi şartlar bizleri mutsuz kılıyorsa kılsın, hepimiz mutlu olmak imkanını fıtraten sahibiyiz. Allah Teala bizi öyle bir şekilde yaratmış ki fıtratımızda mutlu olmanın bütün standartları mevcut. Öyleyse nedir mesele? Mutlu olmanın bütün standartları mevcut. Ruhumuz Allah Teala zatından bize vermiş ve kendisine teslim etmemizi istiyor. Bu bizi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracak. Fıtratımızda mevcut, bize bir fizik beden vermiş. Onu biz Allah'a teslim ettiğimiz zaman 4. kat cennet dünya saadetinin %81'i. Fıtratımızda nefsimizi bize vermiş. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya saadetinin tamamı ve 6. kat cennet. Sonra irademizi teslim ettiğimiz zaman %100 ahiret saadeti ve üst seviyede %100 dünya saadeti. Öyleyse Allah bizi hanif fıtratıyla yaratmış ve bizler için vaaz ettiği din İslam dini, hanif dini. İslam Allah'a teslim olmak, biz Allah'a teslim olduğumuz zaman, 4 teslimi gerçekleştirdiğimiz zaman %100 ahiret ve dünya saadetine ulaşıyoruz. Öyleyse başka insanlar mutlu olabilir ama ben mutlu olamam tarzındaki düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. Kendimizi ne kadar mutsuz hissedersek hissederim, biz mutlu olabiliriz. Allah böyle söylüyor. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi, ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsa yine gel, bu dergah mutsuzların dergahı değildir. Yani bu dergah mutsuzların dergahı değildir. Bu dergahta herkes mutlu olabilir. Herkese kapılarını sonsuz boyutlarda Allah-u Teala açmıştır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre dünya hayatının daima ikinci planda kaldığı bir noktaya ulaşabilmek Allah'ın adını çok zikretmekten geçiyor. Sizce zikir yapan insanın dünyaya bakışı nasıl değişir?
4: Zikir yapan insan nasıl Allah'a kendini yakın hisseder? Hani bu dünyanın geçici olduğunu bilir. Hani her şey, biz dünyaya geldik ki gülük oynamaya, gezmeye, tozmaya değil. Hani insan düşünür bu dünya geçici. O yüzden de ben ahiretim için bir şeyler yapıp insanlara faydalı olabilmem için, Rabbime yakın olmam için bu şekilde yani kendisini iyi şeylerle meşgul edip zikirle uğraşır.
5: Ferahlıyorsun, içim ferahlıyor. Ağlıyorsun. Bazı kendi kendini tutamıyorsun.
2: Sürekli Allah demek, sürekli la ilahe illallah demek, ondan gelip ona gideceğimizi bilmekle bu dünyanın malını şöyle elimizin tersiyle itiyoruz diyebiliriz.
1: Daima zikir yapan bir insan daima mutlu olur mu ablam?
4: Olur. Çünkü kalbi mutlu eden zikirdir. Kalbi mutlu eden, feraha erdiren Allah'a yakınlıktır. Allah'la yani uzaklaşan bir insan hiçbir zaman kalbi huzura ermez.
2: Bu deprem bize ne öğretti? Ben sandım ki mahşeri yaşadık, yarı mahşeri yaşadık. Bir şeyler öğrendi insanlar diye düşünürken maalesef zerre kadar hiç ne merhamet, ne korku, ne dehşet insanlarda maalesef kaybetmişler benliklerini, insanlıklarını. Bu gidişat nereye gidiyor? Rabbim insanlara hidayete erdirsin.
0: Bu misafirimiz depreminden sonra insanlar bir şeyler öğrendi diye düşünürken zerre kadar merhamet, korku yok insanlarda. İnsanlıklarını kaybetmişlerdi. Yaşanılan musibetlerden ders çıkartmak önemli midir? Elbette. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede musibetleri insanlar ders alsınlar, Allah'a yönelsinler ve Allah-u Teala da onları mutluluğa ulaştırsın diye veriyor. Burada da iki grup insan var. Hangi konuyu incelersek inceleyelim, iki grup insan söz konusu. İşte bu musibetlerden ders almayanlar. Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama musibetlerden ders alanlar da var. İşte Allah-u Teala Bakara 155'te biz onları korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksilmeyen imtihan ederiz, sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte Allah için olanlar, ruhlarını Allah'a teslim eden ve Allah'a döneceğiz diyenler. Onların üzerinde selavat ve rahmet vardır. Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala musibet isabet ettiği zaman Allah وَمَا سَعَبُ مُسُولِدِنَ اِلَّا بِذْنَا Allah'ın izniyle gerçekleşiyor. وَمَنْ يُمِي اللّٰهِ يَعْتِ قَلْبُهُ Ama kim Allah'a amin olursa Allah-u Teala onun kalbine hidayet ulaşır. Bakara 156-157'de açıkça bunu ifade ediyor. Musibet insanı acıtan, inciten, sıkıntıya sokan, onun huzurunu kaçıran bütün olayların adıdır. Kime bir musibet isabet etmişse orada mutlaka Allah'ın izni vardır. Allah o musibetle musibetin isabet ettiği kişiye bir ders vermek istiyor. Onun bir şeyi öğrenmesini istiyor demektir. Bu musibetlerde imtihan edilen insanlar ikiye ayrılırlar. Allah için yaratıldığının farkında olmayan insanlar Allah'a küser hatta isyan ederler. Musibetlerden ders almamışlardır. Ama ötekiler musibetlerden pozitif netice çıkarıp da Allah'a ulaşmak için bir vesile sayanlardır. Allah-u Teala diyor ki işte hidayete erecek olanlardır. Allah'ın rahmeti fazlı selam.

kere daha tekrar edecek olursak, dünya hayatının cennete göre bir zindan sayıldığı doğru mudur? Evvela Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünyadaki bütün mutlulukların hepsini toplayın, cennet mutluluğunun yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki meşakkatlerin hepsini toplayın, cehennem azabının yanında bir zerre bile değil. Ve gerçekten de Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Aslında kafir bu dünyada da cehennemde, öldükten sonra da cehennemde. Mümin de bu dünyada cennette ama ahirette de cennette. Ama az evvel ifade ettiğim gibi müminin yaşadığı bu dünyadaki mutluluk cennet mutluluğun yanında bir zindan hükmünde. Kafirin de ahiret hayatında yaşayacağı azapla bu dünya azabı karşılaştığında bu dünya onun için bir cennet hükmünde. Olaya böyle baktığımız zaman evet doğru. Mukayese yaptığımız zaman Allah-u Teala sonsuz ve bütün mutlulukların sinesine topladığı bir cennet hayatı elbette bu dünyanın sıkıntılı hayatından çok daha güzeldir buyuruyor. Bu sebeple dünya hayatı cennete göre gerçekten bir zindan sayılabilir. Evet. Hadis, dünya mümin zindanı, kafirin cennetidir. Tekrar ediyoruz. Bu dünyadaki bütün mutlulukları toplayın. Hepsinin cennet mutluluğunun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca cennetteki mutluluklarla dünyada yaşanan mutluluklar mukayese edildiği zaman buradaki mutluluklar cennet mutluluğunun yanında bir zerre bile olmadığı için bir zindan hükmünde mümin için. Ama kafir de o ölümden sonra yaşayacağı sonsuz azapla bu dünyadaki yaşadığı sıkıntılar mukayese edildiği zaman buradaki sıkıntılar ahiretteki yaşayacağı azap karşısında bir cennet hükmünde. Ama ikisi de aslında olayı bu şekilde ifade edilebilir. Dünya mümin zindanı, kafirin cenneti. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Balıkesir'den bir kardeş muhterem hocam. Birinci suali vuslatla beraber ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi beka makamına ulaştığında taati için farklı bir ruh mu yaratılıyor? Evet. İndi ilahide olan bir ruh. Artık o namazları mekadaki olan kişi namazı huzur namazına iştirak ettikten sonra o seccadesinden tahtına gidiyor ve namaz vakitlerinde oradan iniyor. Ama her halükarda o indi ilahide kendisine verilen tahtın üzerinde. İkinci suali vuslattan sonra kişi fıska düşerse Allah'ın zatında yok olan ruhu tekrar yaratıp iade ediliyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet. Yani fıska düşen kişi eskiden hali neyse aynı haline avret ediyor. Ama bu da yine Nahl suresinin 107. ayet-i kerimesinde dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirdiği için. Zalike bi enneme estahabel hayatı dünya ila al-hariti. Yani ahiret hayatı var, dünya hayatı var. Dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçiriyor. Bursa'dan bir kardeşim Mütehem Hocam. Kalem suresi 4. ayet-i kerimeyi nasıl idrak etmeliyiz? Kalem 4'te Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah-u Teala Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i çok üst seviye bir ahlak ile yaratmıştır. Evet. وَاَنَّكَ عَلَىٰ خُلِقٍ عَزِيمٍ Muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Din ahlaktır. O zaman Allah'a Resulü üst seviyedeki bir ahlak üzere yaratılmıştır. Kalü Bela gününde ezelde İlk Allah'a teslim olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Zümer suresinin 11. ayet-i kerimesi olsun. Diğer birçok ayetlerde ben teslim olanların milkiyim. Kul eni ümürsün enne abdullahi muhlisen lehuddin. 12'de Zümer 11'de 12'de ve ümürtü illa nekune evvelen müslümin. Teslim olanların ilki olmakla emrolundu. Öyleyse evet doğru.
Hollanda'da mı kardeşim?

0: muhterem hocam, ibadetlerimizi hakkıyla ve severek yapmak için nasıl zevk haline getirebiliriz? Zikrimizi arttırarak. Sevgili kardeşlerim, her türlü güzelliği size mutluluğa çevirecek olan şey zikirdir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, dualarımızın kabul olması hangi şartlara bağlıdır? Kişinin liyakatine bağlıdır. Muhterem Efendimiz her zaman bize iki tane üçlüden bahsediyor. Gayret, himmet, nusret, iştiyak, liyakat, mükafat. İşte en seviyedeki Allah'ın kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Ama liyakat ve mükafat kanunu kesinlikle şuna bağlıdır. Gayret, himmet, nusret ve iştiyakımıza iştiyak, Allah yolunda Allah için yapılan hizmetlerin, hizmet talebinin muhtevasını içeriyor. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, çocuklarımızı güzel ahlaklı görülürsün. Başkalarını seven, saygı gösteren kişiler olarak yetiştirmek nasıl mümkün olabilir? İslami terbiyeyi yetiştireceksiniz. Allah Teala Tarim Suresi'nin 6. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve evladı yanınızı yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten koruyun diyor. Ulaşmayı dileyen yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve evladı yanınızı koruyun. Neyle mümkündür? İmanla. Allah Resulü diyor ki eski topluma önderdiği elimi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Öyleyse ahiret saadeti cennet kesinlikle imanla Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, hangi hocaya hidayeti sordumsa doğru yol dedi. Doğru yol nedir bu yolda? Nasıl ilerleyen açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, insanların Kur'an'a muhalif veya kavram için boşaltarak söyledikleri tanımlamalar hepsi zandır. Allah Teala her şeyi bir sebep sonuç tahtında yaratmıştır. Sonuç hedeftir. Sebep de bizi o hedefe ulaştıran vasıtalardır. Olay buysa o zaman istisnasız yol varsa o yol bizi bir hedefe ulaştırıyor. Sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere yolun, yani Allah'a ulaştıran yol. Bir yol varsa yolcuları da var ve bu yol yolcularını bir yere, bir hedefe ulaştırıyor. Örneğin bir misal vermek gerekirse Ankara-İstanbul yolu, bu yol üzerinde olan yolcular hedefleri Ankara ise Ankara'ya ulaşıyorlar, hedefleri İstanbul ise İstanbul'a ulaşıyorlar. Ama bir yol var ve yolcular var. Öyleyse doğru yol deyince bir hedefe ulaştırmıyor. Yuvarlak bir laf. Ama sırat-ı müstakim, sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere olan yol. Ve bu yol Allah'a ulaştıran yol. Bunu nereden anlıyoruz? Yunus 25-26'dan anlıyoruz. Vallahi yed'u ila dar-ı selam. Allah-u Teala teslim yolda olan zatına davet ediyor. Allah'ın zatı bütün insanlar için hedef. Davet ediyor bu hedefe. Ve bu daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Yani kendisine ulaştıran yola. Kim onun davetini kabul etmişse Allah Teala onu söylüyor. Allah'ın zatı hedef ve Allah zatına davet ediyor. Daveti kabul edenleri de kendi zatıyla o kişi arasında fizik ötesinde mevcut olan sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Bu yolda zikirle ilerleyen. Ankara'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Çevremdeki insanlarla anlaşamıyorum. Başkalarının yaptıkları hatalar rahatsız edici. Davranışlarını affedemiyorum. Mutlu bir insan olabilmem için ne yapmam lazım? Sevgili kardeşlerim, şartsız affetmen lazım. Şartsız iyilik yapman lazım. Yani din sevgi ve hoşgörüden ibarettir. Mutlu olmak istiyorsan bu. Affedemiyorum diyorsan o zaman henüz nefsindeki afetler sebebiyle. Ama zikirle, zikrini arttırarak o afetler azaldığı zaman yavaş yavaş onları affetme oranının arttığını göreceksin. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mu'assalavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nankörlük ve şükür. Birinci sual, Allah'a karşı nankörlük etmenin önüne nasıl geçebiliriz? Nankörlük nefsimizin 19 hasletinden bir tanesi, ruhun 19 hasletinden bir tanesi de şükürdür. İnsanoğlu bu 19 afetle yaratılmıştır. Yani nankör olarak yaratılmış. Nefsindeki afetlerden biri de nankörlüktür. Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlere ait olduğu yere oturmamaktadır. Daimi zikrin sahibi olana kadar da derece derece hep bu afetin muhtevası içinde olacaktır. Allah'a karşı nankör olmamamız için Allah'ın bize verdiklerini, o vasıta her ne olursa olsun, bu vasıtaları Allah'ın emrinde kullanmak durumundayız. Bizde olanı başkalarına mutluluk vermek için değil, nefsimizin bir afetini tatmin etmek için kullanıyorsak, o zaman yanlış yapıyoruz demektir. Bize verilenlerin hepsinin başkasının mutluluğu istikametinde kullanmamız gerekir. Tekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'ı bize verdiği nimetlerden dolayı seviniz. Biz her ne veriyorsak başkasına, o bize Allah'tan gelmiştir. Allah bize veriyor ki biz de başkasına verebilelim. Öyleyse bunu gerçekleştirdiğimiz an biz o zaman şükrümüzü eda etmiş oluruz. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizin İbn-i Seleme söylediği bir husus var. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak Allah'ın bize verdiklerinin şükrünü eda etmemiz söz konusu. Allah Teala Zümer Suresi'nin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ حُيَ اِلَيْكَ وَلِلَّذَيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ اَيَبَتَّنْ اَعْمَالُكَ لَنْ تَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider ve hüsrana düşenlerden, cehennemliklerden olursunuz. Zümer 66'da ise Allah-u Teala şöyle buyuruyor. بَلِلَّهِ فَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Öyleyse kim ki Allah'a kul olmuşsa o şükredenlerdendir. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. İşte bu standart içerisinde Allah-u Teala olaya bakmamızı buyuruyor. اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُورَ. İkinci sual, şükredenler kimlerdir? İşte Değer Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz onu yola ulaştırdık. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Ne zaman nefsimize uyarsak küfredenlerden, ne zaman ruhumuzun talebine uyarsak da şükredenlerden oluyoruz. Şükretmekle nankörlük birbirinin tamamen zıttıdır. Şükür ruhumuzun bir hasreti, nankörlük ise nefsimizin bir afeti. Hamd etmemenin de karşılığı gene nankörlüktür. Allah Teala'na bize verdiği manevi nimetlerinden dolayı hamd ediyoruz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetlerinden dolayı da şükrediyoruz. Nasıl Allah Resulü Allah'ın katına şükürle çıkılır? Hamd şükrün anahtarıdır. Öyleyse hamd etmesek şükretmemiş oluyoruz. Nankörlük ediyoruz. Allah'ın verdiği fiziki nimetlere şükretmemiz, fizik ötesi nimetlere de hamd etmemiz lazımdır. Şükür ve hamd bir haslettir. Nefsimizin, ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesi şükürdür ve hamddır. Şükreden nankörlük etmeyendir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ancak şükredenlerden olurlar. Şükür onların davranış biçimlerini teşkil eder. Zikir o kişi her gün biraz daha Allah'a şükreden bir pozisyona getirir. Onun için Allah Teala Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde "Veskurûni yeskurkum veşkurûlü velâ tekfurûn." Zikredin, ben de sizi zikredeyim. Şükredin, nankörlerden olmayın. Allah'ın bize verdiği rahmete karşı şükretmemiz için hamd etmemiz, faziletlere hamd etmemiz, selavata, selavat nuruna hamd etmemiz, sekinet nuruna hamd etmemiz, bize verdiği bütün nurlara Allah-u Teala'nın hamd etmemiz ki bunlar manevi nimetlerdir. Hamd etmemizi Allah-u Teala mi buyuruyor. Ama Allah-u Teala'nın bize verdiği maddi nimetlere de şükretmemizi emir buyuruyor. Hamd şükrün anahtarıdır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanın en büyük eksiği aldığı ilimle şükre değil, nankörle dönmesi midir? Evet, insanın en büyük eksiği aldığı ilimle şükre değil, nankörlüğe dönmesidir. Küfrani nimet diyor Allah Teala. İmam Ebu Azam Mani Hazretleri ile ateist kişi arasında geçen köprü kısasına baktığımız zaman nankörlük kelimesi, inkar kelimesi aynı kökten geliyor. Örtmek anlamına, reddetmek anlamına, hakikatleri gizlemek anlamına kullanılıyor. Ne yazık ki insan tabiatı hep böyle yapmıştır. Allah'ın insanlarına nankörlük etmiştir. Allah'ın bütün güzelliklerini inkar etmiştir. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَالْلِكَاهِ حَبِدَتْ اَعْمَالَهُمْ. Kim ki Allah'ın ayetlerini ve likâllâhı inkar ederse onların amelleri boşa gidiyor. Onlar, amelleri boşa gidenler küfrani nimette bulunanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir, şükretmeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bizlere verdiği nimetlere karşılık nankörlük etmemizi deyip Allah'a ulaşmayı dileyerek şükredenlerden olmamızı emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Yani Allah'a ulaşmanın yolu sadece şükür değildir. Biraz da gönül ve kalp güzelliği de çok önemli. Bazı insanlar vardır, hani ibadet etmez ama kalbi temizdir. Allah'a olan inancı tamdır. O şekilde de Allah'a ulaşmanın bence mümkün olduğunu da ben düşünüyorum yani.
3: Bana göre Allah'a ulaşmak şurada biten bir durum. Ama bunu gerçekten isteyen yapabiliyor. Şuradan gelen bir durum.
4: Annemiz sofra kuruyor mesela. Bizim her şeye şükretmemiz lazım. Nankörlük etmememiz lazım. Allah'a şükür edip daha Allah'a yaklaşmış oluruz.
3: Zaten bizim en büyük problemlerimizden biri şükürsüzlük. X bir araba aldınız veya Y bir ev aldınız. Şimdi bununla mutlu olamadığımız için, buna nankörsüzlük yaptığımız için zaten biz hep bu durumdayız.
1: Böyle manevi talepleriniz var mı? Allah'ım ben de ermiş evliyalar gibi sana dost olmak istiyorum.
2: Herkesin olabilir. Benim ama bir talep hiç olmadı.
3: İsmim Gökhan. Finalde öldüğümde Allah-u Teala'ya kavuştum. Arkamda bir iz bırakayım. Yunus Emre nasıl bir iz bıraktıysa ben de aynı izi bırakabilirim.
2: Onların yükseldiği mertebeye yükselebilmek bana göre çok da mantıklı bir şey değil. Yani bu duayı yapmak çok mantıklı bir şey değil.
4: Çok isterim. Yani namaz kılmak olsun, oruç tutmak olsun, bunların hepsini yapıyoruz ama daha katını yapmak çok isterim. Ona yaklaşmak isterim yani. Allah'ım ben ölmeden önce sana ulaşmak, evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için kalp güzelliği çok önemlidir. Bazı insanlar vardır, ibadet etmez ama kalbi temizdir. Allah'a inancı tamdır. O şekilde de Allah'a ulaşılabilir. Allah'a göre kalbi temiz insan kimdir? Allah'a göre kalbi temiz insan, daimi zikrin sahibi olan kişidir. Bir insanın o daimi zikre ulaşabilmesi için, evvela ruhun teslimiyle 3 saat zikre, fizik vücudu teslimiyle 18 saat zikre, nefsin teslimiyle daimi zikre ulaşması lazım. Bunu da ancak 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmakla gerçekleştirebileceğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Hiç kimsenin kalbi başlangıçta temiz değildir. Herkesin kalbi baştan aşağı karanlıklarla doludur. Ve kalpte küfür kelimesi vardır. Ne zaman ki Allah'ın yoluna girersin, nefs seskesine başlarsınız, zikir yaptıkça Allah'ın nurları gelip iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlarsa, ancak bu standartlar içinde yavaş yavaş nefsimizin kalbinin zulmetten nura doğru çıktığını göreceğiz. İşte Bakara 257'de Allahu veliyyüllezine amenu yuhrucu mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur, onları zulmetten nura çıkartır. Vellezine keferu evliyâme tağute. Ama kafirler dostu, kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Kur'an-ı Kerim kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Manevi tekamülümüzün bütün kademeleri kalbimizdeki nurlarla ölçülür. Hadis-i şerifte temizlik imandandır. En nezafetü minel iman. Bir başka hadiste öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa kalbine iman yazılacağı için o noktadan itibaren nefs eskesine başlar. Ve nefs eskesiyle ruhun teslimi, fizik vücut teslimi en sonunda nefsin teslimiyle kişi daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaştığı zaman kalbi tertemiz birisi olur Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın nimetlerinin bilincinde olup ona şükrümüzü göstermemizi sağlayan en önemli ibadet Allah'ın ismini zikretmektir. Sizce zikir yapmanın faydası ne?
2: Her zaman Allah'ın varlığının bilincinde olarak yaşamak, onu unutmamak, onun koymuş olduğu bütün her şeyi kabul etmek anlamına geliyor.
3: Zikir yapmanın en büyük faydalarından biri Allah'ı hatırlamak.
4: Allah daha bir gönül bağlılığıyla yaklaşıyorsun Allah'a. Allah'ı daha hatırlıyorsun her yerde. Onun gönül bağ sevgisini kazanıyorsun. Şükrediyorsun.
1: Ha, mutlu olur mu? Ne hisseder?
2: Olacaktır bence. Olabilir. Bazen böyle kendinize baş başa kaldığınız zaman bir yaratıcının olduğunu, hani değil mi? Onun farkına varıyorsunuz ve ondan, ona tapıyorsunuz yani. Ondan bir imdat bekliyorsunuz. Bana göre bu da çok güzel bir şey yani.
3: Allah'ın ismini zikretmek insanı zaten kötü yoldan alıp iyi yola sokan bir şey. Birinin arkasından konuşacaksınız. Bir dedikodu yapma yani. Öyle bir ortamın içerisiniz. Ya yüce Rabbim sana sığınıyorum. Ondan sonra sen bana günah yazma dediğiniz takdirde ortamdan bulunup dışarı çıkıyorsunuz zaten.
4: Ne bileyim, bütün kötülüklerden arınmış hissederim kendimi. Sanki başka bir dünyada. Öyle hissederim.
3: Korona sürecindeyken hani hepimiz dükkanlarımızı kapatır hale geldik. Diyordum ki hani ne olacak, ne yapabiliriz, ne olur vesaire. Allah'ım hamdolsun ben ne zaman dükkanımı Enzü Besmele ile açtığımda hiçbir zaman, yani şöyle söyleyeyim size, krizde atlattım, batakta verdim ama hiçbir zaman evime bir ekmek alamadan gidemedim. Allah'a hamdolsun.
0: Bir misafirimiz Allah'ın ismini zikretmek insanı kötü yoldan alıp iyi yola sokan bir şeydir. Allah'ı zikretmesine rağmen iyi yolda devam etmeyenler de olabilir mi? Evet. Allah'ı zikretmesine rağmen iyi yolda devam etmeyenler de olabilir. Allah'ın yoluna giren kişi nefs seskesine, mürşidine ulaştıktan sonra başlayabilir. Kişi mümin olmadıkça, küfürden kurtulmadıkça ne kadar zikretse etsin, kalbinde hiçbir şey gerçekleşemez. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ennezafetü minel iman diyor. Mürşidine tabi olup kalbine iman yazıldıkça kişi nefs seskesine, temizliğine başlar. Mürşitsiz nefs seskesi mümkün değil ama insanlar öyle inanıyor. Ben kendi nefsimi tezkiye ederim. Nefs seskesi kalbe nurların girmesiyle oluşmaz. Bu da başka bir hürafe. Her ikisi de kesinlikle Kur'an ayetlerine uymuyor. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. İşte Bakara 121, o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151, nefsinizi tezkiye etsin diye. Arben 164, onlar tezkiye eder. Cuma 2, onları tezkiye eder. Nisa 49, o kalbim tertemizdir diyenleri görmüyor musun? Hayır, Allah dilediğini nefsini tezkiye eder. Öyleyse başlangıçta hiç kimsenin kalbi temiz değildir. Kalp %100 karanlıklarla, afetlerle doludur. Ama Allah dilediğin nefsini tezkiye eder olayı. Necm 32'de Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Ve Nur 21'de mürşidine tabi olduktan sonra yapılan zikirlerle kişi nefs tezkiyesine ulaşır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle size bir sual arz etmek istiyorum. Şura 48'e göre kendisine musibet eden kişiyi nankörlüğe iten sebep Allah'ın kanunlarını bilmemesi midir? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek. Şura 48'e göre kendisine musibet isap eden kişiyi nankörlüğe iten sebep Allah'ın kanunlarını bilmemesidir. Şura 48'de ven aradu, bundan sonra eğer yüz çevirirlerse ve marsennake aleyhim hafize, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. İn aleyke ilal vela, senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve enne izâ azaknel insâne ünne rahmetin, Meryem abiye biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman da insan mutlaka kefur olur, inkar eder, nankör olur. Yani Allah-u Teala'nın kendi tarafından bir rahmet tattırması noktasında onunla sevinir. Ama elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse o zaman da insan mutlaka nankör olur. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. İşte Şura 48'e göre tarafımızdan bir rahmet tattırsak onunla seviniyor. Hayır ulaştırsak onunla seviniyor. Gerçekten de Emine Sultanı Peygamber Hadis-i Şerifinde müminin her şeyi hayırdır. Hoşuna giden bir şeyle karşılaştığı zaman ona şükreder. Bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da hayırdır. Ama Allah-u Teala tarafımızdan bir rahmet tattırsak onunla sevinir. Ama elleriyle yaptıklarından dolayı başına misafir ederse bu da üzülür. Her iki halde de aslında biz olaya sebep oluyoruz. Allah-u Teala'nın kanunları var. Men dakka dukat ki tepki prensibi gereğince. Allah-u Teala nefslerini henüz tezkiye etmemiş olan insanlara seslendiği zaman diyor ki onlara bir güzellik tattırdığımız zaman bundan mutlu olurlar. Ama aynı zamanda başkalarına rahat rahat kötülük edebilirler. Bu kötülük dolayısıyla o nasıl başkasını üzmüşse onu da üzecek bir olay kendisine ulaşacaktır. Böyle bir şey yapıldığı zaman kişi neden nankördür? Allah'ın kanunundan haberi olmadığı için. Bu kötülüğün kendisine onun başkalarına yaptığı bir yanlıştan dolayı ulaştığını bilmediği için. Onu kendisine yapılan bir haksızlık olarak telakki eder. Oysa ki realitede Allah-u Teala diyor ki size gelen her musibet seyyiatinizin bir neticesidir. Onun için kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uymuştur, azmıştır. Allah-u Teala da vazifeli meleklerle sol tarafına kiram-ı katfiyen melekleri bu yapmış olduğu azgınlıktan dolayı kaybettiği derecatı yazmıştır. Ama Allah-u Teala bu kaybettiği derecatı telafi etmek babında kendisine başkasından gelen bir zulüm söz konusu olduğu zaman da buna ben ona bir şey yapmadım, o niye bana yaptı diyerek karşı çıkar. Halbuki o unutmuştur kendisine daha önce bir başkasına yaptığı haksızlığı. İşte Allah'ın kanunu var. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın tayin ettiği Resuller, mürşitler de Allah'ın bir nimetidir. Ve Allah şükrümüzü eda etmemiz için o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah dostları, evliyalar, peygamberimizden sonra gelen bu dini, bu İslam'ı unutturmayacak ve hala günümüzde böyle yaşayan mürşitler mevcuttur yani.
4: Allah karşılaştırsın bizi o dostlarla. Eğer biz o dostlarla karşılaşırsak doğru yolda ilerleriz. Öyle düşünüyorum.
3: Ya bu irşat dostları şu an günümüzde öyle birini göremiyorum açıkçası.
1: Peki onlara tabi olmak, onların sohbetinde bulunmak, onlardan eğitim almak, Allah'a daha yakın olmak bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Bizden daha çok yakın Allah'a mesela, değil mi? Artık biraz keramet sahibi olmuş. Çok güzel bir şeydir yani. Onları ben çok isterim mesela. Böyle bir evliyanın karşısında durup merak da ederim yani. Nasıl konuştuğunu, neler konuştuğunu, dünyaya bakış açısı, hayata bakış açısı, aslında bu dünyanın ne kadar işte geçici olduğunu, misafir olduğumuzu. Bir de mesela ondan ben dinlemek isterdim yani.
3: Namaz kılan adam camiden çıktıktan sonra meyhaneye gidebiliyorsa meyhaneden çıkan adamla namaz kılmaya gidebiliyorsa bu onların kendi şahsi görüştür. Ama şu an Türkiye'nin temel toplum yapısı benim nezdimde bozulduğu için ben mesela Türkiye şartlarında böyle birinin olduğunu düşünmüyorum.
1: Nasıl buluruz? Bir fikriniz var mı?
3: Bunu da tamamıyla kalbimizden dilememiz gerekiyor. Zaten hani bunu laf olsun diye dilediğimiz zaman zaten bir aşamaya gelemeyiz. Tabii ki.
0: Misafirimiz mürşit konusunda Türkiye'nin temel toplum yapısı bozulduğu için Türkiye şartlarında böyle birinin olduğunu düşünmüyorum. Allah-u Teala mürşitleri nereye gönderir? Hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde Allah-u Teala bir veli resul tayin etmesin. Mü'min suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz resullerimizi ard arda göndeririz. Eğer insanların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın ona Allah'ın Resul göndermesidir. Nasıl Allah'ın kullar üzerindeki hakkı var, kulların da Allah üzerindeki hakkı varsa, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların şirk koşmaması ama kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesi. İşte bu sebeple kulların Allah üzerindeki hakkı onlara Resul göndermesi. İbrahim 4'te Allah-u Teala İsa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi demesinler diye. İbrahim 4'te her kavmin içinde o kavmin ananın sayede mutlaka tebliğ yapan Resuller göndeririz. Nahl 36'da tağuta kul olmaktan içtinab etsinler, Allah'a kul olsunlar diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Ta 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Biz de ayetlerine tabi olan müminlerden olurduk diye. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki ya Rabbim bize bir Resul göndersen ayetlerine tabi olsak. Bütün bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Her kavmin içinde o kavmin anasıyla ardı ardı kesilmeksizin Allah Resuller gönderiyor. Al-İmran 164 o gönderilen kavim Resuller arasında seçilen bir kişi var ki o da diğer bütün insanlar için bir nimet vekaleten devrin imamıdır. Zümer 75'te 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Ayetleri tilavetinden bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi. Nahl 113'te ise Nahl suresinin 113. ayet-i kerimesinde لَقَدْ جَاءُمْ رُسُولًا مِنْهُمْ فَكَزَبُوهُ فَخَزَاهُمُ الْعَزَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ andolsun ki onlara kendilerinden, kendi işlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı ve onlar zalimdirler. Yani Resul göndermesem azap etmem. Resul geliyor fakat onu yalanlıyorlar. O zaman azap onların üzerine hak oluyor. Allah-u Teala'nın istediği dizayn bu. Allah Teala eğer diyorsa ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. O zaman hiçbir devrede, hiçbir zaman, hiçbir kavimde Resul gönderilmemesi mümkün değildir. Bu durumda Allah Teala açık bir şekilde söylemiş oluyor ki her devirde, her kavimde mutlaka Resul vardır. Şu anda da bütün dünyada her kavimde Allah'ın bir Resulü yaşamaktadır. Bütün kavimlere Resulleri onların dilleriyle gönderilir. Yani Resuller o kavmin içindedirler. O kavmin lisanıyla onlara tebliğ yaparlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Başka insanları da Allah'a davet etmek, Allah'a olan şükrümüzün bir göstergesi sayılır mı? Açıklayabilir misiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka insanları da Allah'a davet etmek, Allah'a olan şükrümüzün bir göstergesi sayılır mı? Evet. Duha suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Duha suresinin 11. ayet-i kerimesinde وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. Şükretmenin birinci adımında nimetlerin sahibi olan Allah'a düşünmek gerekir. İkincisi Allah'a diliyle zikretmek gerekir. Üçüncüsü de nimetlerin sahibi olan Allah'a olan Allah'ın kullarını o nimetlerden yararlandırmaktır. Demek ki şükrün üç etabı var. Şükretmenin birinci adımında nimetlerin sahibi olan Allah'a düşünmek. Yani her şeyin sahibi o. İkincisinde Allah'a diliyle zikretmek gerekir. Üçüncüsünde nimetlerin sahibi olan Allah'ın kullarını o nimetlerden yararlandırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kuluna bir nimet verdiğinde onun eserini kulu üzerinde görmek ister diyerek şükrün bir söz ve düşünce olmaktan çok bir amel olması gerektiğini dikkat çekmiştir. Nimetlerinin sahibi olan Allah mutlu olmamız meyanından nasıl nimetlerini kulların hizmetine veriyorsa biz de kulların da Allah'ın bize verdiklerini Allah için diğer kullarla paylaşmamız gerektiğini açıklayan yüzlerce ayet-i kerime vardır. Allah, şüphesiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizin tasfiye olma kademesine hangi nur oranında ulaşıyoruz açıklayabilir misiniz? %100 nur oranında açıklıyor, tasfiye oluyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Daha sonra ihlas ve irşatla Allah Teala yerin göğün melekütünü bize gösteriyor. Ve arkasından da bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edebilenler onlar salaha geçenlerdir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. Meled suresi 14, 15, 16, 17. ayet-i kerimelerinde geçen akabeyi aşmak ne anlama geliyor? Dik yokuşun bizi vücut teslimiyle bir ilişkisi var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Dik yokuş aslında fizik vücudun da Allah'a teslimidir. Allah Teala ruhun bir emanet olduğunu, nefsin bir rehine olduğunu, fizik vücudun da bir köle olduğunu buyuruyor. Beled 13 ayet-i kerim tefsirinde kölenin azadı fizik vücudun Allah'a teslimidir. İnsanın iradesini kullanarak şeytanın son kalesi olan fizik vücudu Allah'a teslim etmesidir. Bunun için iblisin oluşturabileceği bütün engelleri aşması ve zikrini günde 2-3 saatten 18 saate çıkarabilmesi şarttır. Bu 18 saatlik zikir hedefi gerçek bir dik yokuştur. Meled 17'de Allah'a ulaşmayı dilemek aminu olmanın ilk kademesidir. Akabe'yi aşarak köleyi azat edenler, ikinci aşamada mürşitlerine tabi olanlar, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenler, sonra dik yokuşu fizik bedenlerini Allah'a teslim ederek aşanlardır. Sabrı tavsiye edenler sabrın sahipleridir. Onlar önce daimi zikre ulaştıktan sonra muhlis olmuşlardır ve daha sonra iradenin Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmış mürşitler olmuşlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, amel ile salih amel arasında farkı açıklayabilir misiniz? Her yaptığımız amel nefsimizin talebi istikametini ise bize derecet kaybettiriyor. Bir mutsuzluğu yaşıyoruz, şer işliyoruz. Her yaptığımız amel hayırsa derecet kazanıyoruz ve mutluluğu yaşıyoruz. Ama salih amel derecet kazanmanın ötesinde nefsi de ıslah eden ameldir. Yani her yaptığımız zikirde evet zikirle birlikte gelen iki çift nur rahmet, fazıl ve selavat, rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat iki çift nur, rahmet taşıyıcı fazıllar iman kelimesinin etrafında kalpte kalıcı ve selavat da bağlayıcı olarak iman kelimesinin etrafında biriken fazıllar sebebiyle nefs ıslah oluyor, karanlıklar, afetler azalıyor, o da ıslah oluyor. Dolayısıyla zikir amel-i salihattir. Islah eden ameldir. Ama hiçbir amel zikrin yerini tutamaz. O sebeple ibadetlerin sultanı zikirdir. Erzincan'dan bir kardeşim muhterem hocam, hangi durumda gerçekleşirse fısk durumu olur? Fıskı hazırlayan olaylar nelerdir açıklayabilir misiniz? İster mürşitten şüphe etsin, ister Allah'tan şüphe etsin, ister ayetlerden şüphe etsin, her halükarda o kişi fıska düşer. Allah'tan şüphe edenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama kişi buna inanıyor ama dünya hayatında onun Allah'a ulaşmasını inanıyorsa o zaman mürşitten şüphe eden kişidir. Çünkü mürşit tabi olup mürşide tabiyet olmadıkça ruhumuzun bizden el-sirat-ı müstakim üzerine seyri sürükle Allah'a ulaşması mümkün değil. Ayetlerden şüphe etmek de aynı şekilde bizi fısk sonucuna ulaştırır. Bolu'dan bir kardeşim muhterem hocam, hayvanların ruhu, nefsi ve aklı var mıdır açıklayabilmişsiniz? Hayvanların nefsi vardır, ruhu yoktur, aklı da. Çünkü akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda etmektedir. Ne kadar kullanabiliyor bilemiyorum ama hayvanların nefsi var ve fizik vücutları var. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, eşler arasındaki tartışmaları acaba nasıl engelleyebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her zaman çözüm merci Allah'tır. A ile B. A, ailenin reisi erkek olsun, koca olsun. B de evin hanımı, eşi olsun, hanımı olsun. Şimdi bir ihtilaf varsa tek taraflı değildir. Mutlaka ikisinde. Birisinin haklılığı %1, diğerinde %99. Hiç önemli değil. Efendimiz de böylesi tartışmalarda her iki tarafta karşı tarafın haklı sebeplerini, kendisinin de haksız sebeplerini bulmakla mükelleftir. O zaman A evin reisi %100 ben haksızım. Eşime karşı bu yanlışı yaptım. Ondan özür dilemeliyim. Özrünü diler ve bir daha yapmaması istikametinde Allah'tan da yardım talep ederek barışı, huzuru sabit kılar. Evin hanımı da aynı şekilde eşinin %100 haklı tarafını, kendisinin haksız taraflarını düşünür, ona göre adam atarsa, o zaman ikisinin arasında ihtilaf yoktur. Şeytanı devreden çıkartmışlardır. aile reisi eşinden özür diliyor yaptığı kırıcı davranış sebebiyle, evin hanımı da eşinden özür diliyor yaptığı kırıcı davranış sebebiyle ve her ikisi de Allah'tan yardım alıyorlar, zikrediyorlar ve böylece bir mutluluğu birlikte yaşıyorlar. Ama şeytan aralığına girmesi halinde her iki tarafı suçu onun diğer üzerine, mesela aile reisi ihtilaflı olan noktada bütün yanlışın eşinde olduğunu görmesi, ona iblis göstermesi, eşinin de bütün nakiselerin sahibi eşi olduğunu ona iblis kabul ettirdiği zaman, o zaman bitmez, tükenmek bilmeyen bir dış kavga söz konusu. Bu kavga aslında içteki kavganın bir yansımasıdır. İşte nefse ruh arasındaki kavga vardır. Her iki taraf nefsine uyuyor ve böylece nefsine uyması halinde herkes ben haklıyım diyerek biteviye bitmeyen bir diyalektik kavgayı devam ettiriyor.

Yine devrin imamına tabi olanlar için geçerli midir? Hayır, devrin imamı tabi olanlar için geçerli değil. Çünkü kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmişlerine tabi olsa, devrin imamının ruhu boşluğun üzerinde yer alıyor ve onun talebiyle günahlar sevaba çevriliyor. Şefaat olayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir azaptan bahsetmek mümkün değil. Tabi olmayanlar için bu azap söz konusudur. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Vakıf programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Vakıf programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa da müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğini mutlu olmasını istiyor, ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine
19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşti.

0: Olay buysa o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.
1: Fatiha maserevat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Her an Kur'an, her an mutlu programın sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Müslüman hocam, her elimize gelen paradan %2,5 zekat, %2,5 bir olarak çıkılma gerektiğini yakınlarıma anlatıyorum. Ama bunlar zekatın yılda bir defa verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunu onlara nasıl ispat edebilirim, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eskiden kalan bir gelenek. İnsanlar çoğunlukla çiftçilikle meşgul oluyorlar ve aylık bir sabit gelirleri yok. Öyleyse kazancı olan işte çiftçiler senede işte elde ettik ürünlerden bir sene veriyorlar. Ama şartlar değişti. Ve dikkat ederseniz eskiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde insan arasındaki tedavüldeki para birimi altındı. Ve Allah-u Teala faizi yasaklıyor. Neden? Bir kişi bir altın karşı tarafa borç veriyorsa bir sene sonra bir altını sana veririm, sen bana 2 altın vereceksin. Altındaki değer kaybı da olmadığı için o bir altın faizdi ve Allah-u Teala onu haram kılmış. Parayla para kazanmanın o haram olduğu bir dizaynı Allah-u Teala ayetlerde ifade ediyor. Ama şimdi günümüze bakalım. Günümüzdeki tedavüldeki para birimi altın değil. Kağıt para birimi. Ve kağıt para birimine de baktığımız zaman bunun üretimi insanların elinde olduğu için piyasaya üst seviyedeki para tedavüle soktuklarında paranın değeri düşüyor. Şu andaki Türkiye'deki enflasyon oranına baktığımız zaman neredeyse bazı kaynaklar %100'e ulaşıyor. O zaman bunun manası ne? Bunun manası diyelim ki bir kişi birisine borç verdi. 1000 TL borç verdi. Aylık faiz miktarı nedir Türkiye'de bilmiyorum ama yıllık olarak kabul edelim. %100'se demek ki o zaman bir sene sonra verdiği zaman aynı parayla onun parası 0 noktaya geliyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 279. ayet-i kerimesinde sanıyorum ne zulmediniz ne zulme uğrayınız. La tezlimune ve la tüzlemun. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Ne zaman? Eğer o günümüzdeki enflasyonun olduğu bir ortamda birisi, mesela şu anda birçok kişi parasını bankaya yatırıyor. Bankada o parayı işletiyor. Banka enflasyon oranı altında bu kişiye bir paranın tazminatı veriyorsa o faiz değildir. Enflasyon oranı %100. Bankada o parayı işletiyor, %80 faiz veriyor. Verdiği faiz miktarı faiz değil, paranın tazminatı ve %100 de değil. %20 değer kaybı, o kişi ona razı oluyor, olsun diyor. Yani %100 kayba değil de %80 kayba razı. %20'ye kayba razı. Öyleyse olayları bu şekilde düşünürsek o zaman nasıl söylememiz lazım bu kardeşimizin? bir defa verilmesi değil. Şu anda insanların çoğu aylık bir gelirleri var, maaşları var. Ve kazancının Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kazancın %2,5 zekat. Mesela şu anda kabul edelim ki bu kişi ihtiyaçlarını aylık olarak karşılıyor. Adam zor durumda, kursağına alabilecek bir lokması yok. Hayır, ben bekliyorum, bir sene sonra ona vereceğim. Bir sene sonra verdiğiniz zaman zaten o açlıktan gidecek. Öyleyse Allah kanunlarını ait olduğu zaman dilimine üzerinden açıklıyor. Onun için devrin imamı farz. Eğer bugün devrin imamının bu açıklaması, faiz konusundaki açıklaması olmasaydı, insanlar, böyle özellikle Müslümanlar paralarını bankaya koyuyor, ben faiz almam diyor. Halbuki incelediğin zaman faiz almıyor ama faiz veriyor. Ne demek? Bir Müslüman kardeşim diyelim ki 10 bin TL'si var, gitti bankaya yatırdı. Enflasyon oranı %80. Öyle kabul edelim. Adam diyor ki ben faiz almıyorum. Bir sene sonra o parayı aldığı zaman bankaya %80 faiz vermiş oluyor. İşte devrin imamı Allah'tan aldığı bilgiyle bunu açıklıyor. Diyor ki bu faiz değil aldığınız zaman. Paranın tezminatı. O zaman o parayı bankaya koyan kişi, banka o parayı işletiyorsa mutlaka o %80'lik nesneyi bankadan almalı paranın tazminatı olarak. Yine bir kaybı yok mudur? Vardır. %20'lik kaybı vardır. Ama %100 kaybı yoktur. Öyleyse Allah'ın emirlerinin ait olduğu zaman dilimler içerisinde her devirde devrin imamı açıklıyor. Her devirde devrin imamı Kur'an-ı Kerim'in millafsın manası ve yedi ruhunu açıklıyor. Biz ona müracaat etmeliyiz. Onun açıklamaları Allah'tan olduğu için ona itibar göstermeliyiz. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali: tebliğ konusunda zayıfım. Tebliğ yapmaya yatkın başarılı kardeşlerimizden yardım almam veya onlara danışmam uygun olur mu? Ve nasıl? Evet. Tebliğ konusunda başarılı etrafında kardeşlerimiz varsa onlarla bir iki kere, üç kere, belki bir ay, belki iki ay katıl ve onlardan da sana yardım etmesi noktasında izin iste. Ha, ben de sizin gibi tebliğ yapmak istiyorum ama görüyorum ki henüz zayıfım bu konuda. Zaman zaman beraber gidelim. Bana da bazı noktalarda izin ver ve beni de denette hangi tarafta zayıfım, o konuları birlikte telafi edelim. Bana yardımcı ol diye söylesen daha güzel olur. Hedef herkesin en güzel şekilde tebliğ yapması. Allah razı olsun. İkinci suali: Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecenin önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kaynaklar öyle diyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in açıklamalarında kişinin amelinin Perşembe gününün Allah-u Teala'ya arz edildiği. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şunu gerçek olarak görüyoruz. Allah serül hesap, anında hesabı gören, 7 ayet-i kerime bunu söylüyor. Öyleyse güzel amellerin Perşembe günü Allah'a arz edildiği, müjdelerin genellikle Allah'tan verildiğini görüyoruz. Mesela bir kişi Allah'tan gaybi bilgiyi sormak istiyorsa Perşembe'yi Cuma'ya bağlan gece istiharema ve hacet namazıyla soruyor. Öyle değil mi? Neticesini alabilmesi için. Öyleyse bugünün bu özelliğine binaen Allah-u Teala'dan bir gaybi bilgiyi sormak isteyen herkes, eğer Allah'ın Resulü böyle açıklamışsa hacet namazını, istihare namazını Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılın, Allah'tan sorun. Huşu sahibiyseniz neticeyi mutlaka Allah'tan alırsınız. İşte bu geceyi diğerlerinden farklı kılan olay bu. Her gece de sorulamaz mı? Her gece de sorulabilir ama Allah-u Teala'nın özellikle buna işaret etmesi, o kişiye sonucu çabuk vermesini bildirebileceğinin de işaretini içeriyor. Diğer gecelerden farklı tarafı bu inşallah. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, önceki evliyanın yaşantısına baktığımızda zikir yapılan odacıklar var ve buralarda çok küçük yerlerde zikir yapmaya çalışmışlar. Bundan yola çıkarak biz de verdiğimizi örtü altında yaparken küçük yerlerde, küçük alanlarda mesela secdemizde görevlerimizi yapmalıyız. Böyle yapmak daha iyi mi, koruma sağlar veya uyku uyuş kaçırmak, nefsi eğitmek için mi bu yola girmiştir? Sevgili kardeşlerim, onlar o dönemde onu yaptı. Ama bizim için şu anda bu dönemde en üst seviyedeki örnek Efendimiz'dir. Efendimiz Allah'ın tasarrufunda diyor imamı. Gerçekten baktığımız zaman eğer bu yolla Allah'a en yakın olunabilme olsaydı Efendimiz muhakkak ki bize bunu söylerdi. Ben %100 iman ediyorum. Ama Efendimiz'in en çok üzerinde durduğu nokta zikir ve sadece zikir değil. İnsanın kendisini o odacığa hapsetmesi sabahtan akşama kadar zikir değil. Başka insanları mutlu etmek. Nitekim Nebriyat Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. En hayırlınız dünyası için ahiretini ama ahireti için de dünyasını terk etmeyendir. Eğer kimdir ahireti için dünyasını terk etmeyen? İnsanlarla ilişkilerini en üst seviyede tutan, onların mutluluğu için çalışan. Öyleyse ölçüler belli. En hayırlı dünyası için ahiretini, kimdir dünyası için ahiretini terk etmeyen? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ahireti için dünyasını terk etmeyen kişi, başkalarının mutluluğu için çalışan kişi. İkisini Allah-u Teala denge içerisinde tutuyor ve mutlak surette hedefe bu şekilde ulaşmamızı istiyor Rabbimiz. O zaman Efendimiz hangi şartı altında bize bildirmişse örtü altında ve bu şekildeki zikir biz onu muhafaza edeceğiz. Yeni yeni yollara gitmeyeceğiz. Onlar kendi dönemlerinde bunu yapmışlar. Allah razı olsun. Ayet-i Kerime'de Bakara 141'de Allah-u Teala ne diyor? Bugün çok kişi siz hemen onu Allah'a davet ettiğiniz zaman diyor ki benim babam şeyhti. Benim oğlum şöyle, benim bunun böyle. Yani birileriyle övmeye çalışıyorlar. Halbuki Allah-u Teala Bakara 141'de ne diyor? İşte onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandığı şeyler sizedir. Onların yapmış olduklarınızdan siz sorulmazsınız, sorumlu değilsiniz. Onlar yapmışlar, geçmiş onların devirleri. Biz de bugün en üst seviyede örnek olarak Efendimiz'i almak durumundayız. Efendimiz'in bize verdiklerini harfiyen korumak, hayatımıza tatbik etmek durumundayız. Bize düşen bu Allah'ın izniyle. Bundan sapmamak. Zaman zaman kardeşlerimiz bu konularda aklına bir şeyler geliyor. Ha bunu yapalım mı? Hiç düşünmüyor Efendimiz bunu yapmış mı? Efendimiz bunu bir başkasına anlatmış mı? Sohbetinde belirtmiş mi? Çünkü Efendimiz alelade birisi değil. Allah'ın kendisine söylediğini söyleyen, yaptırdığını yapan. Öyleyse ondan daha üst seviyede bir örnek olamaz. Bize bir miras bıraktı. Bu mirası A'dan Z'ye kadar en üst seviyede korumamız lazım. Koruyabilmek, öğrenmek, yaşamak ve başkalarına öğretmekten geçer inşallah. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, bir olayla karşılaştığımızda zanda bulunmamak için ne yapmalıyız? Evet, hemen Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmelisiniz. Kur'an'da iki tür zan var. Birisi hüsnü zan, diğeri suizan. Hüsnü zanı Allah-u Teala kapıyı açık tutuyor. Ama suizan hayır. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. Bu zancılar kimler? Yani iki tür insan var bu dünyada. Allah'ın vahyine tabi olanlar, zanlarına tabi olanlar. Ona bakalım beraber. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala vahye tabi olun. Ve zana tabi olun. Şimdi kardeşim bu olayla karşılaştığında zandan bulunmamak için ne yapmalıyız? Hemen Kur'an-ı Kerim'e müracaat et. O konunun dayanaklarını, köklerini Kur'an-ı Kerim'de ara. Zanlarına tabi olanlar. Öte yandan Resulullah'ın ifade ettiği zandan sakının, zan sözlerin en yalandır. Öyleyse zan yalandır. Zancılardan önce ilmiyor. Kimdir bu zancılar? Bakara 78, 79, 80. Kur'an-ı Kerim'in arkaya atılması, zanların öne çıkarılması işte bu zancılar sebebiyledir. Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmiyorlar. Sadece emaniyeyi, kişilerin yazdıkları kitaplar bile, yani kendi zanlarını kitaplaştırmışlar. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Zanlarını kitaplaştıranlar elleriyle kitap yazıyorlar. O zanlarına da diyorlar ki iftira ediyor Allah-u Teala'ya. Bunlar Allah'ın indindendir derler. Şimdi 19 tane bidatla insanlar din yaşıyor. Ve bu bidatları da söylerken insanlar diyorlar ki bunlar Allah'ın katındandır. 19 tane bidatı karşımıza çıkarsın kardeşimiz. Bu 19 bidat Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Geleneksel din tatbikatı şu anda bu 19 bidatla yaşanıyor. 19 bidatı Kur'an'la karşılaştırdığım zaman tamamen Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan 19 tane zan, 19 tane hürafe. Hakikat ne? Hakikat Allah'ın ayetleri. Öyleyse zanda bulunmamak istiyorsanız mutlaka o nesnenin Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırılması lazım. Kur'an hakikati bildiriyor, insanların zanları yalanı söylüyor. Hak doğruyu, zanlar yalanı. İkisi aynı olamaz. Nitekim nefsimizin 19 afetinden bir tanesi zandır. Ruhumuzun 19 afetinden bir tanesi de hakikattir. Hemen o sıralamaya baktığımız zaman nerede işte bakın 15.si zan ama hasletler itibariyle 15.si hakikat. Öyleyse Allah'ın hakikatlerine, Kur'an ayetlerine tabi olacağız. Zanna tabi olmayacağız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Bize bir kişinin kusuru sorulduğunda veya anlatıldığında nasıl davranmamız gerekiyor? Gıybet yapılan bir ortamda nasıl tavır almalıyız ve davranmalıyız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Selamun aleyküm ve berekatühü. Hepinizi çok sevir. Bize bir kişinin kusuru sorulduğunda veya anlatıldığında nasıl davranmamız gerekiyor? Gıybet yapılan bir ortamda nasıl tavır almalıyız ve davranmalıyız? Bir kere Allah gıybeti yasaklamış. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Başka bir açıklamada Resulullah buyuruyor ki insanlardan bahsetmek hastalıktır. Allah'tan bahsetmek şifadır. Öyleyse ister adına dedikodu, ister gıybet, ister iftira deyin, bunlardan uzaklaşmalıyız. Ya bunlardan uzaklaşmak için ne yapmak lazım? Aramızda Allah'ı konuşmalıyız. Allah'ın zikir sohbetine çağırmalıyız. Şimdi bir kişinin kusuru sorulduğunda, tamam o kardeşimizin kusurunu anlatıyor. O kendisine sorulan kişi de nefsin afetleri varsa kusurlu değil midir? Kendi kusurlarıyla meşgul olacağına başkasının kusuruna el uzatıyorsa bu Kur'an-ı Kerim'e göre aykırı bir durumdur. Şeytan bile diyor ki yahu siz, ben sizi davet ediyorum, siz bana icabet ediyorsunuz İbrahim 22'de. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Ne demiş oluyor o? Niye beni kınıyorsun be sevgili kardeşim? Sendeki bu nefsin afetleri dururken bana niye ulaştırıyorsun? Eğer kınayacaksan kendi nefsini kına. Hani kendisine anlatılan kişi, kabul edelim bize bir kusur adına. Kusur kendisine anlatılan kişi irşat makamındaysa 19 afeti temizlemiş, 19 faziletin sahibisi Allah-u Teala kendisini irşat makamında vazifeli kılmışsa anlatabilirsin, anlattığın zaman da o da iki taraftan yana olur. Çünkü o adalet mevkindedir. Allah-u Teala يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. Öyle insanların kusurlarını alıp fırsata çevirmezler. Allah razı olsun. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Nasıl tavır almalıyız? Hemen onu Allah'ın zikrine çağırmalısın. Ben şu anda Allah'ın emrini yerine getirmek istiyorum. Allah bana diyor ki ya hakkı konuş ya sus. Öyleyse kardeşimizin gıybeti söz konusuysa ben burada susmak durumdayım. Ama konuşmak durumdaysan bak şu ayetlere göre bu gıybettir. Olmaması lazım. Bunun yerine şu tavrı almamız lazım. Ayetlerle ona cevap vermek gerekiyor inşallah. Gıybet, dedikodu, zan vesaire bunlar hepsi nefsin afetleridir. Ve Allah-u Teala kesinlikle suizanı yasaklamış, hüsnü zanda bulunmamızı. O kusur sahibi kişinin kusurunu görmek yerine kendi kusurumuzu görüp o kusur sahibi kişiye de af dilemek ve dua etmek gerekir bizler için. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, zayıf iradeli ve güçlü iradeli insanlar var mıdır? Kur'an-ı Kerim'e göre irade 7 safhada teşkil ediyor. Allah katında güçlü irade insanlar olabilmemiz için yapmamız gerekenler nelerdir? İradeyi güçlendiren fazıllardır. Yani dikkat ederseniz iradenin güçlenmesi diye 7 tane şeyden bahsediyoruz. 7 nimet. Hayır, ihlasın 7 şartı. Gaziantep'ten bir kardeşim müterim hocam, işitenler kimlerdir? Bir insan Allah'a ulaşmayı dinemeden ayetleri işitebilir mi? Açıklar mısınız? Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Hikmet sahibi alim Allah Teala'nın mürşididir. Öyleyse mürşidi işitmek söz konusu. Mürşid yalaktığımız zaman ister Fussilet 33, ister Yusuf 108 Allah'a davet eden kişidir. Men ahsana kavlen men da'a ila Allah ve amile salihan ve qalin minel muslimin. Ben teslim olan diyerek daha Allah'a davet eden, nefs-i asfiyesi yapan ve ben teslim olan diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte bu Allah'a davette hikmet sahibi alim, kişi daveti kabul ederse işitenlerden olur. Davetin kabulü varsa kulaklardaki vakrayı alır, semih hassasını açar. O kişi irşat makamının sözlerinin manasına varır. Kalbindeki ekiniti alır. Fıkıh hassasını açar, ihbatı koyar. Onun sözlerini kalbine indirir, idrak eder, algılar. Ve baş gözündeki cevabını müsteri alır, basınır, güç altına perdaya. O kişiyi mürşidi diğer insanlardan ayırır. Öyleyse işitenler davete icabet edenlerdir. En'am 36. İnnemâ yestecibu ellezîne yesmâhum. İşitenler hikmet sahibi alemin sözlerinin manasına varanlardır. Onun için Allah Resulü mümin kulağından sulanır. Kişi davete muhatap olduğu zaman daveti kabul ederse kulaklardaki vakra, semih hassası açılır. Kalbindeki ekinet, fıkıh hassası açılır, ihbat konulur. Ve artık o kişi işitenlerden, vakfedenlerden olur. Cehennemlikler Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesinden لَوْكُنَا النَّاسِ مَعَوْنَا خِلُوا

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz. Muhterem hocam, günümüzde insanların sıkıntıları arttıkça birçok sosyal medya platformunda veya diğer sıkıntıların giderilmesi için belli sayıda farklı dualar ve zikirler yapılması önerildiğine sıkça rastlıyorum. Allah-u Teala'nın tüm insanları sıkıntılardan kurtarıp mutluluğa ulaştıracak genel evrensel bir duası ve zikri var mıdır? Evet, vardır. Sevgili kardeşlerim, kainatın bir sahibi var. Nasıl köy muhtarsız, evlat babasız, mürit mürşitsiz olmuyorsa, kainat da sahipsiz değil. Kainatın sahibi olan Rabbimiz, en üst noktada insanı yaratmıştır. Ve insan için Allah'ın bu hayattan tarif ettiği hedef, mutluluk. Kutsal kitaplarda da insanlar için vaaz ettiği mutluluğu en zirve noktada sırasıyla 4 tane hedefin gerçekleşmesine bağlamış. Bir, ruhun Allah'a teslimi, Allah'ın tayin ettiği mutluluk %51. İki, fizik vücudun Allah'a teslimi, Allah'ın tayin ettiği mutluluk %81. Üç, nefsin Allah'a teslimi, Allah'ın tayin ettiği mutluluk, dünya mutluluğu %100. Dört, iradenin Allah'a teslimi, sonsuz ahiret ve dünya saadeti. Öyleyse ister zikir açısından bakalım olaya, İster dua açısından bakalım olaya, kimin duasını Allah-u Teala kabul eder? Ruhunu Allah'a teslim edenlerin duasını kabul eder. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu Sıra-i Takkas'ın kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse İlk etapta hangi nesneyi okursanız okuyun, bu hedefi kendinize seçmediğiniz takdirde derecat kazanırsınız ama hiçbir zaman bir hedefe ulaşamazsınız. Hayatınız boyunca ruhun Allah'a ulaşmasını talep etmedikçe de duanız da kabul olmaz. İşte Bakara 186'da bunu söylüyor. Kullarım sana benden sorularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. İşte bu ayetteki dua ile hadis-i şerifteki dua aynı ama bir şartı var duanın kabulü için. Bizim Rabbimizin davetine icabet etmemiz. Rabbimizin davetine ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Gelelim fizik vücudun Allah'a teslimi de bir duadır. Ruhun Allah'a teslimi dua, zikir açısından da 3 saatlik zikir. Fizik vücudun Allah'a teslimi için de yine bir dua. Ama zikir açısından 18 saat zikir. Nefs açısından ya Rabbim nefsimi sana teslim kıl diye bir dua. Ama %100 24 saatlik bir zikir. Öyleyse ancak kutsal kitaplardaki reçeteye uygun olması halinde kişi duası kabul olur ve hedefine ulaşır. Geri kalan onlara derecat kazandırır. Ama ölünceye kadar kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde o kazandıkları derecatların hepsi heba olur. İşte bunun cevabı da Kehf 100, 300, 405. 500 yıl ibadet yapan bir kişi dua okumuş, zikir yapmış vesaire vesaire. Ama bu ayetlerde ameller açısından en çok hüsrana uğrayanlara haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir ve bunun sebebi Allah'ın ayetlerini, Melik Allah'ı inkar ettikleri için. Evet, Allah'ın ayetlerini Melik Allah'ı inkar ettikleri için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sual soruyor, fakir kimdir? Parası olmayan, hayır diyor, kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. Öncelikle ayetlerin kalbinize girmesi gerekir. Bu nedir? Bu ancak yika Allah'ı dilemeniz halinde Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Öyleyse kim ayetleri ve yika Allah'ı inkar ederse onların amelleri boşa gidiyor. Günümüz gereksen deyip tatbikatında bu olay yok. Denizli'de mi izleyicim? Muhterem hocam, bu dünyada çok çektim ve sabrettim. Allah bu dünyadaki sıkıntılarımın karşını ahirette verir diye düşünmek doğru mu? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Ahirette de çektiğiniz sıkıntıların size cennet yaşattırabilmesi 7 tane hedef emrin talebine bağlıdır. Ulaşmayı kalben dilemeyen hiç kimse cennete gidemez. Mürşidine tabi olmayan hiç kimse ikinci kat cennete gidemez. Ruhunu teslim etmeyen hiç kimse üçüncü kat cennete gidemez. Fizik gücünü teslim etmeyenler dördüncü kat cennete gidemez. Nefs teslimini yapmayanlar beşinci kat cennete inşaata ulaşmaya. Bu yedi tane hedefimin yedisi de yok. Öyleyse bu dünyada kişi çekmiş, sıkıntılar yaşamış. Allah'ın reçetesini tatbik etseydi mutlulukları yaşardı. Ama bu çektiği sıkıntılar sebebi kendi cehaleti, Kur'an-ı Kerim ayetlerini bilmemesi ve ona göre Kur'an ayetlerine tedbir almaması var. Evvela Kur'an ayetlerini öğrenmek ve Kur'an ayetleriyle ahiret ve dünya saadetinin sahibi olmak için gayret sarf etmek gerekir. Ahiret hayatı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ihtiva ediyor. Dünya hayatı da Allah'a ulaşmayı dilememenin yaşandığı bir hayattır. İkisi siyahla beyaz gibi birbirinden ayrılmış vaziyettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o dünya hayatını seçmiştir. O zaman dünya hayatını seçenlerin için ardı arkası kesilmeksizin sıkıntılar vardır. Ama kim ahireti dilerse, ruhunu hayattayken dünya hayatına ulaşmasını, Allah'a ulaşmasını dilerse, o zaman Allah Teala ona yardım edecektir. Evvela Rahim Esması'yla tecelli edecek İdi Furkan, daha sonra 12 tane İhsan ve Mürşidine ulaştıracak ve daha sonra ruhunu kendisine ulaştırıp 3. kat cennetin sahibi kılacaktır. Öyleyse bu dünyada çok çektim, sabrettim. Bu dünya sıkıntılarımın karşılığını ahirette verir mi diye. Evvel ahirette verebilmesi için sizin ahiret hayatını talep etmeniz lazım. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ama siz dünyanın peşinden koşmuşsunuz, sıkıntıları yaşamışsınız, ahiretten yüz çevirmişsiniz. O zaman da böyle bir beklenti söz konusu değil. Allah razı olsun. Hatay'dan bir izleyici muhterem hocam, hastalara engeller konması ve uzuvlara engeller konması tam olarak hangi vücudumuza ve nerelere konuyor, açıklar mısınız? Hastalara engeller konması, vücuda engeller konması tamamen fizik vücutla alakalı. Hastalara engel konulması o kişinin işitmemesini, idrak etmemesini ve görmemesini sağlıyor. uzuvlara engeller koyması. İsra 45-46'da o kişi daha görür görmez peşin hükümlü oluyor ve hiç dinlemiyor. Resul'le kavga ediyor. Bir de üçüncü grup vardır. Onların Allah-u Teala mürşide karşı savaşanlar. Bir ilmi yok. Bir hidayetçiye tabi değil. Ve bir nurlu kitaba dayanmadan Allah hakkında mücadele ediyor. İşte böylelerinin hem huzurlu hem hasardan hem huzurlarına engeller konuluyor. Ve ona karşı savaşanların kalbini Allah-u Teala tabi ediyor. İşte bulaşmayı dilemeyenler hasarlarına engeller konuluyor. Bakara 6-7. ayet-i kerimeler, Câsiye 23, huzurlara engellerin konulması İsra 45-46 ve kalbin tabi edilmesi, onlar için mağfiretin olmadığı insanlar ise İsa suresinin 167-168-169. Ayetlerinde veya Arap 146-147'de. Arap 146-147'de onlar ayetleri görüyorlar, iman etmiyorlar. Onlar inşaat yolunu görüyorlar, yolu benimsemiyorlar, onlar gay yolunda. Arap 146-147 ile Kehf 105 arasında bir illet rabıtası var mı? Var. Biz diyor, Sehel sifanetel lezine tekebine filerdi bir gayri hak. Haksız yere kibirle dolaşanların ayetlerimizi anlamından uzaklaştırırız. Onlar bütün ayetleri görseler la yumin biha, yani ayetleri inkar ediyorlar. Ve yine sebile rüştü, irşad yolunu görseler, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını görseler la etekü sebile, tabi olmazlar. Ve yine sebile gayi etekü sebile, ama onlar gay yolunu görseler yol edinirler. İşte bunlar kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Gay yolunda olanlar. Gay yolu sırat-ı cehim, tarik-i cehim ve sırat-ı cehim olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Öyleyse hasarlar onun işitmemesini, huzurlar nefretle uzaklaşmasını ve kalbin tabi edilmesi ise tamamen ayrı bir duruma onu o kişiye ulaştırıyor. Ardahan'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam, Allah'ın ayetini az bir menfaat karşında satmayın. Ayetin nasıl anlaşılmalıdır, açıklar mısınız? Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşında satmayın. Ayeti sevgili kardeşlerim, اُلَٰكَ الَّذ۪ينَ اَشْتَرُوا دَلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَارَهْ بِيَتْ تِجَارَتِهِمْ. Onlar hidayet karşısında delaleti satın aldılar. Ve onların ticareti kar getirmedi. Ticaretleri boşa çıktı. Bakara 79'da فَوَيْلِنْ لَذ۪ينَ اَكْتِبُنَا كِتَابَ اَيْد۪يهِمْ وَيْلْ elleriyle emanet bilgiler işiren kitabı yazanlar. Sonra da bu yazdıklarını az bir bedel karşısında satmak için. Bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Erle yazdıklarına. Yani kitap yazanlar var. Bu kitap yazanlar şeytanın onlara yazdırdıkları şeyi yazıyorlar. Çünkü ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayanlar kitabı bilmiyorlar. Bakara 78. Ve minhum ilmine la ya'lemune kitabe ile iman. Yani Kur'an'ı bilmiyorlar. Ama Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar kitap yazıyorlar. Neyse, onlara bu kitabı yazdıranlar iblis ve onlar Allah'ın ayetlerini de kullanıyorlar. Böylece kitapları satarlarken Allah'ın ayetlerini de az bir değer karşında, bir dünyalık menfaat karşında satıyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve bereketi Muhterem Hocam. Hürmetli Aslan Dedik Okulu önlerinden yapıyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Uygun görürseniz bir sualimiz olacak inşallah. Manevi rahatsızlıkların depresyon, panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıkların nedeni nedir, açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketi inşallah.
0: Aleykümselam ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Manevi rahatsızlıkların depresyon, panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıkların nedeni nedir, açıklar mısınız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi, elemi size dokundu, haset ve kin. Kin. Gökten kazıyanlar. Öyleyse beraberce bakalım. Efendimiz buyuruyor ki kin alınmamış intikamdır. Hatta yeri gelmişken şunu da ifade ederim. Bir öğretmen öğrencilerine diyor ki bir torba dolusu patates getirin. Getiriyorlar ve diyor gün içinde sizin affetmediğiniz kim varsa o patateslere onlar ismini yazın. Ayrı bir torbaya koyun. Bir hafta, 15 gün, bir ay, tabii herkesle ilişki içerisindeyken bu insanlar devamlı ihtilaflarda, onlara karşı yapılan yanlışlar sebebiyle affetmedik insanların sayısını, isimlerini yazıyorlar ve ayrı bir torbaya koyuyorlar. Bir günün birinde, bir ay sonunda o torba ağırlaşıyor. Taşınmaz hale geliyor ve patates de uzun süre o torbada kalınca bozuluyorlar. Kötü kokudan da rahatsız oluyorlar. O zaman öğrenci diyor ki, öğretmen diyor ki öğrencisine, işte affetmediğiniz her şey kendi yükünüzü ağırlaştırmak, kötü kokunu ile hayatı yaşamaktır. O zaman bir insanın kin tutmaması ancak affetmesine bağlı. Onun için Yunus ne diyor? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dostu bize. Yani düşmanlar bizim için dost oldu. Bir insanın kimseye kin tutmaması ancak affetmesine bağlı. Affedenler kimler? Kısas şeriatı, af tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle hakikati içeriyor. O zaman affetmek tarikatı kişinin tarik ehli olması ve Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmasına bağlı. Aksi takdirde o kin strese, stres depresyona, depresyon daha üst seviyedeki panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıklara sebep olur. Bunun nedeni menbaı nefsin afetleridir. Nefsin afetlerinden kurtulmak bütün bu hastalıkların çözümüdür. Daimi zikre ulaşan bir insanlarda bu hastalık ucağı gelir mi? Hayır, hiçbirisi gelmez. Gelse bile onlara negatif tesir etmez. Allah razı olsun. Bilecik'ten bir izin Muhterem Hocam, yaşanan bazı güzel şeyler için Allah bozmasın diye dua etmek yanlış mı? Açıklayabilir misiniz? Yanlış tabii. Allah hiçbir güzel şeyi bozmaz. Devamını ister, arttırmasını ister. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizle ilişkisi ya bir faydadır ya bir hayırdır. Ama asla Allah'tan bize bir negatifin ulaşması söz konusu değil. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Allah razı olsun. Adana'dan bize hiç muhterem hocam, 6 yıldır evliyim. Son zamanlarda eşim sosyal medyada yaptığım beğenilere bile kısıyor. Kıskançlık da bir imtihan mı? Bu konuda ne yapmalıyım? Evet. Nefsin afetlerinden bir tanesi haset ve düşmanlık, kıskançlık. Elbette nefsin afetleri olan her şey imtihandır ve kesinlikle kurtulmamız lazım gelen bir engeldir. Bunlardan kurtulmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve kalp doktoruna ulaştıktan sonra onun verdiği reçete, zikirle, ilaçla nefsimizin manevi kalbindeki afetleri bir bir temizlemek. Ruhun teslimini Allah'a gerçekleştiriyor ve nefsimizin manevi kalbindeki afetlere şeytan %100 tesir ediyor. Ama Allah'ın yardımıyla ruhumuzu Allah'a teslim alınca %51 oranında bu afetlerin üzerimizdeki negatif tesiri azalıyor. O zaman bize yapılan yanlış davranışları affedebiliyoruz. Ama eğer nefs sezgisi yoksa her zaman onlardan intikam almak veya intikam alamazsak kin oluşuyor vesaire. Kin strese, stres depresyona, depresyon maskeli depresyona vesaire daha öteye geçiyormuş. Allah razı olsun. Bu arada bir izleyici muhterem hocam, ehli kitap kimdir? Ehli kitap cennete girecek mi, açıklar mısınız? Ehli kitap Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'ya tabi olanlar, Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar ehli kitap olarak Kur'an'da zikrediliyor. Ehli kitaptan 7 safa 4 teslimi yaşayanlar. İşte al Bakara 62, Ali İmran 113, 114, Ali İmran 199, Maide 69, Rad 36, Hac 17, Fetih 29. Tam 7 tane ayet-i kerimede ehli kitabın da fırka-i naciyen içerisinde olduklarını Allah'ın bu ayetleri bize haber veriyor. Öyleyse ehli kitaptan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği 7 sabah 4 temşeriyatı yaşayanlar elbette cennete gideceklerdir. Şu anda Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün dünyada yaşayan insanlar arasında yapmış olduğu envanter araştırmasında birbirinden farklı 72 tane ayrı inanç türü tespit etmiş. Bu 72 tane ayrı inanç türü içerisinde her birisinde küçük bir grup fırka inancı oluşturuyor. Yani 72 tanesi cehenneme deyince onların çoğunluğu, ama 72 tane ayrı grubun içinde de azınlık bir kişi, bir kısım, onlar fırka-i naciyeyi, yani 73. fırkayı oluşturuyor. Allah razı olsun. Burdur'dan bir zihni muhterem hocam, bazı kimseler ve onların takipçileri Allah'ın insanın yapacağı fiilleri bilmediğini iddia ediyorlar. Ayrıca Tebbet suresinin Ebu Leheb'in ölümünden sonra nazil olduğunu söylüyor. Bu kesim Allah'ın gaybi bildiğini fakat imtihan olan yerlerde bilmediğini söylüyorlar. Bu konuda doğru olan nedir, açıklayabilir misiniz? Doğru olan Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Kur'an bize bunu söylüyor. Kur'an buyuruyor ki Allah her şeyi biliyor. Ama biz her şeyi bilmiyoruz. Allah'ın bize bildirdiğini bilebiliriz. Ötesi bizde yok. Biz mümalukuz. Rabbimiz de her şeye haliktir, her şeyi yaratandır. Allah razı olsun. Bir görüntülü izleyici sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cevap Hocam. Sizi Cevap'ımı çok seviyorum. Efendimiz hizmetiyle ellerinizden öpüyorum inşallah. Sparta'dan Yavuz Ufacık. İzninizle bir sualim olacak hocam. Hazreti Ömer başkaları için yaşamayı, her gün başkalarına hizmet etmeyi nasıl başarmıştır? Açıklar mısınız? Arz ediyorum. Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Esselamu Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hazreti Ömer başkaları için yaşamayı, her gün başkalarına hizmet etmeyi nasıl başarmıştır? Sevgili kardeşlerim, her günü başkaları için yaşamak daimi zikir ve de iradenin teslimiyle mümkün. Hazreti Ömer de bu 7 safayı yaşayan birisi. Hazreti Ömer de tıpkı diğer sahabeler gibi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mümtehin 12'ye göre Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Radettin Mümin'e göre ruhunu Allah'a teslim etmiş. Almanya İmri'ne göre fizik vücut teslim yapmış. Zümer 18'e göre nefs teslim yapmış. Bakara 139 Hücret 7'ye göre irşade muhlisler bulan olmuş. Ve tövbe 100'e göre iradenin sırrını teslim etmiş. Bu 7 sabah 4 teslimi yaşayan Hazreti Ömer'in zaten başkaları için yaşama diye bir alternatifi yok. 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes hayatını bundan sonraki her saniyesini başkaları için yaşar. Çünkü kendine ait olan hiçbir şey yok. Öyleyse sadece onun için değil, diğer insanlar için de. 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes başkaları için yaşayan birisidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ran Kur'an her avutmanın sorular ve cevapları bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selamatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat.

Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden ayetleri işitebilir mi? Hayır. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeş muhterem hocam, işlerimizden dolayı sohbetlere katılamıyoruz. Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalı? O kişinin ürettiği bahane. Allah Teala herkesin dünya maişetini temin babında bir şeyle dünyada meşgul olacağını zaten biliyor. Ama bilmesine rağmen Kur'an-ı Kerim herkesin üzerine farz kılmış. Öyleyse işleriniz ne olursa olsun, eğer Allah-u Teala'nın işini öne geçirirseniz, Allah-u Teala size zamanı genişlettiğini ve diğer işlerin de yoluna gittiğini göreceksiniz. Onun için Allah Resulü dünyaya vahyediyor, ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. O zaman kişi bol bol dünyevi bir çalışmanın içerisine girer. Ama kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse bu hakikatle hareket etmek asıldır. Sohbeti her türlü işin önüne geçirmek hedefimiz olması lazım. Allah Teala niyeti dünya olana biz veririz ama ahirette nasibi yok. Ama niyeti ahiret olana biz dünyayı bedava veririz diyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz bir sohbetinde tevekkül teslimin temelini teşkil eder buyuruyor. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Evet. Tevekkül yoksa kesinlikle gücün hidayeti başlar, nefsin hidayeti başlar ve iraden hidayeti başlar. İradenin güçlenmesine baktığımız zaman kalbine ulaşan nurlar iradeyi güçlendiriyor. Çünkü iki zıt kuvvet var kalbimizde. Karanlıklar bir tarafı, aydınlıklar bir tarafı çekiyor. İrade güçleniyor. Aslında irade sabit güç. Ama irade ne zaman güçleniyor? İradenin karşı koyduğu güç, karanlıklar azalırsa güçleniyor. Yoksa irade sabit bir güçtür. O zaman Allah katında güçlü irade insanlar olabilmemiz için yapmamız gerekenler nelerdir? Yapmamız gereken her gün zikrimizi arttırmak suretiyle daimi zikre ulaşmak, yetmez külli zikre ulaşmak, yetmez irademizi tamamen Allah'ın emrine koymak, tesbihe ulaşmak asıldır. Allah razı olsun. Nahçıvan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Necip Fazıl Kısakürek bir şiirinde ölüm güzel şey budur. Perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz, müjdeler olsun. Müjdeler olsun, ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun buyuruyor. Bu şiirinde bahsettiği ölüm müjdesi, ölmeden önce ölmek müjdesi midir? Evet. Mutu kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ölüm güzel şey budur, perde ardından haber. Evet. Yani bir bu zahiri alem var, bir de ahiret alemi var. Ahiret aleminin hayatı neyle başlıyor? Ölmeden evvel ölmekle başlıyor. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Evet, her yönüyle gerçekten de öyle. Ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Evet, secde emrinin yerine getirenler, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşimiz muhterem hocam, birinci suali 14 bin zikrimizi bir örtüsün altında tamamladıktan sonra geri kalan zikrimi iş yerinde zikir matikle tamamlamaya çalışıyorum. Masa başında sürekli evrak akışıyla uğraşırken her 100, 500, 1000 zikir sonunda okumuş olduğumuz İlahi Temaksül Rıza-i Kelmetubi duasını kurala uygun yapamıyorum. Aklıma geldiğinde hemen okuyorum. En kolayını nasıl yapabiliriz, açıklar mısınız? Tamam, kendine göre bir yol izlemişsin. Zaman içerisinde Allah Teala zikrini arttırarak kalbine Allah'ın ulaştırdığı nurlarla daha fazla Allah'ın yardımıyla karşılaşırsan ona hedefe ulaşırsın inşallah. Sen bazı noktalarda yapmıyorsun diye önemli değil ama şart

0: İnzar edenlerden olman için. Öyleyse zikrin kalbe inmesini sağlıyorsan, etraftaki insanlara hizmeti götürmen lazım. Bir, ayetler var. İlmin öğrenilmesi, ilim ibadetin imamıdır. İki, bu ilmin kalbe inmesini sağlamak zikir. Üç, bunun artışını gerçekleştirmek, insanlara bu hizmeti götürmekle mümkündür. Allah Teala sana neyi veriyorsa başkalarına vermen içindir. Öyleyse hangi oranda insanlara hizmet ediyorsan o oranda da Allah'ın yardımına karşılaşırsın inşallah. Zikrin kalbe indiğini nasıl anlayabiliriz? Zikir artışından. Evet, zikrin hangi oranda artıyorsa o kadar da kalbe iniyor demektir inşallah. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü şaşmaz bir terazinin önünde hayat filmimizi izleyeceğimizi buyuruyor. Peki ya hayat filmimizi izlerken ne gibi hislere, duygulara varacağımızdan Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiştir. Açıklayabilir misiniz? Daha ölümle başlıyor kaybedenler ve kazananlar. Allah-u Teala Nahl Suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen sui kötülüklerin, şerlerin sahibi insanlar, bakın melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettikleri zaman, nefslerine zulmedenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler teslim olurken biz bir kötülük yapmadık. Yani hem Allah'a ulaşmayı dilememiş hem de devamlı nefsine zulmetmiş olan bir kişi zulmettiği için hiçbir zaman zikir yapmamış. Her zikretmediği noktada kayıplar var. Biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduklarınızın kötü amellerini en iyi biliyor. Çünkü amel defterini hepsini kaydetmiş durumda. İşte burada ortaya çıkıyor. Gelelim, eğer güzel amel yapmışsa Nahl Suresinin 32. ayet-i kerimesi, Allah Teala ne diyor orada da Nahl 32'de? Melekler onları tayyip en güzel bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel hayırlı ameller sebebiyle cennete girin. Bakın ikisine de melekler bir şeyler söylüyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlara melekler biz bir kötülük yapmadık diye savunmaya geçerler. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen müjdenin sahiplerine de ise selam olsun. Yapmış olduğunuz güzel ameller sebebiyle cennete girin. Bazıları için melekler bir azap, bildirgesinin sahibi, ulaşmayı dileyen tabiyetini gerçekleştiren için müjdenin sahipleri cennete girin diyor. Dolayısıyla evet, işte hayat filmi önünde olsa negatif hisler devreye giriyor. Ulaşmayı dilemeyen, müşrine tabi olmayanlar için. Diğerleri için de huzur ve mutluluk. İyi ki biz bu hayatı böyle yaşadık. İkinci suali, biz hayat filmimizi izlerken diğer insanlar da bizim hayat filmimizdeki işlediğimiz günah ve sevaplardan haberdar olacaklar mı? Hayır, herkes kendisiyle meşgul. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte diliyoruz.
1: Selamun aleyküm rahmetullahi berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden, efendimiz himmetiyle. Muhterem hocam, izninizle size bir sualim olacak. Muhterem hocam, tövbe ne demektir? Tövbe eden kişinin namaz borçları bağışlanır mı? Sizi çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm rahmetullahi berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister şer desin, ister günah desin, ister seyyiat desin, ister zulüm desin, bunların amel defterimizdeki karşılıkları eksi derecat olarak ifade ediliyor. Öyleyse her zaman amel defterimizde iki rakam var. Eksi dereceler ve artı dereceler. Öte yandan diğer kutba da ister hayır desin, ister sevap desin, ister hasenat desin, ister amelü salihat desin, hepsinin karşılığı pozitif dereceler olarak zikrediliyor. En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِكُلِّ دَرَجَاتِ مَا عَمِلُوا, herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Demek ki ne yaparsanız onun karşılığı derece olarak var.

0: Şimdi tövbe ne demektir diyor kardeşimiz. Kişinin yaptığı günahlardan nedamet duyması ve bir daha o fiili işlememesi demektir. Mevlana diyor ki akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. Nefsin tövbeyi bozması nefsin manevi kalbindeki afetlere şeytanın tesiriyledir. Tövbe eden kişinin namaz borçları da bağışlanır mı? Evet, kişinin amel defterinde Allah-u Teala namazı farz kılmışsa ve namaz kılmadığı zaman namaz kılsaydı hangi derecatı kazanacaksa namaz kılmadığı zaman o derecatı kaybediyor. Sonunda diyelim ki tövbe etmeden önce o kişinin amel defterine baktığımız zaman öyle söyleyelim. Bir misal olsun diye açıklansın diye söylüyorum. Nedir? Eksi 1 milyon sevabı var, günahı var. Artı 500 bin derecatı, pozitif derecatı var. Aradaki fark eksi 500 bin eksi derece sebebiyle eğer bu şekilde ölürse gideceği yer cehennem. Ama böylesi bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an eksi 500 fark yani eksi 500 farkın karşılığını Allah-u Teala örtüyor. Yani günahını sıfırlıyor. Enfal 29'a göre ya ve zina menu intettekullah yecalekum furkanen. Takva sahibi olur Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizin günahlarınızı örter ve sizi furkanlar sahibi kılar. Günahların örtülmesi ister namaz kılmaması sebebiyle iş başka zulmetmesi sebebiyle başka birisinin hakkını yemesi sebebiyle ne olursa olsun hepsi amel defterine eksi derecat olarak var. O zaman eksi 500 bin derecatın karşılığını Allah-u Teala artı 500 bin sevap vermek suretiyle günahı sıfırlıyor. Bunun içinde namaz borçlarından dolayı kaybettiği dereceler de var mı? Var tabii. Ama eğer kişi mürşidine ulaşırsa o zaman da bunları Allah sevaba çeviriyor. Onun için Efendimizin daha önce sohbetlerinde anlattığı gibi menzildeki şeyhin yanına gelen bir kişi önünde tövbe ederken yaptığımlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. O da diyor ki keşke bu günahları yapsaydım. En sonunda tövbenin bitiminde niye bunu söylüyorsun? Allah-u Teala o noktada günahların nasıl sevaba çevrildiğini kendisine gösteriyor. Rabia Sultan'a soruyorlar senin eskiden Cemazül Emin'i bilirsin nasıl günahkar, nasıl insanları eğlendiren bir kişi olduğunu biz biliyoruz. Ama bugün Allah katındaki senin derecen üst seviyede bir evla önümüzdesin. Bunu neye borçluyorsun? Cevap veriyor. Benim senedim seyyiatımdır diyor. Öyleyse o seyyiatlar kayıpların hepsini Allah-u Teala sevaba çevirdiği zaman gerçekten o kişi en üst seviyede öne geçiyor. Namaz borçları da bunun içinde var mı? Evet var. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutlu musunuz?
2: Değilim.
1: Değilim. Mutluyuz.
3: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
1: Neden mutlu değilsiniz?
2: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
3: Hayat pahalılığında.
4: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
2: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
5: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
4: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil.
6: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da. Para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar. Teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik, diğeri ise Başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgi başarı ve zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler bizi ateş azabından koru derse işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma's salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. İsteyen herkes cennete girer konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, kainatı yoktan var eden Allah'tır. Allah Teala insan vücudu şeklinde olan kainatı 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alemden oluşturarak yaratmıştır. 6 alemin altısını da insanlar için yaratmış. Kısacası Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Bütün kainatı Allah insan için yaratmış. Ama Allah Teala insanı başıboş bırakmamış. İnsanı da kendisi için yaratmış. İnsanın Allah için olması teslim-i külliyle Allah'a teslim olması, başkaları için yaşaması söz konusu. Ama Allah Teala'nın da kendisine teslim olan insanlar için, teslim-i külliyle teslim olan insanlar için gerçekleştirdiği hedef ahiret ve dünya saadeti. Sonsuz bir ahiret ve dünya saadetidir. Öyleyse Allah bütün insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Ahiret saadeti cennettir. Kıyamet gününden sonra insanların sonsuz bir hayatı geçireceği yer Allah'ın cennetleridir. Ve Allah-u Teala bütün insanlara Kur'an-ı Kerim'de hitap ediyor. Al-İmran suresinin 133. ayet-i kerimesiyle Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan, muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün cennetleri insanlar için hazırlamış. Ama cennete gitmenin olmazsa olmaz şartı takva sahibi olmaktır. Muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa takvayı görüyoruz. 7 safa takvaya tekabül eden 7 tane cennet var. İşte 7 safa takva ve buna mukabil 7 tane cennet. Birinci safa takva için hazırlanan cennet, cennetin aliyetin. İkinci safa takva sahibi kişiler için cennetin firdevs. Üçüncü safa takva sahibi kişiler için cennetil hul. Dördüncü safa takva için cennetil hurafa. Beşinci safa takva için cennetin meva. Altıncı safa takva için cennetin naim. Ve yedinci safa takva için cennetin adn. Evet, Allah Teala herkesi cennetine davet ediyor. Evet, Rabbimiz herkesi Allah'ın cennetine davet ediyor. Ahiret saadeti tek bir dileğe bağlı insanoğlu için. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde isteyen cennete gider,
istemeyen gitmez. Sahabe sual soruyor. Cenneti istemeyen var mı ya Resulullah? Evet. Diyor, beni istemeyen cenneti istememiştir. Bir kere daha hadisi zikredecek olursak, bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiştir. İşte Hazreti Ömer'in şu sözü çok manidar. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Sevgili kardeşlerim, bu üç grup insan, yani Allah'a isyan eden kişi, cenneti istemeyen kişidir. Şeytana itaat eden kişi, cenneti istemeyen kişidir. Dünyaya meyleden kişi, cenneti istemeyen kişidir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâna. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve râdû bil hayâti dünyâ. Onlar dünya hayatından arzudurlar. Ve tmûnne bihâ. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Dünya hayatıyla tatmin olanlar. Onlar için kazançları sebebiyle cehennem vardır. Cennete gitmek bir dilek olmasına rağmen bu insanlar cehenneme gideceklerdir. Sebebi ne? Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu insanlar mutluluğu dünya hayatında arayanlardır. Dünya ile mutluluk peşinden koşan insanlardır. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman bütün insanlar yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun herkes mutluluğu, huzuru arıyor. Herkes Allah'ın cennetine gitmek istiyor. Ama cennete gitmek istemesine rağmen dünya hayatıyla cennete gitmek mümkün değil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Ve dünyaya meyledenlerin kazançları sebebiyle cehenneme gideceği Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde dile getiriliyor. Şeytana itaat edenler, onlar da cehenneme gideceklerdir. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim. Senin sirat-ı müstakimine oturacağım. لَخُدَنْ لَكُمْ سِرَاتَ كَلَ مُسْتَقِيمِ Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah Resulü? İsteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki? Bana itaat eden isteyenlerdir. Bana isyan edenler de istemeyenlerdir. İşte Allah'ın Resulüne isyan eden, şeytana itaat eden kişidir. İblis de bunu söylüyor. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblisin bir insana sağdan, soldan, önden, arkadan ulaşabilmesi ancak devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde olmamasıyla mümkündür. Çünkü kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmuşsa istisnasız
Allah Teala onu koruma altına almıştır. Yani dört cepheden Allah onu koruyor. Hicr suresinin 88, Şuara suresinin 215. ayet-i kerimesinde devrin imamına hitap ederken Allah Teala onlara kanatlarını ger. İşte devrin imamının ruhu bir kişinin basının üzerine gelmişse sağdan soldan artık iblisin ona yaklaşması mümkün değil. Sağdan soldan yaklaşamayan bu kişiye iblis önden arkadan ulaşabilir mi? O da hayır. Çünkü Hicr suresinin 11. ayet-i kerimesinde de Allah Teala kişiye bu garantiyi veriyor. Dört cepheden Allah'ın korumasının garantisi kim için geçerlidir? 12 tane insanla mürşidine tabi olan insanlar için geçerli. Önden arkadan muhafaza eden insanlar, sağdan ve soldan, Şuara 215'te de devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelen kişiler. Müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Sevgili kardeşlerim, günümüz geleneksel din tatbikatında tabiyeti insanlar din tatbikatından çıkartmış vaziyette. Allah'a ulaşma dileğini de din tatbikatından çıkartmışlar. Ve böyle olunca herkes iblisin tuzağına düşmüş vaziyette. İşte şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Allah'ın katından Allah Teala insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşması meyanında Allah her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin belli Resuller tayin ediyor. 7 ayet-i kerimede bildirilen belli Resuller bize şu hakikati ifade ediyor ki evet, hiçbir zaman dilimi yoktur ki o kavimdeki insanlar Resul'ün davetine, Resul'ün tebliğine muhatap olmasın. Ama Resul'ün davetine, Resul'ün tebliğine muhatap olan bu insanlar İsa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resul'den sonra Allah'a karşı uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri kalmasın. Her Resul'e o kavmin lisanıyla Allah-u Teala tebliğde bulunuyor. Bütün kavimlere Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan iştirak etsinler diye Allah-u Teala Resuller bahsediyor. Nahl 36. İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Taha 134'te Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin, biz senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olurduk diyecek olmasalardı. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde Allah'ın ayetlerini tilavet eden, sizi bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. O zaman Hazreti Ömer'in adeta Kur'an-ı Kerim'in bir özetini verdiğini görüyoruz. O insan ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte Allah'ın Resulleri ilahi iradeyle insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler, onlar itaat edenlerdir. Dünya hayatını yaşarken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala tam 73 ayet-i kerimede
açıklıyor. 12 ayet-i kerimede de Allah-u Teala farz kılıyor. 12 ayetten bir tanesi de Şura 47'de İstecibi Rabbikum min kabli en yetevmin la merede lehu minallahi. Allah'tan geri çevrilmesine çare olmayan ecel günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin. İşte bu davete icabet edenler Allah'ın Resulüne davetini kabul etmeleri hasebiyle itaat edenlerdir. Ama daveti kabul etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 7 ayet-i kerimede onlar isyan edenlerdir. Daveti kabul etmeyen, Resul'e isyan edenler. İşte Resul'e isyan kişiyi cehenneme hazırlıyor. Yunus 7-8 onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatını seçerler. Yunus 11 onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah Teala ulaşmayı dilemeyenleri deralette bırakıyor. Yunus 15 Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an'dan başka bir kitap getir derler. Yunus 45 ulaşmayı dilemeyenler kayıpları kazançlarından çok olan insanlar. Furkan 21 ulaşmayı dilemeyenler onlar kibirlenenlerdir. Rum 8 mülaki olmayı inkar edenler ve secde 10 mülaki olmayı inkar edenler, şüphe edenler. Allah Teala 7 ayet-i kerimede de bunları delalette bırakıyor ve 7 ayet-i kerime gelince ulaşmayı dilemedikleri için delalette olanlar 7 grup ayet gereğince gidecekleri yer cehennem. Evet, delalette olanın gideceği yer cehennem. Nisa 167, 168, 169. Arap 178, Muminin 103. Arap 179, İsra 97. Furkan 34. Yasin 62, 63 ve Kamer 47. Halbuki konferansımızın başlığı neydi? İsteyen herkes cennete gidebilir. Allah Teala bu kadar kolay, bu kadar basit, bu kadar tek bir dileğe cennet saadetini indirgemesine rağmen insanlar acaba herkese cenneti istemesine rağmen neden cennete gidemiyor? Bunun arkasında tabii ki şeytan var. Allah Teala 7 ayet-i kerimede bizi şeytana karşı uyarıyor. İlk insan olan Adem babamız ve eşi Havva annemiz Allah Teala onları cennete koyduktan sonra şeytan sana apacık bir düşmandır. Ve bu ağacı da sana yasaklıyorum. Bundan yeme. Tembihte bulunuyor. Ama bir müddet sonra düşman olan şeytan harekete geçerek onların ayağını kaydırıyor. Kişi Allah'a itaat etmemesi sebebiyle kime itaat etmiş oluyor? İsyan eden kime itaat etmiş oluyor? Şeytana. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın cennetini istemiyorsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o otomatikmen şeytanın adımlarına tabi olan kişidir. Bir tarafta kötülük var, bir tarafta da iyilik var. İyilikle kötülüğün muhatabı insandır. Yaratılışa baktığımız zaman Allah'ın her şeyi uğruna yarattığı insanın Hicr 21'de zikredildiği gibi, 26'da zikredildiği gibi bir fizik bedenle Allah-u Teala halketmiş. Zahiri aleme ait olan vücudumuzdur bu. Ama bir berzah alemine ait olan nefsimiz var. Şems 7'de zikrediliyor. Bahsi geçen nefsimizin manevi kalbinde şeytanın %100 etki edebileceği 19 tane hastalık var.
Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan da bu hastalıkların hepsine %100 tesir ediyor. Allah-u Teala'nın ahiret saadeti insanoğlu için bir tek dilekle garanti edilmişken, her devirde insanların %90'dan fazlasının cehenneme gitmesinin arkasında iblis var, şeytan var. Şeytan bu kadar başarılı olmasının arkasında ne var? Nefsimizin afetleri var. İşte İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Tek bir dilekle Allah herkesi cennetine almayı garanti etmişken vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Allah size doğruyu söyledi, ben de size yalan söyledim. Ama bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sadece nefsinize davetiye çıkarttım. Siz de davetimi kabul ettiniz. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta kötülüğün menbaı nefsimiz şeytanın davetine uyuyor. Öbür tarafta da Allah'ın temsilcisi olan ruh, secde 9'a göre zatından bize ruhu fürüyor ve ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesidir. Kin ve nefret de nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki isteyen cennete, herkes cennete gidebilir. Ama öbür taraftan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle de buyuruyor. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İşte nefretin olmadığı, hasetin olmadığı, düşmanlığın olmadığı bir muhteva kişinin ruhun talebine uyduğu bir durumu ifade ediyor. Ruhun muhtevasındaki sevgi, sevginin insan hayatındaki yeri 19 hasletten daha önde gelir. Kısacası 18 hasletin hepsi sevgiden doğmuştur. Ama sevgiyi oluşturan muhteva nedir? O da itaattır. İşte şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte bu Allah'ı bilip de Allah'a itaat yerine isyan eden kişi, kin ve nefret muhtevası içinde nefsine uyuyor. Şeytanı bilip ona itaat eden kişi yine nefsine uyuyor. Dünyayı bilip ona meyleden kişi yine nefsine uyuyor. Öyleyse bir tarafta nefsle bir hayatı yaşamak var. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmak, öbür taraftan da ruhun talebine uyarak bu dünyayı da mutluluk içerisine geçirmek, ahirette de 3 tane cennetin garantisini elde etmek var. Mümkün mü? Evet. Çok basit, çok kolay. Evet, Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor, dünyayı biliyor, meylediyor. Nefsimizin 19 afetinin de 19'u dünyaya meyleden bir dizayn içerisinde. Şeytan da devamlı bunları körüklüyor. Ama Allah'ı bilip isyan eden kişi, Allah'ın katından vazifeli kılınan Resul'ün davetini kabul etmeyendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Evet sevgili kardeşlerim, cennetlik amel işliyor ama cehenneme gidiyor. Sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir aşırı mesafe kalır derken kitabın hükmü, Kur'an hükmü ön plana çıkar ve o kimse
Bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar. Kimdir bu? Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeyen kişi. Öyle bir insan da vardır ki cehennem ehlinin amellerini işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken yine kitabın hükmü devreye girer ve o kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Sevgili kardeşlerim, cennete gitmesinin ölçüsü de ömür boyunca kazandığımız hayırların şerlerden fazla olmasını gerektiriyor. İşte bu Mü'minin Suresi'nin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla ise o mutlaka felaha erendir, cennete giden kişidir. İslam'da niyet amelden üstündür. 500 yıl ibadet yapan bir insan ömür boyu Allah'a ulaşmayı dilemediyse, yani Allah'ın kendisi için tayin ettiği hedef, niyeti yoksa ameller boşa gidiyor. İşte Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ulaike allazina kebiru bi ayati rabbihim ve liqa'i habitat a'maluhum. Amel işlemiş, neler neler yapmamış ama niyeti yok. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için ameller boşa gidiyor. Öte yandan ömür boyu her türlü günahı işlemiş, 99 kişinin katili bir insan, İslam'da niyet amelden üstün olması hasebiyle o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala onun bütün günahlarını örtmüş. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amenu olanlar, eğer takva sahibi olursanız, ki cennetler kimler için hazırlanmıştır? Takva sahipleri için. Birinci kat cennet, birinci safa takva ile eşdeğerdir. Birinci safa takva da Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demektir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, münübine ileyhi ve takkuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşim, gerçekten Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi isteyen herkes cennete gider. Hal böyle olmasına rağmen günümüzdeki insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidiyor. Sebep bilmediği için. Neyi bilmediği için? İrşad kademesini bilmediği için. Kimdir irşad kademesini bilmeyen? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Bir insan din hayatından mürşidi çıkartırsa, günümüzdeki geleneksel din tatbikatında zikredildiği gibi kullarlar arasına kimse giremez, İslam'da ruhban sınıfı yoktur, mürşide tabi olmak şirktir diye bu safsataya, bu iblisin tuzağına düşmüşse, 19 zannın peşinden giderek dinini yaşadığını zannediyorsa, bu kişinin ömür boyu ne yaparsa yapsın kendisini cehennemden kurtarması mümkün değil. Onun gidebileceği tek bir yer var, cehennem. Çünkü niyet amelden üstün, ameller niyete tabi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyet midir? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua midir? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş mudur? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluk mudur? Evet. Nereden bakarsan bakın, adeta bu dikkati nazardan insanlara baktığımız zaman kurtuluşun bir dileğe bağlı olduğunu Allah Teala bütün ayet-i kerimelerde bize ispat ediyor. Sevgili kardeşlerim, kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmış. Ve bu cinsiz insan vücudu şeklinde yaratılan kainatın biz tam kalbinde yaşıyoruz. Kalbinde yaşayan bu insanlar serbest irade sahibi varlıklar olması hasebiyle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman her gün biraz daha kaybettikleri dereceler itibariyle
gidecekleri yer cehennem. Şimdi bir slaytımız var. Kişi ulaşmayı dilemediği için yedi cehenneme nasıl yavaş yavaş tedirici basamaklar içerisinde indiğini görüyoruz. Ters bir piramitle Allah Teala o kişilere yedi cehennemi hazırlıyor. Ama kim ki şu anda gördüğünüz gibi, evet, bütünü de şimdi size göstereceğiz. Birinci cehennem Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ayetlerden gafil olanlar, ayetleri yalanlayanlar, ayetleri inkar edenler, satanlar, ayetleri inkar edenler, ayetleri gizleyenler, ayetlerle alay edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler. Yedi tane cehennem. Herkes bu yedi cehenneme gidenler, bu dünya gezegeninde yaşayan insanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Yedi cehennemde bu şekilde sıralanıyorlar. Ama kim ki kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onları, ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Her kim bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. 7-8 aylık süre içerisinde ruhu Allah'a ulaşıp zikrini arttıran herkes zahitlerden oluyor. O zaman da Allah'a ulaşmayı dileyen insanla Allah arasındaki hiyerarşik sisteme baktığımız zaman en zirve noktada hidayete erdiren her devirdeki Mehdi vardır. Devrin imamı. Devrin imamı aynı zamanda Mehdi huzur namazının da imamıdır. Aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bu hidayete erdirendir. Aynı zamanda Allah'ın Nebi Resulü'dür. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberdir. Ama her devirde Nebi Resuller yok. Nebi Resullerle Veli Resulleri mukayese ettiğimiz zaman birbirinden farklı tam 12 tane, 10 tane özellik söz konusu. Son Nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Asaleten devrin imamıdır. 5 görevin sahibidir. Şeriat kitabının sahibidir. Ama fetret dönemi olması hasebiyle bu dönemde yoktur. Ama her kavimde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller vardır ve o nebinin şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Aynı anda bütün kavimlerde veli resuller vardır. Nebiler aynı soydan gelmesine karşılık bütün kavimlerde veli resuller vardır. Sadece insanlardan seçilmesine karşılık veli resuller meleklerden, cinlerden ve insanlardan seçiliyor ve bu farklılık sebebiyle her devirde mutlak surette Allah'a davet eden yedi grup varis var ki o piramidin içerisinde bu yedi grup varisi görüyoruz. Bir kere daha o piramidi görebilirsek bütünü, hem cehennemlikleri hem de cennetlikleri, çünkü hepimiz bu dünya gezegeninde yaşıyoruz ve hiçbir saniyemiz boş geçmiyor. Ya derecat kazanıyoruz ya derecat kaybediyoruz. Kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla olanlar yedi cehennemde sıralanıyorlar. Ama kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar onlar Allah'ın cennetine gidenlerdir. Nebi Resuller, Veli Resuller doğmadan evvel seçilen, Allah'ın iradesini teslim aldığı Allah'ın Resulleridir. İlahi iradeyle teslimdedirler. Onların yetiştirdiği bir sabah dört teslimi yaşayan veli mürşitler de onlar da Allah tarafından inşaada memnun ve mezun kılınanlardır. Muhlisler var, ulelbab var, muhsinler var, zahitler var. Yedi grup insan bu vazifeyle vazifeli. Hatırlayın bakalım Allah Resulü her devirde Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar. İşte bu bahsi geçen grupların hepsi Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. Ne diyordu Hazreti Ömer? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte o Allah'ı bilip isyan edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler,
Onlar da şerlerde yarışanlardır. Ama Allah'a bilip itaat edenler, onlar da hayırlarda yarışanlardır. Böylece her iki grup arasında mücadele kıyasıya, kıyamete kadar devam edecektir. İblisin insan ve cin şeytanlar, onlar Allah'ın yedi grup varisiyle mücadele ediyorlar. İlimleri yok, hidayetçiye tabi değil, bir kitaba da dayanmadan devamlı bir mücadele halinde insanları cehenneme sürüklüyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel. Görüyorsunuz ki çok basit, çok kolay. Kişi kalpten ulaşmayı dilemediği açıdan devamlı kendisi mutsuzdur. Etraftaki insanlara mutsuz ediyor. Yedi sebep muhtevasında bu şekilde. Yani mutsuz olan insan etrafı mutsuz eder. Yedi açıdan. Başkalarına zulmettiği için, arkadan ruhu nefsine azap ettiği için, çevresindeki kendisine zulüm geri döndüğü için, intikam aldığı için, ruh nefsine azap ettiği için bir kere daha, şuur altı bir kimi stresi olduğu için, kişi devamlı intikam peşinden koştuğu için hep huzursuz ve mutsuzdur. Ama cennete gitmek isteyen kişi, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o Allah'ın garantisinde mutlu bir insandır. Ankebut 5'e göre, o hangi aile içinden yer alırsa ailedeki fertleri de mutlu eder. O hangi cemaatin içine yer alırsa o cemaat içerisinde mutlu bir huzurlu insan olarak vazife yapar. Onun içinde yaşadığı toplum mutlu toplumdur. O ülke mutlu bir ülkeyi muhakkak ki gelecek günlerde gerçekleştirecektir. Ve o mutlu ülkelerin bir araya gelmesiyle mutlu bir dünya ve mutlu bir kainat. İşte Allah'ın bütün insanlar için gösterdiği hedef budur. Hepinizin hem ahiret saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin müteveccühü Rabbimizden dileyerek bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik, tamamlıyoruz. Eğer siz de size anlattıklarımızdan ders çıkarttıysanız tek bir dilekle hem mutlu olmak hem de etrafı mutlu etmek isteyen Allah'ın sevgili bir kulu, dostu olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Ekranlarda bizi izleyen sevgili kardeşlerim, siz de kalbinizden katılabilirsiniz. Hazır mısınız? Evet, başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. İsteyen herkes cennete girer. Konferansımızın sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir.
Evli bireylerin %2,5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36,7, eşlerin aileleri %19,4, çocukların eğitimi %14,8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30,2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24,3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual.

وعلى الله قص سبيله من أجاء الله شاء لو شاهداكم أجمعين. الله ulaştıran sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerindedir. Öyleyse mürşidin tayini Allah'a aittir. Ondan sapanlar da var. Yani sırat-ı müstakimden sapanlar da var. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in İbni Mesud'dan rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna da başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Şimdi tekrar 19'a bakalım. Demek ki sırat-ı müstakimden sapan yollar var. Fırkalara ait olan yollar. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Ama bir de sırat-ı müstakime ulaştıran yollar, mürşidin tayini. Öyleyse mürşidin seçimi ne kişiye aittir ne ailesine aittir. Mürşidin seçimi Allah'a aittir. Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Demek ki hem mürşidin tayini Allah'a aittir, hem vesileyi de Allah'tan istememiz lazım. Her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. O devrin imamı, sırat-ı müstakim sahibi. Ama bir de sırat-ı müstakim ulaşan yollar, vesileler vardır. Bütün insanların devrin imamına ulaşması imkansızdır fiziki açıdan. Ama bütün insanların yanı başında onu sırat-ı müstakime ulaştıran sebiller üzerinden vesileler vardır. İşte hacet namazıyla Perşembe Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre mürşidi Allah'tan sorduğumuz zaman Allah Teala mutlaka hacet namazıyla bizi o mürşide ulaştıracak ve mürşidi gösterecektir. 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece boy abdestiyle kılınır. Geceden 12'den sonra kılınır. Birinci rekatte Fatiha'dan sonra Sübhaneke Fatiha 3 ayet-el kürsi. İkinci rekatte Fatiha İhlas ve Laknas. Tahiyyata oturulur. Üçüncü rekatte Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Dördüncü rekatte Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Allah'tan mürşit istenir. Bu namaz Perşembe Cuma'ya bağlayan gece veya kandil gecelerinde kılınır. Dua bitince uyumadan önce 3 ayet-el kürsi okunur. Kimseyle konuşmadan sağ taraf üzerine yatılıp Allah'ı zikir ederek uyunur. Huşu sahibi ise Allah-u Teala ona mürşid gösterir ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olunur. Öyleyse elbette senin kendi kendine seçtiğin mürşitten feyz almayabilirsin. Ailenin tavsiye ettiği mürşitten de feyz almayabilirsin. Ama Allah'ın hacet namazı sen Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursan feyz alacağın muhakkaktır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, nazara karşı ne yapılmalı, nasıl dua edilmeli, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin bize öğrettiği nazara karşı bir ayet-i kürsi okuyun. Özellikle sahip olduğunuz güzel değerler insanın nazarı, kendi nazarı bile kendisine değebilir ama onun sahip olunan bütün güzelliklerin Allah'tan olduğunu ifade babında maşallah derseniz ve kalbi niyetlerinizin de Allah'ın hedefleriyle birleşirse korunursunuz. Ama en güzel korunma ise 10 tane ihsanla Allah'ın sizin için tahiyyeti mürşide ulaşıp tabi olmaktır. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Günümüz insanların en büyük hastalığı stres ve manevi rahatsızlık. Bu durumdan kurtulmak için acaba neler yapılabilir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yunus 57'de Ya eyyühen nasu, ey insanlar, kad câukum a'izzetem rabbikum, Rabbinizden size öğüt ve şifa limâ fî sudûri

0: göğsünüzde olan nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Hüden ve rahmeten lil müminin. Bu aynı zamanda müminler için hidayettir ve rahmettir. Rahmettir kim için? Allah'a ulaşmayı dileyen için. Hidayettir mürşidine tabi olan insanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fiziki hastalıklar var. Bir de manevi hastalıklar var. Fiziki hastalıkların şifası için doktorlara müracaat edilir. Ama manevi hastalıkların, nefs hastalıkların doktorları da Allah'ın mürşididir. Mevlana bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorlarıdır. Nasıl fiziki hastalıklar için doktora müracaat ediyorsanız, nefs hastalıkları için de mutlaka mürşidinize ulaşmanız lazım. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, bu ümmet için en çok korktuğum şey, heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel ahireti unutturur. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birisinin kendisine has evlatları ve talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evladını olmak istemiyorsan, bolca salih amel zikredin. Ahiretin talipleri kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dünyanın talipleri kimlerdir? Dünyanın evladından olmamaya gücün yeterse onlar da Allah-u Teala'yı zikredenlerdir. İşte diyor ki siz amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Nitekim cennetliklerin en çok hayıflandıkları şey zikirsiz geçirdikleri zamandır. Resulullah'ın bu konuda bir hadisi var. Öyleyse en büyük hastalık stres nasıl oluşuyor? 19 tane hastalık nefsimizin mani, tuğlu emel ahirette unutturuyor. Heva da haktan ayırıyor. Evet, ölüp pişman olmayan yoktur. Mutlaka herkes nedamet duyar. İyi yolda olan hayrını daha çok arttırmadığına pişman olur. Nedamet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur. Nedamet duyar. Kötü yolda olan Allah'a ulaşmayı dilemediğine, iyi yolda olan da zikretmediğine pişman oluyor. Çünkü zikirden daha üst seviyede derecat kazandıran bir amel yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin size ibadetlerinizin en temizini, en güzelini, derecatınızı, amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş ifaktan daha kıymetli, her şeyden daha kıymetli olan bir şey söyleyeyim. Buyurun, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse herkes pişman oluyor. İyi olanlar zikretmediklerine pişman oluyorlar. Kötü olanlar da Allah'a ulaşmayı dilemediklerine pişman oluyorlar. İşte başlangıç noktasında herkesin kalbinde 19 afet var. Bu 19 afetten bir tanesi de kin ve nefrettir. Kin, nefretin kalpteki kalıcı halidir. Ve bu kin arttıkça strese dönüşüyor. Kinin artması demek kişinin her olayda nefsine uyması demektir. Kişi nefsine uymaktan kurtulmak, stres, depresyona dönüşür. Bundan kurtulmak istiyorsa mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Bu durumdan kurtulmak için ne acaba ne yapılabilir? Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek. Allah'a yönlenecek inşallah Teala. Eskişehir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, cehenneme giren günahı bittikten sonra çıkılabilir mi? Bu konuda ne buyurursunuz? Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kesinlikle cehennem de ebedi, cennet de ebedi. Nitekim bu iki hadisi birleştiren, bir ayette birleştiren, evet şu anda Şuara 214. En yakın olan şeritini uyar emrini alan Peygamber Efendimiz derhal her kabileye sesleniyor, Allah'a davet ediyor. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdüşşems oğulları, ey Kapıoğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Cehennemden kurtuluş bir dilektir. Kat'ten ulaşmayı dilemek. Yani tulu emelden kurtulup Allah'a ulaşmayı dilemek. Ahiret hayatını dilemek. Kimden dileyeceğiz? Allah'tan. Ama arkasından başka bir noktada Hazreti Ali'yi yanına çağırarak bütün akrabayı talukatı topla. Ve Peygamber Efendimiz konuşmaya başlıyor. Kureyş kabilesini Safa tepesine davet ediyor. Şöyle, ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde, şu vadide düşman atları var, hemen size saldıracak, malınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Şimdi buna kadar yalan söylemedin. O zaman Allah Resulü diyor, o halde ben şimdi size önünüzdeki şiddetli bir azap olduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, yani dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ey Kureyşler, size karşı benim halim, düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, sizi uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Uyku ölümün ikiz kardeşidir. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetini göreceksin. Mükafat da ebedidir, ceza da ebedidir. Öyleyse cehenneme giren, günahını çektikten sonra cennete girme olayı söz konusu değil. Zaten 58 tane ayet-i kerime de bunu söylüyor. Cehennemden cennete giriş mümkün değil. 58 ayet-i kerime. Cehenneme giren kişi orada ebedi kalıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah, bereketuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. İslam'a göre beyin eşine, eşinin de beyine karşı davranış biçimleri nasıl olmalıdır inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu.
0: Ve rahmetullah ve bereketuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Allah Teala'nın bütün insanlar için öngördüğü şey iki cihan saadeti. Ve iki cihan saadetinin en zirve noktasında başkalarını mutlu etmek, Allah için yaşamak, başkalarını mutlu etmek var. O zaman sosyal hayatın küçük birimi aile, karı kocadan oluşuyor. Buna çocukları ilave edebilirsiniz ama özellikle aile içerisinde karı koca arasındaki ilişkiye baktığınız zaman İslam'a göre Allah'ın ahlaki ilahlarından bir kişinin beyine, İslam'a göre beyin, Allah'ın ahlaki ilahlarından bir beyin eşine, eşinin de beyine karşı davranışları nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri açısından Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 3 davranış biçiminden bahsediyor. Nefs seskesi yapmayanlar şeriata göre kısas, nefs seskesini yapan, tarikatı yaşayanlar af ve daimi zikrin sahipleri için kötülüğe karşı aile mukabele etme. O zaman kısas genellikle adaletin tahakkuku içindir. Ama Yunus Emre diyor ki biz gelmedik dava için. Bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya gelir. O zaman aile içerisinde beyin eşine karşı davranış biçimi af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Yani ondan sadır olan kendisine karşı yanlış davranış biçimlerinin hepsini affedecek. Ama yetmez. Onlara karşı eşine kötülüğe karşı hayırla mukabele edecek. Ne diyelim? İşten yorgun argın eve geldi ama eşi başka bir olayla üzülmüş ve gelen eşi onun tesiri altında her türlü hakareti söylüyor. Beyin bu noktada affedici ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edici davranışını sergilemesi lazım. Bitiminden sonra da ondan özür dileyip sanki bütün haksızlıkları kendisine aitmiş gibi kabul edip bu şekilde davranması lazım. Eşinin de durumu böyle. Böyle olursa bu ikisi yukarıya doğru müminleri birbirlerini yıkayan iki el gibidir. Birbirlerini Allah'a yakınlıkta vasıta olurlar, sebep olurlar. Davranış biçimleri böyle olması lazım inşallah. Gaziantep'ten bir kardeşim muhterem hocam, kalü bela ne demektir açıklar mısınız? Zamandan evvel Allah-u Teala hiçbir şey yoktu. Allah vardı, kainat yoktu. Ama Allah-u Teala kainatı yaratacağını, hayatı var edeceğini, emr-i alemde melekler, gayb alemde cinler, zahirimde insanlar, en çok insanı sevdiği ve ilk insan o Adem Aleyhisselam'ın zahirinde o bütün zürriyetini yaratarak huzurunda topluyor ve onlara dünya hayatını yaşarken ev ödevleri veriyor. İşte insan vücut serbest irade ve aklın sahibi. İnsana verdiği görev Allah'ın zatından üfrelen ruhun hayattayken Allah'a teslimi. Fizik vücuda verdiği görev dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimi. Ahd, nefsin Allah'a verdiği yemin dünya hayatını yaşarken kalpteki afetleri tamamen temizlemek ve en sonunda iradenin de Allah'a teslimi. Yani zamandan evvel bu gerçekleşiyor ve dünya hayatını yaşarken hepimizin bu ev ödevlerini yerine getirmesini istiyor. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa kesinlikle en üst seviyede mutlulukları yaşarız. Zaten Allah'ın insanlar için dilediği şey bu inşallah. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, huzur İslam'da diyebiliyorum. Ama İslam'ın 5 şartı üzerine yaşayan insanların gördüğümüzde mutlu olmadıkları fark ediliyor. Bu konuyu bize açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Arap-İsrail Savaşı'nda gazeteciler o gün Savunma Bakanı Moshe Dayan'a diyorlar ki bu Müslümanlardan korkmuyor musunuz diyor. O da zaten bir gözü kapalı. Diğer gözüyle şöyle işaret ediyor, bana bir Müslüman göster diyor. Şimdi İslam'ın 5 şartı hiç kimsenin İslam'ı yaşamayacağı gün gibi açıklar. Neden? Çünkü İslam'ın 5 şartı sevmu salat, hac, zekat, kelime-i şehadet tamamen fizik bedenle alakalı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece fizik bedene emirler vermiyor. Allah Teala kalü bela günde ruhumuzdan misak almış. Allah'ın zatına üfrülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a teslimini istiyor. Kalü bela gününde nefsimizden yemin almış. Dünya hayatını yaşarken tezkiye ve tasfiye ile kalbimizin tamamen temizlenmesi, İkinci bir ruh olması ve 19 faridin sahibi olmamızı istiyor. Şimdi bunlardan eser yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde. Hiç eser yok. Bunlar yok. Bunlar olmayınca kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyor insanlar. Kayık kıyıya bağlı. Ama sürekli kayık çekiliyor. O zaman bu ameller hepsi boşa gidiyor. Bu konuyu nasıl düzeltebiliriz? Her şeyden evvel ruh emanettir. Dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a iade edilmesi lazım. Teslim edilmesi lazım. Ama ruhun Allah'a teslimi, ruhun yükselebilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin de yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Ama nefsin tezkiye olabilmesi için de kesinlikle kalp şartının sağlanmasına bağlı. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ki üçüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe yedi Furkan'la ve 10 tane de ihsanla Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Hacet namazının kılınması, mürşidin gösterilmesi ve mürşide tabiyetle birlikte o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. O zaman da mürşide tabiyetle kişi İslam'ı yaşamaya başlıyor. İlk insan olağında babamızdan kıyamet gününe kadar kim Allah'ın dinini İslam'ı yaşamışsa ancak o Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşitle yaşamaya başlamıştır. Mürşitsiz hiç kimsenin mutlu olması, İslam'ı yaşaması mümkün değil. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, pişmanlık duyarak kendi kendimize yaptığımız tövbe bizi kurtuluşa ulaştırır mı? Yok. Yani Hazreti Ali diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı tövbe yalancıların tövbesidir. Çünkü akıl tövbe eder, nefs de o tövbeyi bozar. Mevlana ne diyor? Akıl bir kuzu, nefs bir kurt, iman bir çoban. Şimdi sevgili kardeşlerim, çobanın güçlü olması lazım. Güçlü olabilmesi ancak mürşidin devreye girmesi lazım. Mürşidin himmetinin devreye girmesi lazım. İşte Yunus Emre Hacı Bektaş kasabasına gidiyor. Diyor ki ben buğday almak üzere geldim. Hacı Bektaş Veli de himmet mi buğday mı? O da himmetin ne olduğunu bilmediği için buğdayı dolduruyor ama yarı yolda aklına ilhamlar geliyor. Geri dönüyor diyor ki Efendimiz himmet benim çocuklarımın karnını doyur mu, koyunlarımı güder mi? O zaman diyor himmet seni güder, sen de çocukların karnını doyursun ve koyunlarını güdersin. O zaman diyor ve himmeti diliyorum. Hacı Bektaş Veli anahtarım benden değil taptukta. İşte kim 12 tane insanla mürşidine tövbe ederse Allah o tövbeyi kabul buyurur Nisa 64'e göre. Ama kişinin kendi kendine yaptığı bir tövbede derecat kazanabilir fakat kabul edileceğine dair bir garanti de yok. Nitekim iki ayet-i kerimede bir Fatır 5, Lokman 33. Ya eyyühen nâsü ennâ nuvâdallâhi hakkın felâ tegurânemkül hayâtü dünyâ. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. İki şeye dikkat çekiyor. Dünya hayatı ve şeytan. Kimdir şeytanın kendisini aldattığı, dünya hayatının kendisini aldattığı kişiler? Hidayet yerine Allah'a ulaşmayı dileme yerine dünya hayatını seçenler, mürşide tabi olma yerine kendi hevasına tabi olanlar. Kendi hevasına tabi olanlar şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Dünya hayatını seçenler onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte bundan kurtulmak için de ne lazım? Kişinin kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İşte bunlar iblisin tuzağına düşen insanlar. Zonguldak'tan birkaç muhterem hocam, insanları Allah'tan korkutarak terbiye etmeye çalışmak Kur'an'a göre doğru mudur? Hayır. Kur'an'a göre müjdeyle terbiye etmek söz konusu. Allah Resulü buyuruyor ki Yesuru ve la tuhasuru, beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse insanları müjdeleyerek terbiye etmek asıldır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin nimetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Himmet ve nusret nedir? Ne şartlarda bize yardımcı olur? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, himmet ve nusret nedir? Ne şart altında bize yardımcı olur? Açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, himmet, mürşidimizin, tabi olduğumuz mürşidin bize Allah'tan yaptığı duadır. Nisa 64'te biz Resullerimizi, mürşitlerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. وَاِنْ زَلَ مُحَمْفِسَمْ O nefsine zulmedenler جَاوْكَ Sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Resulün tövbe edeyen kişinin mağfiret talebi himmettir. O kişinin, o kişi için Allah'a yapılan duadır. Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Yani kişi Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Mürşidi de onun için mağfiret talebinde bulunuyor. Her iki tarafın talebini kabul eden Rabbimiz onların günahlarını sevaba çeviriyor. Ondan sonra Allah'ın yardımı devreye giriyor. İşte bütün bunları bir tek ayet-i kerimede Allah Teala Zümer 54'te açıklıyor. Vani bi rabbikum maslimu lehu min qabliyatikum la'azab summa la tunsarun. Rabbinize, Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce ona, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu teslim edin. Beşinizi teslim edin. Nefsinizi teslim edin. İradenizi teslim edin. Yoksa yardım olmazsınız. Yani bütün bu teslimlerin hepsi Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Başka bir deyimle de himmetle gerçekleşir. Yani biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diliyoruz. Mürşidimiz de bizim için mağfiret talebinde oluyor. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi diliyoruz. Fizik vücut teslimi için de mürşidimiz himmet ediyor, dua ediyor bizim için. Onun tesliminden sonra biz nefsimizi Allah'a teslim etmeyi diliyoruz. Mürşid de himmet ediyor bizim nefsimizin Allah'a teslimi için. Her seferinde mürşidimizin bizim için yaptığı himmet talep üzerine Allah yardımını bina ediyor. Ve Allah'ın yardımıyla. Yani bir nevi himmet, Allah'ın bize gönderici yardımın anahtarıdır. O anahtarı kullanmadan Allah Teala o yardımı vermiyor. İşte ancak bu şartlar altında hedeflerimize ulaşabiliyoruz. İşte onun için ruhunuzu, beşinizi, nefsini, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız. Yani Resul'ün mağfiret talebi yoksa, himmet yoksa, ne ruhunuzun teslimi, ne fizik vücudunuzun teslimi, nefsinizin, iradenizin teslimi açısından Allah'ın yardımı gelmez ve siz hedefinize ulaşamazsınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, maasirevan.

0: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
1: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
2: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
3: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
4: Ölümden sonraki hayat.
5: Allah Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
6: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
7: Ölünce.
8: Öldükten sonra.
9: Ölünce mesela evet.
10: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
11: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
12: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştıran hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konudur. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kabile temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümde zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün, mutu kablete mutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam'dan kopan bir kavram, sırat-ı müstakim. Günümüzde geleneksel din tatbikatı Kur'an'dan İslam öğretilmediği için Kur'an'da geçen 19 tane temel kavram ne yazık ki Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmış. İşte bu kavramlardan bir tanesi de sırat-ı müstakim. Devrin imamının öğrettiği marufu emretmek ve münkerden nehy etmek 19 tane kavram söz konusu. Delalet kavramı, abd ve abid kavramı, amin olmak kavramı, Allah'a ulaşmak demek, takva sahibi olmak, sırat-ı müstakim. İşte bu 19 kavramdan bir tanesi de sırat-ı müstakim. Birinci sual, sırat-ı müstakim ne demektir? Sırat-ı müstakim, En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde tarif ediliyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْيَتُمْ وَاَخْوَانِمْ وَاَشْتَ بَيْنَاهُمْ وَاَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Kullarından dilediğini onunla hidayet erdirir. Ruhun sırat-ı müstakimi, ruhun vücuttan ayrılarak bu yolla, seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ama fizik vücudun da sırat-ı müstakimi var. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَنِيَبُدُونِ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَكِمْ İşte bu sırat, bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Bir de nefsin sırat-ı müstakimi var. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde 39'da iblis diyor ki bütün dünya hayatını onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala Hicr 40'ta muhlis kulları müstesna. İşte bu sıranın Hicr 41 bu bana ulaşan yoldur inşallah. Şöyle buyurdu, işte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Ve tabii ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sırat-ı müstakim üzerinden dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümü kişinin tövbesini aldığı mürşidin dergahından devrin imamının dergahına, devrin imamının dergahından yedi tane gök katı birleştiren tarik-i müstakim, yedinci gök katına yedi alem geçen bölümüyle de yatay sırat-ı müstakim, en sonunda sırat-ı rabbikü müstakimler, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması dört bölümden oluşuyor. Sırat-ı müstakim adı verilen muhteva Kur'an-ı Kerim'de tarif edilmiş. Ama insanlar hep doğru yol diye söylemişler. Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamete kadar bütün insanları hidayete ulaştıran tek bir yol vardır. Bu yolun adı sırat-ı müstakimdir. Hidayet, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olarak tanımlandığı cihetle sırat-ı müstakim, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yoldur. Bu yol insanların kurtuluşudur. Sırat-ı müstakim Allah-u Teala'nın bizlere en güzel hediyesidir. Hidayet de sırat-ı müstakimde doğru yoldur diye söylüyorlar. Bu doğru değil. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Ayetlerde ifade ettiğimiz gibi inşallah. Mü'minin suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَلَّقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّ عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Biz üzerinize yedi tane tarik yarattık. Biz onlardan gafil değiliz. Yedi tarik, tarik-i müstakimi oluşturuyor. İkinci sual, sırat-ı müstakime ulaşanlar kimlerdir? Sırat-ı müstakime ulaşanlar, devrin imamına dergandan, ruhu vücuttan ayrılan, yedi tane gök katı yükseldikten sonra yedi aleme geçen, Allah'ın zatına ulaşanlar. Bu ruhun sırat-ı müstakimi. Bir de fizik vücudun sırat-ı müstakim var. Fizik vücudun sırat-ı müstakim, fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul eden yol. Nefsin sırat-ı müstakimi, nefsin bütün afetlerden temizlendiği, tezkiye ve tasfiyenin gerçekleştirdiği yol ve iradenin sırat-ı müstakimi, iradeyi Allah'a teslim eden yol. Sırat-ı müstakime ulaşanlar kimlerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği anda birinci sırat-ı müstakim üzerindedir. Allah artık onu teslim ifadesiyle anar. Bu iradi bir teslim değil tabii. Siz teslim olduğunuzun farkında bile olmazsınız ama her şey değişmiştir. Allah bizi koruması altına almıştır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. İkinci sırat-ı müstakim hedefiniz Allah'a ulaşmak istikametinde ise mürşit ona mürşide ulaşma ve bu devrenin mütevazi içinde kişinin mürşidine tabi olduğu durumu ifade ediyor. Ruhun sırat-ı müstakimi dört sebilden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de daha altı tane sırat-ı müstakim var. Bu dediğim gibi ruhun sırat-ı müstakimi, yedi safı sırat-ı müstakim var. Kişinin yedi safı sırat-ı müstakimden birinci safı sırat-ı müstakim Ehac 54'te, ikinci safı sırat-ı müstakim Fatiha 5-6'da, üçüncü safı sırat-ı müstakim Nisa 175'te ve ruhun vücudumuzdan ayrıldığı sırat-ı müstakime ulaştığı yer kişinin mürşidine tabi olduğu noktada gerçekten Nisa 175. Yani ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim Nisa 175'te tarif ediliyor. Fizik vücudu teslim eden sırat-ı müstakim Yasin 61 ve nefsi teslim eden sırat-ı müstakim Enam 153, diğerleri de bu ayetlerde yer alıyor. Üçüncü sual, sırat-ı müstakim üzerinde ilerlemenin yolu nedir? Sırat-ı müstakim üzerinde yolculuk nefsimize bağlı bir yolculuktur. Nefs tezkiyesi Allah'ın hepimize farz emridir. Nefsimizi tezkiye edecek olan ve tasfiye edecek olan sistem vasıta emir zikirdir. Ama hiç kimse Allah'ın kendisi için taati müşride ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıcına teşkil eden dergaha sebil adı verilen yollar vardır. Sırat-ı müstakim başların üzerinde nimet olanların yoludur. Böyle bir nimetin gelmesi halinde kişinin ruhu sırat-ı müstakime ulaşır. Nisa 175. فَمَنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِه۪ فَيَسْتَدْخُلُوا فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَضْلٍ وَيَاتِهِمْ اِلٰهِ سِرَاتِ الْمُسْتَكِمِ. Ne demiştik? Sırat-ı müstakim yedi safhada teşekkür ediyor. Ve tek tek söylemiştik. Bir kere daha görelim. Bir de ruhu Allah'a ulaştıran dört bölümden oluşan yolun ikinci bölümü, dikey bölümü Tarik-i Müstakim'dir. Mü'minun suresinin 17. ayet-i kerimesinde açıklanıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuzu birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanların kurtuluş yolu sırat-ı müstakimdir. Ve Allah istiyor ki tüm insanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek sırat-ı müstakim üzere olsunlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet, huzur.
3: Allah'a ulaşmak deyince kurtuluş.
2: Güzel işler yapmak, dinini, ibadetini yerine getirmek.
1: Ki bunları yaptığımızda Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Ha, Allah'a kimse ulaşamamış ki kızım, bilmem ben. Yani içten yapmak önemli. Her ibadetle Allah'a yakınlaşılacağını zannetmiyorum.
4: Namaz kıldığım zaman ben Allah'a ulaştığımı hissediyorum. Çünkü o an, özellikle o namazın bittikten sonraki tesbihleri aldığım zaman ettiğim dua ile ben Allah'a ulaştığımı hissediyorum.
1: Peki Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Maneviyat, ruh.
3: İnsanlara iyiliklerimiz hepsi Allah'a ulaşır.
4: Düşüncemiz, fikrimiz, kalbimiz. Bir depremde bizim evimiz yıkıldı. Deprem esnasında ben Allah'ın ismini zikrederek kurtulduğuma inanıyorum. Çünkü bizim evimiz yıkıldı depremin. İkinci depreminde ilkinde gidiyormuş depremde ve son dakikada ben sürekli Allah'ın ismini zikrettim ve kurtulduk. İyi ki de hep böyle gece yatarken duada hep onu çağrıştırdığım için ona her şekilde ulaştığıma inanıyorum ben ya.
1: Siz de ölmeden evvel Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek ister misiniz?
2: Evet. Ey Yüce Allah'ım, ben de ölmeden evvel sana ulaşmak istiyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana dost olmak istiyorum. Ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a kimse ulaşamamış ki dedi. Allah'a ulaşmak imkansız bir olay mıdır? Tabii ki hayır. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kim Allah'ın ermiş evliyası olmuşsa, ki bu bir dilektir, onların hepsinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmak kul cephesinden bir dileği, ama Allah cephesinden ruhumuzu kendisine ulaştırmak Allah'ın verdiği bir sözdür. Dolayısıyla şu an dünya üzerinde 8 milyar insan var. 8 milyar insanın da 8 milyar ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, ama bu dileğin kalpte olması lazım, anında Allah Teala 8 milyar insanın ruhunu kendisine ulaştırmaya kadirdir. O her şeye kadir. Öyleyse Allah'a ulaşmak imkansız bir olay değil, en kolay olaydır. Ruh her halükarda Allah'a ulaşır. Ölümle Allah'a ulaşır, ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz şirksiz ruhun Allah'a ulaşmasına cennet, şirkli ruhun Allah'a ulaşmasına cehennem. Kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırırsa serbest iradesiyle ona Allah Teala cenneti, ama ölümle, hayattayken değil de ölümle ruhunu Allah'a ulaştırırsa, daha doğrusu ruhu Allah'a ulaştırırsa, Allah'a şirk koşarak mülaki olana da cehennem vacip olur. Kişinin şirkten kurtulması mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Her devirde insanların bir kısmı mutlaka ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırırlar. Ermiş evliya olurlar. Allah'ın evliyası olurlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Allah Kur'an-ı Kerim tarafından 12 kere farz kılınmıştır. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah Teala açıklıyor. 12 kere de Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. O zaman eğer olay buysa, mutlak surette bu 12 farz emre uyarak bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse ondan sonrası Allah'a aittir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Hem Rad 27 hem de Şura 13'te. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde insanları sırat-ı müstakime davet eden Resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Din konusunda öğretici, önder olan kişiler mi?
3: Mürşit yol gösterici. Allah'a ulaşmak için birilerinin insanlara bir şeyler öğretmesi diye biliyorum ben.
4: Ben açıkçası her ettiğim duanın ve Allah'ın ismini zikredince zaten ulaşıyorum bir şekilde. Yani bir mürşit gelmesi ya da vesaire değil benim için. Ben şu an bile hissedebiliyorum bazen, ya da yolda yürürken bile hissedebiliyorum.
2: Mürşit Peygamber Efendimiz. Biz Peygamber Efendimizin kullarıyız. Ona eşlik ederiz. Ona dua ederiz.
3: Mürşitlerle olursak zaten Allah'a daha yakın oluruz. Daha iyi ibadet ederiz ve mutlu oluruz. O şekilde düşünüyorum.
1: Siz peki bir mürşit aramak ister misiniz?
2: Onu ben kendim bulmak isterim ya.
1: Hacet namazı ile Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da herhangi bir gecede Allah-u Teala'dan sorabileceğimizi söyle.
2: Bence şah damarımız kadar yakın Allah. Tabii ki bilmediğiniz şeyleri de sorma ihtiyacı duyarım birisine.
5: İsterim tabii ki de.
3: Olabilir aslında. Neden olmasın ki? Allah'a ulaştıktan sonra her şey mübah yani, Allah'a ulaştıktan sonra.
4: Biraz daha zamanım var, öyle diyeyim. Tamamıyla yerine getirmek adına.
1: Öyleyse siz de bir mürşit aramak ister misiniz?
2: İnşallah arıyorum.
0: Misafir mürşit konusunda Allah'ın ismini zikrettiğimde bir şekilde zaten ulaşıyorum. Bir mürşit gelmesine gerek yok benim için dedim. Mürşidin insanlara etkisi nedir? Peygamberlerin yaptığı her şey devrin imamına miras olarak bırakılmıştır. Her ülkedeki Resuller de kendi ülkelerinin kişileri için peygamberin varisleridir. Yani devrin imamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varisidir. Her ülkedeki Resuller de o ülkenin insanları için peygamberin varisleridir. Ve görevleri insanları irşada ulaştırmaktır. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a teslim olamaz. Tabiyet söz konusu olmasa o kişinin Allah'a Teala'nın emrettiği ermiş evliya olması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Hadis-i şerifte Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular. Bir insanın 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği mürşide tabi olması halinde 7 nimetin sahibi olur ki bu 7 nimetten birincisi devrin imamın ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesidir. Devrin imamının ruhu devrin imamı dünyadaki bütün insanlar için peygamberin varisidir. Kavim Resulleri de o kavimdeki insanlar için peygamberin varisidir. Devrin imamının 5 görevine karşılık o ülkedeki veli resullerin 4 görevi var. Ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu böyle buyurmuşsa, mürşide tabi olmak herkes için farz. Bana mürşit gerekmiyor diyen kişi, aslında şeytanın tuzağına düştüğünün farkında bile değil. Ama kişi şeytanın kulu olmaktan kendisini kurtarmak istiyorsa, mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Bütün sahabe Zümer 17'ye göre kalpten ulaşmayı dilediler. Bütün sahabe Nevla Sultanı Peygamber Efendimiz'e Hanımlar Mümtehine 12, Beyler Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesine göre Resulullah'a tabi oldular. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Karaman'da kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sualimiz olacak. Allah'a davet etmek aslında sırat-ı müstakime davet etmek manasına mı gelir? Açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a davet etmek aslında sırat-ı müstakime davet etmek manasına gelir mi? Evet. Nitekim Medni Safa sırat-ı müstakime davete baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Yunus 25 Allah teslim yolda olan zatına davet ediyor. Ama daveti kabul edenleri sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Nisa 175, keza öyle Yasin 4, sen sırat-ı müstakimdesin, Muminun suresinin 73. ayet-i kerimesi, sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun ve Şura 52, sen sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. Yusuf 108, ben ve bana tabi olanların vasiletle Allah'a davet ettiğim sırat-ı müstakim yolu işte bu yoldur. Bütün bu ayetler bizi bir hakikate ulaştırıyor. Evet, Allah'a davet etmek aslında bir yönüyle sırat-ı müstakime davet etmek arasına geliyor ki Muminun 73 وَاَنَّكَ لَتَدَوُ مِلَا سِرَاتِ müstakim. Sen muhakkak ki sırat-ı müstakime davet. Sadece Allah'a ulaşmaya iman edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlardır. Onların ruhları sırat-ı müstakim üzerinde olacaklardır. Bütün Resullerin özellikleri, özellikle huzur namazının imamı olan Resul'ün yapacağı tek şey budur. Sadece Allah'a davet ederler. Bütün sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi Allah'a yani sırat-ı müstakime davet ediyordu. İşte Yusuf 108 bunu ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve mene tabani. De ki ben ve bana tabi olanlar basiretle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Şura 52 sen sırat-ı müstakime ulaştırıyorsun. Ben babana tabi olanlar sırat-ı müstakime davet ediyoruz. Allah'a davet manasında ve bütün bunlar hepsi bizi bir hakikate ulaştırıyor. Evet, Allah'a davet etmek aynı zamanda sırat-ı müstakime davet etmek manasına geliyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala bizi sırat-ı müstakimden men etmek isteyen şeytanın etkisinden kurtulup Allah'ın yolunda ilerlememizi, devamlı ve Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Mertebe yükselir. Allah'a karşı görevlerimi yerine getirdiğim için daha huzurlu olurum.
3: Zikir yapmak çok güzel bir şey yani. Allah'ı zikretmek her dakika, her şeyi Allah'a zikrediyor. Dua zaten Allah'a zikrediyor. Biz zikretmişiz çok mu?
4: Yolda yürürken bile başıma o an bir şey geleceğini hissediyorum. O an zikrettiğim zaman tamam, orada bir huzura erdiğimi, o an önüme bir şey geldiğini görüyorum yani.
5: Kalbimizi temizler, içimizi temizler, bizi rahatlatır.
1: Siz de gün içerisinde Allah'ı zikrediyor musunuz?
2: Evet.
5: Bazen tesbih çekiyorum kızım.
3: İnsana mutluluk verir. Her zaman Allah'ı anmak, bundan güzel bir şey olamaz.
2: Manevi bir rahatlama oluyor. Dünya bir tarafa, o huzur, o maneviyat çok başka bir şey.
1: Allah-u Teala kendisini her an zikretmemizi istiyor ve bunu üzerimize farz kılmış.
5: Her anda edemiyorum, ne yalan söyleyeyim.
4: Hani başörtüsü belki yok ama niyetle şey çok farklı ya. O zikretmek benim için, ben her an zaten oturduğum an, şurada bir şey dinlediğim an sürekli zikrediyorum zaten.
1: O zaman sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için şu anda da Allah'ı zikredelim mi inşallah?
3: İnşallah.
1: Allah, Allah, Allah.
3: Allah, Allah.
1: Allah, Allah.
5: Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Misafirimiz zikir konusunda Allah'a karşı görevimi yerine getirdiğim için daha huzurlu olurum. Bir başka kardeşim mertebem yükselir dedi. Allah'ın indindeki mertebelerin yükselmesi zikre mi bağlıdır? Evet. Zikir cennetlerin ölçüsünü ifade eder. En üst cennetlere girecek olanlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikir dünya saadetinin de bütününü içerir. Öyleyse daha üst cennete girmek istiyorsak yapacağımız bir tek şey vardır. Zikrimizi arttırabilmek. Yunus Emre, açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi, 8 cennetin kapısı açılır, Allah deyü deyü. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün cennetlerin kapısı zikirle açılıyor. Birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyle. Ama zikir olmasa o rahmet gelmez. İkinci kat cennet nefs tezkiyesiyle. Üçüncü kat cennet kalp temizliğiyle, dördüncü kat cennet Müslüman olan merhametiyle, beşinci kat cennet daimi zikirle, altıncı kat cennet ihlasla, yedinci kat cennet iradenin de Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Geçtiği ayetlere baktığımız zaman cennetin aliyetin gâşiye 10, cennetil firdevs kef 107, cennetil hulp furkan 15, cennetil gurafa ankebut 58, Cennetin Meva secde 19, Cennetin Naim Yunus 9 ve Cennetin Ad Rad 23. Bütün bunlar hepsi 7 cennetin 7'sini de Allah Teala bizlere zikirle veriyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok severiz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Biliyoruz ki şeytan insanları sırat-ı müstakimden alıkoymak istiyor. Bu konuda şeytana hizmet edenler de var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok severiz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar ediyoruz. Biliyoruz ki şeytan İnsanları sırat-ı müstakimden alıkoymak istiyor. Bu konuda şeytana hizmet edenler de var mıdır? Evet. Gerçekten iblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince Araf 16'da ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. قَالَ فَبِمَا غَيْتَنِي لَا خُدَنَكُمْ سِرَاتَ الْمُسْتَكِمْ Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. سُمَّا لَا تَيَنَ مَنْ بَيْنِ يَدِي وَمَنْ خَلْفِي مَعَنَا اِمَانِ مَعَنْ شِمَالِ مَا لَا تَجُوَدَكْمْ sağlarından, sollarından, önünden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onları sırat-ı müstakimden saptırıyor. İşte şeytan nasıl insanları sırat-ı müstakimden alıkoyuyorsa, bu konuda şeytana hizmet edenler de var mıdır? Evet. Nisa suresinin 167, 168, 169'da da şeytana hizmet edenlerden bahsediyor. İnnellezîne keferu ve sellû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen beîdâ. İnnellezîne keferu ve zelemû lem yekunû lâhu liyaghfir lehum ve lâ yâtîhim tarîkâ ilâ tarîki cehennem hâlidîne fîhâ ebedâ. Öyleyse bu ayet-i kerime bize neyi söylüyor? Bu ayet-i kerime insanları sırat-ı müstakimden ayıran insan şeytanlardan bahsediyor. Sebe 20'de 73 fırka setefriku min ümmeti selase ve sabine fırkaten kulla finnari ila vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. İşte o 72 fırka şeytan ve insan şeytanlar tarafından sırat-ı müstakimden saptırılanları ifade ediyor. Resulullah'ın sırat-ı müstakim babında yere bir düz çizgi çizdiğini biliyoruz. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu birincisi Allah'a ulaştıran yol diyor. İkincisi de sırat-ı müstakimden sapan yoldur ve her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse şeytana hizmet edenler, insan şeytanlar, cin şeytanlar var. Ve Allah-u Teala onların sırat-ı müstakimden sapan, fırkalara ait olan yolların üzerinde insanları hep yanlışa davet ettiklerini biliyoruz. İnsanları Allah ile ilişkiler açısından ikiye ayırabiliriz. İki grup insanla

rivayet ediyorlar. İşte İbn-i Mesud'dan rivayet eden hadisi söyledim. Allah'a ulaştıran yol olduğu gibi bu yoldan sapanlar, her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var ki Allah Teala Enam 153'te enne haza sirat-ı müstakim, işte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u subule fetebelakhu bikum an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. O halde her devirde gerçekten şeytan insanları Allah'ın yolundan nasıl saptırıyorsa, şeytan gibi ona hizmet edenler de insanları sırat-ı müstakimden sapan insanlar var ki İsa 167, 168, 169 ve Arap 146, 147'de Allah Teala bu kişilerden bahsediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi, nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman

İstisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması. Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma's salawat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü konferans konumuz Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an ayetlerine uyan bir hadisi şerifi. Evet, Allah Resulü öyle buyuruyor. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yoktur. Ahmet bin Hanbel'den rivayet ediliyor. Evvela insanın yaratılışına bakalım beraberce. İnsan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bir fizik bedenden ibaret olarak yaratılmış. Lakat halaklar insan emin salsalin min hamain meslun. Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillerini bir varçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Ve Kur'an ayetlerine göre köle durumundadır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle malul mücehez olan bir de nefsimiz var. Nefsimiz Kur'an ayetlerine göre rehine. Ve de Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz, ruhumuz da emanet. İşte en şerefli varlık olan insan, üç vücut, serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşıyor. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Bugünkü konferans konumuz emanete riayet etmeyen. Yani emanet eğer ruhsa, ruhun talebine riayet etmenin imanı yoktur. Ruhun talebi nedir? Ruhun talebi Allah'tır. Ruhumuzun dünya hayatıyla ilgisi yok. Ruhumuzun cennet, cehennemle alakası yok. Ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve sadece Allah'ı dilemektedir. Üç vücut ve serbest irade sahibi insanın hedefi ne? Hem ahiret hayatında hem dünya hayatında hedefi kesinlikle Allah. Yani ruhun talebi hayatımızın da biz insanların da talebidir. İki etaplı bir olayla karşı karşıyayız. Nefs tezkiyesinde hedefimiz Allah'ın zatına ulaşmak. Nefs tasfiyesinde hedefimiz Allah'ın zatını görmek. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah-u Teala emanet olan ruhumuzdan misak almış. Allah'ın zatına ulaşmak üzere fizik vücudumuzdan ahd almış, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, muhsin kul olmak üzere ve nefsimizden yemin almış, yedi kademede tezkiye ve tasfiye olmak üzere. İşte emanete riayet etmek, hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve ermiş evliya olmak söz konusudur. Emanete riayet etmeyen kişi kimdir? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayandır. Ahde vefa etmeyen kimdir? Ahde vefa etmeyen de
Allah'ın ezelde fizik vücudumuzdan almış olduğu ahdi yerine getirmeyendir. İşte Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz üç vücudu serbest iradeyle yarattığı insana hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. Bu hitap tabii ki nefslerdir. Ve Allah Teala kalü bela diyen nefslere de ruh ve fizik vücutta şahit oluyor. Ve kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. İşte hepimiz kalü belada Allah'a teslim olmuşuz. Ama dünya hayatını yaşıyoruz. Dünya hayatı bizim için bir imtihan. Herkes nefsinin bekçisidir. Nefsini tezkiye ve tasfiye etmekle vazifelidir. Nefsin tezkiye ve tasfiyesi nefsin rehinelikten kurtulmasıdır. Emanetin sahibine ulaşması, iman sahibi ermiş evliya olmaktır. Fizik vücudun şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ise kölenin azadı, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nasıl Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete riayet, hiyanet edenin de imanı yoktur. Evet, gerçekten emanet ruhumuzdur. İşte iki şekilde ruhun Allah'a ulaşması var. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, bir de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Ölümle ruhun Allah'a mülaki olana cehennem vacip olur. Ruh kim olursa olsun Allah'ın bizde bir emanetidir. Hayattayken Allah'a ulaşmadığı takdirde ölümle herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana da cehennem vacip olur. Her halükarda ruh mutlaka Allah'a ulaşacak. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ona cennet kesinlikle vacip oluyor. Şirkli olarak mülaki olana, yani ölümle ruhu Allah'a ulaşana da cehennem vacip oluyor. Hadis-i şerif böyle. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz bu hadis-i şerifi. İşte Allah Resulü abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yoktur. Emanet ruhsa ve ruhun Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerinde belirtildiği gibi hayattayken Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bize anlatmışsa, 73 ayet-i kerime 19 fiille anlatmışsa, 12 kere üzerimize farz kılmışsa, o zaman ahiret saadeti cennet, dünya saadeti mutluluğu yakalamak, mutlaka hayattayken emanet olan ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmekten geçer. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَوْلًا. Emaneti göklere, yerlere, dağlara hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiç kimse yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan
zalim ve cahil. Yani fizik vücut ve nefs birlikte emanet olan ruhu yükleniyorlar. Allah-u Teala ayetlerde bunu söylüyor. Öyleyse yerin, dağların hiçbirisinin yüklenmediği bu emanet fizik vücut ve nefs birlikte yükleniyorlar ve Allah-u Teala bu konuyu Ahzab 72'de ifade ediyor. İşte fizik vücutla beraber ruha ev sahipliği yaptığını ifade ediyor nefsin. Fizik vücudumuz bir mekandır. Ruh da nefs de bu mekanın içinde olan iki vücudumuzdur. Az evvel zaten ifade ettik yaratılışımıza baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik beden, şemsiyede bir nefs ve secde 9'u ise Allah'ın zatına üfrelen bir ruh. Üç vücut ve serbest irade ile en şerefli mahluk olan insan hayatı bu dünyada yaşamaya başlıyor. Başlangıç noktasında ruhumuzda 19 tane haslet söz konusu. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik vesaire. Ama bunun zıttı olan 19 tane afet de nefsimizde yer almaktadır. Nefsimiz var ve muhtevasında %100 afetler var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur vesaire. Allah'ın emir ve nehileri Kur'an-ı Kerim'de yer alan Allah'ın emir ve nehileri var ve akıl bu emir ve nehilere göre Allah-u Teala kutsal kitapları indirmiş. Aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize bildiriyor. Aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Aklımızı Kur'an'daki kanunlara göre kullanmamız halinde ruhun talebine uyuyoruz. Aklımızı Kur'an dışı zanlarla kullanırsak bu sefer nefsimize tabi oluyoruz. Ruh, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Nefs, Kur'an'da vaaz edilen bütün emirlere isyan, yasak olan fiilleri işleyendir. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ister Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim desin. Bu ruhun talebine uymak Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere %100 itaat etmek yerine getirmektir. Ama nefs bunun tam karşısında. İşte nefsin de ikinci bir ruh olmasını Allah bizden istemektedir. İki cihan saadetine sahip olmak ancak buna bağlıdır. Evvela nefsin 7 kademedeki tezkiyesi, o bizi 3 tane cennete götürür. Dünya saadetinin yarısına, nefsin tasfiyesi ise %100 dünya saadetine ve 5. kat cennete bizi ulaştırır. Daha sonrası da öyle. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu Bekir Ebu Hureyre'den rivayet eden başka bir hadiste emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Ve münafığın alameti 3'tür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar, ahdine vefat eder. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile geçerli değil.
Bakın oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile bunlar geçerli değil. Çünkü dilinin söylediği kalbinde yoktur, yalan söylüyor. Allah'a ezelde vermiş olduğu fizik vücudun ahdini yerine getirmiyor ve Allah Teala'nın zatından kendisine üfürülen ruha ihanet ediyor. Yani sahibine ulaştırmıyor. Ruhun sahibi kim? Elbette Allah. Öyleyse nefsle ruh açısından bu tevaya baktığımız zaman iki zıt kardeş içimizde, iç dünyamızda devamlı bir savaş halinde. Ama Allah-u Teala açık bir şekilde emanetlerin hepsinin sahibine iadesini emrediyor. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُنُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler Allah'ın zatından bize üfürülen ruhlardır. Sahibi ise tekil Allah'tır. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Evet, bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık ve hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. O zaman iman varsa doğruluk vardır, iman varsa emanet vardır, ama küfür varsa yalan vardır, yalan varsa hiyanet vardır. İki durumdan bir tanesini mutlaka kişi içinde bulunuyor. Emanetleri sahibine teslim etmek Allah-u Teala'nın kesin bize bir farz emridir. Evvela ruhumuz emanettir. Bu Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücudumuz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefsimiz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve irade emanetinin teslimiyle de kişi teslimi külliyle Allah'a teslim olur. Bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şerifinde sana emanet verenin emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. İşte emanet Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur ve mutlaka hayattayken sahibi olan Allah'a teslim edilmesi gerekir. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi emanetin sahibine iadesi demektir. Bu da bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an. Ki dikkat ederseniz bir anda imanla küfür, doğrulukla yalan ve emanetle ihanet bir anda olmaz. Küfür varsa yalan vardır, yalan varsa ihanet vardır. İman varsa doğruluk vardır, doğruluk varsa emanet vardır. İşte emanetin sahibine ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka bir hadis-i şerifinde, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Evet, ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Herkesin anlayabileceği tarzda ifade etmek gerekirse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinden ilk kaldırılacak şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyettir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler emanete riayet edenlerdir ve mürşitlerine tabi olanlar onlar huşu sahipleridir. Yani
insanla Allah arasında Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi ki 7 tane hedef emri Allah Teala bu şekilde, bunlar bizim hedef vazifelerimizdir. Bir de 7 tane vasıta vazifelerimiz var. Bunlar da bizim vazifemiz. Muhterem Efendimizin sohbetinde hak ve vazife dendiği zaman biz vazifelerimizi yerine getirirsek ki 7 tane hedefi 7 vasıta ile yerine getirdiğimiz zaman o zaman 7 tane cennete 7 tane cenneti hak ediyoruz. Vazifemizi yerine getirdiğimiz zaman hakkımız olan Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman birinci cennet. Vazifemizi yerine getirip mürşidimize tabi olursak hakkımız olan ikinci cennet. Vazifemizi yerine getirir ruhumuzu teslim edersek hakkımız olan üçüncü cennet. Vazifelerimizi yerine getirip ruh fizik vücut teslim yaptığım zaman hakkımız olan dördüncü cennet. Kısacası hangi seviyede vazifelerimizi yerine getiriyorsak o seviyenin hakkımız olan mutluluğu ahiret ve dünya saadetini Allah Teala mutlaka bize veriyor. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur derken ilk kaldırılacak şey emanetin talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemek. Huşu da mürşide tabiyeti ifade ediyor. Çünkü ayetlere baktığımız zaman Allah kime mürşid gösterir? Huşu sahiplerine. وَاسْتَعِينُ بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاةِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا لَخَاشِينَ İstane-i mürşidinizi sabır ve namazla Allah'tan isteyiniz. Bu hacet namazıdır. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Yani huşu sahiplerine Allah-u Teala göstereceğini beyan ediyorum. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kılınır ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 3 çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması olan rüya kabus, nefsin hadisatı olan rüya dünya hayatı ve Allah'ın müjdesi olan rüya. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte hacet namazıyla mürşidin Allah'tan sorulması, Allah'ın huşu sahiplerine mürşid göstermesi salih rüyadır, mübeşşirattır. Nübüvvet yoktur, mübeşşirattır. Öyleyse her halükarda kişi evvela tabi olması gereken mürşidi hacet namazıyla soracak. Daha sonra da devrin imamını hacet namazıyla Allah'tan sorabilir. Nefsimizin kalbi %80'den fazla nurla dolduğu zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Muhala nefsimizde %19 karanlık vardır. 19 tane afet diye bir birimle temsil edersek 19 karanlık vardır. Ama fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman onları dikkate almaz, kale almaz, umurunda bile olmaz. Allah neyi emretmişse yerine getirir, yasak ettiği fiilleri de asla işlemez. İşte burası fizik vücudun teslimidir. İkinci emanet de teslim oldu. Fizik vücudumuz Allah'a teslim edilince nefsimiz emanet hükmüne girer. Emanet hüviyetinde olur. 26. basamakta daimi zikre ulaştığımızda onu da Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra ulelbab makamında 7 mertebe, ihlas makamında 7 mertebe, salah makamında 5 mertebe olmak üzere 19 mertebede nefsimizin kalbinin müzeyyen olması, müzeyyen kıldığımız zaman irademizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Emanetlerin hepsi Allah'a teslim edilir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde şüphesiz ki emanet insanların kalplerin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede
İnsanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Evet, şüphesiz ki emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Beyazid-i Bistami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mahab olur, sığınak olur. Öyleyse emanete riayet etmenin, yani emaneti Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminü kelimesi aynı kökten geliyor. Peki amin olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de aminü kelimesini inceliyoruz. İki ayrı anlamda kullanıyor bir. Birisi Allah'a inanmak, inanç itibariyle mümin olmak. İki, mümin ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bir mümin olmak demektir. Birisinde inanç şartları itibariyle mümin olmak, diğeri de kalp şartları itibariyle mümin olmak. Amenü kelimesi iki anlamda kullanılıyor. Lugat manası iman etmiş olan demek ama iman etmiş olan kişi iki ayrı kademeyi de ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürlerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama inanmış ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememiş ise o kişinin inancı onu kurtaramıyor. O kişi mümin ama hak mümin olamıyor. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak karşımıza çıkıyor. Hepimize diyor ki Allah Teala, bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz takva sahibi değilsiniz. Dilemezseniz hüsrandasınız. Dilemezseniz şirktesiniz. Dilemezseniz küfürdesiniz, delalettesiniz. Şeytanın kuru dostusunuz. Dilemezseniz kalbiniz kasıtlıya bağlar. Dilemezseniz binde fırkalar ayrı. Dilemezseniz birbirinize düşmansınız. Dilemezseniz zalimsiniz. Dilemezseniz isyandasınız. 19 tane negatif özelliğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, amin olmayanların takva sahibi olmadığını, şirkte olduğunu Rum suresinin 31-32. ayet-i kerimesi açıkça ifade ediyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin açıklamalarından hareketle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğine hemen beraberce bakalım slaytımıza, görüyoruz. Ama bu 19 negatif özelliği sadece bir dilek pozitife çevirebilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gayrında onlar için bir mürşit yok, hidayetçi yok ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da 19 tane pozitif özelliğin sahibidirler. Onlar ayetlere iman ediyorlar. Onlar ameli boşa gitmiyor, cennete gidiyorlar. Onlar hidayetten kurtuluyorlar, şirkten kurtuluyorlar, küfürden kurtuluyorlar, delaletten kurtuluyorlar, şeytanın kulu dost olmaktan kurtuluyorlar. Allah'ın rahmetine ulaşıyorlar. Sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtuluyorlar. Birbirine dost oluyorlar. Düşman olmaktan kurtuluyorlar. Fısktan kurtuluyorlar. İlim sahibi oluyorlar. Ve adalet üzere oluyorlar. Zulümden kurtuluyorlar. Şimdi bugünkü konferans konumuzla ilgili din adamlarının ne söylediklerine beraber bakalım. Din adamlarına göre Allah'ın ahdi, Enam 152'deki Allah'ın ahdi nedir diye soruluyor. Allah'ın emirleri, neyleri ve sizin Allah'ın namına diğerlerine verdiğiniz ahitleri, adakları, yeminleri, taahhütleri yerine getiririz. İslam'da ahdi bozmak haramdır. Tabi buradaki 10 emirden bir tanesi de ve bi ahdillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'la olan ahdin ifası evvela ruhumuzun Allah'a teslimi, daha sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, daha sonra nefsimizin Allah'a teslimi ve en son olarak iradenin teslimiyle noktalanıyor. Ahdin yerine getirilmesi irademizin misakinin eşdeğerdir.
İshak'ın yerine getirilmesine eşdeğer oluyor. Din adamlarına göre emanet, Ahzab 72'de insanın yüklendiği emanet nedir? Cevap veriliyor. Emanete akıl ve İslamiyet diyen alimler de oldu. Emanet için birçok mana vermiştir. Bunlar farz, İslam'ın emirleri insana ihsan edilen her nimettir. Kur'an'la hiç alakası olmayan bir zanlardan oluşan cevap söz konusu. Allah Teala Ra'd 21'de Allah'a ulaştırılacak emanetten bahsediyor. Din adamlarına göre Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetenlerden kasıt kökünden bir fiil, sıla kökünden bir fiilin kullanmış olmasından akrabalık bağlarına riayet edenler olduğu düşünülmüştür. Bu da yine asli manayı ihtiva etmiyor. Ra'd 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Evet, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Din adamlarına göre emanete hıyanet nedir? Bir din adamına soruyorlar. Dinimizde emanete hıyanet etmek ne anlama gelmektedir? Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Enfal 27'de. Ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize bile bile ihanet etmiş olursunuz. Kim Allah'a ihanet ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, kim Resul'e ihanet ederse, mürşidine tabi olmazsa, o zaman o kişi kendi emanetlerine ihanet etmiş olur. Ruhun Allah'a ulaşması imkansızdır. Fizik vücudun Allah'a teslimi imkansız. Nefsin Allah'a teslimi imkansız. İraden Allah'a teslimi imkansız. Evet, dinimizde emanete hıyanet etmek ne anlama gelmektedir diye soruyorlar. Cevap, emanet ve hıyanet malda olduğu gibi sözde de olur. Demek ki akıllı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan emanete riayet etmiş olur. Görüyorsunuz ki tamamen asılla bağdaşmayan zanda bulunuyorlar. Kimlerin imanı yoktur? Bir başka din adamına soruyorlar. Soru kimlerin imanı yoktur? Cevap, amelleri yerine getirmeyen veya günahlardan sakınmayan bir kimse imandan çıkar fakat küfre girmez. İmanla küfür arasında yer alan fısk mertebesindedir. Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman hadisin ikinci tarafına bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahde vefa etmeyenin dini yoktur diyor. Ahdimiz daha ezelde Allah-u Teala'ya ahd veriyoruz. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Ve bu ahdin muhtevasında kesinlikle fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini görüyoruz. Ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahd, nefsimizden yemin alan ve irademizden misak alan Allah Teala evvela ruhu, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi ve en son olarak iradeyi Allah Teala'ya teslim etmemizi Allah Teala buyuruyor. Evvela başlangıç noktasında yemin, misak ve ahdin hatırlatılmasına baktığımız zaman bunların kesinlikle misakin hatırlatılması Ra'd 20-21 fizik vücudumuzun ahdının hatırlatılması Yasin 60-61 yeminin hatırlatılması Müddessir 38-39-40 öyleyse din muhteva olarak bunların hepsini bir bütün olarak muhafaza ediyor. Kim ahde vefa etmezse onun da dini yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir şekilde ahdini yerine getiremez. Ahdi ruhu teslim etmesinin ötesinde fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu bize hatırlatıyor. Ey Ademoğulları şeytana kul olmayın diye sizden ahd almadı mı? Bana kul olun bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır buyuruyor. Öyleyse her halükarda fizik ucudumuzla Allah'a teslimini Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzdan ezelde almış olduğu ahd gereğince farzdır.
Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a kul olur. Allah Teala Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا تَغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهْمُ الْبُشْرَ فَبَشْرِ بَعْدِهِ. Onlar ki sahabeden bahsediyor. Onlar ki tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diye buyuruyor. Sahabe şeytana kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kullarım ibadesi kullandığı cihetle şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir din sahibi değildir. Din adına hangi il bilginin sahibi olursa olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu din sahibi olarak kabul etmiyor. O insan şeytanların ve insan şeytanların kuludur. İnsan şeytanların kuluysa mutlaka gerçek anlamda şeytanın kuludur. Şeytanın kulu Allah'ın kulu olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Allah'ın ahdi fizik vücudumuzun da Allah'a teslim etmektir. Allah'ın ahdi Allah'ın kulu olamamızdır. Allah'ın kulu olmayan hiç kimse bir din sahibi olamaz. Din mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutevasında bulundurur. Bu dilek yoksa kişi tağutun yani şeytan kulu olarak kalmaya mahkumdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ahde vefa edip şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'ın kulu olabilenlerdir. Sadece onların dini vardır. Başka bir din hiç olmamıştır. Kainatın ikinci bir dini hiç olmamıştır. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bir tek din mevcut olmuştur. O din Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilediği anda da kişiyi tağutun kulu olmaktan kurtarır, Allah'ın kulu haline getirir. Eğer kişi ahdine vefa etmiyorsa Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Dilemeyince de Allah'a Teala'yı kul olmayacaktır. Böyle bir durumda o kişinin dininden bahsetmek söz konusu değildir. O kişi dinin dışındadır. Dinin sahibi olabilmek için asgari standartlarda Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Selam misafirler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hadis dört dörtlük yerli yerine oturuyor. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'in emanetini Allah'a doğru göndermek üzere harekete geçmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin de dini yoktur diyor. Hem emanete riayet edenlersiniz, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hem de ahde vefa edenlersiniz, müştidine tabi olanlar. Her iki açıdan da sizler, sevgili kardeşlerim, din sahibisiniz, imanın sahibisiniz. İman sahibi olan insan dininden de sahibidir. İman deyince kuru kuruya imandan bahsetmek inanç itibariyle mümin olmak değildir. Hiç kimseye böyle bir şey inanç itibariyle iman sağlamaz. İman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mütevasında oluşur. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Kalbine iman yazdıran kişi gerçek imanın sahibidir. Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek, emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer söylediklerimden siz de emanete riayet eden, ahde vefa etmeyen din sahibi birisi olmak istiyorsanız, ben kalben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de emanetimi sahibi olan Allah'a göndermek istiyorum ve ahde vefa etmek, yani mürşidime de tabi olup ruhumu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, İrşada ulaşmak, irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, mürşid önünde tövbeye, mürşide tabi olmaya, ki mürşid alerde birisi değildir. Mürşid, ruhunu da, fizik ucunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Teslim yüküyle Allah'a teslim olan kişiye tabi olduğunuz zaman, siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz.
Evet. Siz dört teslimle Allah tarafından inşaatlar memuru mezun kılınan iradesini Allah'a teslim eden birisine tabi olduğunuz an siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. Dinin sahibi Allah'tır ve o zaman siz din üzere olursunuz. Emanete riayet etmeyen imanı yok ama siz emanete riayet eden Allah'a ulaşmayı dilediysiniz. Ahde vefa etmeyen dini yok ama siz mürşidinize tabi olmak suretiyle ahdinize de vefa eden birisiyseniz, hazırsanız ben de Allah'ın ermiş evliyası olmak istiyorum ki zaman zaman birçok kişi ya kimin cennetlik kimin cehennemlik olduğu belli değildir. Siz nereden çıkartıyorsunuz bunları diyenlere biz Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman ne diyor Allah Teala? Ela inne evliyallah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah Teala burada açıkça kimin cennetlik olduğu, kimin cehennemlik olduğunu net olarak bildiriyor. Evliya, evliya kimdir? Ermiş evliya hayattayken Allah'a ulaşmayı kalben dileyen 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı ermiş evliya kıldığı kişidir. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Kim kalpten ulaşmayı diler de 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlak surette Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve ermiş evliyadan kılar. Ermiş evliyaya diyor ki Allah-u Teala onlar için korku yoktur. Yani onlar cehennem korkusundan masumdurlar. Onlar için bir cehennem korkusu yok çünkü onlar mutlaka Allah'ın cennetine gideceklerdir. Yetmez. Onlar masum da olmazlar. Hani falan cennete gitti. Ya Rabbim onu cennete gönderdin. Beni niye cennete göndermedin diye bir masumiyet de söz konusu değil. Mutlak surette Allah bir dilekle kalbin ulaşmayı dileyen kişiyi ruhunu kendisine ulaştırarak ermiş evliyadan kılar. Ve ermiş evliyaya Allah-u Teala onu cennetle müjdeliyor. Hala zavallı insanlar kimin cennetin kimin cehennemin olduğu belli olmaz diyenlere biz bu ayetleri ispat vasıtası olarak onlara söylüyoruz. Kalben ulaşmayı dileyen 7-8 aylık süre içerisinde ruhu Allah'a ulaşan kişiye 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını müjdeliyor. Allah Teala onlar için bu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını tapuluyor. Devam ederse ömür boyu bu mutluluğu dünya saadetinin yarısını 3 tane cennetin hak sahibi olarak yaşar. Ama hedef daha üst seviyede nefsin tasfiyesiyle 7 cennetin sahibi olmak, salihlerden olmak. Eğer kişi yoluna devam ederse bunu da gerçekleştirir. Evet, tekrar ediyorum. Bu dünyada cenneti garanti elde etmek, bu dünya saadetin yarısının sahibi olmak istiyorsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sağlaması mürşide Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmaktır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diye hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancakta, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı yasın, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz inşallah. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fizik tövbenizi almayı unutmayın. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Okuduğun bir dini kitapta aklı olup da dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan emanete riayet etmiş olur diye yazıyordu.
okuduğum bir dini kitapta aklı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan. Tamam, dinin emir ve yasaklarına riayet eden. Dinin emirlerinden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi, dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefsin teslimi, altıncısı irşat, ayıncısı iradenin teslimi. Şimdi bunlar emirler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi din tatbikatından çıkartmış. Mürşidine tabi olmayı din tatbikatından çıkartmış. Yani emanete ihanet ediyor, ahde vefa etmiyor. İhanet ediyor. Öyle olunca o zaman emir ve yasaklarına uymuyor. Öylesi bir insan namaz kılsa emanete riayet etmiş olur. Hayır, o namazda huşu içinde bir namaz değil. Çünkü öyle namaz kılanlar var. Maun suresinin 4-5. ayet-i kerimesinde وَيْلَنِ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِمْ سَاهُونَ. Ve o kimseler ki namazlarında sehv içindedirler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan bir insan namaz kılsa o kişi namazında sehv içindedir ve o hiçbir zaman kurtuluşta değildir. Ankara'da bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimizin ahde vefa hadisiyle fizik vücudun teslimi olan ahde bir ilişkisi var mıdır? Açıklayabilirsiniz. Evet. Fizik vücudun ahde ile ilişkisi vardır. Emanete riayet eden bir insan mutlak surette ahdine de vefa etmesi lazım. Fizik vücut nefse ruh için bir mekan. Allah Teala hedef olarak ruhun Allah'a teslimini istiyor. Ama ruhun Allah'a teslim olabilmesi nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsin 7 kademede tezkiyesi fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücut şeytana kul olmaktan neyle kurtulacaktır? Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirmekle, yasaklarına uymakla. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde nasıl tatbik edebiliriz? Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde Allah'a ulaşmayı kalben dileyip mürşide tabi olduktan sonra tıpkı sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak tatbik edebiliriz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali muhterem efendimiz bir sohbetinde Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır buyuruyor. Efendimizin bu sözleri izah eder misiniz? Evet, Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Yani idrak kalpte oluşan bir meyvedir. Devamlı olarak zikrini arttıracak ve sonuçta fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi ve irşatla iradenin teslimiyle yoluna devam edecek. Evvela ruhun Allah'a teslimi yükselmeyi, daha sonra yücelmeyi ifade ediyor. Yani Allah yolunda en yüksek seviyede hizmeti ifade ediyor. İkinci Resulullah Efendimiz dinledikçe tüm sıkıntılar yok oluyor. Bazen nefsimize yenilip şarkılar dinliyorum, hayaller kuruyorum. Kötü huyumdan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşim, zikirle dinlerseniz tasavvuf müziğini, ilahileri, orada bir yasak söz konusu değil. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim muhterem hocam, kararsız olduğumuz durumlarda çoğunlukla ani kararlar vererek hata yapıyor ve bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hata işlememek, sahip olmamız gereken doğru davranış ve düşünce biçimi nasıl olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın belirlediği davranış biçimleri olması lazımdır. Daimi zikrin sahipleri devamlı mutludurlar. Ama henüz daimi zikre ulaşmayan bir insan devamlı mutluluğu yaşamak istiyorsa ne yapması lazım? Daimi zikrin sahip olduğu davranışları sergilemesi lazım. Daimi zikrin sahibi devamlı derecat kazanıyor. O da derecat kazandırıcı davranışları tercih etmesi lazım.
Daimi zikrin sahibi olan kişi kendisine kötülük yaptığı zaman affediyor. O da affetmesi lazım. Daimi zikrin sahibi peşinden herkese kötülük yapsa da, iyilik yapsa da o iyilik yapıyor. Onu da gerçekleştirmemiz lazım. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam. Zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu öğrendik. Bu hazineyi en güzel şekilde nasıl değerlendirebiliriz açıklar mısınız? Zikir, çok zikir ve daimi zikirle inşallah. Sparta'dan bir kardeş muhterem hocam. Muhterem Efendimiz Allah'ın nurları sohbetinde insanlarla ilişkilerinde Allah-u Teala insan adı verilen mahlukun nurlarıyla gözetir. Bu cümleyi nasıl idrak etmeliyiz? Nurlarıyla gözetir, nurlarını onlara göndermek suretiyle Allah'ın emrettiği davranış biçimlerini onlara gerçekleştirir. Allah razı olsun. Efendimiz konuyla ilgili sohbetinde Allah ile birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizatihi bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah-u Teala kendisi bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah-u Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetiyor. Evet. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Sela nuru bir nurdur. Vesaire. Öyleyse bir kere daha ifade etmek gerekirse ne görüyoruz? Allah'la birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizzat bir nurdur, bizzati bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah-u Teala kendisi bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah-u Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetir. Bahsettiğimiz 7 tane nuru ifade ediyor inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamu

Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin. Evvela kesin bilerim ki Kur'an-ı Kerim'de 7 safa farz. Bu 7 safanın öğretildiği ve yaşandığı 28 basamak İslam merdiveni söz konusu. Daha sonra ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin bütününü ifade ettiğini bilmeliyiz. En son olarak da Kur'an'ın bir lafzi manası ve 7 ruhu. İşte lafzi mana ilmel yakini ifade ediyor. Ruh hem aynel yakini hem de hakkal yakini de içeriyor. Birinci sual, yakın kademelerinin Kur'an'daki karşılığı nedir? Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Bu bütün 28 basamaktan oluşur ve 28 basamağın bütünü ilmel yakini, aynel yakini ve hakkal yakini ihtiva ediyor. Çok büyük bir kısmı da ilmel yakine aittir. Fizik standartlarda sahip olduğumuz ilmi vasıflar ilmel yakin kademesini ihata ediyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi aynel yakin ile ilmel yakin arasında bir köprüdür. Beş duyu organıyla duyuyla ulaşılamayacak şeylerin sahibi olma imkanının o kişiye verilmesi hali kişiyi aynel yakin sahibi kılar. Allah'ın zatını gördüğümüz zaman kişi hakkul yakinin de sahibi olmuştur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın bütününü ifade eden ve Hasr suresine baktığımız zaman vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî husr, insanlar hüsrandadır. İllellezîne âminu amilü salihâti tevâsav bil hakki ve tevâsav bil sabr. Allah Teala birinci ayette yemin ediyor. Her söylenen sözün hak ve hakikat olduğunu, insanlar başlangıçta hüsrandadır. Ama hüsrandan kendisini kurtarabilenler amin olanlardır. İlmel yakini ihtiva ediyor. Ve amilü salihat, istahidici amel işleyenler yine ilmel yakini ifade ediyor. Ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler yine ilmel yakini muhtevasını alıyor. Sabrı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler hem Kur'an'ın ruhunu aynel yakini ve devam edilirse hakkı yakini de muhtevasını alıyor. Özellikle tekasür sürüsünün 5, 6, 7 ve 8. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala cehennem için diyor ki siz muhakkak ki cehennemi ilmel yakinle göreceksiniz. Kelle lev te'alemune ilmel yakin. Kesin bilgiyle. Keşke siz ilmel yakinle kesin bilgiyle bilseydiniz. Mutlaka cehimi alevli ateşi de göreceksiniz. Öyleyse başta ilmel yakinle olayın bilinmesi ama kişi daimi zikre ulaştığı zaman da kesinlikle aynel yakin mertebesinde yerin melekütünü ki 7 tane cehennem ve zemin kattaki ana dergahatı ihtiva ediyor. Aynel yakinle gözünüze göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakinle gözünüze göreceksiniz. Sümalletis elinne yevme izin anin naim. Sonra size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz.

0: Tekasür suresinin 8. ayet-i kerimesi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen her şey evvela ilme yakinle biliniyor. Ondan sonra aynel yakindeki yerin melekütü, 7 tane cehennem, zemin kattaki ana dergah, kalp gözüyle Allah Teala gösteriyor. Yani yerin melekütünü Allah Teala gösteriyor kime? Daimi zikrin sahiplerine, hikmetin sahiplerine. İhlas'ta da gökler gösteriliyor, 7 kat gökler ve böylece Allah Teala yerin ve göğün melekütünü o kişiye göstermekle üzerindeki, o kişinin üzerindeki zahiri ve batini nimetlerini tamamlıyor. Allah Teala Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Elem tere ennallaha sahara lekum ma fis semawati ma fil ard. Göklerde ve yerlerde her şeyi size emrinize müsahhar kıldığını görmedi mi? Ve asba aleykum ni'amehu zahireten ve batine. Ve üzerinizdeki zahiri ve batini nimetlerini tamamlamıştır. Öyleyse zahiri ve batini nimetlerinin tamamlandığı yer ilmel yakin ve aynel yakinin de bütününün hem bilindiği hem de yaşandığı yer. İkinci sual, ilmel yakinin sahipleri ile aynel yakinin sahipleri arasında ne fark var? İlmel yakinin sahiplerinin henüz kalp gözü, kalp kulağı açık değil, sadece beş duyu organı ile kişinin bu dünyaya ait olan hakikatleri öğrendiği muhteva ifade ediyor ilmel yakin. Kalbin fizik aleme dönük olan kesimine fıkıh deniyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, fıkıh diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ama kalbin fizik ötesi idrakine de fuat diyor. İşte fizik ötesini muhtevasına almıyor. Sadece kalbin bu dünyaya dönük olan idrakine fıkıh diyor. Fıkıh seviyesinde bir kişi ilmin sahibi oluyor. Şu fark var, aynel yakinin sahiplerinin birinci özellikleri daimi zikre ulaşmaları. İkinci özellikleri ise bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afetin kalmamasıdır. Aynel yakin sahipleri. Halbuki ilmel yakin boyunca nefsin kalbinde afetler hep vardır. Aynel yakinde yok olur. İlmel yakin bundan evvel tamamlanmıştır. Ama aynel yakine gelemediği için kişi ilmel yakin huzurlarında kalmıştır. Kişinin geçen zaman parçasında bir taraftan zikri artarken giderek ilmini de arttırıyor. Ama artan ilmi annel yakine eklenmiyor. İlmel yakin ilaveleriyle arasındadır. Hikmete ulaşmadan evvel kişi aynel yakinin sahibi olamaz. İlim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İlim bir ruhun teslimiyle gerçekleşiyor. İrfan fizik vücut teslimiyle, hikmet nefsin teslimiyle, hikmetin ötesi iradenin teslimiyle kişi sahip oluyor. Öyleyse böyle bir sıralama söz konusu. Kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını açabilir Allah-u Teala ama henüz daimi zikrin sahibisi değilse, o zaman o kişinin kalbinin fizik ötesi kısmına Allah-u Teala irfan diyor. İrfan muhtevası içerisinde o bir şeylerin sahibidir. Daimi zikre ulaşmadan hiç kimse ne hikmetin sahibi olabilir ne aynel yakinin sahibi olabilir. Yetmez tövbe-i nasura tövbe edip salaha ulaşmadan da hiç kimse hakkal yakinin sahibi olamaz. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanları neden Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edemediniz diye uyarıyor. Allah Teala ayetlere yakın olmak konusunu çeşitli ayetlerde işlemiştir. İlim açısından meseleye bakarsak yakin hasıl edebilmek ilme sahip olmaktır. Allah Teala Enam 82'de kıyamete yakın bir zamanda yerde bir dabbe çıkartır. İnsanlara o mukaddes kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediklerini söyler, buyuruyor. Bu dabbe bir uydudur. Uydu gökyüzünden sesleniyor ve insanlara diyor ki siz o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. Allah'ın ayetleri ne söylüyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir, delalettedir, gideceği yer cehennemdir, şirktedir, hüsrandadır, tağutun kulu ve dostudur. Bütün bunlar Allah'ın işaretleri ve bu söylenenlere insanlar yakin hasıl edemiyorlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için yakin hasıl edemiyorlar. Ama eğer kişi Secde Suresi 24. ayet-i kerimesinde bahsi geçen hidayete erdiren vekaleten devrin imamı ise o aynı zamanda hakkul yakin seviyesinde ayetlere sahiptir. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakin seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Başlangıçta herkes negatif koşulların içerisinde ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu negatif koşullardan kendilerini kurtaramayanlardır. Öyle olunca onlar dini hürafelerle yaşıyorlar. 19 tane dinimize Kur'an'da yer almayan ama geleneksel din tatbikatı içerisinde insanların el yazması kitaplarla devreye aldığı 19 tane hürafeyi görüyoruz. Günümüz geleneksel din tatbikatı ne yazık ki 19 tane hürafeyle yaşanıyor. Ama insanlar farkında değiller. Bu hürafelerin nasıl devreye girdiğini Bakara 78-79 açıklıyor. وَمِنْهُمُ الْاُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا مَعَانِي. Onlar diyor kitabı bilmezler. Sadece insanların yazdığı el yazması kitapları bilirler. 79'da ise veyl o elleri ilk kitap yazanlara sonra derler ki bu Allah'ın katındandır. Sırf bir menfaat alabilmek için. Veyl yazdıklara, veyl kazandıklarına. Ne diyor bu insanlar? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 58 tane ayet-i kerimede cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkamayacağını beyan etmesine rağmen insanlar değiştiriyorlar ve diyorlar ki bizim günahlarımız var, bizim sevaplarımız var. Günahlarımız karşısında biz biraz cehennemde hafif tertip devlevi gibi yanacağız ama daha sonra sevaplarımız karşısında mutlaka Allah bizi cennetine alacak. Halbuki cehennemlik olarak cehenneme giren kişi Kur'an-ı Kerim'de cehennemin ebedi olduğunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde de cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Öyleyse cehennemlik olarak cehenneme giren kişiler kazandıkları negatif dereceler pozitif derecelerden fazladır. Onlar cehenneme giriyor ve ebedi olarak orada kalıyorlar. Cennetlikler de kazandıkları dereceler kaybettikleri dereceden fazladır. Onlar da cennete giriyor ve orada ebedi kalıyorlar. İşte neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddeti azabını görecek mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Hem hadislerde hem ayetlerde böyle bir bulunmasına rağmen insanlar sanki bunlar yokmuş gibi tamamen kendi zanlarına tabi olmuş oluyorlar. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesine baktığımız zaman zaten konu onlar üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz hukuk bulunca onlardan arzdan dabbe çıkardık. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakin hasıl edemediklerini. Kitaptaki ayetler yakın has edemiyor. 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği buyuruluyor. Evet. Bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen kimseler. Mülaki olmayı dilemeyen kimseler. Mülaki olmayı dilemeyenler. Rablere mülaki olmayı inkar edenler. İnkar edenler. Bunlar cehenneme gidiyor. Ama 7 ayet-i kerimede de Allah Teala şöyle buyuruyor 7 ayet-i kerimede. Mülaki olacaklarına yakin hasil edenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah mülaki olmayı dileyen kişi ayetlere yakin hasil etmeye başlıyor. Allah'a mülaki olacaklarını kesin bilir, yakin derecesinde. Rablerine mülaki olacaklarına iman ederler. Rablerine mülaki olmaya yakin hasil ederler. Rablerine mülaki olmayı dilerler. Mülaki olmayı dilerler. Ve mülaki olanlar var. Allah razı olsun. Konumuz ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse faydasız ilimden kurtulup ilim sahibi olmaya ilk adımını atmıştır. İlmel yakin içindedir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok imanın güçlü olacak. Kalpten de istediğin zaman her şeye ulaşırsın zaten. Allah'ı da bulursun. Her şeyi bulursun. Aşkı bulursun.
3: İmanımızı kuvvetlendirmek, aslımıza dönmek, Rabbimize dönmek.
4: Allah'a ulaşmak deyince dürüstlük, inançlı olmak.
5: Kur'an'ı okumak, namazını kılmak, ibadet etmek, şükretmek Rabbime.
1: Peki Allah-u Teala'ya ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
2: Valla 5 vakit namazımı kılıyorum. Yani elimden geldiğince ibadetimi yapıyorum. Zikirlere de katılıyorum.
5: Rabbime hamdolsun. Cenab-ı Allah'a tevekkül ediyoruz. Rabbime şükrediyoruz. İnşallah ulaşırız yavrum.
3: Rabbimi istersek, yani ilim olarak hani biliyorum ben de. İlmini istersek Rabbim onu da nasip eder inşallah. İlmini isteyene veririm. Malımı da istediğime miydi? Öyle bir şey vardı.
1: İsterdiniz değil mi Allah'a ulaşmak?
5: Ne demek? Ne demek? Ondan başka kimse yoktur.
1: Allah'a ulaşmayı dileme duasını daha önce duymuş muydunuz?
3: Nasıl tövbesi olarak mı?
1: Birlikte dileyelim mi? O güzel duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
4: Ey Yüce Allah'ım, ruhumu sana yaşarken ulaştırmayı diliyorum.
5: Ey Yüce Allah'ım, ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum.
2: Beni de dostlarının ve velilerinin arasına kat.
0: Bin misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a tevekkül ediyoruz, şükrediyoruz. İnşallah ulaşırız dedi. Allah'a ulaşmakta tevekkülün ve şükrün önemi nedir? Allah Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, yani uslata nail olmak Allah'a tevekkülle mümkündür. Tevekkülü sağlayan şey imandır. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Şükür üzere olanlar mümin olanlardır. İnsanlar Allah'ın yolunda Allah'a yaklaştıkça şükürleri artar. اِنَّا اَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَ مَيْمَّا كَفُورَ Biz onlara iki yolu gösterdik. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. İşte Değer Suresinin 3. ayet-i kerimesi bu. Ama Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde buyuruyor ki Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrüne atarıdır. Öyleyse şükürle çıktığına göre biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak istiyorsak şükredenlerden olmamız lazım. Tabi iblis de bunun tam tersi. Nasıl Allah bizim şükredenlerden olmamızı istiyorsa iblis de küfredenlerden olmamızı istiyor. Nereden belirtiyor Allah Teala? Araf 16-17'de beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Yani sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol aynı zamanda şükür yolu. Aynı zamanda irşat yolu. Sırat-ı cahim cehenneme götüren yol, şeytana götüren yol ve küfür yolu. Eğer sırat-ı müstakim şükür yoluysa o zaman gün be gün şükrümüzü arttırmak suretiyle Allah'a yaklaşacağız. Ama Araf 17'de iblis diyor ki sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani ben onları küfür yolunda sürükleyeceğim. Bakara 46'da da şükür yolunu kesin yakın hasil edenler ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olanlardır. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, kim olursak olalım ruhu ölümle herkesin Allah'a ulaşır ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. İşte Allah-u Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak hepimizin üzerine farz kılınmıştır. Bu da ancak tevekkülle mümkündür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala zikir yapan ilmal yakin sahibi bir insanın nefsinin kalbindeki fazıllar arttıkça ilmi algılama kapasitesinin de artacağını, aynel yakine doğru ilerleyeceğini söylüyor. Sizce zikrin faydası nedir?
5: Zikir vurmak Allah'ıma, hamdolsun demek. Hamdolsun zikrediyoruz, şükre gidiyor, el-emrah şekeyi okuyoruz, Yasin okuyoruz.
2: Zikir hafiflemek, yükselmek, kendini yüce hissediyorsun, çok hafifliyorsun, çok güzel. Aşkla, yine kalple, kalple yapacaksın, çok hafif hissedersin kendini.
3: Zikir imanımızı kuvvetlendirecek, kalbimizi temizleyecek. Zikirsiz olmaz tabii ki, Rabbimi zikredeceğiz ki Rabbime yakınlaşalım.
4: Kalbimizin, ruhumuzun yenilenmesidir.
1: Peki zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
5: Valla kalp daha yakın tabii ki, o başka.
4: O dilinle zikrederiz, o bir de gönlünle ibadetimizi Allah'a secdederek. Fark odur.
3: Kalp zikirle temizlenir. İman onunla güçlenir. Zikir olmasa, Rabbimi anmasak gerisi biraz daha zor gelir yani. Öncelikle zikir.
1: Ki siz Allah'ın ismini zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok, çok, çok güzel duygularla, çok güzel ulaşmak, ona ulaşmak.
5: Çok mutlu, çok sakin, Allah'ımıza daha yakın, daha güzel buluyoruz kendimizi.
3: Daha huzurlu, Rabbime daha yaklaşmış olarak tabii ki.
4: Güzel. Arınmış ve çok güzel hissediyorum. Kuş gibi hissediyorum kendimi.
0: Bir misafirimiz kalp zikirle temizlenir. İman onunla güçlenir. Zikir olmazsa, Rabbimi anmasak gerisini biraz daha zor gelir. Öncelikle zikir dedi. Zikir yapmak Allah-u Teala'nın, Allah'ın diğer emirlerine itaatimizi de artırır mı? Evet. Rahat suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْبَعِينُ قُلُوبُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْبَعِينَ الْقُلُوبُ Onlar amen edirler ve kalpleri Allah'ın zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Hazreti 16'da ise اَلَمْ يَنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَعَ مِنَ الْحَقِّ O amen olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Kalbinin ulaşmayı dileyen kişi dört kalp şartının sahibi olduğu an Allah ismini tekrar ederse, zikrederse yani Allah'ın katından bir çift nur, rahmet ve fazıl mutlaka gelir göğsüne. Ama kalbe iman yazılmadığı için fazıllar içeri giremez, rahmet içeriye sızar ve o kişiyi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet, çünkü perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılıp da Allah'tan mürşidini isteyenlere ancak huşu sahiplerine Allah'a göstereceğini buyuruyor. Huşu sahipler için zor değil, diğerleri için zor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ayetlerin tilaveti var, bir zikirdir. Hacet namazı kılarak mürşidi Allah'tan sormak var, bir zikirdir. Ve arkasından tabi olduğumuz mürşitten ders alıp Allah'ın ismini tekrar etmek bir zikirdir. Bu üç zikrin içerisinde en büyük olan sonuncusu yani Allah isminin tekrarıdır. Bu Allah isminin tekrarı yedi kalp şartı yedi nimette yapılması halinde kişi mutlaka yavaş yavaş Allah'a yaklaşacaktır. Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, en son Allah'a hayran olmak dizaynı içerisinde kişi Allah'a yakın olur. Doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbi afetlerle doludur. Bu afetlere şeytan tesir etme imkanı sahibidir. Ama nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını davet edip de Allah'ın zikriyle iman kelimesinin etrafında o nurları yerleştirdikçe karanlıklar azalır. Karanlıklar azaldıkça buna paralel olarak şeytanın hakimiyet alanı da azalır. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz veya şeytanın vücuda giriş yolunu daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yolunu daraltmak tezkiyeyle, şeytanın kapısını zikirle kapatmak tasfiyeyle mümkündür. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin Allah'ın emirlerine itaati artar. Yasak ettiği fiilleri işlemesi aynı oranda azalır. Hadis-i şerifte Kur'an okumak ve zikir yapmak imanı kuvvetlendirir. Evet, Kur'an okumak ve zikir yapmak imanı kuvvetlendirir. Yine bir başka hadiste zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. İster bu hadiste zikredildiği gibi Kur'an okumak ve zikir imanı kuvvetlendirir diyorsa, öbür tarafta da yine namaz ve zikirden gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Yani her halükarda Allah-u Teala'nın emri bu istikamette. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatü Cabber hocam. Sizi çok seviyorum hem de kalpten. İzniniz olursa bir sorum olacaktı. Allah yolunda olmayan bir insanın kitaplar okuyarak ulaştığı ilmen yakin kademesinde Allah'ın yoluna girmiş birisinin ilmen yakin arasında fark var mıdır? Allah razı olsun sizden. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Allah'ın yolunda olmayan bir insanın kitaplar okuyarak ulaştığı ilmel yakin kademesiyle Allah'ın yoluna girmiş birinin ilmel yakini arasında fark var mıdır? Vardır. Birisi faydasız ilmin sahibidir. Diğeri ise Allah'ın emrettiği ilim verilenlerden ilmin sahibidir. Câsiye 23'te Eferayte men ettekaze ilâhehu. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Ve'adallâhu ilmin, bir ilim üzere Allah onu delalete bırakmıştır. Ve khatama alâ semî ve kalbihi, ve kalbini ve kulaklarını mühürlemiş. Ve ceale alâ basarihi gışâve, ve basar sadrı üzerine gışâvet adlı perde yerleştirmiş. Öyleyse bu kişinin kitaplardan elde ettiği ilim, faydasız ilim, Câsiye 23'te belirtiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah yolunda olan kişinin ilmi, cehaletten kurtulmuştur. İlim verilenlerdendir. Hatta mürşidine tabi olup da ilmin sahibi olmuştur. Ama ilim sahipleri de iki gruba ayrılıyor. Bir, Allah'ın zatını gören ilim sahipleri, diğeri de ilme yakın veya aynı yakın seviyesinde bir ilmin sahibi olması. İki ilme yakın kademesi arasında çok farklılık vardır. Sadece dünya işlerini kendilerine ilim edinenler hiçbir zaman Allah'a ile ünsiyet peyda edemez. Gidecekleri yer cehennemdir. Bunlar Allah'ın yolunda olmayan ilim sahipleri. İlme yakındadırlar. Allah yolunda olan ilmel yakin sahipleri ise 25. basamağa kadar ilmel yakindedirler. Velayetin 4. mertebesine kadar ulaşırlar ve çok büyük bir kısmının kalp gözü, kalp kulağı mutlaka açılır. İlim sahibi olmanın mutlaka ötesine geçerler. İrfan sahibi de olurlar. Evet, ilim, irfan ve hikmet. Hadis-i şerifte faydası ilimden Allah'a selam buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde hakkul yakin seviyesinde, yani en üst seviyede ilim sahibi olan ve insanlara öğreten resuller, mürşitler tayin etmiş. Peki mürşitsin için ne ifade ediyor?
5: Allah dostu, Hacı Bayram dostu, mürşitler deyince Kabe geldi aklıma.
4: Mürşit bizim için bir önder.
2: Çok yüce, gerçekten yol gösterici.
3: Rabbime gitmeyi yol göstericiler. Peygamber Efendimiz'den sonra Onlar yol gösterici. Onlardan tutmamız lazım ki bize daha yakın. Önce Peygamber Efendimiz'e, sonra Allah'ımıza yani göndermek.
1: Peki günümüzde de var mıdır?
2: Var. Tabii ki var. Tabii ki bulmak isteyen, ulaşmak isteyen bulur.
5: Onların yüzü gözü hürmetine. Allah dostlarının yüzü gözü hürmetine yaşıyor. Şuna yoksa nerede yaşayacak?
3: Doğru olanı bulmamız lazım. Yani doğrusunu bulmamız lazım. Onu da kalbimiz ona bizi söyler inşallah, gösterir yani.
4: İstersek buluyoruz.
5: Ya Allah'tan istersen her şeyi kazandır Rabbim. Şükürler olsun, ne vermez ki Allah sana. Yeter ki kalpten iste güzel yavrum. Yeter ki kalbinden iste.
1: Sizce bir insanın ilim öğrenmesinde mürşidin etkisi nedir?
3: Dünyalığı biraz daha geride bırakırız. Ahiretliğe daha çok önem veririz. Ahiretliğe önem verir. Dünya hayatta zaten daha kolay gider. Her şeye dünyalık olarak bakmayız. Önce Allah için baktığımız için her şey daha bir kolay olur. Sabır olsun, iman olsun. Daha kolaylaşır yani hayatımız.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda onu bulmak isteyen, ulaşmak isteyen bulur. Mürşidine ulaşmak isteyen kişi nasıl bir yol izlemelidir? Hiçbir sual yoktur ki cevabı Kur'an'da olmasın. Baktığımız zaman Allah Teala Bakara 45-46'da وَاسْتَعِينُ بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَبِيرَةٍ اِلَى الْخَاشَيْنِ Kur'an-ı Kerim'de istihane ile tarif edilen Allah'ın özel bir yardımı, namazlarda günde 45 kere Fatiha okuyoruz ve özellikle اِيَّاكَ نَعْبُدُ sadece sana kul oluruz. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Başlangıç noktasında herkes tağutun kulu ve dostu iken, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kulu ve dostu olur. İşte yaratılış gayemiz Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'ın kulu ve dostu oluruz. Ve diyoruz ki sana kul olduk. Şimdi İyyâke nestaîn istihaneyi de senden isteriz. Günde namazlarda 45 kere okuduğumuz Fatiha'da Rabbimizden istihane talep ediyoruz. 7 ayet-i kerimede geçen bu istihane neyi ifade ediyor? Mürşidi ifade ediyor. İşte yalnız senden istihane mürşidimizi isteriz. Bakara 45'te sabır ve namazla istihane isteyin. Bu namaz haccet namazıdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Boy abdestiyle bu namazın kılınması lazım. 4 rekattır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-i kürsi. Zam-ı sure olarak okun, 2. rekatta Fatiha'dan sonra zam-ı sure olarak İhlas ve Laknas okunur. 3. rekatta yine aynı, 4. rekatta yine aynı. Ve görüyoruz ki 4 rekatlık bir namazla kişi mürşidini Allah'tan talep ediyor. Eğer huşu sahibi ise, yani kalben ulaşmayı dileyen birisi ise, Allah Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. 7 tane farzdan, 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi Allah'ın gösterdiği mürşide, tayin ettiği mürşide tabi olmak. İşte Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak, kim boy abdestini alıp haccet namazını kılar, Allah'tan ya Rabbi ben de mürşidimi bulmak istiyorum, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur bana mürşidimi göster tarzında bir talepte bulunursa Allah Teala mutlaka kişiye mürşidini haber verir. Bütün insanlar için mürşide ulaşmak bu standartlarda gerçekleşir. Kişinin yapması lazım gelen şey mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olmak ve böylece Allah'ın emrettiği kişiden ceryanı almaktır. Aynı şehirde 7-8 tane mürşid olsa bile Allah'ın o kişiye gösterdiği mürşid ona en uygun olanıdır. Allah razı olsun. İkinci görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem Cabar hocamız, sizi çok ama çok seviyor. Mübarek ellerinizden öpüyor. Müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, niçin ümmetim için en çok korktuğum şey yakın derecesinin zayıflamasıdır diye buyurmuşlardır. Kalpten sevgi ve saygılarımı sunuyorum muhterem hocam.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin ümmetim için en çok korktuğum şey yakin derecesinin zayıflamasıdır buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle insanlara tebligat yapılır. Bu tebligat konunun başlangıcıdır. Kalbine ihbat konulmak suretiyle kişi kendisine ilim verilen standardına gelmiştir. Ne zaman ki bu kişi irşat makamına ulaşır da nefsinin kalbinde fazıllar birikmeye başlarsa ilme yakinin sahibidir. 14 asır evvel, 14 asır sonra bugün Allah'a ulaşma dileğini ve mürşidi devreden çıkarmışlardır. Allah-u Teala Allah'a ulaşma dili diyemeyenlerin iktisap ettikleri derece itibariyle gidecekleri yer cehennem olduğunu söylüyor. 10 ayet-i kerimede mürşidine ulaşmayanın da deratte olduğu söylüyor. O zaman hadis-i şerif gayet açık. Ümmetim için en çok korktuğum şey nefslerin hevasına tabi olmaları ve tuğlu emel peşine düşmeleri. Evet, ümmetim için en çok korktuğum şey hevaya tabi olmak ve tuğlu emel. Tuğlu emel ahireti unutturuyor. Hevaya tabi olmak ise haktan ayırıyor. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, yani dünyanın evladından olmamaya güç yetenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ahiret talipleri de mürşitlerine tabi olanlardır. O zaman ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse bolca ameli salih işleyin, zikir yapın. Zira siz amel diyarındasınız, burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı olmayan bir diyara göçeceksiniz. Evet, demek ki bu ümmet için en çok korkulan şey hevaya tabi olmak ve tuğlu emel. Hevaya tabi olmak şirkte bırakır insanı. Tuğlu emel de ahireti unutturur. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, dünyanın evlatlarından olmak istemezse ve ahiretin taliplerinden olmak isterse, mürşidine tabi olursa, o zaman bolca zikir yapsın diyor Allah Teala, Allah'ın Resulü. Programı sizden gelen suallerle devam, İstanbul'dan bir kardeşim. Salih amel nedir, açıklayabilir misiniz? Salih amel nefsi ıslah eden ameldir. 7 kalp şartıyla ıslah edici amellere başlayabiliriz. 7 kalp şartı, kalbe Allah-u Teala ikineti almıştır. İhbat koymuştur 2. Kalp Allah'a dönmüştür 3. Kalbe giden yol açılmıştır diyor. Kalbe mührü açılmış 5. Küfür kelimesi dışarı almış 6. Yani iman yazılmış 7. 7 kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismini tekrar ederse gün be gün nefsindeki karanlıklar azalır. Fazıllar kalbe iman kelime esnafında birikmeye başlar, yaraşır. Ve böylece nefs ıslah olmaya başlar. Almanya'da bir kardeşim, muhterem hocam, ben de tövbe almak istiyorum ama yapamazsam diye korkuyorum. Bana bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşim, bir kere sana düşen sadece bir dilek. Sen sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalan o yapamayacağım diyen şeyleri Allah sana garanti ediyor. Allah da bir söz verdi miydi o sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Mesela nedir? ben namaz kılamam diye korkuyorsun. Allah sana namazı sevdirir. Sen öyle bir namaza başlarsın ki sen bile kendini hayret edersin. Mesela ne? Canın zikir yapmak istemez. Allah sana zikri sevdirir. Sen o kadar öyle bir zikirden mutluluk duyarsın ki bırakmak istemezsin. Zekat, hiç cimrilik en üst safhadayken senin için Allah sana zekat vermeyi sevdirir ki sen mutlaka Allah için en güzelini yaparsın. Çünkü Allah söz vermiş. Bana ulaşmayı dileyeni ben onun ruhunu kendine ulaştıracağım. Zikirsiz, namazsız, zekatsız, oruçsuz bunlar olmadığına göre bunlar gerekliyse ve sen de sevmiyorsan Allah Teala sana sevdiriyor ve sen hayretler içerisinde en güzelini yapıyorsun. Öyleyse seni korkutan, yani ben yola gireceğim ama korkuyorum. Seni korkutan aslında iblistir. İblis insanları cimrilikle korkutuyor. Hangi ayet-i kerimede? Âl-i İmrân 175'te. اَنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانِ يُخَوْفَ اَوْلِيَاهُ فَلَا تَخَافُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dostlarını korkutur. Artık onlardan korkmayın. Eğer siz müminlerseniz benden korkun. Ne yapıyor iblis? Diyelim ki zekatı vermek istiyorsun. Geliyor sana, tesir ediyor ve senin zekat vermene mani oluyor. Hangi ayet-i kerime gereğince? Bakara 268'de İblis fakirlikle korkuyor. Şeytan yu'adukum el-fakra ve ya'murukum bil-fahşa. Vallahu ya'udukum mağfiretin minhu ve fadl. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size fuhşiyatı emreder. Vermediğiniz zaman fakirleşiyorsunuz. Ama verirseniz Allah Teala artırıyor. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazıl vaat ediyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. 5 vakit namazımı kılıyorum. Bazı kötü alışkanlıklarım var. Bunları bir türlü bırakamıyorum. Kurtulmak için ne yapmalıyım? Kurtulmak için kalben Allah'a ulaşmayı dilemelisin. Ve Allah'ın hacet namazıyla sana gösterdiği mürşide tabi olmalısın. Çünkü Allah Teala Maide suresinin 90-91. Ayet-i kerimesinde şeytanın bize empoze ettiği kötü alışkanlıklardan kurtulmanın reçetesi veriliyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rüşün amel şeytan feştenibu leallekum tuflihun. Ey amin olanlar, şarap, kumar, puta tapmak, dikili taşlar, fal okları şeytanın pis amelidir. Yani bunlar kötü alışkanlıklardır. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki felah erersiniz, kurtulursunuz diyor. Kaçınmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Hangi ayet-i kerimede? Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْهُودَ. Tağut insan ve cin şeytanlar. Tağuta konulmaktan içtinab edenler. Neyle? Allah'a ulaşma dileğiyle. وَعَنَابُ اللّٰهِ. Onlar için müjdeler vardır. Sonra Maide 91'de enneme yürüdü şeytan ve en yuka'an beynikum el adavete vel bagda fil hamri vel meysiri ve yusaddikum an zikrillahi ve an salat. Ne demişti Allah Resulü? Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Sizi Allah'ı zikretmekte ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikir ve namazdan gafil olmak ki kalpleriniz katılaşmasın. Yine Kur'an okumak ve zikretmek imanı arttırıyor. Çünkü ikisi de zikirdir. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim insanların mutluluğu için gönderdiğine göre Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ı doğru anlayabilmek için ne yapmamız gerekir? Her devirde Allah Teala'nın Kur'an öğretmekle vazifeli kıldığı Allah'ın mürşitleri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrikum men taallemel Kur'an ve allemuhu. En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler Allah'ın mürşitleridir. Onların mürşitlerinden öğrenmişlerdir ve Allah'ın tayin ettiği şekilde de öğretmektedirler. O zaman kalben ulaşmayı diledikten sonra bize ait olan mürşidi Allah'tan talep etmemiz lazım. Hacet namazıyla. Bir izleyici muhterem hocam, çocuklarımızın huylarını güzelleşmesi için, anne babaya itaat eden evlatlar olması için ne yapmalıyız? Mutlaka Allah sevgisi, Resul sevgisi. Hazreti Ebubekir malını Allah yolunda bütüne harcadığı zaman sahabe diyor ki, ya Ebubekir, çocuklarına miras olarak ne bıraktın? Allah ve Resul sevgisi. Öyleyse bir anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras Allah ve Resul sevgisidir. Çocuklarımıza iyi huyların sahibi, güzel şeylerin sahibi olması için ne lazım? Mutlaka Allah ve Resul sevgisine sahip olmaları lazım. Allah'a ulaşma dileği ve mürşide tabiyet. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, nefsimizin negatif taleplerinden kurtulmak için ne yapmamız gerekir? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olduktan sonra zikir, çok zikir ve daimi zikir. Zikirle afetler kontrol altına alınıyor. Çok zikir ve daimi zikirle afetler kalpten tamamen temizleniyor. Ağrıdan bir karışım muhterem hocam. Zikir yaptığımızda bir süre sonra kopukluk oluyor. Her saniye zikri anımsatacak bir yöntem var mıdır? Evet, Efendimiz saat yöntemini buyuruyor. Size işaret verecek olan bir saat alırsanız, 52 dakikayı ayırlarsanız ve her işarette zikre başlarsanız, birinci hafta 52 dakikaya ayarlayın, ikinci hafta 51 dakikaya, üçüncü hafta 50 dakikaya, dördüncü hafta 49'a, beşinci hafta 48'e ve böylece her hafta bir dakika geriye almak suretiyle 1'e 0'a geldiğiniz an o zaman zikir aralarını birleştirmiş ve böylece daimi zikrin sahibi olursunuz inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Suriye Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem efendimiz bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha sorular ve cevaplar programında bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir insanın kendisinden yana olmayıp da üzülmesi mümkün müdür? Elbette. Peygamberlerin hayatına baktığımız zaman özellikle Yakup Aleyhisselam'da bunu görüyoruz. Yakup Aleyhisselam Allah'ın tasarrufunda. Ama Allah-u Teala'nın ilmiyle evlatlarının kardeşlerine yapmış olduğu hatayı Allah'ın kendisine verdiğini biliyor ama Allah'ın dizaynı içerisinde sadece sabırla olgunlaşmalarını, neticesini bekliyor ki başlangıç noktasında Hazreti Yusuf'un kaybından dolayı üzülüyor. Bu üzüntüsü kendisinden yana bir üzüntü değil, zaten tasarrufta. Bu kardeşlerin, daha doğrusu evlatlarının nefslerine uyarak şeytanın tesiri altında yaptığı hatalardan dolayı bir üzüntü. Öyleyse bir insanın kendisinden yana olmayıp da üzülmesi mümkün müdür? Evet. Ama birçok örnekler gösterilebilir. Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali gördüğümüz rüyalar hatfimizde gösterilir mi? Normal standartlarda rüyadaki hal ve hareketlerimizden sorumlu değiliz. Yani rüyada yapmış olduğunuz bir günah sizin amel defterinize yazılmaz. Nitekim Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde ulaşan bir olayda birisi bir hanım hakkında farklı düşüncenin içerisine giriyor. Ve Resulullah'a konu aktarılınca ancak ihlastaki olan insanların düşüncelerinden sorumlu olacağı belirtiliyor. Nitekim ihlasın da 7 şartından bir tanesi düşüncelerinden hesaba çekilmek. O noktada olmayan kişi için böyle bir sorumluluk söz konusu değil. Normal akil ve bali olan bir durumla kişi talep sahibi olup iradesiyle yanlış bir fiili işlerse veya pozitif bir şey gerçekleştirirse amel defterine o şekilde yazılır inşallah. Amel defterine bizim kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız dereceler yazılıyor ki bu kaybettiğimiz dereceler orada rüyada işlendiği için biz onlardan sorumlu olmuyoruz ta ihlasa ulaşana kadar. İkinci suali, rüyalarımıza yaptığımız yanlışlardan da derece kaybımız oluyor mu? Hayır, işte onu ifade ediyorum. Allah razı olsun. Üçüncü suali, ağrıdan bir izleyici muhterem hocam, tabiyet sırasında mürşidin eli neden öpülüyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde sahabenin Peygamber Efendimiz'e biat ettiğini görüyoruz. Buyuruyor ki Rabbimiz, muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan dolayı Allah'ın eli vardır. Resulullah daimi tecellide ve Allah Resulullah'ın eline de tecelli ediyor. O el şeklindeki tecelliyat Allah-u Teala kendi eli olarak kabul ediyor. Bundan sonra kim ahdini bozarsa, işte bu ayette belirtildiği gibi biat edilen kişinin eli altta, diğerinin eli üstte ve el ele biat gerçekleşiyor. Öte yandan
Mekke fethinden önce Akabe'de Resulullah'a biat edenler, sahabenin hepsi biat ediyor. Orada olmayan Hazreti Ömer elçi olarak karşı tarafa gönderilmiş. Olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağ elini sol elini üzerine koyarak, bu da Hazreti Osman'ın biatı diyerek biatı gerçekleştiriyor. Biatta veya bu şekildeki tövbede Allah'ın ceryanı biat edenin elinden biat edene geçiyor. Ceryanın geçmesi önemli mi? Evet. Onunla ancak ruhu vücuttan ayrılıyor. Onunla devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bu sebeple tabiat, biat olayı kesin gerekli inşallah. Allah razı olsun. Dördüncü sual Karaman'dan bir izleyici muhterem hocam. Allah-u Teala selah makamına ulaşan her kişiye irşat vazifesi veriyor mu? Yoksa Allah dilediği kişilere mi veriyor? Sevgili kardeşlerim, el-ulema verasetü'l-enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Öyle olunca en üst seviyedeki hidayete erdiren devrin imamı bir, kavim resulleri iki, veli mürşitler üç, daha sonra maruf nehyden münkerden nehyeden her dört, her sahillerden dört, muhlisler beş ve ulul elbab altı. Altı grup Resulullah'ın varisi var. Buna da muhsinleri de ilave edecek olursak yedi grup insan çıkıyor karşımıza. Devrin imamını temsil eden, hidayete vesile olanlar, onlar da yedi gruptur. Yani kavim resulleri, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere yedi grup insan. Devrin imamı en üst seviyedeki mürşid Allah'ın tasarrufunda. Ama o tek kişi, bütün insanların ona ulaşması imkanı yok. Allah'ın kanunu, ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen herkesin yanı başında, ona yakın bir yerde hemen devrin imamına onu ulaştıracak olan bir vesileyi ona göstermek. Çünkü Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu takullaha vebtagu ileyhil vesilete. Ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibini ona ulaştıracak bir vesileyi isteyin. Şimdi tekrar devrin imamı temsil eden yedi grup insana baktığımız zaman bunların hepsi vesiledir. İster kavim resulü olsun vesiledir, veli mürşitler vesiledir, salihler vesiledir, muhlisler vesile, ulul elbab vesile, muhsinler vesile, zahitler vesile, bunlar her birisi birer vesiledir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, ameller niyetlere göredir hadisinin Kur'an-ı Kerim'deki dayanakları nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ondan sonra onun bu niyetine, o niyetini kalbinde gören Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe onlara

0: Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Evet. Hicret dediğimiz olay ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu iki hadisi desteklersek sonuç bizi oraya götürüyor. فَاَمَنَا لَهُ لُوتْ قَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّي Ben Rabbime hicret edeceğim. Rabbe hicret eden Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ve bu tövbeyle ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakimden seyri sülüke yani hicrete başlıyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar devam ediyor. Güneş battığı yerden doğmadıkça da tövbe sona ermez. Can boğaza gelince o zaman da tövbe sona eriyor. Ve kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse onun da hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Allah razı olsun. Dolayısıyla burada öncelikle niyet söz konusu. Ameller niyete tabidir. İslam'da niyet amelden üstündür. Bu sebeple niyetle kurtuluş olabilir. Ama sadece amelle hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değil. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyle olunca asıl olan niyettir. Mesela İslam'ın 5 şartını 80 yıl yerine getiren bir insan, 65 yıl yerine getiren bir insan, ameli boşa gittiği için kurtuluşa ulaşmayabiliyor ama hiçbir ameli olmayan, davet kendisine ulaştığı zaman kalpten anlaşmayı dileyen kişinin kurtuluşu söz konusudur. Bu da İslam'da niyet amelden üstün olduğunu bize ispat ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyrulan Amenü olmak ve Allah'a sarılmayı dilemek arasındaki ilişkiyi anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyurulan amen olmak ve Allah'a sarılmayı dilemek arasında ilişkiyi açıklar mısınız? فَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ Burada da ayette zikredildiği gibi Allah'a amen olanları, yani ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona Allah'a sarılanları, yani ruhu Allah'ın zatına ulaşmış, ifna olan kişileri Allah kendinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. İlişki gayet açık evvela. فَمَنْ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ Bu Allah'a inancı ifade ediyor. Ama وَاَعْتَسَمُوا بِهِ ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyi ifade ediyor. Tıpkı يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Kişi Allah'a inanıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Farz olduğuna inanıyor ama takva sahibi değil. Takva sahibi olabilmesi iradesini kullanarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesiyle gerçekleşir. Burada da فَمَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Ona sarılmayı dileyen. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri. Allah kendisinden bir fazla rahmetin içine koyacak. Gerçekten

0: Kalpten ulaşmayı dileyenin üzerine Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve dördüncü basamakta Rahim esmasının tecellisi. Beşinci basamakta baş gözündeki hicabın mesturiyenin alınması, basar halsası üzerinde kışaltı perdenin alınması. Altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması, semi halsasının açılması. Ve yedinci basamakta kalpteki ekinetin alınması, fıkıh halsasının açılması ve ihbatın konulmasıyla o kişi amene oluyor. Ama bu amene olan insan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amene olan insan, Allah onu halde bırakmıyor. Rahim esması kalbine hidayette ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. En'am 125'e göre göğsünden kalbinden nur yolunu açıyor. Ve hadis 16'ya göre huşu sahibi olan kişi neyle huşu sahibi oluyor? Allah'ın katından gelen rahmet ve fazıl. Fazıllar kalbe girmiyor. Rahmetin %2'lik kısmı kalbe nüfuz ediyor ve kişi huşu sahibi oluyor. İşte فَمَنْ لَذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ ve ona ulaşmayı dileyen. Bir amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, Allah'a ulaşmaya davet ve ona sarılma isteyen kişi, yani ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişinin ilişkisi ile aynı sonuca bizi ulaştırıyor inşallah. Allah razı olsun. Altıncı sual. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, hangi durumlarda fiziki tövbemizi yenilememiz gerekir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 3 aydan fazla görevini yerine getirmeyen bir insan, muhterem efendimizin de bildirmesiyle artık devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer almıyor. Alınıyor. Bu ayetler Enfal 53'te ve diye birçok ayet-i kerimelerde belirtiliyor. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiği, nimet olarak verdiği şey devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderilmesi, devrin imamının ruhu o kişi için bir nimettir. Onunla nimetindirdiği şey, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar, yani zikri bırakıyorlar ve birçok ibadetleri bırakıyorlar, o zaman değiştirmiştir kendi durumunu. Değiştirmedikçe değiştirici olmadığından, değiştirdiği zaman, zikri yapmaya bıraktığı zaman, ben görevlerini yerine getirmediği zaman Allah-u Teala da devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerinden alıyor ve o kişi fıska düşüyor. Nahl 106, 107, 108'de bildirildiği gibi. O zaman böyle bir durum söz konusuysa o kişi bu özelliklerle bize ulaştığı zaman diyoruz ki tekrar tövbe almak istiyorsan tövbeni tazele. Bunun da belli bir sınırı var. Nisa suresinin 137. ayet-i kerimesinde iki hakkı var. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اٰمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا. Yani kişi amin olup ruhu Allah kendisine ulaştırıyor. Sonra fıska düşüyor, süme keferu. Sonra tekrar amin oluyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Süme keferu. Süme zdadu küfren. Sonra küfrünü arttırıyor. Allah onu mağfiret etmiyor. Artık o kişi kalbini tabi ediyor. Böylesi bir durum söz konusu. Hangi durumlarda fiziki tövbemizi yenilememiz gerekir, açıklayabilir misiniz? Fısk olayı gerçekleşmiş de. Ama bazen tövbe tazelemesi olabilir. Tövbe tazelemesi bir kişinin iştiyakının, şevkinin artması istikametinde başvurulan bir güzelliktir. Tövbe tazeleme bir negatif olay değil. O kişinin iştiyakını arttıran bir olaydır. Ama fısk olayı ise tamamen kişinin şeytanın tesiri altında zikri bırakarak, rüşünden şüphe ederek, belli hali yaşayarak yoldan sapması halidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, Efendimiz sohbetinde Allah yolunda infak ederken çekinmememizi buyuruyor ve ihtiyaçtan fazlasını infak etmemizi buyuruyor. Diğer taraftan Osmanlı'da cami çıkışı bütün parasını sadaka taşına koyup günlerce iş bulamayıp zorluk çeken bir kimsenin kıssasını da anlatıyor. Bu kısayla Allah yolundaki infakta verirken çekinmemeyi nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, siz Allah için ne verirseniz onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Bunun manası şu: hiç Allah'a inanmayan herhangi bir ateist bile bir hayır işlediği zaman Allah'ın kanunu 1:10'dur. Yani o bir veriyor, Allah Teala onun 10 katını kendisine veriyor. En'am 160. ayet-i kerimede "Men ca'a bil hasaneti felehu ashru amsalihâ." Allah'ın kanunu bu. Eğer kişi mürşidine tabi olup da infak ederse o zaman 1'e 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar arttırıyor. 1'e 700 veriyor. Bakara 261. Eğer kişi daha üst seviyede daimi zikre ulaşırsa hesapsız, eğer ihlasa ulaşırsa sonsuz, eğer salaha ulaşırsa en üst seviyedeki azim ecri veriyor. Öyleyse çekinmeyinden murat bu. Yani siz ne kadar verirseniz o kadar Allah-u Teala artırır. Siz tabi kulca bir artışta bulunuyorsunuz infak açısından ama Allah-u Teala da Allahça bir karşılık veriyor. Öyle olunca o zaman Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi infak ederken çekinmemeyi bize öğütlemesi gayet doğal. Çünkü ne kadar verebilirsek o kadar fazla Allah-u Teala bize veriyor. Nitekim insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin birinci yedili basamağında zekat vermemizi, bu zekat verdiğimiz zaman Allah-u Teala bizi hırsızlıktan koruyor. %2,5 toplam %5'i vermemizi Allah-u Teala bizi rüşvetten korur. Sermaye sahiplerinin yatırımları gerçekleştirerek işsizlere iş sahası açmasını ve bunu yapmamız halinde Allah bizi faizden koruyor. Ve daha sonra da ihtiyaçtan fazlasını vererek Allah'ın bizi israftan koruması söz konusu. Dolayısıyla Allah'ın verdiği her emir bizim için Allah'ın bir güzelliğidir ve yasak olan Allah'ın yasak ettiği fiillerden bizi net olarak korur. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum, mutlu olamıyorum, sebebini bilmiyorum. Bu konuda ne yapmam lazım? Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah iledir. Allah Teala da indirdiği kutsal kitaplarda 7 tane hedef emri bize farz kılmıştır. Bütün peygamberlerin indirdiği şeriat kitaplarının bütününü araştırdığımız zaman Allah'la aramızdaki ilişkide 7 tane hedef emir söz konusu. İslam'ın 5 şartı savmu salat, haccu zekat, kelime-i şehadet 5 şartını ihtiva ediyor ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve zikir yok. Baktığımız zaman hedef emirlerin içerisinde birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek yok. O zaman kişi şirkte kalıyor. Şirkten kurtulamıyor. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de amellerin boşa gitme sebeplerinden bir tanesi de şirktir. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَا لَزَنَا مِنْ قَبْلِكَ لَنَّ اَشْرَكْتَ لَا يَحْبَتَنَّ اَعْمَالُكَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Şirk koşarsan amelin boşa gider. Ve cehennemliklerden olursun. Öyleyse İslam'ın 5 şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Gizli şirk varsa amel boşa gidiyor. İkincisi, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَبِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ. Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler. Onların da ameli boşa gidiyor. Öyleyse amelin boşa gitmesine sebeplerden bir tanesi şirk, diğeri de Allah'ın emirlerini inkar. Her iki halde de amel boşa gidiyor. Oysa 5 şartını bu açıdan ne kadar yerine getirirseniz getirin, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, nefs seskesi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması yoksa, o zaman kaybedenlerden oluyorsunuz. Ve amel boşa gidiyor. Bingöl'de mi kardeşi muhterem hocam, cennete girmenin ilk ve en kolay yolu nedir açıklayabilir misiniz? Bir dilektir. Allah Teala garanti ediyor. Ankebut 5'te men kana yercu lika Allah fe necara lahu. İrşat yolu cennete ve Allah'a götüren yoldur. Gay yolu da cehenneme ve şeytana götüren yoldur. İrşat yoluna giriş bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtuluştadır. Kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği dereceden fazladır. Çünkü kalpten ulaşmayı dilemek o kişinin günahlarının örtülmesi, sevapların da sigortası oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilememek de amellerin boşa gitmesi, günahları sebebiyle cehenneme gitme sebebidir. Allah'a razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, tövbe ettikten sonra başımızın üzerine gelen devrin imamının ruhu bize ne gibi faydalar sağlar? Sevgili kardeşlerim, tövbe ettikten sonra başımızın üzerine gelen devrin imamının ruhu evvela ruhumuzun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmasını sağlar. Yetmez, kalbimize imanın yazılmasını sağlar. Yetmez, o güne kadar işlediğimiz bütün günahların sevaba çevrilmesini sağlar. Yetmez, fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulmasını sağlar. Ve aynı zamanda nefs eskesine başlamamızı sağlar. Ötesinde irademizin güçlenmesini sağlar. Devri imamın ruhu geldiği zaman onun dışında yeni nimetten 6 nimet ile tanışmamızı, hemhal olmamızı sağlar. Bu faydaların hepsi bu ayetlerde de net olarak anlatılıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ben Mardin'den Hasan Elmas. Başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok sevim kalbimden bir sorum var, arz edebilirim inşallah. Hayat tekamüldür. Tekamül ise güzelliğe yönelmekle gerçekleşir. Efendimizin sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta Efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Vali bir kere daha tekrar edecek olsak, Muhterem Efendimizin buyurdukları hayat tekamüldür. Tekamül ise güzele yönelmekle gerçekleşir. Açıklar mısınız? Evet, gerçekten de Allah-u Teala'nın biz insanlar için tayin ettiği hedef mutluluktur. İki cihan saadetine ulaşmak. Ama iki cihan saadeti tekamüle yönelmekle gerçekleşir. Tekamül sırasıyla ister kalü bela günde verdiğimiz yeminleri sırasıyla yerine getirelim. İstersek zikrimizi gün be gün arttırarak evvela 3 saatlik zikirle ruhun teslimi, 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimi, ihlas ve tesbih ile de iradenin teslimi. Bu söylediklerim hepsi tekamül basamaklarıdır. Ruhun teslimi tekamülün birinci safhasıdır. Fizik vücut teslimi tekamülün ikinci safhası. Nefsin teslimi tekamülün üçüncü safhası. İhlas ve dördüncüsü iradenin teslimi tekamülün dördüncü safhasını bize söylüyor ki 7 safha 4 teslim 7 tane hedef emir hepsi tekamülün safhalarıdır. Tekamül ise güzele yönelmekle yani Allah'a ulaşmayı dilemekle güzel olan da Allah'ın zatıdır. Ahsen-ül Hüsna Yunus 25 ve 26'da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah teslim ürde olan zatına davet eder. Ve dilediklerini de sırat-ı müstakim ulaştırır. Lezzin-i Ahsen-ül Hüsna ruhun Allah'ın zatına ulaşması Ahsen-ül Hüsna'yı ve ziyadesi de Allah'ın zatını görmeyi dile getiriyor. Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sual cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyedeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Birinci sual, ilmin insanlara sunulmasıyla İlmin verilmesi aynı şey midir? Allah Teala her devirde yarattığı bütün insanların iki cihan saadetine ulaşmasını istiyor. Allah'ın ilmi olmadan hiç kimsenin bu hedefe ulaşabilmesi mümkün değil. Öyle olunca da Allah Teala mutlaka Nebilerine vermiş olduğu kutsal kitaplardaki ilmi insanlara sunabilmesi için her kavimde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan veli resuller tayin ediyor ve veli resullerin davetiyle ilim onlara sunuluyor. Ama sunulmasına karşılık ilim herkese sunuluyor. Fakat alanlar var, almayanlar var. Muhterem Efendimizin her zaman tekrar ettiği bir şey var. Mal alıcıya satılır, her şeyin bedeli peşine ödenir, tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Öyleyse ilim herkese sunuluyor ama alıcılar farklı, alanlar farklı. Mutlaka Allah'ın ilmine sahip olarsak ancak kurtuluşa ulaşabilir. Aslında herkese ilim veriliyor. Ama bu ilmi insanlardan kim anlayabiliyorsa, kendilerine ilim verenler aslında onlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Gerçekten onda belli bir takım sonuçlar çıkartabilenler, işitebilenler, davete icabet edenler, onlar ilim verilenlerdir. Bütün insanlar hayata cehaletle başlarlar. Gerçekten de sahip olduğumuz 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Ne demek istiyoruz cehalet? Birinci sırada Allah'ın ayetlerinden gafildirler yani. Ayetlerden gafil olanlar aslında cahillerdir. Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Gerçekten de Nahl Suresi 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Hepiniz annenizin karnında hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geldiniz. Getirildiniz. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Nefs 19 tane afetten bir tanesi de cehalet. Ama Allah Teala zatından bize ruh üfürüyor ve ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesi de ilim. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, vefa vesaire. 19 tane haslet söz konusu ve bunlardan bir tanesi de ilim. İşte cehalet içerisinde hayata başlayan insanlara Allah Teala katından en üst noktada şeriat kitabı verdiği nebiler olmanın olmadığı dönemlerde de belli resuller tayin ediyor. Bu cehalet tabi Allah'ın ilmi konusundaki cehalettir. Cehaletin perdesini yırtmış olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu noktada kişi artık idrak etmeye başlar ve idrakleri irşat makamının söylediklerini haktan inen sözler olduğundan kişi emindir. Hangi ayet bize bunu söylüyor? Haç suresinin 54. ayet-i kerimesi. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبًا. Aslında Haç 52'den başlarsak söylemiş olduğumuz açıklamaları da içeriyor. Haç 52, 53 ve 54 birlikte. Ne diyor Haç 52'de Allah Teala? "Ma arsalna min qablike min rasulin ve la nebiyyin illa iza temenna alqa şeytanu fimyati." Senden önce de hiçbir resul ve nebi olmadı ki o bir temennide bulunduğu zaman şeytan hemen karşı telkinde bulunuyor. Ama Allah Teala Resul ve Nebi'de feyekullahu malik şeytanı. Şeytanın ilkalarını siliyor. Nebi ve Resul'den niçin Allah'ın kontrolü söz konusu? Nebi ve Resuller doğmadan evvel seçilenlerdir ve Allah-u Teala'nın emrettiği standartlar içerisinde 28 basamaklık yükselme ve yücelme merdivenini Allah'ın kontrolünde yaşarlar. İşte Allah'ın kontrolünde yaşayan bu veli Resuller insanlara ayetleri açıklarlar. Ama şeytan onlarla da uğraşıyor. Fakat Allah'ın kontrolünde bu gerçekleştiği için Allah şeytanın ilkalarını siliyor, ayetlerini muhkem kılıyor. Şeytanın ilkaları kimler üzerine tesir vücuda getiriyor? Kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. وَلِيَجْعَلَ مَا يَلْقُوا الشَّيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبُهُمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ Kalbi hasta olan ve kalbi kasiyet bağlayanlara şeytanın ilkaları tesir ediyor. Bunlar bir ve ikinci basamakta olanlardır. Ama üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da kendilerine ilim verilen insanlardır. İlim irşad makamı tarafından kendilerine verilir. Allah kendilerine ilim verilen bu insanları sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Yani ilim verilenler mutlak surette onlar sırat-ı müstakime ulaşacak olanlardır. İkinci sual, insanlara verilen ilmin muhtevası nedir? İnsanlara verilen ilmin muhtevası ilmel yakın seviyesinde kişinin 7 kademedeki nefs tezkiyesi, buna paralel ruhun 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudun Allah'a kul olmasını içeren ilmel yakini muhtevasını alır. Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 7 sabah 4 teslim, Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 28 basmak İslam merdiveni ve Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 3 yakini içeriyor. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. İşte bu ilmel yakin bölümü bir dileği ifade ediyor ve onu içeriyor. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ya abetti, ey babacığım, kad cani minel ilmi ma lem yetike, sana verilmeyen ilim bana verildi, ittebi'uni, bana tabi ol ki sirat-ı seviyeye, ehtikum sirat-ı seviye, seni sirat-ı seviyeye, sirat-ı müstakime ulaştırayım. Bir taraftan Allah'ın dostları var. İnsanları Allah'a davet ederler. Bunların başında Allah'ın nebileri, veli resulleri, veli müşrikleri geliyor. Öte yandan şeytanın dostları, tağutlar var. Hac 8'de de onların özellikleri veriliyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ İnsanlardan öyle kişiler var ki bir ilmi yok, hidayetçiye tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan sadece boşboğazlık yapıyor, zanlarla konuşuyor. Allah bütün ilimlerini bir maksat üzere vücuda getirmiştir. Bütün ilimlerden murat insanın mutluluğu ve huzurudur. İlim dediğimiz her şey insanlara bunu sağlayabilecek olan bir özelliğin etrafında toplanıyor. İşte Kur'an-ı Kerim bütün ilimleri kapsayan yegane kaynaktır. İlmin temel sahibidir. Verilen ilim bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden ilimdir. Örneğin Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّقَزَ اِلَٰهُ وَوَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ لَعِلْمٍ O hevasını ilah edenini görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. O zaman bu kişi hevasını ilah edinmiş, ilmin sahibi ama delalette. O zaman o kişinin sahip olduğu ilim onu delaletten hidayete erdirebilecek bir muhtevada değil. Yani faydasız ilim. Ancak hangi ilimle delaletten hidayete kişi kurtarabiliyor kendisini? Hidayetle ilmi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sanki bu olay gerçekleşir. Verilen ilim bizi Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden ilimdir. Bu bir sunuştur. Allah'ın ilmi bütün devirlerde mutlaka bütün kavimlere ulaştırılmıştır. Ama insanların %90'dan fazlası her devirde Allah'ın kendilerine verilen ilme isyan etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın davetini icap etmeyen, daha doğrusu Resulün davetini icap etmeyen Allah ve Resulüne asi olmuştur. Öte yandan başka bir hadis, Allah Resulü buyuruyor ki, faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Öyleyse faydasız ilmin kişiye bir mutluluk sağlayabilmesi mümkün değil. Allah ilmi, Allah mali dilediğine ilmi dileyene verir. Allah Teala malı herkese veriyor. Rahman esması herkes için geçerlidir. Ve malın verilmesi de Rahman esmasının bir sonucudur. Ama ilim ancak hak edene, dilediğine ilmi Allah Teala veriyor. Bir insanın ilim sahibi olabilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişiye ilim veriyor ve o ilim verilenlerden oluyor. Tam 7 tane ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de Allah ilim verilenlerden bahsediyor. Evet, bunların başında Nahl Suresinin 27. ayet-i kerimesi, kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. İsra 107'de kendilerine ilim verilenler kimseler, onlar şöyle şöyle derler. Hac 54'te kendilerine ilim verilenlerin söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri için. Kasas 80 ilim verilenler. Ankebut 49 Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Rum 56 ilim ve iman verilenler. Örneğin Allah-u Teala Nebire Sultanı Hazreti İmam Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Şura 52'de ne diyor? Kezalike evhayne ileyke ruhen min emrina. Bunun gibi sana emrimizden bir ruh vahyettik. Kezalike evhayne ileyke ruhen min emrina. Ve ma kunte tedimel kitabu vel imanu. Bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Şimdi kitap nedir, iman nedir bilmiyordun olayı ilim ve iman. Burada ilminde kitap olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse Allah Teala mali dilediğine, ki Rahman esmasının bir sonucudur, herkes bundan faydalanır. Havasından, suyundan, toprağından, her nesne Rahman esmasının tecellisiyle fiziki nimetlerin her hepsi herkes için geçerlidir. Ama Rahim esması öyle değil. Rahim esması Allah'a tecelli ettiği kişiler, onlara o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'e göre ilim sahipleri kimlerdir? Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir yol mu? اِنَّمَا يَتَزَكَرُوا الْاَلْبَابِ. Öyleyse bilenlerin, Allah-u Teala'nın ilim sahipleri dediği kişiler, bilenler oluyor. En alt seviyede daimi zikrin sahipleridir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Size susmayı, size hilmi, size ilim öğrenmeyi, sizinle ilimle amel etmeyi ve ilmi yaymayı söylüyorum diyor. Evvela susmayı öğrenin diyor Allah Teala. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin. Sonra ilimle amel etmeyi öğrenin. Sonra da o ilmi yaymayı öğrenin. Öyleyse İlk etapta davranış biçimleri açısından bizim neye sahip olmamızı istiyor Allah Resulü? Susmayı öğrenin diyor. Sonra hilmi öğrenin. Ondan sonra da ilim öğrenin. Başlangıç noktasında herkes cehalet içerisinde. O cehaletten kurtulmak, ilim öğrenmekle mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır diyor. Hadis-i şerifte belirtilen bu hakikat Kur'an ayetleriyle de destekleniyor. Kur'an ayetinde Allah ne diyor? Enbiya 7'de ve ma arsalna min qablike illa rijalin nuhi ileyhi feselu ehle zikrin kusum la ta'lemun. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse bilenler, onlar zikir ehli olan ulul elbab, ihlas ve salah sahibi kişilerdir. Ve bilmediklerimizi onlara sorup cehaletten ancak o şekilde kurtulabiliriz. Öte yandan 7 safa variste onlar da bize ilmi öğretebilirler. Allah-u Teala'nın bilenler sınıfında kaydettiği ulul elbab, onlar 4 vasıf ve 3 tane sonuç şartının sahibidirler. Ve ilim, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin gibi 3 kategoride toplanabilir. Kendilerine ilim verilenler birinci grubu teşkil ediyor. Ama ilmin sahipleri ikinci grup olarak karşımıza çıkıyor. Kimdir ilmin sahipleri? İlmin sahipleri Allah'ın zatına şahit olanlar olarak karşımıza çıkıyor. Hangi ayet-i kerime Allah bunu söylüyor? Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesi. Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketi ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Allah şehadet etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adalette kaim olurlar. Evet, melekler de ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular. Oldular ki ondan başka ilah yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ilim sahipleri Allah'ın zatına şahit olanlardır. İkinci grup teşkil ediyor. Birisi ilmin sahipleri, ikincisi irfanın sahipleri. İlim sahipleri sahip oldukları ilimle ancak fizik standartlarda amel edebilenlerdir. İrfan sahipleri ise sahip oldukları irfanla ilmin ötesinde de amel edebilenlerdir. İlmin sahipleri de irşada ulaşanlar ve irşad etmeye yetkili kılınanlar olarak gene arasında ikiye ayrılıyor. Her ikisi de ilim sahibidir ama birisi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılmış, öbürü sahip olduğu ilmi insanlarla paylaşıyor, onlara öğretiyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de ilim sahibi olmanın ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını, dilemeyen kişileri Allah'ın ilim sahibi saymadığını görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ya ben aslında bütün dinlerin evrensel olduğunu düşünüyorum. Kötü olmamaya inanıyorum. Bence dinler de insanlara kötü olmayı aşılamamalı. Ceza vermeyi, korkutmayı. İşte sen bunu yaparsan Allah seni böyle. Öyle bir şey yok. Allah kuluna çok ceza vermez.
3: Kur'an'ı ezberlemek lazım. Bakıyorum böyle, kişiye soruyorum ben. İslam'ın şartı kaçtır? Onu bilmiyor insan.
4: Allah sevgisi, Allah'a vasıl olmak, tevhid esasını kabullenmek ve ona göre bir yaşam biçimi kurup kendimi aydınlatıp ailemi, çevremi, hatta mümkünse bütün dünyayı aydınlatmaktır.
1: Sizin böyle manevi talepleriniz oluyor mu Allah'ım? Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, sevgililerin gibi ben de senin dostun olmak istiyorum.
2: Evet, çok sık Mevlana'yı ziyaret ederim mesela. Fikirlerini çok severim. Hani böyle asla yobazlık olmayan ama insanlara çok iyi şeyler aşılayan ve onu, o grubun çok entelektüel ve kültürlü olduğuna inanıyorum ben.
4: Çok. Zaten Yunus Emre severim Yaradan'dan ötürü diyor. Allah'a vasıl olabilmek için sen bir adım at, o sana daha fazla yaklaşır.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
0: Evet, bence dinler insanlara kötü olmayı, ceza vermeyi, korkutmayı aşılamamalı diyor bir misafirimiz. Allah kuluna çok ceza vermez dedi. Gerçekten de terbiye sisteminde müjdeleyerek terbiye etmek var, bir de cezalandırarak. Ama Allah-u Teala'nın ceza müessesini kullandığı noktada kullara, diğer kullar arasındaki ilişkilerde bu devreye giriyor. Allah-u Teala diyor kardeşimiz, insanları cezalandırmayı ister mi? Allah herkesin cennetine girmesini ister. İnsanları çok seviyor. O kadar seviyor ki hiçbirisinin cehenneme gitmesini istemiyor. Ama istemez olmasına rağmen kula bir serbest irade vermiş. Ve serbest irade tahtında kul ya cehennemi seçiyor ya cenneti seçiyor. Cehennemi seçen de var mı? Var tabii. Allah-u Teala Bakara 256'da diyor ki La ikraha fi din. Dinde zorlama yok. Katte ben üçlü münergay. İrşad yolu ve gay yolu. Yani cennetin yolu ile cehennemin yolu birbirinden kesin biçimde ayrılmış. Öyleyse Allah-u Teala cehennemin yolunu da açıklıyor, cennetin yolunu da açıklıyor. وَمَنْ يَكْفِرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Allah-u Teala buyuruyor ki, kim tağutu? Tağut kim? İnsan ve cin şeytanlar. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o, Allah'tan kopması mümkün olmayan, Allah'ın kendisi için tayin-i mürşidin eline sarılır. Birinci safa, tağutu inkar etmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa, Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Ve Allah-u Teala açıkça bunu kesinleştiriyor. Serbest iradenin önemi elleriyle yaptıkları sebebiyle bir musibet isabet ettiği zaman derler ki bizi bir noktaya kadar teyir et. Emanetini alma, davetini icabet edelim, ayetlerini bilelim, müminlerden olalım. Öyleyse görüyoruz ki ikisi birbirinden farklı. Hala birçok insan Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünüyor. Oysa ki Allah hiç kimseyi cezalandırmak istemez. Cehennem Allah insanları cezalandırmak istiyor diye konulmamıştır. Bu kendilerini cezalandırmak isteyen insanların hakaniyet ölçüsünün bir gereğidir. Yani boşlukta duran bir kılıç düşünün. Kılıç hiç yerinden kımıldamıyor. Biz kılıca gidip kafamızı vurmazsak kılıç bizi asla kesmeyecektir. Tabi aslında böyle bir kılıç yok. Kılıcı cehennem olarak düşünün. İnsanlar yanlış yaptıkları davranışlarla kazandıkları günahlarla her gün biraz daha ona yaklaşıyorlar. Kafalarını kendilerine kılıca vuruyorlar ve kendilerini o cehenneme kendilerini mahkum ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala nefsimizdeki karanlıkları zikirle yok ettikçe Allah'ın ilmini daha fazla algılamaya başlayacağımızı, şeytanın tesirini de önleyeceğimizi açıklıyor. Sizce zikrin önemi nedir?
2: Zikir çekmeyi ben de severim. Hani böyle onu çekerken işte şov yapar gibi ayılıp bayılıp yerlere düşüp onlardan hoşlanmıyorum.
3: Her türlü fayda sağlar. Seni kazalardan korur.
4: Zikrin önemi Allah'ı anmaktır. Bütün zikirler zaten Allah'ın bize tecelli etmesine faydalıdır.
1: Zikir yapınca ne hissediyorsunuz peki?
3: Cenab-ı Allah'a kendimi teslim olduğumu hissediyorum.
4: Bunu insan seviyorsa Allah'ı zaten onu aşk ile şevk ile yapar. Gözünü açar Allah'ı düşünür. Yatar Allah'ı düşünür. Zaten Allah'a yakın olan bir kul asla gece uyuyamaz. Belirli saatte kalkar. O saatlerde duasını eder. Hak'la buluşur. Ve onlar yavaş yavaş o insanda tecelli eder. O tecelliyi insana aşk getirir. O aşk da muhabbet getirir. Muhabbet Hakk'a vasıl olmaktır zaten. Zaten herkes bunu yapsa ne hapishane olur, ne karakol olur, ne fakirlik olur, ne kavga gürültü olur, ne insan birbirini yaralar, öldürür. O insanlar hepsi birbirlerini severler. Neden? Yaradan'dan ötürü severler. Yani Allah o Kur'an-ı Kerim'i bize boşa göndermedi ama anlayana saz, anlamayana davul zurna az.
0: Misafirimiz konusunda herkes bunu yapsa ne hapishane olur, ne karakol olur, ne fakirlik olur, ne kavga gürültü olur. İnsanların hepsi birbirini severler dedi. Zikir yapmak toplumun yapısını değiştirebilecek bir ibadet midir? Elbette. Yani toplum fertlerden oluşuyor. Zikirle kişinin şeytanın pencerelerini geçirebildiği nefsin afetleri azalıyorsa, yerine Allah'ın katından faziletler yerleşiyorsa o zaman kişinin davranış biçimleri Allah'ın emrettiği biçimde değişmeye başlar. Üç tür davranış biçiminden Allah-u Teala bahsediyor. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Başlangıç noktasında nefs-i emmaredeki insanlar bir başkasının kendisine yaptığı kötülükte karşılık verebilir. Özellikle şeytanın tesiri altında ise şeytan insanların kötülüğe karşı kötülük yapmasını ve iyiliğe karşı da kötülük yapmasını onlardan istiyor. Kim istiyor bunu? Şeytan. Ama Allah devredeyse Allah Teala iyiliğe karşı iyilik yetmez, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemizi istiyor. O zaman hepimizin ne yapması lazım, neye sahip olması gerekir? İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Marifet, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kötülüğe karşı hayırla mukabele edenleri 4 tane ayet-i kerimede açıklıyor ve insanlara bunu özellikle belirtiyor. Rad 22, Rablerinin meşini dileyenler, namazı ikame edenler, rızıklandırılmış şeylerden İngilizce açıkça ifade edenler, onlar seyyiat-ı hasenat ile savan kimselerdir. Müminin 96, seyyiat-ı kötülüğü en güzel olanla yok et. Kasas 54, ecirleri 2 kat verilir. Yani seyyiat-ı hasenatla söndürdükleri için. Onlara sabırları sebebiyle ecirleri 2 kat verilir. Onlar seyyiat-ı hasenatla söndürürler. Fusilet 34, yine seyyiat-ı hasenatla söndür. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan biri dost olur. O halde Allah'ın hepimizden istediği davranış biçimlerimizi Allah'ın emrettiği biçimde değiştirebilmek. Kısas tamam, herkese verilmiş ama bir Allah'ın emri yok. Allah'ın bizden istediği af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Evvela şunu kesinlikle bileceğiz. Nefsimiz doğuşumuzdan itibaren 19 afetle dopdolu. Biz nefsimizdeki afetleri temizlemek istemediğimiz süre içerisinde nefsimizin afetleri şeytanın daha yardımıyla bize hep yanlış şeyler yaptıracaktır. Bir insandan topluma, toplumdan milletlere nefslerinin tesiriyle davranmak bir davranış biçimi olarak ulaşıyorsa dünya çapındaki düşmanlık her geçen gün biraz daha büyüyecektir, artacaktır. İşte bu şer işlemini sıfıra indirgemek ise bir temel hedefimiz olmalıdır. Bu şer işlemlerden bizi kurtaracak olan şey daimi zikre ulaşmak. İhlasa ulaşan, salaha ulaşan insanlar kendilerini hiçbir zaman zorlanmaksızın güzel davranış noktasında kendilerine düşeni yaparlar. Çünkü nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. 19 fazilet gelmiş yerleşmiştir. Ruhun talebini olgunlaştırmak, nefsin faziletlerini tamamlamak ve Allah'ın mutluluğunu yaşamak. Hepimize Allah'ın verdiği bir haktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cappar Hocam, mübarek ellerinizden saygı ve hürmetle öpüyorum. Bir sualim olacaktı, müsaadenizle inşallah. Kişi bildikleriyle amel ederse Allah'ın ona bilmediklerini de öğreteceği doğru mudur? Cevabınız için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişi bildiğiyle amel ederse Allah'ın ona bilmediklerini öğreteceği doğru mudur? Evet. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Her mümin bulunduğu yerde vazifeli. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini. Gayet tabii. Bilen kimdir? Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyi emrettiğini bilenlerdir. O bilenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ben yapmayacağım, bunu Allah yapacak. Ben bunu bilirim, bununla amel ederim demesi, bu kadarını bilmesi yeterlidir. Sonra ne olur? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırır, Allah yardım eder. Bizi günümüzde Allah'a Teala teslim eder, Allah yardım eder. Nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaştığı andan itibaren Allah Teala mutlaka kalp gözünü, kalp kulağını açacaktır. Allah ona bilmediğini hem gösterir, hem de söyleyerek öğretir. Öyleyse kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini mutlaka öğretir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ilmin sahibi olan ve insanlara ilim veren mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade?
2: Onlar çok benim kalbimde ayrı bir yeri olan insanlar, ama hani ben şeye karşıyım, tekke, tarikat, şeyh, şıh, bunlara karşı bir insanım. Ben isterim ki işte Atatürkçü bir nesil yetiştirip ama dinine de aynı zamanda bağlı olan, işte dua etmeyi bilen, büyüğüne küçüğüne saygısı olan bir nesil yetişsin istiyorum ben.
4: Şimdi mürşit Hakk'a beni getiren bir vasıtadır.
1: Mevlana bugün yaşasaydı onu gider miydiniz, koşar mıydınız?
2: Giderdim ama yani hiçbir şeye, Allah'ın dışında hiçbir şeye böyle gözü kör bağlanamam.
4: Mürşit lazımdır. Bütün tarikatlarda bunu görmekteyiz. Hepsinde vardır.
1: Hacit namazı kılıp bana sorarsanız diyor, ben o tabi olacağınız Mevlana Yunus doğru kişiyi, bana sorarsanız ben o kişiyi size göstereceğim diyor. Bu konuda ne?
2: Çok emin değilim yani. Her şeye, herkese bir güvensizlik var.
1: O rehbere ulaşmak istemez misin?
3: Tamam mı? Kişinin kendi hakkı varsa o rehbere falan gerek yok. Rehber insanın beynidir hanımefendi.
1: Ama Kur'an diyor ki bir rehber lazım bize.
3: Alakası yok. Benim beynim beni şey yaptır, yönlendiriyor. Rehbere gerek yok.
0: Misafirimiz Ünlüş konusunda kişinin kendi hakkı varsa rehbere falan gerek yok. Rehber insanın beynidir dedi. İnsanın sahip olduğu aklın, beynin, dinin yaşanmasında rolü nedir? O aklın, o beynin nasıl kullanmasını gerektiğini Allah-u Teala kutsal kitaplarda bildiriyor. Eğer o kişi Allah'ın bu emrini yerine getirmezse, o kendi beynini kullandığını zanneder ama aslında gerçekte onu kullanan şeytandır. Nitekim Allah-u Teala insanı yaratandır ve en iyi bilendir ve bunu öyle buyuruyor. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle nasıl kendini kurtarmışlar? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kimdir insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin diyor? Allah'ın veli resulleri, Allah'ın veli mürşitleri, evrenin imamı söylüyor. Öyleyse bu kişi kendi haline bırakılırsa kimin kulu olur? Tağutun kulu olur. İnsan ve cin şeytanların kulu olur ve kendisi

0: o günün Allah'ın ayetlerini, Allah'ın ilmini bilmeyen insanlara, o müşrik ve kafirlere 5 görev tahtında onlara öğretiyor. Bakara 151'de o size bir Resul gönderdi. O Resul size ayetleri tilavet eder. O Resul sizin nefsinizi tezkiye eder. O Resul size kitabı öğretir, o Resul size hikmeti öğretir. Hikmetin ötesini o Resul size öğretir. Öyleyse bu ayet-i kerimeden net olarak anlaşılıyor ki Allah Teala mürşidi bütün insanlara farz kılmış. Bakara 151 Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. Ve Kur'an'ın bütünü Bakara 151'de 5 bölümü ayıracak olursak belki buna 5 sınıf da diyebiliriz. Bu 5 sınıfın 5'inde de öğreten, yaşatan, daha doğrusu öğrenmemizi sağlayan, yaşatan ve öğreten Allah'ın Resulüdür. Ayetlerimizi o size tilavet etsin. O zaman birinci görev ayetlerin tilavetinde mürşit var mı yok mu? Var diyor, o size yapacak diyor. Sizin nefsinizi o tezkiye etsin. Nefs tezkiyesinde farz mı yok mu? Farz. O size kitabı öğretsin. Kitabın öğretilmesinde farz mı? Evet. Hikmeti o size öğretsin. Yani her konuda insanla Allah arasındaki ilişkide mürşit kesinlikle farz. Nefs tezkiyesi, iradenin güçlenmesi, emir ve yasaklara itaat ancak mürşitle gerçekleşir. Akıl bizi akletmeye götüren Allah'ın bir nimetidir. Beyni vasıta olarak kullanır. Beyni ne kadar kullanabiliyorsa kişinin dünya davranış biçiminin tümü o sınırın içerisinde kalır. İnsanlar hep Allah'ın yoluna girenlerin beyinlerini yıkandığını zannederler. Oysa ki yola girilmediği sürece şeytan bütün insanların beynini mutlaka olarak yıkar. İç sesimizi taklit ederek bize kendi düşüncesini iblis kabul ettirmeye çalışır. Şeytanın bu kainattaki en büyük düşmanı akıldır. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üsteye doğru yönelen bir güzelliktir. Evet, şeytanın kainattaki en büyük düşmanı akıldır. Nitekim Abdülkadir Geylani Hazretleri kalbime gelen bir şeyi mutlaka Kur'an'la karşılaştırırım. Uyuyorsa alırım, uymuyorsa kesinlikle kabul etmem. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır." hadisi şerifini açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Ben ilmi şehriyim, Ali onun kapısıdır. Resulullah'ın hadisini açıklar mısınız diyor kardeşim. Peygamber Efendimiz birçok yere sahabeyi gönderiyor ve onlara İslam'ı tebliğ etmelerini emrediyor. Hazreti Ali de bu tebliğcilerden bir tanesiydi. Başta geleniydi ki Peygamber Efendimiz Ali ilmin kapısıdır diyor. Hazreti Ali sohbet yaptığı zaman Peygamber Efendimiz sahabeden ne almışsa onu anlatırdı. Hazreti Ali'nin tebligat yaptığı kişinin Hazreti Ali'ye tabi olduğunu düşünelim. Tabiyetle beraber kişi bir kapıdan içeri girmiştir. Şehre ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmıştır. Hazreti Ali Kur'an'ın sırrı, Fatiha'da Fatiha'nın sırrı, Besmele'de, Besmele'nin sırrı başlangıç B harfinde, B'nin sırrı da altındaki noktasındadır diyor. O noktada benim diyor. Evet. Bu Peygamber Efendimizin açıklaması. Kur'an'ın sırrı Fatiha, Fatiha'nın sırrı Besmele'de. Hazreti Ali bunu söylüyor. Besmele'nin sırrı başlangıçtaki B harfinde, benim sırrı da altındaki noktasındadır. O noktada benim. Öyleyse Hazreti Ali Kur'an'ın giriş kapısı, Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanlara tebliğ ediyor. O dilekten sonra ikinci safa şehre giriş söz konusu, mürşide tabiyet ve onunla

0: manevi hayat güzelleşiyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönüp. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutluluğunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf sükun halini yaşamaya başlar. İş dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Dünya inananlar Birliği kurulabilir mi? Elbette kurulabilir. Birinci sual, Allah'a inanan herkesin tek bir çatı altında toplanması mümkün müdür? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hepimizi yaratan, yoktan var eden Allah Teala'dır. Ve Allah Teala bütün insanlar için ezeli ve ebedi tek bir dinin varlığını ifade buyuruyor. Bu dinin şeriatı da tek. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve şer'a lekum min ed-dini ma vasa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vasayna bihi İbrahim, Musa ve İsa ve akimü't-dîne ve lâ teferrakû. İşte burada Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vahyedilen şeriatı Allah Teala son nebi Peygamber Efendimize de vahyederek şeriat kılıyor. Dini ikame edin. Ve dinde fırkalara ayrılmayın. Kebûre alel müşrikîne mâ tedûûm ileyh, ama bu dinde fırkalara ayrılanlar, onlar şirkte olanlardır. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhu, Allah dilediğini seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib, ve o seçilenlerden kim ona ulaşmayı dilerse onu da kendisine ulaştırır. Yani dini ayakta tutar. Dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmak bir dilektir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا. Onlar ki tavukta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara okumaktan içtinab ettiler. İnsan ve cin şeytanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olan insanlar. Bir de seçilmeyenler yani. Tağutlar seçilmiyor. Seçilmeyenler. Onlardan kendilerini kurtaranlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar için müjdeler vardır. Rum 31'de de Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Öyleyse her devirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu لَتَفْرِقُ مِنْ اُمَّتِ السَّلَاسَ وَسَمِينَ فِرْقَةً كُلَّا فِي النَّارِ اِلَى وَحِدَةً. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi şirkte olduğu için. Bu açık şirk olabilir, gizli şirk olabilir ama şirkte gideceği yer cehennem. Ancak 73. fırka kendisini şirkten kurtaran, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kurtuluşta olacaklar. İşte böyle bir dizayn geleceğin işaretidir. İnananlar, Allah'a dost olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İnanmayanlar ve Allah'a düşman olanlar, onlar iki ayrı grubu ne yazık ki oluşturacaklardır. Birçok ülkeden inananlar bir araya gelecekler. Bir dünya inananlar birliğini oluşturacaklardır. Allah katında bütün dinlerin birbirinden farkı yoktur. Hepsi tek dindir. İnananları mutlaka o tek dinde birleşmeleri lazım. Böyle bir muhteva o kişinin Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın yer başında ikinci bir muhtevayı da mutlaka beraberinde oluşturacaktır. Bu bir dilektir. Allah'a inanan kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir.
Allah Teala Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدُمْ اَوْلِيَا بَعْدُ Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Ey müminler, siz de birbirinize dost olmazsanız وَلَيْنْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٍ كَب۪يرٌ Büyük bir fitne yeryüzünde ve fesat vuku bulur. Birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Öyleyse inananlar arasında bir birlik ve beraberlik söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler arasında. İki, Allah'a inanan tüm insanların birlikte birlik olması neyi sağlar? Sevgili kardeşlerim, bir ikinci asıl saadetin oluşmasını sağlar. Bir kere insanlık tarihi boyunca ne kadar ayrı lisanı konuşan insan varsa onların içerisinden Allah'ın doğmadan evvel seçtiği, ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli resuller var. Her devirde resul var. O resul sülaitimizi gösterecek olursak net olarak bunu görüyoruz. Nisa 165'te başlıyor. İbrahim 4 o kavmin lisanıyla açıklıyor. Nahl 36 her kavimde var. İsra 15 resul göndermesek azap etmeyiz. Ve Taha 134 insanların Resulü talep etmeleri vesaire. Yani kısacası Resulle herkese tebliğ ulaşıyor. Dünya sulh ve sükuna ulaşabilmesi buna bağlıdır. Hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet olmalıdır. Bu dinin temeli tek bir temeldir. Allah'a teslim olmaktır. Tüm kavimlerin içinde mutlaka Allah'a teslim olanları oluşturan bir grup vardır. Mutlaka Allah'ın bir de Resulü vardır. Bu dünyayı gelecek devrede Allah'ın dostları olarak birleştirenler Allah'ın Resulleri olacaklardır. Mehdi Aleyhisselam da inananları bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki İnsanları Allah'ın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde birleştirecek olan kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aynı zamanda geleceğini bizde müjdeledi. Ümmetimin en hâlisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam'ın. Kur'an'da 7 grup ayet-i kerimede anlatıldığını da ifade edelim. Mehdi Resulü ile ilgili 7 grup ayet-i kerime. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu Kur'an sizden öncekilerin kıyamete kadar siz gelecek olan insanların ve aranızdakinin hükmü. Yani Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim o Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. İster sirat-ı müstakim olsun, ister Kur'an-ı Kerim, evet, hidayet ve nur ve hikmet dolu haberidir. Üçüncü sual, bir dünya inananlar birliği kurulmasında ritüellerin, merasimlerin önemi var mıdır? Hayır. Kutsal kitaplara baktığımız zaman hepsi 7 safa 4 teslimi içeriyor.